0: Bulduk.
1: Hey evlat, sen iyi misin?
2: Ha? Evet. Evet.
1: Ha? Neyin var?
3: Lanet tamam. Olsun, kanaması var. Hey, revire götürelim var? Hadi.
1: Tut.
3: Dikkat
1: tut.
3: Et.
1: Hayır. Hayır. Tamam. Onu 211 numaralı hücreye götürelim. Orası boş. Tut. Tamam. Tut. Hadi. Neden onu doğruca revire götürmedik? Bilmiyorum. Böyle olabileceğini kim bilebilirdi?
0: Hey Malamadre. Gezinti bitti.

0: Tamam, sıkı tut. Tamam, pekala. Tamam, pekala. Herman, doktor çağır. Hey Juan, sakin ol. Bana bak ha, Juan. Bana bak evlat, hadi. Hey hey hey, bana bak Juan. Bana bak. Juan, bana bak. Hey hey hey Juan, bana bak, gözlerini kapama.
1: Girmek üzereler, hemen
0: Juan.
1: Gitmeliyiz buradan, hadi. Dur, gebertirler bırak bizi, Juan. Hadi. Yürü yürü yürü.
2: Onu böyle bırakamayız
1: hadi.
2: Juan.
1: Hadi gidelim, hadi. Yürü yürü yürü yürü dedim, hadi hadi.

0: Kaçın, kaçın! Kaçın, açıldı! Koşun! Dikkat et! Ezilme sakın! Koş, koş, koş! Hadi gidelim! Hadi! Koşun! Al bakalım.
1: Hadi hadi.
0: Lanet olsun.
2: Blok kapatıldı mı?
3: Tamamen, hatta kontrol bölgesi de dahil.
2: Herkes dışarı çıktı mı?
4: Hulyan hariç, Taşavlu'yu gözetliyordu o.
2: Tamam, batırdık. Malamadre'nin yerini saptamalıyız. Eminim bu işin arkasında o vardır. Bir de rehinesi vardır.
3: Bir değil, iki.
5: Sen nereden geldin? Ha? Sen nereden geldin ha? Söyle.
6: Lanet gardiyanlar, her şeyi çok iyi biliyorum.
7: Boğazınızı kesip kafalarınızı koparacağım adi herifler.

0: Pinço! Pinço! Pinço! Mala Madre nerede?
1: Alt kattaki atölyede. Dachuala ve Apache ile beraber.
0: 211 numaralı hücrenin başında dur. Hiç kimse gelip çıkmasın. Hiç kimse...

0: Adı Juan Oliver. 30 yaşında, evli. İlk defa işbaşı yapacaktı.
1: Yarın yapacaktı. Burada ne arıyor?
0: Burada işlerin nasıl yürüdüğünü görmek istedi.
1: Bu ona bir fikir vermiştir. Nasıl içeride kaldığı anlayamadım.
2: Ben de onu merak ediyorum.

0: Hadi gidelim. Seni bekliyorlar.
1: Kimi?
0: Delirtme beni. Çık dışarı. Çık hadi. Hadi.
2: Evet. Çık dışarı.
3: Evet, işte bu kadar. Bunlara günlerini evet, gösterdim
0: hadi,
3: değil mi?
0: Hadi yürüsene.
4: Dışarıda çok şey yapacağız.
3: Evet, siz de söyleyin.
4: Harikaydınız.
5: Pinto ve Roletes'le beraber. Başı belada.
6: O ikisi Mala Madre ne derse yapar.
0: Hey! Hadi sene yani Polos'ta.
3: Çabuk! Diğer tarafa gitme olmaz mı? Çabuk! Hey! Hadi! Hey! Harçalı sıra!
7: Açın kapıları!
3: Hadi!
7: Hadi!
3: Evet. Boş ver onu, boş ver.
7: Hadi.
3: Gel hadi. Hadi. Evet. Yürü. Evet. Al bakalım.
7: Yıkın. Çabuk hadi. Çabuk olun.
8: Sen de gel. Hadi.
3: Vur şuna, vur.
8: At şunu hadi.
3: Hadi
8: yakın.
3: Evet.
8: Her şey yakın.
3: Yıkın. Sıkı acıma. Hadi. Onlar da bizi acımadı.
7: Evet.
3: İşte
7: evet,
3: bu. İşte bu. Harika.
8: İşte bu. Al bakalım. Al bakalım.
2: Peki ya bodrum katındakiler?
9: Şey ya, hepsini parçaladılar.
6: İçeri girmeliyiz.
2: Olmaz. Özel timi bekleyeceğiz.
6: Tamam. Ve 2 yıl önce Medine'de olduğu gibi onları öldürtelim mi? Acil durumlar için silahlarımız var.
2: Onlar sadece nefsi müdafaa için.
6: Ya da meslektaşlarımızı korumak için. Üzgünüm ama ya onlar ya da biz.
5: Elimizden silahımızı alırlarsa?
2: Bence Armando haklı. Beklememiz gerekiyor.
10: Evet, haklısın. Evet.
3: Bu doğru.
10: Evet.
3: Sonunda üstünlük bizde ha.
0: Çekil şöyle.
3: Haklısın. Ne oldu?
0: Durun biraz.
3: Evet. Doğru söylüyorsun. Evet.
0: Mala Madre. İşte sana bahsettiğim adam Mala Madre.

0: Nereden geliyorsun?
1: Hücre 211.
0: O hücre boştu ama.
1: Ama artık değil.
0: Kafan niye kanıyor?
1: Dayak yedim.
0: Demek daha ilk günden gardiyanlar seni dövdü ha? Onları kızdırmış olmalısın.
1: Eh işte. Elimden geleni yaptım.
0: Duydun mu taç öyle? Elinden geleni yapmış.
2: Hiç vakit kaybetmemişler.
0: Bunun dışında niye içeri girdin söyle bakalım.
1: Birinci derece cinayetten.
0: Kaç yıl verdiler?
1: 19 yıl.
0: Kesin masumsundur da.
1: Hayır. Onu öldürdüm ve bir daha yaparım.
0: İnanmıyorum.
1: Neden?
0: Çünkü katile benzemiyorsun. Karıncayı bile incitemezsin sen.
1: Demek hapishane psikiyatristisin.
3: Hadi.
4: Boş versene.
2: Ne olacak şimdi?
4: Şansını zorluyor.
5: Evet bence de.
0: Bütün günümü beyaz bir cübbe içinde yatıştırıcı dağıtarak geçirmeyi umursamazdım. Bir tane sana al, al bir tane de sana. Sen de ister misin? Ha? İster misin? Al bir tane de sana, al, al.
6: Bu tilla muhtemelen onunla çok eğlenmiştir.
0: Şunu söndür ve soyun bakalım.
1: Ne?
0: Kıyafetini çıkar.
1: Neden?
0: Ne için mi? Ben öyle dediğim için.

0: Bir de meydan okuyacak.
1: Çıkar şu gömleği. Hadi.
2: Utanma hadi. Hey hadi.
1: Hadi utanma çıkar.
2: Hey, hadi bakalım.
1: Hadi. Hadi bakalım.
2: Yap hadi yap şunu. Evet. Harika.
3: Şuna baksana. Ben de hazırlandım.
2: Enfes.
3: Süpersin.
4: Ne yapacak sence?
1: İşte.
3: Daha önce
1: şuna bakın.
2: Burayı çok seveceksin.
1: Baba. Dön de onlar da görsün. Hadi bakalım.
3: Şuna evet, bak. Aynen ne öyle.
2: Harika
3: ne
2: bir şey.
3: Oldu, şaşırdın mı?
4: Ne oldu? Ha kaslar da iyiymiş ha.
2: Çok güzelmiş
1: değil mi? Kaç kişiyi onunla boğdun?
4: Bakalım
1: tam göster. Tamam tamam evet. Hadi bu kadar yeter. İşinizin başına çok eğlendiniz. Dışarı herkes dışarı.
3: Ha, tamam hadi gidelim.
2: Hadi hadi gidelim.
1: Dikkatli ol, burada bir güzellik hadi, yarışması kazanabilirsin bununla. Yani bu aptalların önünde kim soyunur ki?
4: Gel beraber iki aslında. Oyun oynayalım
1: ha. Apaçi.
4: Ne dersin?
3: Hadi. Hadi. Hadi.
1: Şimdi beni iyi dinle. Adamlarına söyle bütün güvenlik kameralarından kurtulsunlar. Yeterince gördüler çünkü, tamam mı?
5: Tamamdır.

0: Temiz iç çamaşırların nerede?
1: İkinci çekmeceye baktın mı?
0: Sadece bana aldıklarım var burada.
1: Ne olmuş?
0: İşe giderken bunları giyemem ki, ne dersin?
1: Nedenmiş? Onları beğendiğini söylemiştin.
0: Beğendim ama bunlar çok özel.
1: Beyefendi hapishanedeki ilk iş günü için şık giyinmek istiyor.
0: Benimle dalga geçme.
1: Sadece iç çamaşırın için endişelenmen komik.
0: İyi bir izlenim bırakmak istiyorum, bilirsin.
1: Öyleyse hiçbir şey giyme.
2: Hadi. Evet. Alın at bakalım. Şurada. Hadi. Hadi. Fırlat. Evet. Fırlat şunu. Fırlat. Önemli değil. Öyle. Bırak onu. Kaldırın şunları, tamam, tamam, hadi. Tamam. Daha sert bir şey var mı?
3: Söyle. Tamam mı?
2: Bununla bakma. Hadi.
3: Gönder gitsin.
2: Parçala şunu.
0: Evet. Bir kamerayı sağlam bırakmalıyız. Pazarlık edeceğiniz zaman sizi görebilmeleri için yani. Üstünü örtün. Böylece neyi görüp neyi göremeyeceklerini kontrol edersiniz.

0: Fena değil. Bir iç çamaşırını çoktan hak ettin bile. Bu adama temiz bir şort verin. Üstü başı açık gezmesin, olur mu?
1: Kendin ver aptal herif, çekil.
2: Şunu sağlam bırakırdım.
0: Hangisini? Donsuz?
2: Şunu.
3: Bu Juan, Malamadri'nin yanında.

0: Ne yapıyor? Neden kamerayı kapatıyor?
1: Çok zeki herif.
0: Ne oldu?
1: Onları kandırıyor. Onu mahkum sanıyorlar. Bize iyi olduğunu ve onları kandırdığını söylemeye çalışıyor.
0: Tamam, herkes şunu bilsin. Bu odanın dışında hiç kimse Juan Oliver'in mahkum olmadığını bilmemeli. Eğer bir şey duyarlarsa hapı yutar. Umarım ki o iyi bir yalancıdır.
2: Özel tim geldi.
3: Umarım iyi bir yalancıdır.
4: Bu herif tanıdık geldi mi sana? Yakından bak hadi. Bu sabah seni döven herif bu mu?
3: Hayır, hayır. Değil.

0: Aa, duydun mu Hülya? Bugün çok şanslıymışsın. Az kalsın fena hırpalanıyordun. Ama eminim Munejo'yu hatırlıyorsundur. Çünkü Munejo seni ve arkadaşlarını hatırlıyor. Biraz ileri gitmiştiniz, değil mi? Ona bak. Suratına bak, tam bir zombi, değil mi? Daha önce de pek sevimli sayılmazdı ama şimdi çok çirkin, değil mi?
1: Evet.
0: Evet ne?
1: Evet, çok çirkin.
0: Gördün mü, hakaretine karşılık gözünü bile kırpmadı. Kaç kişi dalmıştınız? Dört mü? Beş mi? Kaç? Oraya sığmıyordunuz bile. Sonra 20 gün deliğe attınız. Tamam hadi. Gücenmek yok. Hı? Olan oldu çünkü. Konuşabilmeniz için sizi yalnız bırakalım. Konuşmak her zaman yardımcı olur. Öyle değil mi Hülya?
1: Dikkatli ol. Bana bir şey olursa hiçbir şey alamazsın.
0: Oğlum, senin için ne verirler sanıyorsun? Ha? Bir tabak spagetti mi? Ha? Umurlarında bile değilsin. Endişelenme Hülya, söz veriyorum bu gece revirde çok iyi zaman geçireceksin. Mala madre sözü. Gidelim. Baksana donsuz. Senin el yazın iyi midir?

0: Bundan nasıl haberin oldu? Peki ne dediler? Sen hiç merak etme. Bir şey olursa haber veririm. Tamam, görüşürüz. Lanet olsun. İsyan hakkında konuşmuşlar. Bu insanlar nasıl her şeyi öğreniyor?
1: Bazı aptallar her şeyi ailelerine anlatıyorlar.
2: Madrid'teki bir ofisten işler ne kadar kolay görünüyor. Onlara bir ders vermeye karar verdiler. 10 yıl önce olduğu gibi haftada bir ayaklanmalarından korkuyorlar.
1: Ulyan ve diğer adam ne olacak? Pazarlık edilemeyecek mi?
2: Pazarlık etmeyecekler. Özel tim bir açık görür görmez içeri girecek. Emir verildi bile.
0: O zaman durum hakkında onları mutlaka uyarmamız gerek.
2: Ne durumu yani?
0: 4. hücredeki mahkumlar.
2: Orası boş. Tadilat sebebiyle başka hapishanelere gönderildiler.
0: Hayır, hepsi değil.
3: John Ortega, takma adı Potolo. San Sebastian'daki hücrenin eski üyesi. 7 cinayet ve engellenen bir kaçırma girişimi nedeniyle 1200 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Angston Elorza Profesör, Renteria yerlisi, 112 yıl hapis cezası. Asier Urtucea'ya, takma adı Tuaksui, 30 yaşında. Molotof kokteyli atarak Bask polisinin bir üyesinde ciddi yanıklara neden olduğu için 8 yıla mahkum edildi.
2: Kimseyi suçlamıyorum. Benim söylediğim şey ETA hikayesinin bize ait olmadığı sadece, anlıyor musunuz?
4: Hey, kes şunu! Buradan çıkmaya mı çalışıyorsun?
5: Ne yapayım? Oturup öldürülmeyi mi bekleyeyim? Ne yapmamı bekliyorsunuz ki?
6: Kimse öldürülmeyecek.
1: Hey, kesin şunu. Baskça konuşmayın. Gizli saklı bir şey istemiyoruz burada.
7: Baylar, herkes dışarı.
1: Yürü.

0: Ne diyor?
1: Tüm gardiyanlardan daha değerli üç reynesi olduğunu, kontrolü elinde tuttuğunu bilmemizi istiyor. Ernesto Almanza, pazarlık için gönderilen devlet görevlisi.
0: José Roca, hapishane müdürü.
1: Hı hı.
0: Onlara bir telsiz verdik ama hala bizimle iletişime geçmeyi denemediler.
1: ETA üyelerini herkesin gözünün önüne çıkarmış. Mahkumların desteğini almaya çalışıyor.
2: Ne zamandır bizi dinleyen herkese şikayet ediyoruz? Yıllardır. Yargıçlara, bölge savcılarına, gazetelere. Peki ne elde ettik? Ha, hiçbir şey. Bir sürü saçmalık. Saçmalık.

0: Şimdi dostlarımızla, kuzeyli dostlarımızla bizi dinleyecekler. Dinlemek zorundalar. Çünkü bu sefer onları fena yakaladık.
1: Evet!
0: Fena yakaladık. Evet!
2: İşte bu! Dostlarım! Görüyor musunuz ha?
3: Muhteşem!
2: Alın bakalım.
3: İşte bu!
4: Evet, evet işte bu.
2: O zaman verin.
4: İşte bu kral.
2: Harikasın.
3: Harika. Kralsın. Evet, kral.
2: Evet, sen haklısın.
3: Evet.
2: Evet.
3: Zafer bizim.
2: Bizi kurtaracak olan o.

0: Bu olay 10 yıl önce Puerto Santa Maria'da
1: O
0: yaşandı.
1: herifi yakıp kül etmeleri lazımdı.
0: Kaybedecek bir şey yok, asla çıkamayacağını biliyor. Bu yüzden onu ikna etmek kolay olmayacaktır.
2: ETA üyeleri dün, yani ayrılmaları gereken gün bu hücre bloğuna nakledilmişler. Bu bir tesadüf değil.
0: Nasıl yani?
2: Bu bilgiye sahip olmalılar ve eğer sahiplerse bir yerden geliyor olmalı.
0: Bence şu an bu işin sorumlusunu arama zamanı değil.
2: Bakın, burada bir katille poker oynamak üzereyiz ve kartları işaretleyeceğiz elbette. Bir sonraki hamlemi önceden bilmediğinden emin olmak istiyorum.
1: Conejo. Conejo Malamadre'nin yanındaki hücredeydi.
3: Conejo şu anda evinde. Biraz karın ağrısı vardı.
1: İzin verin de onunla konuşayım. Kimden bilgi almışlar öğrenirim.
0: Böyle bir durumda denemekten başka çaremiz yok, öyle değil mi? Utrea, tedavi iyileştirmek içindir, kötüleştirmek değil.
2: Bu arada Juan'ın karısına haber verildi mi?
4: Ben adı getireyim.
5: Ha evet, ondan. Aa, çok teşekkürler.
4: Ben de bir tane alabilir miyim?
6: İyi günler.
5: Ha, harikasınız.
6: Bunlar çok güzel.
5: Çok taze mi acaba? Aldım. Evet, geçen ben sefer aldıkları muhteşem mi?
6: Hadi bakalım. Şunu koy.
7: Merhaba.
8: Merhaba.
7: Bir kilo domates alabilir miyim lütfen?
8: Tabii.
9: Talepler. Gördün mü Tachuela?
10: Hmm. Çok iyi.
9: Hayır hayır, el yazısını diyorum. Son avukatımdan daha iyi yazıyor. Yazdığı tek kelimeyi bile anlamazdım.
10: Doğru, okumayı bilmediğin
9: için. Zırvalama, ben iyi okurum. Heh. Asıl sorun yazmak. Her gün yapmak zorunda olduğun şeyler gibi.
10: Tabii. Kesin öyledir.
9: Bu konuda gerçekten iyisin ama. Bir bankada ya da ofiste falan çalışmalısın.
11: Devlet memuru olmak için çalışıyordum.
9: Ne memuru, polis mi?
11: Postane.
9: Doğru. Ve aniden herifin birini öldürdün ve her şey cehenneme döndü. Bütün o mektuplar, telgraflar falan.
10: Hadi ama Malamadre, konuya dön.
9: Her şeyden önce şu amir. Neydi ha, o herifin adı?
10: Benigno.
12: Hayır, Maligno. Adı Maligno.
9: O heriften kurtulsunlar. Bize yaptıkları tüm saçmalıkları onaylamasından bıktık artık, tamam mı? Bir adamı 20 gün boyunca ışıksız ve kimsesiz bir delikte tecritte tutamazsınız.
12: Gelip seni dövdüklerinde bile minnettar olursun. En azından birine bağırabilirsin.
9: Özel ziyaretler. 2 haftada 1. Canları ne zaman isterse değil. Burada fişini çekseler kimse bir şey demez. Karınla olsan fena olmaz değil mi? Hı? Yoksa canın artık istemiyor mu? Ne oldu, onu biriyle yakaladın ve tepen mi attı yoksa? Herhalde delirdin, yoksa seni bıçak kullanırken hayal edemiyorum.
11: Bıçak değildi ve karımla hiçbir ilgisi yoktu.
9: Doktor, mahkumları parmaklık arkasından tedavi etmek yok. Kanseri ishalle karıştırmalarına şaşmamalı.
12: Morao gibi adam bütün gün çığlık atıyordu, kafası patlıyor diye. Sonunda kivi büyüklüğünde bir tümör buldular.
9: Tümörü çıkardıklarında ölmüştü. Onu hücrede buldular. 211 numarada.

0: Orada damarları açık oturuyordu çünkü kimsenin umurunda değildi.
1: Morao.
2: Ben Ernesto Almansa, pazarlık için gönderilen devlet görevlisi. Kiminle görüşüyorum?
3: Felipe Gonzalez, ne olacağını biliyorsun. Saçmalık yok, şu işi bitirelim.
2: Biz de bunu istiyoruz. Ne kadar çabuk biterse herkes için o kadar kolay olur. Yüz yüze konuşabilir miyiz?
3: Evet, konuşabiliriz.
2: O zaman güvenlik bölgesinde buluşalım, olur mu?
3: Hayır. O saçmalıklar olmaz. Konuşmak istiyorsan içeri geleceksin.
2: Tamam. Ama kameranın örtüsünü kaldırın ki beni dışarıdan görebilsinler. Olur mu?
3: Niye? Bana güvenmiyor musun yoksa? Endişelenme, bir şey olmaz. Saygı nedir biliriz.
2: Üzgünüm ama kamera olmadan olmaz.
3: Tamam, nasıl istiyorsan öyle olsun.
2: 15 dakika sonra olur mu?
3: Bana uyar. Bir yere gitmiyorum. Seni bekliyorum.
4: Blok tarafına çevir. Bu Apache. Kolombiyalıların başı, diğeri de Tachuela, Malamadre'nin sağ kolu. O kapının önünde bekçilik yapıyorsa bir sebebi vardır. Rehineler orada olmalı ama bundan emin olamayız.
5: Ne herifsin ama. Sırılsıklama aşıksın. Kız seni kontrolü altına almış. Neydi adı?
6: Elena. Adı Elena.
5: Elena çekici mi? Sadece sordum yoksa arkadaşımın karısına göz koymam.
6: O hamile. Bir çocuğumuz olacak.
5: Ah lanet olsun. Hapse girdin diye lanet olsun. Çocuk için değil tabii.
7: Dikkatli olmalıyız. Sence yeni adam güvenilir mi?
8: Kim güvenilir ki?
7: Tanıdığımız insanlar. Siz, biz. O buraya yeni geldi.
6: Öldürdüğüm adam yani. Kardeşime belirsiz bir mal verdi ve bu onu mahvetti.
5: Ve sen de peşinden gittin. Bu cesaret ister. Lanet olsunlar.
7: Yeni biri geldiğinde gözün üstünde olmalı. Bu yüzden Malamadre sürekli onun yanında.
8: El yazısı güzel.
7: Harika. Bizim için yaşlı kadınlara mektup yazabilir. İstersen şöyle biraz etrafta dolanıp onun hakkında bilgi toplayabilirim.
8: Fena fikir değil.
5: Tamam, gösteri zamanı. Hadi gel. Donsuz beyefendinin üstünü ara da işimize koyulalım. Şimdiye kadar bunun benim ilk isyanım olmadığını duymuşsundur. O yüzden saçmalığı keselim, olur mu?
2: Bana uyar.
7: Onlar tuvalette.
6: Temiz.
5: Babalığa bak. Daha ufak birini gönderemediler mi? Öyle değil mi donsuz? Tıpkı o şarkıdaki gibi. Hani şu sırf şakasını evlendim cücenin biriyle.
2: Başkasıyla konuşmak ister misin?
5: Dalga geçiyorum küçük adam.
2: Pekala. Talepleriniz neler?
5: Kağıdı ver ona. Hepsi orada. Güzel el yazısıyla.
2: Bunu bakanlıkla görüşmeliyim.
5: Tabii, kiminle istersen konuş. Liste sende kalsın. Senin için hazırladık.
2: Reynelerin iyi olduğundan emin olmak için onları görmeliyim.
5: Üzgünüm ama şu anda kestiriyorlar. Ne yapalım, onları uyandıramam. Merak etme ama iyi bakıyoruz onlara.
2: Yine de ben onları
5: ne
2: görmek
5: demiştim?
2: Zorundayım.
5: Saçmalık olmayacak dememiş miydik? Listeni al, arkanı dön ve sadece dişe dokunur bir şey söyleyeceksen geri gel, tamam mı? Defol.

0: Bir dakika dur. Birkaç siparişim olacak. Deniz mahsulü sever misin? Herkes için karides istiyoruz. Sandviç, meyve ve 40 kilo karides getirin bize. Ayrıca herkesi uyanık tutabilmek için 100'er gram pudra şekeriyle uyarıcı. Suratından anladığıma göre burada çok uzun süre kalacağız, ha?
1: Ne yapabileceğime bakarım.
0: Ne yapabileceğime bakarım. Görüyor musun donsuz? Hep ne yapabileceğime bakarım diyorlar. Hiç dürüstçe konuşmuyorlar ve sonra insanların canları yanıyor. Birinin canının yanmasını mı istiyorsun?
1: Elbette istemiyorum.
0: Hey, yer elması. Önce bu adamın karısıyla konuşmasını istiyorum.
1: Karısıyla mı?
0: Ha, karısıyla. Hamile ve adam endişeli. Bunun için de bakanlıkla görüşmen gerekiyor mu? Bana öyle bakmasana. İstediğim bu değil miydi yani?
1: Benimle gelip telefonu kullanabilir.
0: İyi. Ama arkadaşıma bir şey olursa, boğaları serbest bırakırız ona göre.
1: Merak etme. Ona hiçbir şey olmayacak. Gidelim.
2: Onunla beraber çıkıyor. Başardı.
1: Kapıyı aç hemen.
0: Lanet olsun.
2: Blokta bir şey oldu.
0: Kapat kapıyı, kapat. Kapat kapıyı dedim.
3: Kamerayı çevir.
2: Hayır, onları gözden kaçırmamalıyız.
3: Çevir şunu. Hadi.
0: Git de ne olup bittiğine bir bak. Hadi sene. Eğer bir oyun peşindeyseniz.
4: Takip et.
0: Lanet olsun.
1: Sana yemin ederim bunun arkasında biz yokuz.
0: Ne oluyor?
2: Nereden bileyim?
5: Yok bir şey, yok bir şey. Yok bir şey.
6: Neye bakıyorlar? Yukarı bakıyorlar. Kaldır, kaldır.
5: Aptal Elvis Sebas'ı öldürmüş.
7: Ne olmuş yani?
5: Tamam.
7: Bunu uyarmıştım.
5: Sakin ol.
7: Lanet herif. Sürekli beni ezmeye çalışıyordu.
5: Sakin ol, tamam.
7: Kendi kaşındı.
5: Sana bir şey dediğimiz yok.
2: O adam ölmüş gibi.
5: Evet, ölmüş. Rehinelerden biri mi?
7: Onu içeri sok onu, hadi içeri görünmesin.
8: Hey, içeri sok onu. İçeri sok.
9: O mu?
5: Olabilir.
9: İçeri girmeliyiz. Tüm birimlerin dikkatine, içeri giriyoruz.
0: Ne yapıyor bunlar?
7: Onları buradan çıkarmalıyız hemen.
8: Hey! Emirlerim yalnızca mala madde verir.
7: Bunu yapmamı kim söyledi ha? Söyle!
9: Dörtten geriye. Dört.
8: Geliyorlar!
7: Kameranın önüne çıkarın onları hadi!
8: Özeltim!
9: Üç.
7: Çekil! Çekil!
8: Özeltim geliyor!
9: İki. Bir.
7: Evet, işte oradalar. Rehineler blokta. Hadi acele edin, hadi.
9: İptal, iptal.
10: Herkes sakin olsun. Operasyon iptal edildi.
0: Nihayet yüce Tanrım.
10: Herkes sakin olsun.
8: Gelmiyorlar!
5: Evet! İşte en büyük bizim!
8: Evet, biz kazandık, biz kazandık!
5: Biz kazandık!
8: Evet!
5: Evet!
8: Evet.
5: Zavallılar! Kazanan bravo. Kim görsünler işte! Evet.
11: Hiç kimdeymiş
5: biz
11: ha?
5: Kazandık.
8: Evet! Zafer bizim, zafer bizim!
5: Zafer
8: bizim!
5: Zafer
8: bizim! Evet!
5: Biz kazandık!
8: Gidelim.
5: Hadi, hadi, hadi.

0: hadi.
1: Harika harika.
0: Hey, hey, i̇şte bu kadar.
2: Yürü. Aferin sana dumsuz. Bu sefer işe yaradı ama bir dahaki sefer kafana göre hareket edersen işin biter.
3: Yeni bilgilerle karşınızdayız. Aldığımız çelişkili haberlere göre ölen kişi bu sabahtan beri rehin tutulan ETA üyelerinden biri olabilir. Bu haber terör örgütü üyelerinin yoğun olarak bulunduğu bazı cezaevlerinde büyük tepkiye yol açtı.
2: Tabii ki sözlerimi alıntılayabilirsiniz. Üç rehine de hayatta. Nereden duyduğunuzu bilmiyorum ama tamamıyla yanlış bunlar.
3: Cezaevi dışında toplanan çok sayıda aile üyesi ve izleyici bir mahkumun öldüğü ve birkaçının da yaralandığı haberlerini doğruladı. Elimizdeki tek yeni bilgi 5 dakika önce bir ambulansın içeri girdiği. Ama şu anda tüm bildiğimiz bu. Gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni bilgiler edindikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
4: Adi herif, beni öldürmeye çalışıyorsun değil mi?
5: ETA üyelerini Malamadre nasıl öğrendi? Kim söyledi? Kim?
6: Ne kadar oldu? Kendini onunla birlikte içeri kapadı. Yarım saat ama durumu gerçekten çok kötü. İlaç yüzünden ağrısı için hiçbir şey veremedim. Şu anda dışarıda bekleyen bir ambulans var.
7: Endişelenme, onunla konuşurum.
6: Eğer çok ileri giderse diye...
4: Bir şey verin. Daha fazla dayanamıyorum. Ölüyorum.
5: Gebelip gitsen bile umurumda değil. Kim olduğunu söyleyene kadar burada böylece yatacaksın. Burada yatacaksın.
7: Bu kadar yeter.
5: Mı?
7: Onu öldüreceksin. Sesi dışarıdan duyuluyor. Ayrıca bir insana böyle davranılamaz.
5: Ne? Öyle mi? Şimdi iyi polis oynamaya geldiğin için onu konuşturmak iki kat daha zor olacak. İki kat daha zor olacak. Anladın mı beni? Konuş Adi herif. Konuş dedim sana. Konuş hadi konuş.
4: Borrego. Borrego söyledi ona. Ben söylemedim.
5: Berber mi?
4: Evet. Herkesin saçını kestiğinden her şeyden haberi oluyor.
5: Ona bir aspirin verin. Bunu hak etti.
7: Kusura bakma ama bunu örtbas edemem. Bunu mutlaka bildireceğim.
5: Ya öyle mi? O zaman neden beni durdurmadın?
7: Sana durmanı söyledim.
5: Söylemen daha mı iyi hissettirdi? Neyse ki etrafta bu heriflere karşı gelebilecek benim gibi biri var.
8: Armando, müdürün odasında sana bir telefon var, acil.
5: Hadi git, bekletme onları.
7: Elena?
9: Evet.
10: Ben Armando. Kocamla
7: çalışıyorum. Yani bu sabah tanıştık. Üzgünüm ama Juan şu an telefona gelemiyor. O diğer blokta.
9: Haberleri gördüm. Bir isyan olduğunu ve insanların öldüğünü söylüyorlar.
10: Televizyona inanma. Her zaman abartıyorlar.
7: Sorun vardı ama sadece bir blokta ve tamamen izole edilmişti. Bu arada...
10: Juan hamile olduğunu söyledi. Kaç aylık?
9: 6 aylık.
11: Dinle, cep telefonunu açmıyor, ona ulaşamıyorum bir türlü.
10: Emanete vermiştir. Çünkü güvenlik gerekçesiyle cep telefonlarına izin vermiyorlar.
2: Ona eve gitmesini söyle.
7: Tamam. Bak, benim bir fikrim var. Neden eve gitmiyorsun
10: Elena? Ben de Juan'ı gördüğümde seninle orada buluşmasını söyleyeceğim ve endişelendiğini.
9: Evet, tamam.
7: Ve ayrıca Juan daireyi hazırladığını söyledi. Bu harika. Neyse, kendine iyi bak Elena ve sakın endişelenme.
10: Her gün böyle değil. Görüşürüz.
9: Görüşürüz.
2: İyi, çok iyi. Eve gittiğinde polis onu bilgilendirecek ve en doğrusu da bu.

0: Gördünüz mü, haklıydım, sizi çok seviyorlar. Ben de karides olayını şaka sanarlar diye düşündüm. İyiyim bakalım.
1: Gülmek istiyorsan git köpeklerinle gül. Hiç kimse bana gülemez.
0: Sakin ol, hepimiz senin büyük katil olduğunu farkındayız zaten. Senin yanında hepimiz amatör sayılırız. Gerçi sen de hep uzaktan öldürürsün. Hı? Bir bomba ve iş bitti.
1: Sen kesin çok cesursundur.
0: Şuracıkta seni deşecek kadar cesurum.
1: Eğer içinizden biri bize elini sürerse tüm ailene veda et.
0: Bana iyilik yaparsın. Tek akrabam La Coruña'daki kuzenim ve o da pisliğin teki. Hadi sakin olalım. He? Bu birazdan biter ve kendi yolumuza gidebiliriz. Herkes kendi savaşını verebilir yani.
2: Talepleriniz karşılanmazsa ne olacak?
0: Ne bileyim. Yerimde olsan sen ne yapardın?
3: Benimle kal. Yarına kadar gitmene gerek yok.
4: Sana söyledim ya. İyi bir izlenim yaratmak istiyorum. Onlara evinden, karısından, çocuğundan sorumlu biri olduğumu göstermeliyim. Yani neredeyse.
3: Peki, yazık oldu.
0: Lanet taçıyla. Hep aynı, hep aynı. Peki ya şu topukladığımız duruşmadakine ne demeli ha? Ne kadar çekiciydi, hatırladın mı ha? Muhteşemdi. Mükemmel vücuduyla mahkeme salonunun ortasında dururken bu gitti. Bıçağı kadının boğazına dayadı. O da ay olamaz, bayılacağım diyordu. Peki bu herif ne diyordu, söylesene.
5: Bayılırsan deşerim seni.
0: Ve sonra kadın tamam tamam bayılmayacağım dedi. Ben de o sırada taç öyle kadını sandım. Çünkü herifin derdi firar etmek değil, kadının vücudunda uyumaktı sanki. Lanet avukat. Ne uyuzdu ama. Lanet olsun. Tam 6 ay boyunca tatil yapmıştık orada. Seninki daha uzundu. 1 yıl yakalayamadılar seni, değil mi?
6: 11 ay ve 3 gün.
0: O 6 ayla ilgili neyi unutamıyorum biliyor musun? Kadiz'deki La Victoria sahilinde içki içmeyi tabii. Orası özel bir yer değildi. Japonya'dan daha kalabalıktı. Ama orada oturmuş içkimle ve denizle o kadar rahatlamıştım ki. Harika bir yerdi.
7: Çok kurumuş bu ya.
8: Beğendin mi? Bence çok güzel.
7: Yani tatsız tuzlu bir şeye benziyor.
8: Bu şartlarda bu kadar.
7: Haklısın.
8: Ne yaparsın?
7: Ama evet. Karnımız doyacak işte bir şey.
8: Bundan da yer misin? Yok, yemeyeceksen yok. Bana ver. Evet evet.
7: Sen aslında hadi. İçmiyorsan onu ver bana. Teşekkür ederim.
0: Nasıl gidiyor gayet bakalım?
8: Doğru. Yaşasın Mala Madre.
0: Evet.
8: Evet.
0: Hiç bu kadar iyi olmadı
2: evet,
0: değil mi?
2: Aynen öyle. Karides çok iyi fikirdi. Değil mi?
0: Öyle mi? Al bakalım o zaman. Ye. Bundan mahrum kalmanı istemem.
2: Dalga geçiyorsun değil mi?
0: Şşş. Konuş demedim sana, ye dedim. Mantar arayan Bilbao'lu iki adam fıkrasını bilir misiniz?
8: Hayır.
0: İçlerinden biri bak oğlum bir saat buldum demiş. Diğeri de saat mi arıyoruz, mantar mı demiş. Tıpkı isyan sırasında Sebas'ı öldüren bu geri zekalı gibi. Lan senin derdin ne? Bütün bunları sen istediğini yapabilesin diye mi ayarladık sanıyorsun? Seni öldürmek zorundayım aslında. Neredeyse herkes için bunu mahvediyordun. Geri zekalı herif seni. Al ye.
5: Yeter bu kadar, anlamıştır artık.
0: Ya, öyle mi dersin? Aptalın önde gideni bu. Anladın mı? Yoksa tatlıya geçelim mi?
2: Ha? Anladım. Anladım.
0: Çok sevindim.

0: Hey, hey! Bizim hakkımızda İngilizce konuşuyorlar.
1: Ben Juan. Juan Oliver, kimse var mı?
0: Baksanıza Zamora, İngilizce konuşuyorlar.
2: Zamora hapishanesindeki... Söylesenize, ne diyorlar?
1: Şşş!

0: yapıyorlar?
1: Genellikle meydanlar ve düzensizlikten kaynaklanır. Ve
2: anlaşılan diğer hapishanelerde de isyan çıkmış.
0: Hey! İşte bu be.
3: İşte bu.
0: Televizyonu çıkarıyorum.
3: Kır kilidi hadi.
4: Biri cevap versin, vaktim kısıtlı. Rehineler 219 numaralı hücrede, duydunuz mu? 219 dolar ama ne kadar süreliğini bilmiyorum.
5: Ben Almansa.
4: Sonunda evet.
0: Hadi dikkat edin. Cam o. Dikkat edin. Oraya. Köşeye.
4: Elina ile konuştunuz mu? İyi olduğunu, endişelenmemesini söylediniz mi?
5: Evet evet, o iyi. Yaptığın şeyle gurur duyuyor.
3: Ne diyor bunlar?
2: ETA tarafından öldürülen insanlar hakkında konuşuyorlar.
6: O kardeşim! Doğru, ne oluyor kardeşim?
7: Evet.
6: O benim kardeşim.
7: Oğlum kardeşi o.
2: Kardeşim
6: kim? O benim kardeşim. Kardeşim işte televizyona böyle çıktı.
1: Çok fena şeyler olacak.
6: Evet.
1: İnsanlar geldi.
6: Evet. Kardeşim.
8: Gerçekten harika.
5: Yaralı insanlar bize hiçbir şey söylemiyorlar.
4: İçeri girerseniz ortalık kan gölüne döner.
5: Ne yapacaksınız?
9: Bunu sana söyleyemem.
4: Hayatım tehlikede ve bana söyleyemez misin yani?
5: ETA üyelerini tehlikeye atamayız. Bask hükümetiyle yapılan anlaşma böyle.
10: Yakıp kül edelim burayı. Yakıp kül edelim burayı.
3: Telsiz nerede?
5: İçeri ancak ETA üyelerinin hayatı risk altında olursa girilecek.
4: Ben ne olacağım? Niye taleplerini karşılayıp bu olayı sonlandırmıyorsunuz?
5: O kadar basit değil Van.
9: Talepleri şimdi karşılarsak yarın aynı olay her yerde çıkar.
4: Ama bugün ben buradayım.
5: Onlara bir şey verip beni buradan
4: çıkarsanız olmaz mı yani?

0: Sonuç? Orada değil.
1: Ay lanet olsun! Hah. Bu heriflerden biri aldıysa onları geberteceğim.
2: Dikkatli ol, biri çalabilir. Masada unutmuşsun.

0: Buyurun.
1: Bakar mısınız? Juan Oliver'i arıyorum.
2: Kim?
1: Juan Oliver.
2: Mahkum mu?
1: Hayır hayır, burada çalışıyor. Aslında yarın başlıyor. Ama bugün geldi. Lütfen dinleyin. Armando adında biriyle konuştum.
2: Armando Nieto.
1: Lütfen, soyadını bilmiyorum.
3: Nereye gidiyorsun?
0: Tamam, bir dakika bekleyin.
3: Hey, dur bir dakika,
4: kim,
3: bekle.
4: Kim öldü? Televizyonda birinin öldüğünü söylediler. Adı ne? Kim
3: hey,
4: öldü söyleyin. Bir açıklama yapın.
3: Kardeşim,
1: bizi dinle.
4: Lanet olsun
3: bunu
4: size.
3: Bunu bilmek hakkımız.
1: Yardım edin kardeşim, nerede?
4: Bir açıklama yapın.
5: Mala Madre yine hepimizin başını belaya soktu. Bakalım o herif hepimizi öldürecek mi? Aşağılık herif. Hiçbir şey yapamaz. Korkmayın ondan.
6: Kim yaptı bunu?
7: Kimse.
6: O Trilla mıydı?
7: Evet,
6: oydu. Kapa çeneni. Merak etme, ben ona benzemem. Bana güvenebilirsiniz.
7: Ben bir şey söylediğimi sanmıyorum. O olduğunu bile hatırlamıyorum. Onun saçını ne zaman kestim? 8 günden fazla oldu.
6: Almansa. O Trilla'ydı. Berber hem mahkumların hem de gardiyanların saçını kesiyor. ETA üyelerinin transferinden bahsetti. Mala Madre'de duydu.
8: Fena değil. Saç kesimine 10 avro vermemek için 3 insanın ölümüne neden oldu.
6: 3 mü?
8: Nanclaras de la Oca'da bir gardiyan ve bir ETA mahkumu olmak üzere 2 kişi daha öldü.
9: Emin 15 yıllık hizmeti olan Ariola buraya 3 ay önce nakledilmişti. Şu an itibariyle ETA bağlantılı mahkumlar güvenlik önlemi olarak tüm cezaevlerinde tecrit edilmiş durumda.
3: Açın artık şu kapıyı! Açın
10: kapıyı! Bu hakkınız yok! Açın şu

0: açın da çıkalım hadi. Bize karşı koyamazsınız. Açın şunu.
1: Açın artık.
0: Açın.
1: Yeter artık.
0: Kim olduğunuzu sanıyorsunuz ha?
1: Açın
0: şunu diyorum.
1: Açın.
2: Burada duramazsınız.
3: Açın söyleyin.
2: Binayı terk etmelisiniz. Düzenli bir şekilde çıkışa doğru yürüyün. Burada durmanız yasak. Burada durmamanız gerekiyor.
3: Hey! Ambulans ayrılıyor. Ambulans ayrılıyor. Hadi, hadi durmayın. Akire'ye git.
4: Devam edin, hadi gelin. Kapı açıldı.
3: Hadi. Çabuk.

0: Lorenzo ve Matias benimle depoda buluşsun. Çabuk ol.
1: Ambulanstan uzaklaşın. Ambulanstan uzaklaşmanız gerekiyor. Hemen ambulanstan uzaklaşın.
2: Hey, hadi. Hadi. Çabuk, çabuk. Dur, sıkı dur. Hadi. Çekil. Hey, lanet olsun.
3: Lanet olsun.
2: Oğlum dışarıda ne halt karıştırıyorsunuz?
4: Hey, hey. İşte. Dediğini anlamadım.
2: İnsanları vahşice dövüyorlar orada.
5: Muhtemelen polisin başka çaresi yoktu. Endişelenme. Söz veriyorum hiçbir şey olmayacak.
2: Bana bak aslanım. Senin sözünün hiçbir değeri kalmadı.
6: Dikkatli olsan iyi edersin. Biri senin güvenilir olup olmadığını öğrenmemi istedi benden.
7: Yani?
6: Güvenilmezsin. Sende oldukça tuhaflık var çünkü.
7: Bunu niye bana söylüyorsun? Mala madre orada.
6: Her zaman bir adama kendini savunması için bir şans veririm. Ya da karşılığında bir şey teklif etmesi için.
8: Ya bu iş
9: hadi! Görmek ya istiyorum.
3: İndir şunu, indir.
9: Gösterin bize.
3: Hadi. Hey.
9: Gösterin.
3: İzin verin. Ne oluyor?
9: Hey. Çekin, çekin. Çekin. Aa, gösterin onu
3: bırakın
9: bize.
3: Onu. Bırakın diyorum.
9: Dikkat edin, dikkat edin.
3: Ne yapıyorsunuz?
10: Hey!
3: Bu da ne böyle?
10: Hey! Yardım edin!
3: Ne orada duruyorsun ha?
10: Yardım edin!
3: Elif yardım etsene! Çekin git başımdan!
7: Elena! Elena dışarıda!
5: Hey!
7: Sen sizi bana ver! Ver bana Elena dışarıda! Ver şunu! Ver şunu! Elena dışarıda.
3: Onu çıkarın hemen.
5: Ne dedin?
7: Ne yapıyorsunuz siz?
5: Polise geri çekilmesini söyle. Buanın karısı
11: ne
5: dışarıda.
11: Ne yapıyor orada?
5: Nereden bileyim? Karısını televizyonda görmüş. Hemen sinyali kesmeliyiz.
3: Geri çekilin. Hemen geri çekilmeniz gerekiyor. Geri çekilin. Geri çekilin.
7: Neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor?

0: Sonsuza kadar böyle kaldığımızı hayal etsene.
1: Bana uyar. Ama bebeğin bir gün okula gitmesi gerekecek, değil mi? Hı?
0: Bebeği benden çok düşündüğünün farkında mısın sen?
1: Ne derler bilirsin. Çocuklar hayatını değiştirir.
0: Evet, öyle derler. Ama ben hayatımızın değişmesini istemiyorum. Hiçbir şeyin değişmeyeceğine, beni hep aynı şekilde seveceğine söz ver.

0: Latve anten alev aldı. Sinyali geri kazanmaya çalışıyoruz.
1: Tamir etseniz iyi olur ve yaralıların da listesini istiyorum.
2: Tamam ama biraz zaman lazım.
1: Yarım saatim var. Donsuz'un karısına ne oldu? Onu buldunuz öyle değil mi?
2: Evet, o iyi.
0: Yine de bir sorun olmadığından emin olmak için onu hastaneye kaldırdığımızı söyle, olur mu?
2: Bekle, kendin söyle.
3: Elena ile konuşmak istiyorum.
0: Ne yapabileceğime bakarım. Ama doktorlar şu anda onu üzmek istemez bence.
3: İyi olduğunu söylemiştin.
2: Evet, evet.
0: O iyi. Ama görünüşe göre önlem olarak onu almışlar.
3: Onu görmem gerekiyor.
2: Bence de en iyisi bu.
0: Seni bir saat sonra geri getirmek üzere hastaneye götürebilirim istersen.
3: Gitmeliyim.
1: Hayır, çok üzgünüm Donsuz. Şimdi olmaz. Dışarıda yakın olan tek sen değilsin. Orada birine zarar verirseniz çılgına dönerim. Ve siz insanların anladığı tek şey bu zaten.
4: Hiç zahmet etme. Engelleyiciler koymuşlar. Çatının her iki tarafına birer tane. Frekansı bozuyorlar. Adi herifler kendi yollarına sapıyorlar.
5: Öğrenmemizi istemiyorlar. Büyük bir olay olmuş olmalı.
4: Neden onlara sormuyorsun? Tekrar telsizi yürütebilirsin.
5: Konuşmamız hakkında düşündün mü acaba?
3: Teklif edecek hiçbir şeyim yok.
5: Ne vaat ettiler sana? İkinci dereceden cinayet mi? Ya ben sessiz kalmamın karşılığında ne alacağım? Hiçbir şey mi? Gidip Mal Madre ile konuşabilirim mesela. Sana çok yazık. Kredin tükendi artık.
3: Bekle. Bekle. Bir şey olabilir. Bir kağıt parçası. Silah. 233. hücrenin lavabosunda. El yazınla yazılı tanıdık geldi mi?
5: Bilmiyorum. Göstermen lazım.
3: İstersen Mala Madre'yi beraber gösterip ne düşündüğünü hemen öğrenebiliriz. Çekil de gideyim. Seninle bir anlaşma yapacağız. Dışarıda neler olduğunu öğren, ben de sana kağıdı vereyim. Onunla bir yerlerini silebilirsin belki.
6: Daha önce kaydedilen bu grafik görüntüler bir kargaşaya neden oldu. Polisin müdahalesi çok mu sert oldu? Santander'den Elena Vasquez Guardiola aldığı yaralar nedeniyle Zamora'da gözetim altında tutuluyor.
7: Orada olduğunu nereden bilecektim?
8: Orada olmaması gereken sendin. Görevinden uzaklaştırıldın. Gidip kişisel eşyalarını toplayabilirsin. Bu duyulduğunda bir daha asla hapishaneye adım atamayacaksın.
1: Kartlarını iyi oynarsan 7 yıla falan çıkarsın herhalde. Bu işin sorumluluğu bende. Sen sadece korktuğunu ve ayak uydurduğunu söyle. Buradakilerin yarısı da öyle söyleyecektir zaten. 7 yaşındaki çocuk bir şeylerin farkında olamaz. Ben olsam Elena'ya çocuğu asla buraya getirme derdim. Dışarıyı ne kadar az hatırlarsan o kadar iyidir. Bir yerlerde benim de bir çocuğum var. Annesi Mursiyalıydı. Hırçın bir kadındı. Kaçak olduğumu da bilmiyordu tabii.
5: Çocuk sana benziyor mu?
1: Ne bileyim, umarım benzemez. Şimdi 8 yaşında olmalı. Ama onu hiç görmedim. Gözden ırak.
4: Liste.
1: Sadece 4 merkeze sağlı sollu giriştiler adi herifler. Nasıl alçak adamlar bunlar. Almazsa bu sefer fena batırdı.
9: Onlar için bir parçalı içimlere.
10: Çıkın yavalayın.
9: Hadi.
10: Evet. Hadi. Evet, evet, evet. İşte evet, böyle. Evet,
9: hadi. Yardımlarından sonra.
10: Evet, evet.
9: Bunu hak ettiler.
10: Yıkın hadi. Sen de gir.
9: Hadi.
10: Hadi. Hadi. Atsın, atsın hadi. Hadi
9: alın
10: yakın,
9: bakalım.
10: Yakın, hadi. Yakın. Yıkın, yakın.
9: Yatıver
10: hadi.
9: Yerin, yakın. Hadi parçalayın.
11: Ne yapıyorsunuz? Adamların tek umursadığı şeyi öldürürseniz içeri girerler. Önlerine geleni vururlar. Etraf kan gölüne döner.
12: Ona gitmesini söyle. Eğer buraya gelirse onu geberterim.
1: Sakin ol Taçöy.
12: Sen sakin ol asıl.
11: İnsanların katledilmesine izin veren deli herif olarak mı hatırlanmak istiyorsun?
1: Umrumda bile değil. Bize ters yaparsa bedelini ödeyeceğini söylemiştim ona. O yüzden öyle olacak. Sıkı tutun.
11: Kulağını
1: şunu.
11: Kesin. Bu onlara niyetimizin ciddi olduğunu gösterebilir. Bir kulaktan dolayı içeri girmeyi göze alamazlar.
0: Bekle.
12: Nedenmiş o acaba?
1: Düşünüyorum çünkü lanet olası.
12: Hay ben böyle işe. Gel buraya. Gel buraya. Madem öyle, kulağını sen keseceksin. Al şunu. Kulağını kes. Kes kulağını. Kulağını kes. Kessene dedim sana. Kes kulağını.

0: Mala madre.
1: Şu suratlara bak. Ne o, biri mi öldü yoksa?
2: Apache dışarıdaki olay hakkında bir şeyler öğrenmiş. En az 20 kişi yaralanmış ve 7'si de hastanedeymiş. Bazılarının durumu da ağır. Onlardan biri Elena. Göster ona.
3: Burada görünüyor. Haberlerden çektiğim için görüntü pek kaliteli değil. Adının Elena Vasquez Guardiola olduğunu söylediler.
2: Senin Elena değil mi?
3: O gardiyan Utria. Kart pislik deriz ona.
0: Kart pislik.
3: İnsanları dövmekten hep zevk alır.

0: Onu görmek istiyorum.
1: Utrilya! Üst kattakiler seninle konuşmak istiyor. Tek yaptığım onları kandırmak oldu. Bana artık güvenmiyorlar.
2: Pazarlık için başkasını gönderemiyorlar mı?
1: Malamadre hayır dedi ve özellikle seni istedi. Tanıdığı biri tercihiymiş.
2: Armando gitmeli. Yeni amir o değil mi?
1: Hiçbir şeyin değiştiğini anlamamalılar.

0: İstemiyorsan yapmak zorunda değilsin. Resmi olarak görevden uzaklaştırıldın.
1: Bunu sonra konuşuruz. Halinden memnun musun pislik? Ortalığı iyi dağıtmışsın.
2: Arkadaşımın dediği gibi elimden gelen bu.
3: Utria da iyi cesaret vermiş.
2: Kıpırdama aşağılık herif. Ağzını açarsan seni gebertirim. Şimdi seninle merdivenlerden aşağı ineceğiz, tamam mı?
3: Nereye gidiyor? Orada kalın, tamam mı?
4: Aşağı iniyorlar.
0: Nereye?
4: Bodrum katına iniyorlar.
0: Bloğu kontrol edin. Kamerayı çevirin.
1: Çevir çevir. Hadi hadi hadi. Hadi hadi çabuk.
4: Gittiler.
1: Ah, lanet olsun, bomboş tuzak. Bu bir tuzak.
0: Utrilla'yı oradan çıkarmalıyız.
3: Ben bakanlığı arıyorum. Acilen yetki almamız lazım.
0: Hayır hayır, olmaz. Buna zaman yok.
5: Emredin, içeri girelim.
3: Çok üzgünüm, ben bu kararı veremem.
5: Pozisyonunuzu koruyun.
6: Ne dediniz?
5: Pozisyonunuzu koruyun.

0: kart pislik.
1: Onun karısı dışarıda dövdüklerinin arasındaydı.
2: Geldiğini görmedim.
1: Hamile bir kadını nasıl görmezsin?
2: Tepki veremedim, bir kazaydı.
3: Onu orada bırakmak da mı kazaydı yani? Onu dövdükten sonra arkana dönüp gittin. Gördün mü? Ha? Şimdi gördün mü? Aşağılık herif! Eline ne oldu?
1: Tamam, sakin ol. Tamam, tamam, tamam, tamam, sakin ol. Tamam, yeter, yeter, tamam.
3: Bırak!
1: Yeter!
3: Pislik herif, ona ne oldu?
2: Bilmiyorum.
1: Bırak, bilmiyor musun?
2: Tek bildiğim onu hastaneye kaldırdıkları.
1: Durumunu bile sormadın mı? Palavra sıkma. Bana bak, bana bak. Bak bana. Doğru söyle yoksa ölürsün.
2: Kötü yaralanmış olsaydı şimdiye uzaklaştırılmış
3: olurdu.
2: Onunla
3: konuşmak istiyorum. İyi olduğunu ondan duymalıyım.
1: Ver. Al. Elena telefona gelmezse bu herifi öldüreceğimizi söyle. Bu onların dikkatini çeker.
3: Elena ile konuşacağım.
4: Juan, ben Armando. Beni hatırladın mı?
5: Evet, seni hatırladım.
4: Dinle Juan. Elena şu an seninle konuşamaz. Ona sakinleştirici verildi.
3: Yalan söylüyorsun lanet olası. Sen de yalan söylüyorsun.
4: Sakin ol, sakin ol. Bırak açıklayayım.
5: Sakinleştirici alamaz. O hamile.
3: Elbette bebeği kaybetmediyse. Öyle mi? Bebeği düşürdü mü diyorum?
5: Düşürdüyse söyle. Öyle oldu değil mi? Söylemeye korkuyorsun. Başından beri yalan söylüyorsunuz.
4: Bak Juan. En iyisi sen dışarı çık. Mala Madre Elena'yı görmen için izin versin.
3: Çoktan söyledim ama hayır dedi.
4: Evet ama şimdi durum farklı.
3: Neden? Neden?

0: Üzgünüm Juan.
1: Gerçekten üzgünüm. Biz de haberi şimdi aldık. Sana olanları anlatmak için olayların sonlanmasını beklemek istedik.

0: Saldırın!
1: Saldırın!
2: Evet şunu!
1: Hadi! Artık iyi tarafı burada
2: göreceksiniz!
3: Sen de gel hadi!
1: Hadi konuşacağız! Hepiniz göreceksiniz!
2: Yakın kreşin yakın!
1: Hadi hadi!
2: Hadi!
1: Al bakalım! Hadi!
4: Çekilin üzerimden. O bir gardiyan.
2: Hadi gelsene. Hadi gelin.
4: Kuan bir gardiyan.
5: Çekilin.
4: O bir gardiyan.
5: Çekilin.
4: Çekilin.
5: Çekilin dedim.
1: Hepize.
4: Bırak. Kuan bir gardiyan. Gözümün içine bak lanet olası. O mahkum değil. Sizi kandırdı. Sizi kandırdı. Hepinize yalan söyledi. O bir gardiyandır, anladınız mı? Söyle onlara Kuan. Kim olduğunu söyle hadi. Bakalım hala senin için üzülüyorlar mı? Hadi söyle. Söyle hadi.

0: Sen güzel ve zekisin. Bense bilirsin. Evet, önce mezbaha, şimdi de hapishane. Bir mühendis olduğum söylenemez, değil mi? Benden başka herkesle birlikte olabilirdin. Sana güzel şeyler alabilecek bir koca.
1: Güzel şeyler istemiyorum ki. Seni istiyorum.
2: Grr.

Başım patlıyor. Hastayım, hastayım, hastayım. Muaro'nun baş ağrısı onu burada öldürdü.

0: Ethan'ın Zamora'daki isyana cevabı Madrid'de bir arabaya yerleştirilen bombayla oldu.
1: Otrilya'nın dediğine ne diyorsun peki?
2: Onun ne dediği umurumda bile değil.
1: Ya doğruysa?
3: Bunu ne yapalım?
2: Şimdilik orada bırakın. Apache ne söyledi peki?
1: Hiçbir şey bulamamış.
2: Utria pisliğini öldürecek cesarete sahipti. Diğer herkes gibi bu işin içinde.

0: Merhaba, nasılsınız? Ernesto Duenas. Bizzat başkan tarafından bu işi çözüme kavuşturmak için gönderildim.
1: Biraz geç kalmadınız mı?
0: Affedersin?
1: Olayları çabuk kavrasaydınız burada olmazdık.
0: Muhtemelen haklısın. Bu durum başka şekilde de halledilebilirdi.

Anlaşma yapmak için tam yetkiye sahibim. Gelmeden önce taleplerinizi inceledik ve çoğu durumda kabul edebilecek durumdayız. Ancak bazı detayları sizinle konuşmam gerekiyor.

0: Bu Utria, hapishane gardiyanı. Ölümünden ben sorumluyum.
1: Sen Juan'sın.
0: Ben Juan Oliver ve bu sadece başlangıç, tamam mı? Taleplerimizi karşılayın, yoksa üç rehineyi de hemen öldürürüz. Özel tim onlara ulaşamadan tıpkı yerdeki gibi ölürler.
2: Taleplerimizi karşılayacaklar.
1: Sadece birkaç detayı konuşmalıyız.
0: Peki sonra ne olacak? Söyle bakalım, ne olacak?
1: Daha iyi şartlarda yaşayacaksınız.
0: Ne kadar süreliğine?
1: Nasıl, anlayamadım.
0: Bizi istediğinizi yapmaya devam etmek için ne kadar bekleyeceksiniz, söyler misin? Tek istedikleri, kimse bir şey anlamadan olanlara son verip bizi içeri tıkmak. Bizler gözünüzde çöpüz. Çöplüğe yapılan şey de etrafa koku salmasın diye yere atmaktır.
1: Söylemeliyim ki kendisi pazarlık etmek için doğru insan olmayabilir.
0: Neden? Elena'yı öldürdükleri için mi? Hücremde kendimi asabilir ve buradan gidebilirdim, değil mi? İlk de olmazdım. Benden önceki adamın nasıl öldüğünü biliyor musun?
1: Hayır, bilmiyorum.
0: Ona güvenemeyiz, hayır.
3: Onlar kesinlikle güvenilmez! Bunun tek bir yolu var. Halkın önünde söz verecekler. Böylece sözlerinden dönemezler. Canlı yayında bu programı bitireceklerini söyleyecekler.
4: Evet, evet, evet. Bizim kurallarımız. Evet. Sözlerinden dönemezsinler.
5: Öyle, aynen öyle.
4: Canları cehenneme.
5: Evet.
3: Hücre hapsinin canı cehenneme.
5: Evet, canı evet, cehenneme. Evet.
4: Kesinlikle.
5: Evet. Canı cehenneme.
4: Hadi.
6: Doğrudur.
3: Programı kaldırın ve burada ölen bütün insanları kamuoyu önünde kabul edin. Bir saatiniz var sadece. Bir saat içinde bakanı televizyonda bu işin bittiğini söylerken görmek istiyoruz. Beni anladın mı?
1: Belki de durumu konuşmanız için size biraz zaman versem iyi olacak.
2: Konuşulacak bir şey yok. Hepimiz onun arkasındayız. Gamı kapatın, yoksa duvarları kanla yıkarsınız.
4: Evet! Kanla yıkarsınız.
7: Artık aşağılamak yok.
4: Bizi duyuyor musun?
7: Göreceksiniz.
4: Evet. Bizi duyuyor musun? Evet.
2: Var ya, sen bittin oğlum, sen bittin. Hiç kimse beni rezil edemez.
0: Haklı olduğumu iyi biliyorsun.
2: Lan ne dedim ben sana? Ha? Bir daha kafana göre hareket edersen seni gebertirim. Ha?
0: Bunun hayatımızın fırsatı olduğunu da söylemiştin, değil mi?
2: Kes saçmalığı, kes artık. Sence ben aptal mıyım ha? Orada tek niyetim vardı, o da intikam almaktı, değil mi?
0: İşler çığırından çıkmaya başladı. Hepsi korkuyor. Neden bir hükümet görevlisi gönderdiler sanıyorsun? Bu düşündüğümüzden çok daha büyük. Rehineler ölürse ne olur söyle.
2: Milletin katledilmesine izin veren deli herif olarak hatırlanırım. Bunu hatırladın mı?
0: İşler değişti.
2: Evet, şimdi hepimizi öldürmeleri umurunda değil çünkü.

0: Herkesin önünde sonuna kadar gideceğimizi söyledin. Sözünü tutacak mısın? Tutacak mısın bakalım? Hadi söyle, tutacak mısın?
1: Mala Madre sözünü her zaman tutar. Rehineleri 225 numaralı hücreye götürün. Rele Chase'e de söyle kimseyi içeri almasın.
2: Sen ne yapacaksın?
1: Sadece dediğimi yap be adam.
3: Mala Madre.
1: Ne var?
3: Konuşmalıyız.
1: Almazsa söyleyecek bir şeyimiz yok.
3: Sana söylememiz gereken önemli bir şey var.
1: Ne duymak istediğimizi biliyorsun.
3: Ve bunun delilik olduğunu biliyorsun. Bir çıkış yolu bulmalıyız.
1: Beni vuracağınız bir tuzak olmasa iyi olur.
3: Tuzak olduğunu düşünsen gelmezdin. Dosyayı al. Başından beri bir numaraydı. Juan mahkum değil, gardiyan. Bugün başlaması gerekiyordu ama isyana yakalandı.
1: İnanmıyorum. Buna inanmıyorum. Bu bir oyun adi herif. Bu sadece bir kağıt ve fotoğraf.
3: Utilya'nın dediği doğruydu.
1: Bunun ne dediğini nereden biliyorsun ki?
3: Juan içerideki tek adamımız o değil. Karısı yaralanıncaya kadar bize yardım ediyordu. Şimdi tek başına. Hiçbir şey umrunda değil ve sen de bunu biliyorsun.
1: Niye şimdi bunu bana veriyorsun? Ha? Ne için? Onu öldüreyim diye mi?
3: Hükümetin teklifi geçerli. Bir yıl içinde dışarıda olabilirsin. Belki daha az.
1: Bizi kandırdı.
2: Mala Madre hepimizi kandırdı. Hepimizi. O aşağılık hepimizi kandırdı. Ve şimdi dışarıdaki o ürkeklerin başı sıkıştı ve onu öldürmemizi istiyor.
1: En adi bile. Buradaki en adi herif bile öyle birine ihanet
2: herif
1: etmez.
2: Herif köstebeğin önde gideni Mala Madre. Hepimize yalan söyledi. Ve bunun bedelini ödemeli.
4: Asıl problem diğerlerinin desteğini arkasına almış olması.
2: Herkese onun gardiyan olduğunu söyleriz. Nokta.
4: İstediği şey çılgınca. Asla kabul etmezler. Bu insanlar asla televizyonda yenilgiyi kabul etmezler. Bir şey vereceklerse bunu gizlice sessizce yaparlar.
1: Sana bir şey verdiler mi? Ha? Hangimize bir şey verdiler? Gerçekten. Hı? Aha, evet, belki pisliğin teki ama çok haklı, çok korktular. Sonuna kadar gitmeliyiz.
4: Hadi her şey olun. Hadi, hadi, hadi.
5: Açın! Açın!
2: Ne?
5: Söyledim ya, kan kaybediyor. Onu buradan çıkartmalısınız.
2: Vakit geldi sayılır.
5: Aç lanet olası! Aç şurayı!
1: Zamanı geldi.
0: 10 dakikaları var. Hala haber edebilirler.
1: Çok haklısın. 10 dakikada o kadar çok şey olur ki.

0: Buradalar. İki takım onların dikkatini dağıtırken Chavi takımı da çatıdan girip 225 numaralı hücreye girdi.
1: Behinileri öldürecek zamanları olabilir.
0: Hayır. Hücreye girdiğimizde bir direniş olmayacak.
2: Sen gerçek bir pisliksin donsuz, biliyorsun.
3: Elimden geleni yapıyorum işte.

Elinden gelenin fazlasını. Yaptığını yapmak cesaret ister aslında. Orada dikilip herkese mahkum olduğunu söyledin. Aferin. Ama Elena yüzünden her şey sarpa sardı. Fark etmeden hayat seni mahvedebiliyor.

0: Benden seni öldürmemi istediler.
1: Sen ne dedin peki?
0: Cehenneme gitmelerini. Şimdi seninle o kapıdan çıkacağız, tamam mı? Onlara sözümüzü tutacağız diyeceğiz. İşler sarpa sarınca beni hemen öldürmelerini umsan iyi edersin, çünkü öldürmezsen ben seni öldürürüm. Kimse Malamadre'yi aptal yerine koyamaz. Buradan canlı çıkmayı beklemiyordun. İstediğin buydu, değil mi? Onlar söylemeseydi sen söyleyecektin, değil mi? Sanırım hiç bilemeyeceğiz.
2: Televizyon geri geldi. Hey bakın, televizyon geri geldi.
3: Zamora'daki cezaevinde dün başlayan şiddetli olaylarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada olayların durdurulması yönünde,
2: evet, gördün mü,
3: önlemlerin i̇şte. En üst seviyeye çıkarılacağını
2: söyledi. Sistemin sonu geldi. Evet. Hadi hadi. İşte bu. Sonunda oldu işte. Evet. Gördün değil mi? Sana söylemiştim. Evet. Bunun olacağını sana söylemiştim. Evet. İşte bu kadar. Hey hey. Orada ne oluyor? Hey baksana.
4: Ne oluyor orada be? Kavga mı ediyor onlar?
2: Benimle gel.
4: Aman tanrım.
2: Evet evet.
4: Yukarı
2: aşağı. Hadi.
4: Baksana. Hey.
5: İçeri giriyorlar. İçeri giriyorlar. İçeri giriyorlar.
4: Kaçın. Kaçın. Aman tanrım. Kaçın. Hadi hadi. Hadi, ne bekliyorsun?
6: Rehineleri öldürün hemen şimdi. Buna zaman yok. Hadi.
4: Ne yapacağız şimdi? Hadi. Nereye gidiyor? Bilmiyorum. Hadi fırlat, fırlat.
7: Ay bulacağız. Hadi çabuk.
4: Dışarı fırlat. Yürü, yürü. Yürü. Hadi dur. Hey. Nefesini durdurdu böyle böyle. Aşağılık herifler. Ne yaptılar böyle bunlar? Aman tanrım. Lanet olsun. Hey. Hadi! Çerez canlıları, çerez! Burada boğulup öleceğiz! Lanet olsun!
0: Donsuz! Hadi! Hadi! Hadi kalk! Hadi! Hadi! Yürü! Hadi! Ay lanet olsun! Tamam, bana bak! Bana bak, bana bak! Bana bak dedim. Bak bana, bak bak bak bak. Bana bak, bana bak. Bana bak. Beni dinle. Benimlesin. Tamam mı? Burada. Burada benimlesin. Tamam mı? Direm biraz.
2: Malamadre'yi öldürdüler. Malamadre ve Juan'ı öldürdüler. Malamadre ve Juan'ı öldürdüler.
0: Keşke öldürebilseydik diyecekler. Ama daha ölmedik. Öyle değil mi donsuz? Ha, ölmedik. O heriflerin işlerini bitireceğiz donsuz. Hem de fena bitireceğiz dostum.
1: Karım, kızım, ben, ay, ölmek istemiyorum.
0: Hadi herif.

0: Evet, bu o. Bu Juan Oliver.
1: Bu tür bir krizin çözümü hiçbir zaman tamamen tatmin edici değildir. Ancak bence bir bütün olarak bakarsak nihai sonuç bir başarı olarak kabul edilebilir.
2: Buradaki hala hayatta.
1: Riskler ve elimizdeki sınırlı seçenekler göz önüne alındığında Malamadre ile olası bir işbirliğine bir alternatifin ortaya çıkması büyük bir fark yarattı. Duvarda ilk başta hayal ettiğimizden daha fazla çatlak olduğunu ve bunları yararımıza kullanabildiğimizi söyleyebiliriz. İşin olumsuz tarafı, Juan Oliver'i oradan canlı olarak çıkaramadığımızı da unutmamalıyız. Şahsen bunun için kendimi asla affetmeyeceğimi söylemeliyim.

0: Boaro'nun baş ağrısı onu burada öldürdü. Juan burada öldü.
1: Başka sorunuz var mıydı?
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Nasılsın?
1: İyiyim. Sen?
0: İyiyim.
1: Sağ ol geldiğin için.
0: Benim çok vaktim yok. 20 dakikam var sadece.
1: Olsun, olsun. Gel, otur.
0: Ne oldu? Ne konuşmak istedin benimle?
1: Gülben. Ya ben seni böyle haftada bir kez, o da yani böyle 20 dakika gizli saklı görmeye dayanamıyorum artık. Yani çok zor oluyor yani. Çok özlüyorum çünkü.
0: Ama konuştuk bunları. Anlattım sana. Bak mesela şimdi sen tam şu an özlüyorum dedin ya. Ben çok mutlu oldum. Bu beni çok kötü hissettiriyor, anlıyor musun Esat? Yani onlar bu haldeyken böyle hiçbir şey yokmuş gibi, hayat çok güzel bir şeymiş gibi, her şey yolundaymış gibi bu kadar sevinmem. Çok kötü, çok kötü hissediyorum kendimi. Uyuyamıyorum ben gece, kalbim acıyor. Gerçekten.
1: Yani sen de onlar gibi çok mutsuz olmalısın. Öyle mi?
0: Öbür türlüsü

0: Bugün Han'ı gördüm.
1: Ne? Nasıl? Nerede gördün?
0: Kaldığı otele gittim.
1: Ya nasılmış peki? İyi mi? Yani çok mu perişandı? Zayıflamış mı? Çökmüş mü çok? Bizi sordu mu? Ne dedi?
0: Hayır.
1: Hangisine hayır?
0: Perişan değildi. Zayıflamamıştı. Üzgünüm Gülben ama sizi de sormadı.
1: Ha. Anladım. İyi madem perişan değilse yani. İyi. Kafası yerinde miydi?
0: Yani hastanedekinden çok farklıydı diyeyim.
1: Sevindim. Peki sordun mu ona eve dönmeyi düşünüyor muymuş? Anladım. Canı sağ olsun. Zor tabii. Atlatabilecek mi sence?
0: Başka seçeneği var mı ki?
1: Keşke yanında olabilseydim.
0: Benim anlamadığım da o işte. Yani niye sizle değil? Niye benle değil? Sadece Anıl'la olmak istiyor. Ben 40 yıllık arkadaşıyım ya. Ya niye beni görmek istemiyor da bir tek Anıl'ı görmek istiyor ki?
1: Çünkü İnci'yi bir tek o tanımıyor. Bir tek onun anısı yok. Hatırası yok. İnci'yi hatırlatacak hiçbir şey yok.
0: Böylesi daha kolay diyorsun, öyle mi?
1: Yani onun için öyle. Ama bizim için değil. Hele ablam için. Hiç değil.

0: Yeter! Kes! Çok su verdim diye oldu. Başka bir anlamı yok. Kes yeter! Neriman, ben bir çöp koyup geliyorum.
1: Tamam abla.
0: Baba gelirse banyoda temiz su koydum. Musluğu açmasın sakın.
1: Tamam.
2: İstediğin kadar ses çıkar, tamam mı? Burada kalacaksın. Ne? Ne anlamıyorum. O ağzındakini çıkarırım ama tek bir şartla. Naci ile ilgili tek bir kelime etmeyeceksin, tamam mı? Tamam mı?
0: Farkın kaldı senin Handan, ha? O Naci'yi kapattı kazan dairesine. Sen de aynı şeyi annene yapıyorsun. Hiç mi acımıyorsun bana?
3: Çok şükür bugün de doyduk. Yarın Allah kerim.
4: Ay inat etmese de ben yapsam yemeğinizi. Gülben zavallı kürdana dönmüş. Neriman zaten süzülüyor.
3: Ben de valla. Göbek mebek kalmadı, eridi gitti her şey.
4: Valla öyle, kalmamış.
3: Keşke adını Perihan koysalar. Ama Safiye izin vermez.
4: Eyvahlar olsun.
5: Kimin adını anlayamadım.
4: Turşu. Çok güzel turşu var. Hikmet amcam turşu yesen.
3: Çocuğun adı mı canım? Han ister. İnci de kırmaz beni. Ama Safiye olay çıkartır.
4: Çok güzel su var. Aa, sen su iç Hikmet amcacığım.
3: Lafı ağzıma tıkıyorsun. Okşam bir dur ya.
5: Ben yatıyorum, size iyi geceler.
3: Daha erken değil mi? Kaç oldu saat?
5: Onun erken kalkması lazım. Anca. Oğlu umursamıyor. Sen burada yardım edeceğim diye ciğerini dağlatıyorsun dede. Yazık değil mi sana? Tamam Ege. Hadi sen git yat, dinlen. Tamam mamam değil dede.
4: Çok güzel tatlı yaptım, ben revani getireyim size.
5: Ben düşünmeyeyim diyorum. İki dakika ya. İki dakika düşünmeyeyim diyorum. Benim burada ciğerim paralanıyor. O geliyor, yine kaldığı yerden aynı şekilde devam ediyor dede. Hançeri saplıyor buraya. Çeviriyor dede. Ya yetmedi mi dede? Ya ne mecburiyetimiz var dede? Ne mecburiyetimiz var? Niye yapıyoruz bunu kendimize? Daha da mı bitelim? Daha da mı perişan olalım? Ne zoru var bu dünyanın bizimle?
3: Ya ne dedim? Kötü bir şey mi söyledim? Sen niye kızdın evladım bana bu kadar? Neye üzüldün? Ben sizi rahatsız ettim. Özür dilerim. Bir daha gelmem.
5: Oturun lütfen. Sizin suçunuz değil.

0: Her şey çok güzel olacak. Biz hep birlikte çok mutlu olacağız. Her şeyi düzene sokacağım. Hep birlikte biz çok iyi olacağız, tamam mı?
1: Senin bana ihtiyacın var Safiye. Niye biliyor musun? Çünkü Gülben evlenip gidecek. Neriman'ın zaten gözü dışarıda. Babanın günleri sayılı. Han asla geri dönmeyecek. Ben olmazsam sen yapayalnız kalacaksın.
0: Kalmayacağım.
1: Naciye mi güveniyorsun? Ama yok ki artık o. Bak kaç gündür mektubu da gelmiyor.

0: Hangi geri dönecek? Biz hep birlikte çok mutlu olacağız. Sen yalnız kalacaksın sen. Karısına yaptığın onca eziyetten sonra Han geri döner mi zannediyorsun? Nefret ediyor senden. Sizin yaptıklarınız yüzünden kaçtı gitti İnci. O yüzden oldu o kaza. O yüzden görmek istemiyor Han senin suratını. Sen eninde sonunda bana kalacaksın Safiye. Hadi çöz beni.
1: Çözmeyeceğim.
0: O borulardan kimin laneti akıyor biliyor musun? Kimin ruhunun kiri? Senin uğursuz Safiye, senin. O pislik bütün evi saracak. Asla temizleyemeyeceksin.
2: Aa, geldi bak seninki. Hadi gözünü aydın.
3: Kim?
2: Tam arkanda bak.

0: Hadi şimdi sev seve biliyorsan. Hayır. Naciye hiçbir şey olmayacak. Beni delirtemeyeceksin, duydun mu beni? Delirtemeyeceksin beni. Delirtemeyeceksin. Hala benim elbisem var üstünde. Sen benden kopamazsın Safiye. Boşuna uğraşma. Konuşamayacaksın. Kes sesini. Konuşamayacaksın işte burada böyle kalmamız başına. Böyle kalacaksın işte. Konuşamayacaksın burada böyle kalacaksın. Anladın mı? Böyle kalacaksın işte. Burada böyle kalacaksın.
1: Hadi
0: git.
1: Zafer çık.
2: Şey sen git artık istersen. Yeterli yani.
3: Olsun geleyim. Oraya kadar geleyim.
2: Ablam görmesin diye dedim yani şey ondan.
3: Tamam şurada ayrılırım. Bir dakika daha görürüm. Hadi gel.
2: Şey Esat. Annenle küsmüşsünüz hala.
3: Senden özür dilemedikçe barışmayacağım. Biliyorsun işte.
2: Yapma ama öyle yazık. Çok üzülmüştür. Zaten ona kızma çünkü o... Yani oğlunu korumak istedi. Bir şey yapmadı.
3: Neyden koruyacakmış oğlunu? Koskoca bir sevgiden mi koruyacakmış? Onun yaptığı annelik değildi Gülben. Bencillikti.
2: Sen bencil anne görmemişsin. Bencil annelerin çocukları senin gibi olmuyor Esat. Benim gibi oluyor.
3: Hı. Nasılmışsın sen?
2: Marazlıyım. Normal değilim yani.
3: Sen marazlı falan değilsin. Yeter artık Gülben. Deme böyle şeyler kendine.
2: Şey benim gitmem lazım artık. Sen kendine çok iyi bak olur mu? Ablam bekler de şimdi görmesin seni. Sen de git. Git yani sen de artık. Gidelim yani. Gidelim hadi.
3: Ben Anna konuştum. Söyledim yani. Biliyor artık o da.
2: Nasıl? Neyi söyledin? Ne, anlamadım ne dedin?
3: Ben artık beklemek istemiyorum dedim.
2: O ne dedi?
3: Şans diledi.
2: Ya Esat niye böyle bir şey yaptın ya? Ben bu haldeyken bunlar neler düşünüyor? Niye içinden geçirmiştir şimdi çocuk ya?
3: Olur mu hiç öyle şey? İnsan kardeşi mutlu olsun istemez mi?
2: Esat neyi anlamıyorsun? Ben istemiyorum ben. Onlar bu haldeyken benim mutlu olmak gibi bir hakkım da yok. Hayalim de yok, isteğim de yok. İstemiyorum. Esat bak ben gerçekten seni üzmek istemiyorum. Gerçekten ama... Ya Naci iyileşmeden olmaz. Hele Han gelmeden hiç olmaz.
3: Peki bütün bunlar çözüldü diyelim. O zaman evet diyecek misin bana? Çünkü yani...

0: İçimden bir ses meselenin bu olmadığını söylüyor.
1: Ne olacak ki başka?
0: Yani bilmem. Sanki sen korkuyorsun benimle evlenip gitmekten. Onlar olmadan başka bir evde benimle başka bir yuva kurmaktan korkuyorsun sanki.
1: Esat, ben bu yuvanın hayalini 25 yıldır kuruyorum. Olmayacak duaya amin demişim ben. Şimdi mi korkacağım?
0: Sen 25 yıl savaşmışsın. Vazgeçmemişsin. Benim 4 ayda vazgeçeceğimi mi sandın? Seninki aşksa benimki de aşk. Anladın mı beni Gülbenciğim?
1: Ya.
0: Ya.

0: Çok teşekkür ederim Memduh Bey. Çok naziksiniz. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Hikmet Bey. Gene bekleriz.
2: Şey, çok sağ olun Memduh amca. Size de böyle zahmet oluyor ama sağ ol.
1: Estağfurullah kızım. Aileyiz biz. Ne zahmet.
2: İyi ki varsınız.
3: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Esat, sen nereden çıktın?
3: Esra'ya bakmaya gelmiştim Hikmet amca.
0: Ana söyle, çok az kaldı. Yakında karısını alıp getireceğim eve, sabretsin.
2: Baba, baba al sen de eldivenlerini giy bakalım. Giy, giy, giy, giy eldivenlerini.
3: Siz nasılsınız? İyi misiniz Hikmet amca?
0: Esat, sen nereden çıktın?
2: Baba, baba giydin mi? Hadi ablam bekliyor. Bak vallahi laf edecek bir sürü. Çıkalım hadi yukarı.
0: Ne zaman geleceksin isteme? Daha bir tarih belirleyemedin mi? Çok uzattın be oğlum. Kız kırkına geldi.
2: Baba, kırk ne?
3: Biz de onu konuşuyorduk zaten Hikmet amca. Eğer müsaitseniz haftaya gelmek isteriz.
2: Ne?
0: Gel sen gel. O zamana kadar anda dönmüş olur zaten.
2: Esat ne biçim şeyler diyorsun değil mi ya şöyle?
3: Tamam o zaman. Haftaya görüşürüz.
0: Annene hürmetler.
3: Baş üstüne. Görüşürüz Gülben.
2: Baba, baba. Esat'ı görmedin tamam mı? Ne olursun bak biz öyle yürüyüp yürüyüp böyle eve geldik beraber ikimiz tamam mı? Ölümü gör ne olur ablama söyleme ya.
0: Aptal mıyım ben? Ne tembihleyip duruyorsun çocuk gibi? Bir kuru fasulye yapmış. Parmaklarını yersin. Pilavı da sabun filan kokmuyor hiç.
2: Tereyağlı mı? Yedin mi hepsini?
0: Yemem mi? Hepsini yedim.
2: Yağlı yağlı yemeseydin baba.
0: O kadar olur artık.
2: Miden yanacak.
0: Hiçbir şey olmaz bu kadardan merak etme.
2: Ya güzel miydi?
0: Çok güzeldi.
2: Ben hiç sevmiyorum vallahi baba.
0: Aa olur mu hiç öyle şey?
2: Ya. Abla, ne oldu? Niye duruyorsun? Babayı temizlemek için duruyorsan durma sen git. Ben yaparım, hallederim. Ver baba, değme, değme. İçeri geç. Baba, giy hemen üstünü bakayım. Şurada sabahlığın. Hadi. Hallediyorum. Halledeceğim. Baba, değme sakın bir yere. Zaten banyoda su hazır. Hemen ellerini yıka. Hadi canım.
4: Esat da mı sizinle geldi yürüyüşe?
0: Haftaya istemeye gelecekmiş Gülben'i.
2: Aa baba! Hayır abla yok öyle bir şey. Vallahi öyle bir şey yok. Uyduruyor. Yok öyle bir şey.
0: Annesini alsın gelsin. Bu sefer vereceğim. Safiye bir çay yap da içelim. Bu akşam çok keyfim yerinde.
2: Baba baba baba hadi. Hadi banyoya sen. Ben geliyorum şimdi. Sakın musluğu açma. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun abla? Niye öyle duruyorsun? Yok vallahi Esat gelmeyecek. Gerçekten abla uyduruyor ya.
4: Gelsin.
2: Nasıl anlamadım?
4: Gelsin istesin seni. Bir an önce mutlu ol. Yuvanı kur. Aileni kur, anne ol. Duydun mu beni?
2: Abla ben seni bırakıp hayatta...
4: Ben Naci'yi bekliyorum. Senin bekleyecek kimsen yok. O çocuk burada ölüyor senin için. Senin mutlu olman bizi yalnızca mutlu eder, tamam mı? Bunu aklından çıkarma. Umudun var değil de utanma sakın. Biz seni böyle sevdik. Sen hepimize cesaret verdin. Şimdi değişmenin sırası değil.

0: Biliyorum bana kızıyorsun. Ama adamcağızın hali ortada.
1: Oğlu çıktı hastaneden. O niye düşünmüyor, o niye ilgilenmiyor?
0: Hastaneden çıkmış olması düzeldiği anlamına gelmez. Toparlanabilseydi o da burada olurdu. Ailesini bu halde bırakmazdı.
1: Belki bıktı bunlardan, dönmüyor. İkinci baharını yaşıyor, belki nereden biliyorsun?
0: Böyle olmadığını sen de biliyorsun. Bak Ege, ablan burada olsaydı aynı o da bizim gibi davranırdı. Yardım etmek isterdi.
1: Doğru. Ablam hep herkesi kurtarmak isterdi. En kötüsünü bile kurtarmak isterdi. Sonra ne oldu? Onu kim kurtardı?
0: Hikmet Bey için başka bir çare düşüneceğim. Madem bu kadar ağır geliyor sana. Üzülme artık, tamam mı?
1: Dede. Sen de artık bu kadar güçlü olmak zorunda değilsin. İnsanlara sürekli yardım etmek zorunda değilsin. Bırak onlar da biraz seni düşünsün.
0: Güçlü olduğum için değil oğlum. Anca böyle huzur bulduğum için yapıyorum. Öylesi iyi geliyor. Yoksa ben de dağılır giderim.

Bakarsınız bir gün yine bir yerde denk geliriz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Kötü anılarınızı sevin. Onların başını okşayın.

0: Ve unutmayın, acı olmasaydı aşk şarkıları olmazdı. Eğer bunu dinliyorsan, bu şarkı benden sana gelsin. Kurşun asker.
1: Gidiyorum yine bu şehirden. Ayaklarım geri geri. Tekerlekler almış başını. Dönüyor.

0: Annen arıyor. Niye beni arıyor? Ah.
1: Duymamışımdır.
0: Al konuş.
1: İstemiyorum.
0: Ne yapayım ben? Dans ediyorum işte.
1: Allah'ım yarabbim.
0: Alo Ufuk ablacığım. Dışarıdayız. Sesin çok kısık geliyor. Hiçbir şey duymuyorum.

0: Neden bakıyorsun?
1: Sen neden bana kafayı taktın böyle?
0: O zaman şimdi sana acı gerçeklerden bahsedeceğim biraz. Hazırsan tabii.
1: Lütfen başla lütfen.
0: Evet, ilgimi çektin çünkü dünyanın en büyük derdine sahipmişsin gibi bir ağırlık vardı üstünde. Yani ne yaşadı acaba dedim uzakta. Kimseyle konuşup görüşmek istemediği halde niye böyle kalabalığın ortasında duruyor? Yalnız kalamıyor diye düşündüm. Belki biraz konuşurum, kafası dağılır. Çünkü içinde bir kaya varmış gibi duruyorsun. Bir de yavru bir köpekten daha mahzun bakıyorsun. Yani böyle insanın seni evlat edinesi geliyor.
1: Ne diyeyim? Teşekkür ederim bana acıdığın için.

0: Hala yarımı sarmak istiyor musun?
1: Benle konuşmak istiyorsun yani, öyle mi?
0: Senle değil. Sen konuş istiyorum. Sabaha kadar anlat.
1: Ne anlatayım peki?
0: Hep böyle sorunlu erkeklere mi ilgi duyarsın?
1: Sana ilgi duymadım. Şefkat duydum. Arada bayağı fark var.
0: Peki şefkat konusunda neden bu kadar cömertsin?
1: İsmin ne senin?
0: Han.
1: Neden benimkini sormuyorsun?
0: Unutacağım çünkü.
1: Her iddiasına varım, unutamayacaksın. Rüya.

0: Aldım ben cevabımı. Umarım bundan sonrası daha başka olur senin için. Başka olur senin için.
1: Umarım bundan sonrası daha başka olur senin için.
0: Başka olur senin için.

0: Nerede bir sandalın ipi, çözülecek kim bilir.
1: Adı neydi kıvırcık kızın?
2: Hatırlamıyorum. Gerçekler tepedeyse gök yalanlar.

0: Rüya, ne oldu? Bir şey mi oldu? İyi misin? Teyzeme bir şey mi oldu?
1: İyi ya, çok iyi o.
0: Tamam, bu ne?
1: İçeride konuşsak.
0: Sayın'a ne yaptın ya?
1: Ne oldu? Kavga mı ettiniz siz? Bu sefer medenice ayrılık. Onlarla kalmayacağım artık. Ev bulana kadar burada kalabilir miyim?
0: Teyzemin haberi var yani.
1: Var var. Çok selam söyledi sana.
0: O yüzden mi gecenin bir yarısı böyle habersiz geldin Rüyacığım? Yapma artık Allah aşkına ya.
1: Tamam, yarın arar söylerim. Onun canına minnet zaten, boş ver. Yani kalabilir miyim? Koltukta yatarım, öyle kasmana gerek yok.
0: Tabii ki istediğin kadar kalabilirsin ama bu işler böyle olmaz. Annene haber vermemiz lazım.

0: kazık kadar kızım ya ben. İzin almama gerek yok.
1: Hah, işte ben de tam bundan bahsediyorum. Biz öyle canımızın her istediğini yapamıyoruz biliyor musun? O yüzden annene haber vereceğim, kadın şok olmasın. Bekle beni burada.

0: Günaydın abla.
1: Günaydın. Gülben. Gülben, bugün artık çamaşırları yıkamaya başlamamız lazım. Giyecek hiçbir şeyim kalmamış benim.
0: Nasıl yıkayacağız abla? O kadar suyu kaynat koy, kaynat koy. Çok zor olur yani.
1: Bir yerden başlamamız lazım.
0: Acaba diyorum şey, ben bugün dışarı çıksam da bize yeni elbiseler mi alsam ki?
1: Gülben, ne değişecek sanki? Onları da yıkamamız lazım. Pis pis mi giyelim? Kumaş da yok ki dikeyim.
0: Önce babanın kahvaltısını vermek lazım.
1: Tamam, sen kazana su koy, kaynat. Ben kahvaltısını hazırlıyorum babanın. Halledeceğiz bir şekilde. Halledeceğiz. Bugün hava çok güzeldi Naci. Gülben'le aldık babamı, sahile indik. Perihan'la gittiği bir pastane varmış. Sağında sucuklu yumurta yiyeceğim diye tutturdu. Bu seferlik izin verdik, yesin. Ay nasıl sevindi, bir görsen. Gülben de tabii.

Çayımı demli içmedim bugün. Hani sen diyorsun ya, hayat yeterince koyu diye. Senin şerefine bir tane şeker attım içine. Hanı sormuşsun. Çok iyi. Döndü evine. İştahı da yerinde artık. Selam söyledi sana. Geçen gün postaneye beraber gittik. Abla dedi, gel bu sefer mektup atma. Galata Kulesi'nin olduğu bir kart çıkardı cebinden, tutuşturdu elime. Al buna yaz dedi. Sevinir Naci. İnci'nin bana doğum günümde aldığı spor ayakkabı vardı ya hani. Onu giydim dün. Saatlerce yürümüşüm. Ay nasıl rahatlar biliyor musun? Sen dönünce çıkacağımız yokuşları düşündüm. New York dümdüzmüş. Han söyledi. Sen yokuş seversin olsun. Dönünce adaya gideriz. İstediğin kadar çıkarız o yokuşları. En tepeye çıkarız istersen. Bir de oradan göğe bakarız.

son çöpü de attım bugün dışarı. Tertemiz oldu o daire. Ne bir koku ne bir rutubet kaldı. Gülben'in sevdiği rengi boyatacağız. Eflatun. Yeni bebeği olan bir aile taşınacak haftaya. Boş durmasın dedik. Biz yapamadık ama belki onlar güzel anılar biriktirir orada. Ha bu arada saksına çok iyi bakıyorum, merak etme. Yerini çok sevdi. Sen dönünce nasıl sana geri vereceğim onu düşünüyorum. Çok alıştık birbirimize. Geçen gün İnci'nin plakları arasında ne buldum biliyor musun? Sezen'in Düş Bahçeleri albümünü. Her gün aynı şarkıyı dinliyorum. Yani biraz hüzünlü ama hüzünlü olduğundan değil, yanlış anlama. Nasıl oluyor bilmiyorum ama beni gülümsetiyor o şarkı. Özlemime iyi geliyor.

Dediğim gibi bizi merak etme. Herkes çok iyi. Han'la İnci'yi konuşuyoruz arada. Gülüp geçiyor artık, kızmıyor ona kantoron dememi. O da çok özlüyor. Henüz ona iyi gelmiyor Sezen'in bestesi ama biliyorum bir gün o da benim gibi gülümseyerek dinleyecek bu şarkıyı. Öpüyorum gözlerinden.

0: Bayağı taze simit ha. Yer misin sen de?
1: Sağ ol.
0: Sen kızgın mısın bana? Bilmeden bir şey mi yaptın?
1: Sana değil, abine kızgınım. Nerede o? Neden gelmedi hala? Gelsin, ailesinin başında dursun. Babası aç geziyor. Kız kardeşi zaten başkalarının evinde banyo yapmak zorunda kalıyor. E Gülben de sen iki büklü mü oldu kız bidon bidon su taşımak?
0: Keyfinden dönmüyor değil herhalde evde. Toparlanmaya çalışıyor o da kendince. Kolay değil ya.
1: Dedem için kolay mı peki?
0: Ne alakası var?
1: E ama sürekli yardımınıza koşuyor Neriman. Yani o da torununu toprağa verdi. Onun çektiği acı önemli değil mi? O bilmiyor muydu çekip gitmeyi, kafasını toplamayı?
0: Biz kimseden yardım istemiyoruz. Kendi başımızın çaresine bakarız.
1: Sen onu her akşam bize yemeğe gelen babana anlat.

0: İyi söylerim. Bir daha babam yemeğe gelmez.
1: Neriman. Sorun bize yemeğe gelmesi değil. Söyledikleri. Ablamdan bahsediyor sürekli. Torunu olsaydı ismini ne koyacağından bahsediyor. Ben de dün patladım babanı biraz. Kızdım, bağırdım, çağırdım. Sonra çok pişman oldum tabii. Gittim konuştum özür dilemek için ama o çoktan unutmuştu her şeyi. Ama işte ben unutamıyorum Neriman. Benim aklımdan çıkmıyor söylediklerim. Ablamın bebeği kız mı olurdu, erkek mi olurdu diyorum. Acaba dayı olsam nasıl bir dayı olurdum diyorum. Dedem de gittikten sonra kimsem kalmayacak diyorum. Yani ben çıkaramıyorum bunları aklımdan Neriman.
0: Tamam. Sen merak etme. Ben elimden geleni yapacağım bir daha bunun olmaması için. Gelmeyecek babam. Doğru, bizim yükümüzü çekmek zorunda değilsiniz. Ama sen bu kadar düşünüyorsan dedeni, okul işini hallet, tamam mı? Kaydını yaptır bugün. Lütfen. Hallet bu işi. Esas abi, ben bir şey diyeceğim sana. Yok, yok, yok, kötü bir şey yok. Bak, bir şey isteyeceğim ama ne olur bu sefer olmaz deme, tamam mı?

0: Söz vermiştin.
1: Siz konuşun. Ben dışarıdayım, tamam?
2: Nasıl? İyi mi su? Serin mi?
0: İyi. Serin.
2: İyi, ben de geleyim o zaman. Bayağıdır suya hasret kaldım ben. Oh! Oh, çok güzel geldi. Vallahi çok güzelmiş.
0: Sen de mi kafayı yedin sonunda? Üstün başın mahvoldu.
2: Mayomu getirmeyi unutmuşum abi ya. Görüyor musun? Gerçi benim mayom yok. Yok zaten. Nasıl gidiyor tatil? Var mı bir ihtiyacın? Ha, sen sizden uzak olsun yeter diyorsun.
0: Zayıfladın mı sen biraz?
2: Zayıfladım. Evde doğru dürüst bir şey pişmediği için mecburi diyet.
0: Dışarıda ya.
2: Şaka yapıyorsun değil mi?
0: Buranın mutfağı çok güzel. İstersen bir yemek ısmarlayayım sana. Benim de karnım acıktı ha.
2: Abi bak, anlıyorum. Dert çekmek istemiyorsun. Sorumluluklar fazla geliyor. Ama ev berbat durumda. Ablam iyice delirdi. Ben artık bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum.
0: Ayrı eve çık.
2: Nasıl? Bırakıp gideyim mi onları? Senin bıraktığın gibi.
0: Madem o kadar kötü. Sen evi bul, ben hallederim. Yani babam da destek olur sana. Hep şehir dışı yaz deyip duruyordu.
2: Yazmadım. O kadar bencil olamadım abi, kusura bakma.
0: Hayatının en güzel yılları. Yazık ediyorsun bence ama sen bilirsin.
2: Bak, bugün üniversite için son kayıt günü. Eğer sen eve gelmezsen ben okula gitmeyeceğim. Niye biliyor musun? Çünkü gidemem. Çünkü o evde her gün birinin durması gerekiyor. Ablam iyice çığırından çıktı. Bizim artık onunla mücadele edecek gücümüz kalmadı.
0: Naci dönünce iyileşir.
2: Dönmezse peki? Ha, döndü. Ablam düzeldi diyelim. Biz ne olacağız? Benim sana ihtiyacım yok mu sanıyorsun? Babanın yok mu?
0: Hadi kurulan sen. Hasta olma böyle.
2: Hiç mi dönmeyeceksin?

0: Peki. Biz ne halimiz varsa görürüz. Sen de uzun tadını çıkar. Ama ben gitmeden bir yerde duş alırım. Çünkü evde pek mümkün olmuyor.
1: Zebran çok güzelmiş bu arada. Çok güzel.

0: Baba, telefonun lazım bana.
1: Kimi arayacaksın?
0: Neriman'ı.
1: Büfenin orada.
0: Kaçtı orada saat? Kaç saat geriydi bu? Aman bana ne, uyanırsa uyansın.
1: Uyandırma insanları.

0: Allah'ım. Kesin bir şey oldu. Kesin bir şey oldu. Ne yapacağım ben? Naci. Naci. Ne olur bir ses ver bana. Ne olur bir ses ver bana. Naci. Naci. Naci.
1: Safiye. Ne oldu?
2: Abla ne oldu? Nereye?
0: Gelmiş.
2: Kim?
0: Naci.
2: Ne diyorsun?

0: Ben çok kötüyüm.
1: Eyvahlar olsun. Ya iyi misiniz?
0: Bayram yapmam lazım. O günü yapıyorum biliyor. Yapmam lazım. O giderken ben...
1: Ben size inanıyorum Safiye Hanım. Siz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz.

0: Nereye gidiyor?
1: Ha?
0: Naciye değil mi?
1: Ne Naci'si baba? Naci değil. Hiç alakası bile yok Naci'yle yani.
0: Ben biliyorum. Naci'ye gidiyor. Bir tek o gelince akan sular duruyor zaten. Gerçi şimdi de akan sular duruyor ya. İzin vermiyor ki aksın. Her şey onun yüzünden oldu zaten. Hep o Naci'nin suçu.
1: Baba niye öyle diyorsun adama? Ne alakası var?
0: İnci de onun yüzünden evi terk etti. Safiye hala peşinde koşup duruyor. Ben bir ellerimi yıkayacağım.
1: Baba. Baba Allah aşkına 2 dakikada yıka, hallet. Görmesin ne olur. Ne olur hadi 2 dakikada.

0: Karşıdaki otele geldim ben. Sen kabul etmeyince baktım başımın çaresine. Ha bir dakika dur bir saniye. Buyurun.
1: Kimsin sen? Naci nerede?
0: Naci kim?
1: Burası Naci'nin odası. Asıl sen kimsin?
0: Ha hanımefendi herhalde yanlış geldiniz. Ben kalıyorum burada Naci diye biliyorum.
1: Ne Naci'si ne?
2: Ne diyorsun sen ya?
1: Safiye mi o? Alo Rüya.
2: Burası Naci'nin odası diyorum.
0: Yok diyorum ya yok ben kalıyorum burada.
1: Vallahi. O gitti ama dönecek tamam mı?
2: Geri gelecek burada kalacak.
1: Allah kahretsin. Karşıdaki ev benim. Bak pencereye. Bak kuş görüyorsun.
0: Evet.
1: Tamam işte Naci'nin evi burası. Topla eşyalarını çık çabuk hemen.
0: Siz otelin sahibi misiniz? Ben anlamadım.
1: Biz odanın sahibiyiz.
0: İyi de ben gece geldim tuttum bu odayı parasını da verdim.
3: Safiye Hanım.
1: Utanmıyor musun be? Kimseye vermeyecektin hani söz vermiştin. Parayı aldım peşin.
3: Hanımefendi gecenin bir yarısı geldi. Başka boş odamız da yoktu. O saatte bırakmaya gönlüm razı olmadı. Bir gece kalacak zaten sadece.
1: Başlatma şimdi gönlünden. Söz verdin kimse girmeyecekti bu odaya. Ben nasıl temizleyeceğim şimdi? Ha? Pislik içinde kalmıştır, mikrop içinde kalmıştır. Ben nasıl temizleyeceğim şimdi burayı?
0: O ne demek ya? Niye pislik içinde kalsın ki? Bir gece kaldım zaten ben bu odada. Nasıl pislenebilir yani?
1: Topla eşyalarını çık çabuk, defol.
3: Safiye Hanım, ayıp oluyor ama.
1: Kes sesini be! Asıl senin yaptığın ayıp. Dolandırıcı mısın sen be? Ha? Anlamayacağım mı zannettin, görmeyeceğim mi zannettin oradan?
0: Hanımefendi kim acaba? Mahallenin delisi falan mı?
1: Bana bak. Seni öyle paralarım ki görürsün deliyi. Çık!
0: Teyzeciğim, Allah aşkına beni bir rahat bırak. Bir dolu işim var zaten benim.
1: Çıkar şunu çabuk buradan. Çıkar! Kitaplara dokundun mu? Ha? Günlükleri, eşyaları, her şeyi burada. Dokundun mu onlara? Onlara dokundun mu?
0: Ay manyak mısın sen be? Niye dokunayım kitaplara falan? Ben yok zaten içeride hiçbir şey.
3: Eşyaların hepsi aşağıda kolide duruyor.
1: Nasıl?

0: nasıl çıkarırsın onları? Ha? Burada durması gerekiyordu. Nasıl çıkarırsın? Ben ne diyeceğim şimdi Naciye?
1: Hepsi bana emanetti onların. Hepsinin burada durması gerekiyordu. Geldiğinde burada bulması lazımdı. Ben ne diyeceğim? Allah'ım ben... Beceremedim ben, benim yüzümden. Ben çok adam.
2: Kadına bir şey oluyor. İyi misin?
0: Dokunma! Dokunma, yaklaşma bana! Dokunma!
2: Tamam.
1: Ben ne yapacağım?
2: Tamam.
1: Ben ne yapacağım?
0: Rüya. Sen tuta tuta bu odayı tut.
2: Allah Allah. Ne odaymış arkadaşım ya? Sırtlayıp götürdüm sanki.
0: Sen tanımıyor musun onu?
3: Safiye benim kuzenim oluyor. Ama siz hiç merak etmeyin. Ben şimdi alıp götüreceğim onu buradan. Hadi gidiyoruz.
2: Nereye götürüyorsun? Ödedim ya ben bu odanın parasını. Burada kalmak benim hakkım.
0: Hala konuşuyor. Al götür şunu.
3: Tamam hadi diyorum. Topla eşyalarını, bana gidiyoruz.
2: Tamam, istemez. Bulurum ben başka bir otel.
3: Rüya. Hadi dedim.
0: Apartmanıma mı sokacaksın onu?
3: Safiye Hanım, ne olur uzatmayın. Tamam mı? Ben çözeceğim bu durumu. Siz hiç merak etmeyin. Önce bu durumu çözelim. Onu... Hatta ben gideyim babamın...
0: Sakın! Sakın! Zaten o girdi, mikrop içinde bıraktı. Bir de senin pisini temizleyemem. Topla eşyalarını, çık. Kendisi alsın.
2: Kafan çatlak değil mi bu? Yani normal değil çünkü.
3: Rüyacığım, bavulunu alır mısın çabuk? Hadi al, gidiyoruz.
2: Ay iyi tamam be, tımarhane gülleri.
3: Safiye Hanım, önce şu durumu bir çözelim. He? Ondan sonra apartman için konuşuruz, olur mu?
0: Konuşacak hiçbir şey yok. Konuşacak bir şey yok.
2: Al canım, sen taşırsın.
0: Kalamaz o benim evimde.
2: Teyzeciğim, kalmayacağım diyorum zaten. Gidiyorum ben. Almıyor mu senin kafan?
3: Apartman onun, apartman. Al şu anahtarı. Hadi doğru bana gidiyorsun. Hadi. Biz Safiye Hanım'la biraz konuşacağız.
0: Hiçbir şey konuşamazsın, tamam mı? Bu edepsiz benim evimde kalamaz. Zaten rahmetlinin altını bırakıyorum, seni de karışmıyorum. Yoksa sen de kalamazdın. Tamam mı? Sülalene bakamam ben senin. Arkandan da ne işler çevirdiğin kulağıma geliyor, hiç merak etme.
2: Ay ne yapıyorsanız yapın, kulağımız zarı patladı. Dikkat et, bu tırmalar seni ha.
0: Bana bak. Sen de kapat şu kapıyı. Bir daha kimse girmeyecek bu odaya, tamam mı? Tek bir kalemi, kitabı, günlüğü, bir şeyi kaybolursa... Senden bilirim, o kolinin içine seni koyar, 6 ay saklarım seni orada.
3: Safiye Hanım, zaten ben de birkaç gün kalacak. Ailesiyle kavga etmiş, gidecek yeri yok. O yüzden ondan sonra...
0: Bana ne? Ailesi def etmişse ben mi bakacağım? Bana ne?

0: Ne koydum bu kadar bunun içine? Kire indim çıktım zaten.
1: Okşan, Okşan yok mu evde? Döndün mü sonunda?
0: Bana mı dediniz?
1: Dedene mi geldin yoksa?
0: Beni biriyle karıştırdınız galiba.
1: Safiye kovdu seni değil mi?
0: Ay siz tanıyor musunuz o deli kadını? Bütün bu binanın sahibiymiş o.
1: Ne yaptı? Ne dedi sana?
0: Manyak o kadın. Manyak yani. Kovdu beni resmen.
1: Biliyordum zaten. Yoksa asla onu bırakıp gitmezdin.
0: O kim?
2: Safiye Hanım bakın sizden gerçekten kuzenim adına çok özür dilerim ama zaten çok kısa bir süre kalacak. Birkaç gün kadar rahatsızlık vermez bir daha hiç karşılaşmazsınız eminim.
3: Hayır dedim sana laftan anlamıyor musun be sen? Zaten derdin başımdan aşkın.
2: Ama bakın otelden de kovdunuz ya yani böyle hani masayı falan.
3: Gitsin başka oda tutsun.
4: Başka odamız yok Safiye Hanım hepsi
3: sen dolu. Sen sus be. Gidip bütün eşyalarını geri getireceksin aynı yere koyacaksın tamam mı? Ondan sonra da odaya kilit vuracaksın buraya da kimse girmeyecek anladın mı beni?
4: Safiye Hanım bakın eşyaların hepsi aşağıda emin ellerde duruyor. Hem Naci Hoca'nın haberi var zaten. Kendi söyledi. O da boşuna boş kalmasın kaldırabilsin.
3: Yahu zaten. Sen laftan anlamaz mısın be? Geldiğinde her şeyi yerli yerinde bulacak Naci. Ona göre.
2: Tamam o zaman ben gidiyorum. Size kolay gelsin.
3: Bana bak o kız giremez ha eve. Ona göre. Sen de öyle boş durma. Çabuk git getir eşyaları her şeyi dizelim kapıyı kilitleyelim. Yoksa vallahi bu oteli başına yıkarım. Buradan adım atmam ben. Beklerim burada. Hadi.
1: Babasız mı büyüteceksin karnındaki çocuğu? Bak tansiyonum çıkacak şimdi. Evine dön. Oturup adam gibi konuşun. Oğlumu özledim ben. Sen yoksun diye dönmüyor eve.
0: Ay amcacığım. Bak benim adım Rüya. Siz beni herhalde biriyle karıştırdınız. Ben vallahi anlamıyorum hiç ne diyorsunuz şu anda.
1: Niye böyle yapıyorsun İnci? Hiç mi sevmiyorsun bizi? O çocuk ne hale geldi sensiz haberin var mı?
0: Ay Allah, iyi misiniz?
1: Değilim. Eve götür beni.
0: Tamam. Burada mı oturuyorsunuz?
1: Eve çıkmam lazım. İlacım evde. Tut, yardım et çıkalım.
0: Tamam siz tutunun bana. Ama dikkat.

0: Tamam mı? Çalayım mı kapıyı?
1: Çalma sakın.
0: Neden?
1: Kimse yok evde. Tekim ben. Ama ilacım yukarıda. Ben merdivenleri falan çıkamam şimdi. Kalbim dayanmaz. Sen getiriver.
0: İyi, tamam. Getireyim madem.
2: Allah'ım, hiç beklemiyorduk dönmesini, biliyor musun Esat? Ablamı gör-

0: Ayrıca niye döndüğünü söylemedi, haber etmedi, onu merak ettim ben ama.
1: Dilek'im üst katta. Sizin odanızda.
2: Odada nerede peki?
1: Banyoda, lavabonun yanında.
2: Tamam, siz biraz soluklanın. Ben getiriyorum, tamam?

0: Han seni buraya kapatmakta haklıymış.
1: Ne? Nasıl ya? Dalga mı geçiyorsun amca? Amca açsana şu kapıyı. Ya bak benim bir sürü işim gücüm var. Okul kaydım var ya, Allah aşkına aç şunu. Amca! Ya gitmiş bunun kafası ya. Amca!
0: Sessiz ol. Safiye duyarsa kıyameti kopartır. Yine ayırır sizi.
2: Ben seni arayacağım sonra. Bir dakika.
1: Baba!
0: Bağırma dedim sana. Bağırma dedim.
2: Eyvahlar olsun. Allah, Allah'ım sana yardım et. Allah! Baba! Baba! Kim var içeride?
0: İnci var. Karışma sakın. Anuar hemen gelsin. Karısı burada.
2: Baba ne yaptın? Ne yapmışsın? Kapıyı mı kilitledin? Ne yaptın sen? Kim var?
0: Burası onun da evi. Yabancı değil o. Cehenneme çevirdiniz hayatı kıza. Onun için çekip gitti evden.
2: Eba, korkmayın tamam. Ben çıkaracağım sizi, korkmayın. Baba ne yaptım? Allah aşkına ver şu anahtarı. Ver ablamdan müdür açalım ver ne olur.
0: Muslukların hepsini açtım. Görecek günün o.
2: Ne? Ne yaptın baba? Ne yaptın Allah'ım? Allah'ım yardım et ne yaptın? Allah'ım ne yaptın?

0: Allah bir sikici ne burası? Üstüme geliyor. Üstüme geliyor ya Rabbim. Gülben. Neredesin? Gülben neredesin? Yardım edin bana. Gülben. Zehirleneceğiz hepimiz. Hasta olacağız.
1: Allah'ım ne yapacağım?

0: Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım burada? Nasıl izleyeceğim ben burayı? Kim o? Kim o? Allah'ım ben aklımı oynatıyorum. Kim o? Bir kadın sesi duyuyorum. Hanım odasından geldi. Ha? Ben aklımı oynatıyorum. Hanım odasından çıldırdın mı ben Allah'ım? Ben delirdim mi? Gülmem ben delirdim.
1: Abla.
0: Gülmem.
1: Abla delirmedim. Baba. Baba bir tane kız almış. Banyoya kilitlemiş. İnci sanıyor. Han gelmeden çıkarmam diyor. Ya. Tutacakmış.
0: Evde yabancı mı?
1: Evet. Evet.
0: Evde yabancı mı var?
1: Bana anahtarı ver dedim. Vermedi. Naci'yi çağır yardım etsin.
0: Naci yok. Naci yok.
1: Ama gitti. Sana gitti.
0: Naci yok. Yok. Ne yapacağım Allah'ım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım?
2: Amca açsana şu kapıyı.
0: Baba. Ver şu anahtarı. İnci değil o. Kimseyi zorla tutamazsın. Ver şunu.
3: O giderse han delirir. Perişan oldu çocuk. Anlamıyor musun?
0: Baba İnci gitti zaten. Yok. Tamam mı? Kız yok artık zaten. Yok.
2: Açar mısınız kapıyı? Lütfen ya.
0: Baba ölümü gör. Ver şu anahtarı. Hadi. Versene.
3: Elleme. Sokaktan geldim. Ellerim pis. Dokunma bana. Han? Döndün mü evine oğlum? Sonunda geldin mi?
0: Baba han yok artık. İnci yok, han yok. Bir daha gelmeyecekler. Alış artık buna. Yok ikisi de bitti.
4: Abla.

Aşık olmak basit bir ruh hali, bir illüzyon mudur? Yoksa bilimsel bir gerçekliği var mıdır? Aşık olmanın bir faydası var mıdır? Gelin aşka bir de bilimsel açıdan bakalım. Belki vardır aşkın faydası. Aşık olan insanlar sık sık birbirlerine sarılırlar değil mi? Sarılmak aşkın en önemli dışa vurumlarından biridir. Bilimsel araştırmalara göre sarılmak insanın ömrünü uzatıyor. Sarıldığın kişiyle kalp atışı ve vücut ısın birbirini dengeliyor. Her gün en az 20 dakika sarılan çiftler daha az kalp rahatsızlığı çekiyor. Psikolojik rahatsızlık

Sadece sarılıp uyuyalım sözü de boşa değilmiş. Oksitosin hormonu yani sevgi hormonu sarılırken salgılanır ve bu hormon baş ağrısı tedavisinde kullanılan ilaçların ana maddesidir. Devam edelim aşkın faydalarına. Birbirinin gözlerine 3 dakika bakan çiftlerin nefes alışverişi ve kalp atış hızı dengelenir. Sevdiğinin fotoğrafını cüzdanında cebinde taşıyan insanları Türk filmlerinden hatırlarız. Hala da var tabii de artık telefonda saklanıyor genelde. Bunun da bir faydası varmış. Sevdiğin insanın resmine bakmak o anda yaşanılan fiziksel acının azalmasını sağlıyor. 2009 yılında yapılan bilimsel bir araştırmada acı çeken insanlara sevdiklerinin fotoğrafı gösterilmiş ve daha az acı çektikleri anlaşılmış. Bitti mi aşkın faydası? Bitmedi. Hayatınızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Bilmeseniz çok şey kaybetmezsiniz ama bilirseniz çok şey kazanabilirsiniz. Çivi çaktığınızda duvarın alçısı çatlıyor mu? Küçük de olsa canınız sıkılıyor değil mi? Ne gerek vardı şimdi ya buna diyorsunuz. Gözünüz takılıyor. Duvarınıza çivi çakacağınız zaman çakacağınız yerin üzerine çapraz bant yapıştırın. Çiviyi öyle çakın. Böylece duvarın alçısını çatlatmamış olursunuz. Malum devir tasarruf devri. Kızartma yağını birkaç kez kullanabilirsiniz. Peki kaç kere kullanabileceğimizi nasıl anlarız? Yani tamam artık daha bu yağıyla bir şey kızartılmaz ne zaman deriz? Nasıl anlaşılır yağın süresinin doldu? Kızgın yağın içerisine bir dilim ekmek atın ve beklemeye başlayın. Eğer ekmekte kara lekeler oluşmuyorsa o yağı kullanabilirsiniz. Yok, eğer ekmeğinizde kara lekeler oluyorsa o yağıyla artık işiniz kalmamıştır. Cevizlerinizin kabuklarını açarken zorlanıyor musunuz? Kolayca açabilmek için onları bir gece tuzlu suyun içerisinde bekletin. Böylelikle böyle bir sorununuz kalmayacaktır. Cevizlerinizin kabukları rahatlıkla açılacaktır. Mobilyalarınızın yerlerini değiştirdiğinizde halıların üzerinde iz kalıyor değil mi? Gözünüz takılıyor. Bu izleri yok etmek için izlerin üzerine bir parça buz koyun ve erimesini bekleyin. Daha sonra elektrik süpürgesiyle üzerinden geçin. Ne görüyorsunuz? Hiçbir şey. Göremezsiniz çünkü kayboldu hepsi. Pratik bilgilerimize haftaya da devam edeceğiz. Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdi? Ferdinand Magellan dünyanın etrafını gerçekten dolaştı mı? Yoksa bunu başarabilen bir başka isim miydi? Evet, dünyanın etrafını dolaşan ilk insan Zenci Henry. Ferdinand Magellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Peki Zenci Henry'nin hikayesi ne? Magellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerken önce Uzak Doğu'yu ziyaret etti. Uzak Doğu ziyareti sırasındaysa Malezya'daki bir köle pazarında Zenci Henry'yi buldu. Tarihler 1511 yılını gösteriyordu ve o tarihten sonra 1519 yılında çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Zenci Henry Magellan'ın yanında gitti. Dünyanın etrafının tamamlandığı yolculuksa Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanusu geçerek gerçekleşti. Bu yüzden 1521'de Uzak Doğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu. Peki biz neden Zenci Henry değil de Magellan'ı biliyoruz? Belki de dünyayı dolaşmayı arzulayan, tutkuyla kendini adayanın Magellan olup Zenci Henry'nin tamamen tesadüfen bunu başardığından. Tarih Magellan'a hakkını vermiş yani. Siz hangi taraftan bakmak istiyorsanız artık. Şarkıların insan psikolojisine olumlu etkisi var mı? Seslerin insan beyninde yarattığı etkiler neler? Ses terapisinin iyileştirici gücü var mı? Ses terapisi binlerce yıldır kullanılan bir ferahlama tekniği. Orta ve Güney Amerika yerlileri bu tekniğe likaros yani şifalı melodiler der ve bazı hastalıkları bu terapilerle tedavi eder.

0: Öte yandan eski Mısır tapınakları yankı yoluyla seslerin iyileştirici gücünü artıracak akustik tasarımlara sahiptir. Antik Yunanistan'a, Hindistan tapınaklarına kadar uzanır melodilerin psikolojik etkisi. Yakın dönemde ise Stanford Üniversitesi ses dalgalarının modern tıpta kullanımı üzerine araştırmalar yapıyor. Ve bu araştırmadan çok ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Kaliforniya'daki Lancaster kasabasında hoparlörlerden verilen kuş sesleri sayesinde tüm şehirde küçük suçları %15, büyük suçları %6 oranında azaltıyor. Teoriye göre ritim ve frekanslar yoluyla beyin dalgalarına vites küçültüyor. Ses frekanslarına uyum sağlayan beyin dalgalarımıza beta, alfa, teta, delta gibi farklı frekanslarda akor vermek mümkün olabiliyor. Yani ses dalgaları bizi sakinleştirebiliyor, dinlendirebiliyor, rahatlıyoruz. Meditasyon yaparken derin nefesler almak gibi bir ruh haline bürünüyor. Hadi bir de şarkı örneğini verelim. Marconi Union Weightless. Britanya Ses Terapisi Akademisi bu teoriyi denemek için Manchester'lı grup Marconi Union'la bir deney şarkı hazırlamış. 40 kişilik bir fokus grup üzerinde test edilmiş bu şarkı. Sonuç, şarkı anksiyeteyi %65 oranında azaltıyor. Beyin fonksiyonlarını ise %35 oranında yavaşlatıyor. Şarkı ayrıca kan basıncını ve stres hormonu olan kortizolü de düşürüyormuş. Kobra etkisi nedir? Hayatımızı uygularsak ne elde ederiz? Kobra etkisinin tarihi Hindistan'ın İngiliz kolonisi olduğu zamana dayanır. Hindistan'da aşırı derece kobra yılanı bulunmaktadır. Ve İngiliz bilim adamlarının aklına sözde parlak bir fikir gelir. Kobra yılanının ölüsünü getiren herkese para verelim. Fakir Hintliler bir ayda bütün kobraları öldürür. Ama sonuç hiç de beklenildiği gibi olmaz. Hintliler önce kobraları öldürüp para alırlar tabii. Ama sonra kobraların azaldığını fark edip Hintlilerin de aklına parlak bir fikir gelir. Ya bu sivri zekalılar her ölü kobraya para veriyorlar. Niye gidelim bunları avlamak için ormana? Biz bu kobraları besleyelim, öldürüp veririz diye düşünürler. Öyle de yaparlar. Hatta kobra çiftliği kurarlar. Bunu fark eden İngiliz bilim adamları kobralara para vermeyi keser. Peki sonra ne olur? Bu sefer de Hintliler bütün kobraları doğaya salar ve kobra nüfusu öncekinin 3-4 katı olur. İşte bir sorunu çözmek için yapılan müdahaleyle sorunun daha da beter olmasına kobra etkisi diyoruz. Aynı şey Fransız kolonisi olduğu yıllarda Vietnam'da da yaşanır. Farelerle sorun yaşayan Fransız hükümeti de fare ölüsü için para teklif eder. Ama der ki, farenin ölüsünü getirmeyin, sadece kuyruğunu getirseniz yeter. O kadar ölü fareyi ne yapacağız? Peki sonra ne olur? Fransızlar bir bakar ki tüm ülkeyi kuyruksuz fareler istila etmiş. Kuyruğunu kesen fareyi bırakmış ki üresin, daha çok fare olsun, daha çok para kazanalım. Ya işte böyleyken böyle, kobra etkisi deyip geçmemek lazım. Sylvester Stallone'la köpeğinden nasıl Rocky efsanesi doğdu? Sylvester Stallone New York'a geldiğinde çok zor günler yaşar. Beş parasız, terminallerde
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Günaydın Keş dayı.
1: Dokuzuncu sınıf için biraz ağır bir kitap değil
0: Annemin
1: mi?
0: Annemin eski üniversite kitaplarından biri. Eric Paget denilen bir İngiliz yazmış. Adam filozof gibi bir şey, etik ve iyi olmak hakkında yazıyor.
1: Eğlence olsun diye ders kitabı okuyorsun.
0: Sanırım öyle.
1: Kendine zarar verme bari. Baban kalktı mı?

0: Saat kaç?
1: Beslenme saati.
0: Kalkıyorum, kalkıyorum.
1: Hadi.
0: Kalkıyorum.
1: Hadi gidelim.
0: Tamam, tamam. Parlak gözlü ve gür kuyruklu beyefendi.
1: Doğum öncesi hazırlığa ayıracak vakit yok. Hadi gidelim. Dışarıda aç aygırlar bekliyor. Hadi bakalım, yürü.
2: Alın bakalım. İtişmeye gerek yok. Herkese yetecek kadar var.
1: Hadi bakalım ufaklık. Hadi içerim. Evet işte oldu. Hadi evet. İşte.
0: Hadi bakalım. Yürü.
1: Durumu nasıl?
0: Bir aydır kovayı yalayıp yutuyor. Artık çiftleşmemesi için hiçbir neden yok.
1: Rachel olsa bilirdi. Onunla konuşuyor gibilerdi.
0: Evet.
1: Bana hiçbir şey söylemedi.
0: Aynen, bana da. Ama ben dinlenmeye devam ediyorum.
2: İyi misin kızım? Baba!
1: Ne oldu bu kıza? Evde yangın varmış gibi koşuyor.
0: Ne oldu hayatım?
2: Çabuk gelin.
0: İyi misin?
2: Geliyor.
1: Hadi.
0: Hey işte burada. Hey, sakin, sakin ol kızım. Sakin.
1: Sakin ol kızım.
0: Bundan hiç hoşlanmadım.
1: Zorlanarak ıkınıyor gibi baksana.
0: Evet, hiçbir şeyin de geldiği yok.
1: Oo, yavaş yavaş,
0: tamam,
1: sakin.
0: Tamam annecik,
1: sakin,
0: bir bakayım
1: kızım.
0: Her şey yolunda mı? Tamam, evet. Sorunu gördüm.
2: Ne olmuş?
0: Yavru sıkışmış bir ayağı önde.
1: Veteriner çağıralım mı?
0: Veteriner gelinceye kadar yavru çoktan ölmüş olur. Bu gibi durumlarda 10-15 dakikan olur. Bu süreyi de sondayız, onu
1: tamam,
0: sabit
1: tamam,
0: tut.
1: Yavaş, tamam, yavaş, yavaş.
2: Sakin
1: yavaş,
2: ol kızım.
0: Tuttum onu.
1: Tamam,
0: kuyruğunu gelecek.
2: Kaba düzeltmeye çalışıyor.
1: Hallettim.
0: Tuttun mu?
1: Aldın mı?
0: Tamam.
1: İşte.
0: Bekle.

0: Oynandan evet. Tuttum tamam.
1: Sakin Flagon.
0: Tamam.
2: Pekala.
0: Halledeceğiz tamam. Kızım tamam.
2: Evet.
0: Evet.
2: Evet.
0: Tamamdır.
2: Evet.
0: Evet. Güzel. Küçük kıymetli şey.
2: Düşünsene çoğu insan pazar günü hala uyuyor. Mantıklı olanlar yani.
1: Onların kaybı.
2: Öyle.
0: Aileye hoş geldin. Hadi.
2: Hadi.
0: Savera hadi gidelim. Bulacak mısın?
2: Evet.
0: Kaybolup duruyor. Harika görünüyorsun.
1: Sağ ol baba.
0: Evet.
2: Neden bizimle gelmiyorsun?
0: Bu aralar pek kilise havasında değilim. Ayrıca şu traktörü çalıştırmam lazım. Gerçi bir aydır geleceğim diyordum ama.
2: Pekala. Öğle yemeğinde barbeküde katıl.
0: Büyük silahları ortaya çıkarıyoruz ha?
2: Hiç olmazsa ızgara sandviç.
0: Peki sen mi ısmarlıyorsun?
2: İçeri girdiğin anda sıcacık masa.
0: Tamam peki, beni kandırdın.
2: Öyle olacağını biliyordum.
0: Şimdi eğlenmenize bakın.
2: Sen de şu şeyi tamir et.
0: Hallediyorum.
2: Ona sorup duracağız işte.
1: Annemi özlüyor.
2: Öyle.
1: Ben de özlüyorum. Olsaydı onunla gurur duyardı.
2: Evet, duyardı tabii.
3: Ben çocukken babam beni ava götürürdü. Gün doğmadan yola çıkar, ayaklarımızın altında çatırtılarla soğuk ve karanlığın içinde yürürdük. Bazılarınız neden bahsettiğimi bilir, onayladığınızı görüyorum. Evet bakın, şu an önünüzde bir vaiz olarak duran biriyim ama ben de günahkarım. Geçmişte az ceviz kırmadık, karakolda sabıkam bile var.
4: Bu konuda biraz bilgiye sahibim.
3: Bu aramızda kalacak hanişerim. Ama işte ihtiyarla ava çıktığım aynı ormandaydım. Hidayete erdim ve şunu fark ettim. Tanrı hep oradaydı aslında. Beni dinliyordu, evet. Bekliyordu. Kollarını açmak için hazırdı her zaman.
4: Amin.
2: Evet.
3: Bir amin daha.
4: Amin.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim.
4: Harikaydı peder.
3: Zaman ayırdığınız için sağ
4: olun. Kaçıramazdım. Sabaha başlamak için harika bir yol.
3: Sağ olun.
2: Şerif.
3: Tanrı seni bu adamdan daha hızlı affeder. Finn'i ne durumda?
2: Gel gitli.
3: Onu Memphis Blind denen yerde kurtarmalısın. Ava çıkıyor mu?
2: Pek değil.
3: Durum düşündüğümden evet. De kötü. Peki ya sen Savannah? Dayın seni bu sezon ava çıkardı mı?
1: Evet ama hep eli boş döndüm.
2: Bu doğru değil. Birkaç tane yakalamaya yaklaştın. Hadi ne seçtiğini göster.
3: Neymiş o? Birinci sınıf kesme çeliği bu.
2: Hesaplarıma göre parasını ödemesi için 6 ay boyunca sabah işi yapması gerek.
3: Dayın tam bir baş belası değil mi?
1: Aynı zamanda da pinti.
3: Yeğenin seni çözmüş Keş.
2: Evet tam bir Dr. Phil kendisi. Bak ne diyeceğim. Babam birazdan buraya gelmezse onun ızgara sandviçini yiyeceğim.
1: Yemelisin.
2: Birazdan dönerim.

0: Ne oluyor?
1: Kes. Hoş görürsün diye düşündük. Lo bir parça bir şeyler yemeye geldi.
2: Eline bakınca iştahımı kaybedebilirim gerçi.
0: Ayağa kalk. Bırak kız çıksın.
1: Kızı yalnız bırakan sensin. Biz kibar olmaya çalışıyoruz. Ona arkadaşlık ediyoruz.
0: Hadi Savana.
1: Uç bakalım küçük kelebek.

0: Dayınla biraz sohbet etmek istiyoruz.
1: Gel hadi güzelim hadi. Git barda kendine bir tatlı al. Uzun sürmeyecek, merak etme hadi.
0: Otur.
1: Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz?
0: Biz bir şey istemiyoruz. Büyük kedi istiyor.
1: Kediye söyleyecek bir şeyim yok.
0: Büyük kedinin sana söyleyecekleri var. Çiftliğinle ilgili.
1: Çiftliğimle mi ilgili? Neymiş? Tamam. Hadi gel bakalım. Hadi gel.

0: İşte geldi. Kızım benim. Kilise nasıl geçti?
1: Öğle yemeğine geleceğini sanıyordum.
0: Ah, üzgünüm ufaklık.
2: Savannah, babanla biraz konuşmalıyız.
0: Tamam hayatım. Keşke konuşayım biraz. Bir tane daha alacağım. Fikrini değiştirirsen söyle.
2: Komik mi şimdi bu? İçki içmememle dalga geçmeye mi çalışıyorsun?
0: Hala içiyorsun. Bu kötü bir şey. Sana söyleyeyim.
2: Öyle mi? Sanki çok mükemmelsin.
0: Sadece söylüyorum. Herkes gibi sen de bunları yüzüme vurabilirsin.
2: Ayyaş güdük olan bendim. Şimdi sen ikimizin de yüzüne vuruyorsun.
0: Bak, bu gerçeği radyoda bile duyamazsın.
2: Öğle yemeğini kaçırdın. Bak ve Du yemekte yanımıza geldiler. Büyük kediye borçlu olmandan bayağı etkilenmiş gibiler.
0: Sana bu çiftlik hakkında bir şey söyleyeyim Keş. Altında delik olan bir kova
2: Kız
0: gibi.
2: kardeşimin yeri üzerinden büyük kediye borçlandın.
0: Kendi yerim üzerinden kredi. Yapmak zorundaydım yoksa bu çiftlik her
2: Lanet
0: şekilde
2: olsun.
0: batardı.
2: Krediye ihtiyacın varsa bankaya gidersin.
0: Kime borçlandım sanıyorsun? Sürekli fazlaca verirler mi sanıyorsun? Ben doğru olanı yaptım. Temiz bir anlaşma. İnekler satılmaya hazır hale gelince parayı öderim.
2: Hiç fark etmez. Yine onların ofisine gidip bir şeyleri imzalayıp durursun. Her şekilde büyük kedinin parası değil mi Allah'ın cezası?
0: Bak ne diyeceğim. Kaldığın yer için tek kuruş bile ödemedin. Bu belki deliği kapatmaya biraz yardım ederdi.
2: Paçanı şeytana kaptırdın Finn.
0: Ne yapsaydım ha? Mağazadan 100.000'in var mı? Hayır efendim. Kafana takma, ben hallederim, tamam mı?
2: Hayır, hayır, hayır. Ben hallederim. Bu hayvanların nasıl beslendiğini bilirim. Şunu da bırakman lazım. O mekanın etrafında takılmayı da bırak. Hava çık, Savannah'ı yanına al. O seninle gitmek istiyor.
0: Şu an ateş etme modum sadece şu içki şişesini vurmak olur. Onu da senin için dışarıda yaparım.

0: Evet. Pişirme işini dışarıda açık şekilde yapıyorlar. Hapları içeride. Buraya 4-5 kişi silahlı gelirsek ne olduğunu bile anlamazlar. İçeride dışarıda her yerde hap var. Bak, bak sen bak, ben binanın etrafında dolaşmak istiyorum. İyice bak, göz kulak ol.
1: Rick! Rick!
2: Orada! Kımıldama fistik! Eller yukarı! Oynatmayı bırak!

0: Bak işini yapman gerekiyor.
1: Beyefendi anladım, önemli bir mesele ama Bay Berkley şu an çok meşgul. Hemen bir randevu ayarlarız, merak etme.
0: Hemen şimdi olsa iyi olur. Çünkü Zeke'le konuşmadan buradan hiçbir yere
2: gitmiyorum. Tamam, merak etme Sue. Kendisi benimle.
3: Ne yapıyorsun?
4: Ev ödevi.
3: Güzel bir gün okula kaçıp babanı evde yalnız bırakacaksın, değil mi?
4: Trigonometriyi geçmeye çalışıyorum.
3: Gerçekten mi? Bir bakayım mı? Lise zamanlarında matematikle uğraşmışlığım var.
2: Evet, Cash.
0: Evet.
2: Senin için ne yapabilirim?
0: Finney'nin ne kadar borcu var öğrenmeye geldim. Böylece işleri yoluna koyarız.
2: Üzgünüm Cash ama kafan karışık gibi.
3: Bunun matematik olduğundan bile emin değilim. Sekant, sekant. İngilizce'de böyle bir tanım olduğunu bile sanmam. Tatlım, sen burada bekle.
5: Hadi kapıyı aç.
4: Kim o?
6: Onu sen görüyorum.
0: Sen git banyoyu sakla.
6: Arkadan kaçmaya çalışıyor. Hadi Finn. Aa. Kapıyı kırıp içeri girmemizi istemezsin.
3: Neden habersizce kapıma dayandınız, onu çözmeye çalışıyorum.
5: Aç şu kapıyı Finn'i.
3: Hey. Nasılsın bak?
5: Gayet iyi. Hey. Büyük kedi seni bir ziyaret etmemizi istedi. Yatırımımıza gidip kontrol edelim.
3: Evet,
5: dedi.
3: Evet. Parayı toparlıyorum. Ama daha borcun zamanı bile gelmedi ki.
4: Rahat bırakın onu.
5: Hiçbir şey toparlıyorsun gibi gözükmüyor.
4: Durun.
5: Susturun şu veledi.
3: Ona sakın dokunayım deme.
5: Hey dur. Hey.
3: Ulan.
5: Aklayın şunu çocuklar.
2: Bu kontrata bakılırsa çiftlik büyük kediye ait. Belki sen tekrar geri alabilirsin. Ama bu öylece parayı verip kurtulabileceğin türden bir borç değil. Üstelik paran olsa bile. Büyük kedi borç ödendi derse ödenmiş olur. O zamana kadar çiftliğin sahibi sen değilsin. Şimdi Cash, senin için yapabileceğin başka bir şey var mı?

0: Pekala tatlı şey. Sana zarar vermeyeceğim.
1: Üzgünüm.

0: Tamam tamam. Bak, beni vurursan kimse para falan alamaz.
1: Bunun parayla alakası yok.

0: Ne oldu?
1: Kulağına silah dayayıp ateşlediler.
0: Feni.
2: Hiçbir şey duymuyorum.
0: Hadi seni içeri götürelim hadi. Hadi tamam. Hadi. Tamam.
2: Evet. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm.
0: Sakinleş. Çok sadece üzgünüm. Nefes al. Sadece nefes al.
1: Birini bıçakla yaraladım.
0: Hangisini?
1: Şu sürekli kıkırdayanı.
0: Joe. Bu işi çözmeye gidiyorum.
2: Joe.
0: Sen babana göz kulak ol, tamam mı? Birkaç saate dönmüş olurum.
2: Tamam. Tamam.
1: Bay Williams. Şimdi Şerif'le görüşebilirsiniz.
3: Bak hele. Sonunda teslim mi oluyorsun Keş?
0: Ben de seni gördüğüme sevindim Dük.
4: Keş, içeri gel.
0: Evet.
4: Seni hücrede otururken hayal etmiştim. Masamın karşısında değil. Mesele nedir?
0: Benim büyük kedi sorunum var.

0: Bak bu ilginç olmalı.
1: Fini çiftlik üzerinden ondan kredi istemiş. O da şimdi vidaları sıkıyor.
0: Daha iyisini bilen varsa o da kendisi.
1: Hadi ama Şerif, baksana. Kadın Odim ilçesinin kraliçesi be.
0: Öyle olmasın da bal gibi senin de parmağın vardı Keş. Bunun hakkında konuşmak istersen kulağımız sende. Kredi meselesine gelirsek zikle konuş derim.
1: Evet. Evet, konuştum. Tamamdır.
2: Bak, evet. Biz de senin kadar o kadını alaşağı etmek istiyoruz.
0: Ama bize sağlam kanıt lazım, itham değil.
2: Ne diyorsun Keş? Herhangi bir istihbaratın var mı?
0: Eğer varsa bu ikimiz için de birçok sorunun çözümü olur.
1: Sadece kız kardeşimin yerini kaybetmek istemiyorum o
0: Bana
1: kadar.
0: Somut delil getir. Ben de hakime götüreyim.

0: Lazarus, senden izin isteyeceğim. Fikirlerini çok sevdim ama üzerinde düşünmem gerekecek.
1: Tabii tabii, sorun yok. Ne haber dostum?
0: Keş.
2: Neden benim ve ailemin üzerine geliyorsun? Adamlarına küçük bir kızaya el sürdürüyorsun.
0: Kızmışsın.
2: Savannah'ın önünde silah patlatıyorsun.
0: Büyük kulaklar birkaç gün çınlar, ona şüphe yok. Ama mesaj sanaydı Keş. İlk mesajı ıskaladın. İkinci mesajı göndermek zorunda kalırsan biraz ses çıkar. Senin ineklerini veya arazini istemiyorum. Zaten en başta Finney'e kredi falan vermek istemiyordum çünkü biliyordum ki o sarhoş onu mundar edecek. Ben şu anda onurlu bir şey yapıyorum. İşi tamamlamak için sana fırsat sunuyorum. Böylece Finney'i, kız kardeşin, Rachel'ın yanındaki bir çukura gömmek zorunda kalmam.
2: Ben yokum. Bir anlaşma yapmıştık.
0: Sen gittikten sonra işleri büyüttüm. Artık olay sadece bitki ve haplar değil. Ben bir imparatorluk kuruyorum Keş. Artık her işte parmağım var. Şimdi yatırımlarımın en hassas zamanları. Çok önemli bir işi başarmanın eşiğindeyiz. Fazladan yardım işime çok yarar. Çok iyi ve güçlü adamlarım var. Hepsi benim kurallarımla yetişti ve bana bağlılar. Ama senin tanrı vergisi yeteneklerine sahip değiller. İnsanlarla ilişkilerin hep iyiydi. Ama sonrasında soğukkanlı bir hergeleye dönüşebiliyorsun. Seni çok iyi yapan da bu işte.
2: Şu an ne düşünmeliyim emin değilim. Detayları anlatmadığın sürece tabii.
0: Benim seçeceğim 3 iş. Bu şekilde borç kapanmış olacak.
2: Ya reddedersem?
0: Ya gümüşü alırsın ya da kurşunu.
2: Bu işi yaparım, borç da kapanır. 3 iş ve benim işim biter. Bu kadar basit.
0: Tabii bebeğim. İşleri zorlaştırmanın alemi yok.

0: Nasılsın bakalım?
1: İşin en kötü tarafı olay kızımın gözleri önünde oldu.
0: Katılmıyor değilim.
1: Kocaman adamım. Kendi arazime sahip çıkamadım. Karıma sahip çıkamadım. Şimdi küçük kızıma.
0: Kendini dolambaçlıyorlar abi. Kaptıran kişi bir tek sen değilsin.
1: Belki de hamurumda baba olmak yoktur.
0: Böyle konuşmayı bırakacak mısın? Bunun kime faydası olur ki?
1: Biliyorum.
0: Özellikle Savannah için.
1: Düşünmekten yoruldum artık. Hissetmekten yoruldum. İçmekten yoruldum. Akşamdan kalma olmaktan. Bıktım içmekten artık.
0: Bırakmak kolay olmayacaktır. Ama her zaman sana yardıma hazırım. Sürekli yanındayım.
2: Ne kadar bir belanın içindeyiz?
3: Ne yapabilirim?
0: Oku işte. Ders çalışmaya devam et. Yaptığımız hataları yapma.
2: Benimle hiçbir şeyden anlamıyormuşum gibi konuşma.
0: Anlıyorsun bilmem mi?
2: Yardım edebilirim.
0: Biliyorum edebilirsin. Önemli şeylere odaklanmanı istiyorum senden.
2: Bu önemli şeyler kitaplar değil. Babam, sen ve çiftlik önemli olan.
0: Seni yalanlayamayacağım. Haklısın. İşleri yoluna koyacağız tamam mı? Ama emin ol bu konuda yapabileceğim pek bir şey yok. Babanı bulmaya ne dersin? Adam içten içe yanıyor. Sana tatlı için falan da söz veremem.

0: Adın ne evlat?
1: Harlan.
0: Harlan. Şu an ne kadar acı içinde olsan da eğer kiminle çalıştığını söylemezsen emin ol çok daha fazlasını çekeceksin.
1: Kimseyle. Sadece burada hap ürettiğinizi duyduk. Belki kendimiz için biraz alırız diye düşündük. Hepsi bu.
0: Bu düşünceli bir davranış gibi durmuyor.
1: Hayır. Lütfen. Üzgünüm. Tekrar olmayacak.
0: Sana inanmak isterdim ama emin olmam gerek. Ayrıca şu hırsız eline bağlı baş parmağınla ortalıkta dolanmana müsaade edemem.
1: Hayır, durun, hayır, geri gelmem. Yemin ederim, hayır, hayır, lütfen ateş etmeyin, ateş etmeyin, lütfen, lütfen.
0: Emin misin?
1: Parmağımı alın.
0: Bu iyi bir karar.
1: Hayır, hayır. Hayır, hayır.
0: Sıkıca dur. Tamam. İşte oldu.

0: Evet.
1: Geldiğin için sağ ol.
0: Başka seçeneğin mi var?
1: Yok.

0: Çık lan dışarı.
1: Pislik.
2: Hey, bir tane versene.
3: Neredesin sen?
4: Olmaz.
3: Acele et hadi.
5: Bıraktılar beni.
2: Tam bir

0: Bak bakalım olay neymiş.
1: Aklımı okudun herhalde.
2: Lanet olası hala. Sana dikkatli ol demiştim.
3: Reki'yi hakladılar. Öldü. Karı da benim baş parmağımı kesti.
2: Pisliklere bu gece saldırıyoruz. Olur mu? Hadi. Silahları kuşanın. Çocukları çağır Bobby. Hepsini hazırlanın.
1: Evet, 5 kişiler. Ve buralı gibiler. Kafayı kesinlikle kırmışlar. İntikamdan, çocukları çağırmaktan falan bahsediyorlar.
0: Çocukları çağırmak öyle mi? Ne senin zorlu rakiplerimiz var.
4: Konuş. Ne bulduk?
0: Tam da düşündüğümüz gibi. Pekala. Ön tarafa gidiyoruz. Sen de arka tarafa gitsene Keş.
1: Silaha ihtiyacım var.
3: Silahım bende.
0: Evet bebeğim. Hazır mısın kardeşim? Hadi millet. Hadi yürüyün.
1: Ver silahımı ezik.
3: Al bakalım. İşte silahın.

0: Şu dallamaya baksana. Keşke haklamış onu.
1: Neredeyse haklıyormuş.
2: Silahım dolu değildi.
1: Tüh. Ne?
0: Keş, bu pislik testi geçtin.
1: Hadi defolup gidelim buradan.

0: Tamam. Erkencisin.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Ne kadardır orada dikiliyorsun?
0: Aksiyona hazır olduğunu bilecek kadar.
1: Evet.
0: Hazır mısın?
1: Hayatımda hiçbir şeye bu kadar ihtiyacım olmamıştı.

0: saat 12 önünde.
1: Ah, lanet olsun. İhtiyar bir adam gibi titriyor.
0: Boş versen, görevine odaklan. Başka bir deyişle, Tanrı, aile, hayatta kalma.
1: Hayatta kalma.

0: bacağına. Vurdum. Evet. Pekala hadi. Önce ilk iş deriyi soyuyoruz. Yukarıdan başlıyoruz, aşağı doğru iniyoruz. Küçük kesikler şeklinde, tamam. İşte böyle.
1: Teşekkür ederim. Beni fena kıstırdı.
2: Kadının yaptığı budur. Ama hala orada oturuyorsun. Seninle aynı durumda olan birçok insan bunu söyleyemez artık.
1: Tyler Mack denen çocuğu hatırlar mısın?
2: Satıcısı olan.
1: Evet.
2: Zar zor o işleri bırakmıştı.
1: Onu severdim. Ama düşüncesiz biriydi. Haplara çok düşkündü.
2: Şu maganda işi olan mı? Jilet gibi keskindi, o zamanlar boşluğa düşmek için tercihimdi.
1: Ben Rachel ve Finn'i Tyler'la partilerdik. Günlerce alırdık. O noktada olay artık eğlence bile olmaktan çıktı. Çok derinlere daldık, tek. Tek umursadığımız her şeyden uzaklaşmaktı o kadar. Sonra kız kardeşimin yüksek doz aldığına dair telefon geldi. Doktor Hapların kalbine bir elektrik sinyali boşalttığını söyledi bize. Bir kıvılcımla ölüp gitti işte. Sonraki iki haftayı kafa 1 milyon. Tam bir harcanmış olarak geçirmiştim kendi kız kardeşimin. Cenazesini kaçırdım. O zaman yardıma ihtiyacım olduğunu anladım. Bunun için kız kardeşimi kaybetmem gerekti.
2: Birçok insan doğru yolu bulamaz.
1: Benim yaptığım da bu mu?
2: Sence ben şüpheye düşmüyor muyum? Hiç mücadele etmiyor muyum? Keş, sen ilerleme kaydediyorsun. Her birimizin başına gelecek şeyler bunlar.
1: Sen nasıl çıkmıştın?
2: Çok da dramatik bir şey değil aslında. Bir şeyler oldu ve bir dönüşüm yaşadım. Hidayete erdim işte. Gözlerim birden açılıverdi.
1: Bu olay bana bayağı dramatik geldi.
2: Belki de haklısın, bilmiyorum. Bunu ispat edecek yaralarımız var.

0: Evet.
1: Tamam. Hayır, ben hallederim. Tamam.
0: Nedir durumlar?
1: Razılarız. Sırası geldi.
0: Nedenmiş o?
1: Büyük kedinin onaylamadığı bazı yan işler yapıyormuş. Büyük kedi onun için bir ibreti alem istiyor. Bu yüzden bizimle gelecek.
0: Bu son dakika iptali için büyük bir plan değişikliği.
1: Durum kötü. Satış için aylardır çalışıyordu. Doğu yakası dağıtım hattını açabilirdi. Büyük kediyi bilirsin. Kararları sadece o verir.
0: Halledebilecek misin peki?
1: Evet. Kolaylıkla.
0: Temiz olsun. Fanteziye kaçma.
1: Anladım. Lanet olsun.
2: Oğlum var ya. Korkudan ölüyordun resmen.
1: Evet, sağ ol pislik.
2: Tamam biraderlerim. Yol uzun, biraz kafa dağılsak.
0: Bu işi böyle mi yapmak istiyorsun?
2: Tek kişi için elimden geleni yapıyorum. İki kişi bu çok fazla. Limitin bile üstünde değil mi?
1: Hadi ama bırak dalga geçmeyi.
2: Lanet olsun oğlum, biraz rahat olun lan. Bu herifler beni seviyorlar. Bu stresli halleriniz yüzünden korkup kaçıp gidecekler. Pekala, hadi gidelim yavrum. Efsane olma zamanı çocuklar.

Buradan sola dön, köprüyü geç. Bize biraz yardım etsen mes.

0: Her bitti galiba. Ne?
1: Ne diye böyle bir şey yaptın?
2: Bir şeyler olduğunu anladı.
1: Anladığı tek şey senin angut hareketlerde bulunman da o kadar.
2: Temiz olsun dedim, ben de temiz yaptım.
1: Sonrasında. İş bittikten sonra temiz olsun dedim. Bu onun anlaşması değil mi? Onun tanıdıkları.
2: Lanet olsun.
1: Evet, lanet olsun. Onu minibüse koymama yardım et. Muşambadan çekil istersen. Taşımama yardım edecek misin?
2: Sanırım kusacağım ben.
1: Ah, tamam. Şu telefona bak.
2: Onlar, lanet olsun. 15 dakika uzaktalarmış.
1: De ki o gelemeyecekmiş. Ama arkadaşları orada olacakmış.
2: Telefon kilitli. Açamıyorum.
1: Al şunu, Lazarus gibi yaz. Tamam.
2: Tamam. Peki.
1: Evet.
2: Lazarus'u sorarlarsa ne olacak?
1: Sordukları zaman... Bırak da ben halledeyim. Sakin kal ve satış gerçekleşsin, yapar mısın?
2: Evet.
1: Pekala, işte geliyorlar.

0: Herkesin bir olayı vardır. Benim içinse tek bir olay vardır. Adamların bunu bildiğinden, beni kızdırmamak için bunu yapmaktan her pahasına kaçınırlar.
1: Sürprizlerden hiç hoşlanmaz.
0: Bu yüzden zamanı önceden ayarlanmış. Bir buluşmadan 10 dakika önce tanımadığım 200'le karşılaşacağıma dair bir mesaj aldığımda nasıl hissettiğimi hayal edebiliyorsunuzdur. Oysa beklediğim başka biriydi. Lazarus. O yüzden soruyorum. Nerede bizim tatlı, eğlenceli Lazarus? Ve hangi saçma sebeple burada değil?
2: Bak gelemedi.
3: Onun adına işi halletmek için biz geldik. Kafa karıştıracak bir şey yok.
0: Lazarus mesajında ne yazmış?
1: Ha ha ha. Şu an tamamen kafayı dağıtmış durumdayım. Benim yerime arkadaşlarım orada olacak.
0: Anlarsın ya. Onu tanırım, eğlenceyi sever. O yüzden ortalıkta olmaktan mutluluk duyar. Ama bu hiç onun karakteri değil.
3: Burada olmaması canımızı sıktı, evet. Ama Lazarus'u bizim tanıdığımız gibi tanısaydın, hiç de bayağı eğlencenin karakteri dışında bir şey değil. Kimse kıpırdamasın. Yoksa hepinizi gebertirim.
2: Sakın yapmayın.
0: Bak, bu büyük bir sürpriz.
3: Bunun bir açıklaması var ama bu açıklamayı sana yapacak pozisyonda değilim. Şimdi bu güzel öğle vaktinde kimsenin ölmek istemediğini varsayıyorum. Bu işin niye kampanyasına dönüştüğünü büyük kediye açıklamak istemeyiz. O sebeple elimizdeki işe odaklanalım. Bunu yapar mıyız? Uslu durursanız sizi denklemin dışına çıkartırım. Anlaşıldı mı?
0: Evet. Anladım.
3: Mallarınız burada. Tamam mıyız?
0: Parayı getirin.
4: Wayne!
5: Evlat, sakin olalım, bu işi hala çözebiliriz bence.

0: Beni duyuyor musun Wayne? Sizi...
1: Ateş etmeyi kesip beni bir dinler misin lütfen? Hadi.
0: Lanet olsun. Lanet olsun size.
1: Kendimizi korumak için ateş etmiştik. Bunun doğru olduğunu biliyorsun. Bak, bundan daha akıllı olmalısın. Lanet olsun.

0: Dur! At silahını. At yoksa seni suratından vururum. Bu işi çözmenin iki yolu var. Seni öldürürüm, parayı alıp büyük kediye götürürüm, sonra da zarlara atar, işi mahvetmenin sonucuna bakarım. Ya da bak, bu benim favori tercihim, sen alırsın, ben de parayı alırım, tamam mı, planlandığı gibi. Akıllı çocuk, gel buraya hadi. Evet.
1: Tamam. Aslında daha kötüsü olabilirdi.

0: Şunu kamyonete alalım. Hadi.
1: Neler olduğunu bilmeme gerek var mı?
0: Yok. Sen arkaya.
2: Sen ciddi misin?
0: Evet. Arkaya geçip şah eserine bekçilik yap. Lanet olsun.
1: Sen iyi misin?
0: İyiyim.
1: Yani üç iş, öyle mi?
0: Sonra ödeşmiş olacağız. Bu iki numaraydı.
1: Bu hiçbir şekilde içime sinmiyor.
0: Evet, benim de pek içime sinmiyor ama başka bir fikrim varsa kulağım hemen sende.
1: İşte geliyor. Hayatım, okul nasıldı?
3: İyiydi sanırım. Her şey yolunda mı?
0: Bildiğin gibi işte.
1: Harika.
3: Ben içeri giriyorum. Siz de neyi duymamı istemiyorsanız bitirebilirsiniz.
1: Minnettarım tatlım. Bir dakika oradayım.
0: Harika.
1: Ya büyük kedi sözünde durmazsa?
0: Bu yüzden yedek planım var.

0: Buraya hazır biçimde gelmenin bir nedeni var mı?
1: Beni buraya içliğin ortasına davet etmenin nedeni var mı?
0: Sana büyük kediyi vermek istiyorum.
1: Öyle mi? Bunu nasıl yapacaksın Keş?
0: Tepelerde üretimi yapan bir sürü laboratuvarı var. Kamyonlarla satıyor. Bu daha başlangıç bu arada.
1: Bu bayağı iyi bir hikayeye benziyor. Ama hikayeden fazlası lazım. Bana onun yaptıklarıyla ilişkilendirecek sağlam bir şey lazım. Bunu bana verebilir misin?
0: Bana istediğini söyle, sana vereyim. Ama ben hiç kimse için yokum sana çalıştığım ortaya çıkarsa. Büyük kedi ailemin ensesinde boza pişiriyor, anlıyor musun?
1: Anlıyorum. Neye ihtiyacın olduğunu ve ailene sahip çıkmanın ne demek olduğunu. Bu işte arkandayım, sana söz. Savcılıktaki arkadaşımı arar, mahkumiyet için ne gerekiyorsa yaparız ama bu işte bana kelek atmaman gerek Keş.
0: Onun gitmesini istiyorum.
1: Ben de.
0: Ne hoş.
1: Bir dahaki sefere daha iyi buluşma yeri seç.
2: Sağ alt köşe. Nefes al, rahatla. Sol alt köşe. Pekala, omzuna yerleştir, elleri.

0: beni serbest bırak.
1: Yerleştireyim mi, bırakayım mı? İkisini birden yapamam.
0: Kollarınla kendine çek, ellerinle değil.
2: Yavaş ol Savana. Hızla ilgili değil, ilerlemeyle ilgili. Gör, kelimeyi söyle, tetiği çek, tamam mı? Ne yapacağını biliyorsun.
1: Tanrı. Aile. Hayatta kalmak.
0: Pekala, ikinci halka, güzel. Takım dayanışması işte oldu, evet. Bu kadar mı?
1: Tabii ki hayır.
0: İşte benim kızım.
3: Ehliyet ve ruhsat lütfen.
4: Al bakalım.
3: Bu da ne şimdi?
4: Bu minnettarlık memur bey. Odum ilçesinin kraliçesinden size bir nezaket. Sizin için.
3: $100 falan mı var orada?
4: Evet.
3: Epey bir paraymış.
4: Evet.
3: Sizde kalsın.
4: Aa, haklısınız memur bey. Teşekkür ederim.
3: Arabadan dışarı çıkın lütfen.
4: Bundan emin misiniz?
3: Evet, %100.
4: Bence bu sizin iyiliğiniz için hiç iyi olmaz. Ben
3: arabadan inmenizi ve bagajı açmanızı istiyorum. Böylece bu eski güzel arabayı iyice arayabilirim. Tepeden tırnağa.
4: Evet ben. Hayır.
3: Hey, bırak lan silahını.
1: Çek elini.
3: Hadi in bakalım arabadan. Sorun olmayacak. Bana kolunu ver. Aynen öyle. Bugün fena batırdın. Evet. Şimdi az önce ne yapmaya çalıştığın hakkında düşün.
1: Defol git. Defol git. Defol.
3: Vay be.
1: Sen var ya, bir pisliğe bulaştın.
3: Aynen öyle, bunu düşünmek için bolca zamanın olacak. Yolun kenarında büyük kedinin taşıyıcılarından birini yakaladım.
5: Geç Bendik. Seni aradığımda al şu telefonu. Sana ulaşmaya çalışıyorum. Savcılıktaki arkadaşımla konuştum ve dediğine göre laboratuvarını haritada işaretlersen bu işi yola koyabiliriz. Gizli dinleme cihazı takman gerekecek. Elini taşın altına koyman gerek. Beni ara, zaman işliyor.
6: Gitme zamanı Keş. Arabaya bin.
2: Nereye gidiyoruz?
6: Bunu kafana takma, sadece arabaya bin.
2: Senin aynı arabaya binmem.
6: Nedenmiş?
2: Senden hoşlanmıyorum. Çünkü sen bir pisliksin.
7: Biz de senin hakkında çok iyi düşünmüyoruz. Bu nedenle sanırım riski alacağız.

0: Oo, geç kaldın. Hadi çocuklar.
1: Büyük kedi herkesi masanın etrafında istiyor.
2: Zik.
1: Geç.
3: Ben de öyle. Birazdan gelir ha.
4: Biliyor musun? Gibi aç aç. Ne zaman yiyeceğiz?
3: Ağzımızı daha yıkar.
4: Evet. Ben... Bekliyoruz.
0: Sessiz olun. Sessiz olun dedim. Söyleyeceklerim var. Bilmenizi isterim ki... İşleri büyütüyoruz. Bununla birlikte dikkatinizi oğlum Zik'e vermenizi istiyorum. Benim işim için hiç mümkün olduğunu sanmadığım şeyler yaptın. Tüm bu namussuzların önünde bilinsin istiyorum.
5: Evet.
0: Seni seviyorum. Ve sana minnet duyuyorum.
1: Seni seviyorum anne.
0: Sevgili yavrum Zike.
6: Zike!
0: Şimdi bu asık suratlı hergeleye gelince. Keş geçen gün benim için bir iş yaptı. Ama işler umulduğu gibi gitmedi.

0: İşler bayağı çirkinleşti. Ama seni suçlamıyorum Keş. Biliyorum bazen yaşlı olabiliyorum. Ama bu tepelerde sana ikinci bir şans verebileceğimi düşündüm. Peki bunu yaptın mı? Bir başkasının elinde keçi dönüşebilecek bir işi kotardın. Her zaman olduğu gibi o teslimatı gerçekleştirdin. Senin için büyük planlarım var. Hepiniz için büyük planlarım var. Arkası yeşil dolarlardan bahsediyorum. Kamyon dolusu arkası yeşil dolar.
1: Evet, işte bu.
0: Kamyon dolusu dolarlara. Ekibimden çıkmak mı istiyorsun? İzi alırsın. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Pekala hayvanlar, diğer odaya geçin. Poponuzu kaldırıp buraya gelin. Eğlenceye hazır mısınız?
1: Evet.
0: Öyle mi? Tamam, hadi bakalım bebeğim. Hadi bu akşam bize kimin katıldığını millete gösterelim. Hepiniz Duke'ü tanırsınız. Evet. Bizim birinci sınıf şerif yardımcımız. Kendisi işimize çok hayran. Muhtemelen fotoğraflarımızı mantar panoya asmıştır. Başımıza çok kötü bela olmuş durumda. Ama Duke'ün fark edemediği şey, bu tepeler benimle konuşur. Bana bazı şeyler anlatırlar ve sana öyle vahşi şeyler yapmamı istiyorlar ki bu yaban ateşi gibi yayılsın ve kimse senin ayak izlerini takip etmek istemesin. Jet, gel kendini şerif yardımcısına tanıt.
2: Oh! Fena vurdu. Çok iyi.
0: Doğrul şimdi Duke. Ve Odin bölgesinin belalı kardeşlerine merhaba de şimdi. Yaratıcı olmanızı istiyorum çocuklar. Ortaya karışık bir şeyler yapın.
3: Evet.
0: Her şeyi sizin için hazırladım.
4: Evet.
3: Evet dostum. Bir soru mu var memur bey?
2: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Evet, bizde var.
0: Dizlerin böyle paramparça olduğunu daha önce gördüğümü sanmıyorum. Senin böyle kötü bir şekilde yaşamanı görmek istiyorum. Eğer şimdi yalvarırsan buradan sürünerek çıkmana izin verebilirim. Bu fırsatı ister misin? Ağzındakini çıkarın bakalım ne diyecek.

0: Benim bir oğlum var. Oğlumun bana ihtiyacı var. Size söz veriyorum. Tanrı'ya yemin ederim. Sevdiğim her şey üstüne yemin ederim. Buradan çıkar giderim. Kimseye de hiçbir şey hakkında bir şey söylemem. Yalvarıyorum lütfen.
1: Bunu duymak gerçekten güzel.
0: Lütfen. Lütfen.
1: Ama benim için yeterli değil. Bir mesaj vermem gerek.
0: Lütfen. Kimse yok mu yardım
1: Hayır,
0: edin
1: bunu
0: lan?
1: son derece düzgün bir şekilde yapacağız.
0: Hayır.
1: Tek soruysa, bunlardan hangisi nereye girecek? Tavsiyesi olan? Gerçekten mi? Ah. Hadi ama bu kadar narin misiniz yani? Keş. Bu şerefi yerine getirir misin?
2: Herkes görmesi gerekeni gördü. Bırak onu ormana götüreyim, işini bitireyim. Sonra cesedi ortadan kaldırayım işte.
1: Bu kadar şey size fazla mı geldi?

0: Bu tepelerde hayatta kalacaksan biraz kana alışman gerek. Doğru değil mi Keş? Onu arkaya çıkarıp köpeklerime yedirin. Cesedinden kalanları da gömün.
1: Ve benim işim biter.
0: Biter mi?
1: Evet. Üç iş. Anlaşma böyleydi.
0: Senin ne düşündüğün önemli değil. Ben bitti dersen biter. Bu yeğenin için de geçerli ve Ayyaş kayınçon için de. Kız kardeşinin çiftlikte gömülü kemikleri için de. Beni anladın mı evlat?
1: Evet.
0: Ne?
1: Evet. Anladım.
0: Güzel. Şimdi gözümün önünden defolup git.

0: Bana içki getirin. Sert olsun.
1: Hemen efendim.
2: Hey, hey! O kadının damarına nasıl basılır iyi biliyorsun. Büyük kedinin birinden bu kadar kazık yiyip onu hala hayatta tuttuğunu daha önce gördüm diyemem. Bu nedenle o tam bir sonuca ulaşana kadar yerinde rahat dursan iyi olur.

0: Ne var?
1: Bunu görmek istersin. Şerif'in telefonuna ulaştık. Bakın kiminle konuşuyormuş.
0: Defol.
1: Bunu nasıl halletmemi istersin?
0: Çok şiddetli biçimde.
1: Tamam.

0: Evet, hey, hazır gibiyiz.
1: Ben gelemeyeceğim.
0: Cenazeden beri kiliseye gitmemiştim, biliyorsun.
1: Savana yanında mı? İkiniz üçümüzün yerine dua edersiniz.
2: Buna ne şüphe?
0: Sende durum nedir?
3: Yedek plan mahvoldu.
1: İşleri yoluna koymanın yoluna bakıyorum. Kanıt bulmam gerek.
0: Yardım lazım mı?
3: Elbette yok.
1: Senin ve Savana'nın mümkün olduğunca uzakta olmasını istiyorum.
3: Gitmem gerek.
0: Hey Keş.
4: Vay.
0: Hey.
4: Baba hoş görünüyorsun.
0: Teşekkür ederim. Biraz tozlu ama bence iş görür.
4: Sorun yok, harikasın.
0: Teşekkür ederim. Hazır mısın?
4: Evet, hazırım.
0: Pekala.

0: Günaydın millet.
1: Günaydın.
0: Güzel yüzlerinizi görmek çok güzel. Bugün galiba sizinle içten bir konuşma yapmak için önceden planladığım konuşmayı bırakacağım. Açgözlülük, şehvet ve gurur gibi bazı günahlar bizi kendine çekecek şeyler buluyor. Bazen suçluluk, kendini sevmeme, Tanrı'ya kızgınlık veya kendine kızgınlık hiç fark etmez ama bu günahlardan kurtulma konusunu düşünmek zorundayız. Aksi takdirde bunlar bizi üzüntüye sokmakla kalmaz, bizi güzel şeylerden uzaklaştırır.
2: Hayatım benim,
0: Tanrı
2: dışarı
0: günahlarınızın
2: lazım.
0: Ağırlığını taşımak.
3: Seninle geliyorum.
2: Bak, birazdan dönerim.
0: Yanınızda olanlarla tamam birlikte olmanızı ister. Kendinizi onlara adayın. Sevginizden, emeğinizden faydalansınlar.
3: Hey! Baba!
2: Hey!
3: İyi misin?
2: Üzgünüm kızım, üzgünüm.
3: Sorun değil.
2: Sana iyi bir baba olamadığım için çok üzgünüm.
3: Baba, önemli değil.
2: Anneni kaybetmek gerçekten çok zordu. Ama sana söz veriyorum, daha iyi bir baba olacağım. Seni seviyorum. Gel buraya.
3: Bence annem de iyi olmamızı isterdi.
2: Evet, öyle isterdi.
0: Affedersin Finn. Yokluğunu bir süredir düşünüyordum. Belki fazla endişelendim.
2: Teşekkür ederim. Bence çok güzeldi.
0: Seni gördüğüme sevindim.
2: Ben de öyle.
0: Belki artık daha fazla görürüz seni buralarda.
2: Of, lanet olsun. Bilmiyorum. Sadece sahip olduklarıma göz kulak olmak istiyorum.
0: Tamam. Hazır olduğunda biz buradayız.
2: Teşekkür ederim. Gidelim hadi. Izgara sandviç yemeği ne dersin?
3: Olur derim.
2: Öyle mi?
3: Evet.
4: Hey Fini, Ceş nerede?
2: Hey! Polis arayın! Polis arayın hemen! Polisi!
5: Geride durun, karışmayın.
3: Baba! Baba! Hayır!
5: Aa! Geri çekilin! Herkes uzak dursun! Uzak durun buradan! Git!
6: Kaç!
5: Hadi! Tamam! Geri ç-

0: Kimse yaklaşmasın.
1: Geri karışmayın. Bas ihtiyar.
0: Herkes geri. Geri. Herkes
1: uzak
0: geri.
1: Durun lan.
0: Geri durun. Geri de durun.
1: Değilsin.
0: Herkes olduğu yerde kalsın.
2: Onu öldüreceksiniz. Duran. Onu öldüreceksiniz.
0: Hadi. Hadi koş.
2: Hayır.
0: Hadi. Sakin. Tamam.
3: Bir vaizi öldürmek gerçekten tam bir heyecan
0: sakin olurdu.
4: Gidelim buradan. Şimdi. Hadi. Gidelim. Hadi.
0: Ah. Feni. Feni.
5: Ah tanrım. Ah yüce tanrım.
0: Yardım geliyor mu?
5: Çok üzgünüm. Onu kaybettik. İhtiyacın olursa dışarıdayım ben.

0: Şerif, ne hoş bir sürpriz. Özel bir mesele mi?
1: Korkarım değil. Finney Thompson bugün kilisenin önünde saldırıya uğrayıp dövüldü.
0: Haberim var.
1: O zamandan beri ölü durumda. İnsanların gözü önünde güpegündüz olaylar oluyor. Kontrol etmek zor oluyor. Bu iş ikimizi de kötü gösteriyor.
0: Oğlanlar kendini kaptırmış sanırım. Ama olan olmuş artık.
1: Demem o ki benim için işleri kolaylaştırman gerekiyor. İnsanlar artık izliyorlar.
0: Sen kendi evini düzene sokmaya odaklan. Artık bu tepelerin senin oğlanları daha fazla yiyip yutmasını görmek istemem. Ve Lindsay, sağladığım birçok ayrıcalık sayesinde çok kıyak bir işin var. Birçok insan böyle bir işe sahip olmak ister. Tetikte ol. Çünkü her zaman bekleyen birileri vardır. İyi günler dilerim.
2: Bir şeyler yapmalıydım. Onları durdurmalıydım.
3: Hayır. Hayır hayatım, hayır. Yapabileceğin bir şey yoktu. Kendini suçlamayı bırak.
2: Polis nerede? Onlara kimin yaptığını söylememiz lazım.
3: Zaten biliyorlar.
2: O zaman neden bir şey yapmıyorlar?
3: Çünkü bu insanlar herkesi korkutuyor.
2: Peki ne yapmamız gerekiyor?
3: Seni güvenli bir yere yerleştireceğiz. Güvenli bir yere, tamam mı? Bu kızın ailemden alınmasından bıktım artık.
4: Benimle dua et. Şimdi dua edelim.
3: Söyleyeceklerimden Tanrı'nın hoşlanacağını hiç sanmam.
4: Denesen. Dua edince yükler omuz değiştirir. Gerçeklerini söyle.
3: Tanrım, Rachel'ı aldın. Şimdi de Finney. Dürüst olmam gerekirse, ben burada bir plan falan göremiyorum. Bir Tanrı benden ailemi alıp şu küçük kızı ana babasız nasıl bırakır? Hiç mantıklı gelmiyor. Hiç benlik değil. Aslında dürüst olmak gerekirse yanımızda mısın yoksa değil misin bilmiyorum. Terk ettin belki.

0: Belki de bilmiyorum. Wilder bana yanımızdasın diyor. Kulaklarını test ediyorsun. Bu da benim yüküm işte. Bana doğru gelen neyse onu yapacağım, güveneceğim çünkü kanım alev almış yanıyor. Senden istediğim Tanrım, ben bu dediklerimi yaparken ailemden geriye ne varsa koruman sadece. Senden bana cesaret, senden bana güç ve azim vermeni istiyorum Tanrım bu pislikleri. Öldürebilmem için. Senin adına Tanrım, amin. Amin.
1: Dostum, yeni bir mekan alman lazım. Bunun arkasına gerçekten kız atıyor musun?
2: İstediğimden az ama evet.
1: Sonu mutlu sonla mı bitiyor?
2: Düşündüğünden de fazlası.
1: Şundan bir versene.
2: Al bakalım şunu.
1: Tamam.
2: Görüşürüz birader.
1: Lanet olsun. Takip ettiğini biliyordum seni. Hadi bakalım Keş, seni pislik.

0: Aileye ait kamyoneti ormanda bulduk. Anahtarlarını bile bırakmış.
1: Bunu kendi aramızda halledeceğiz.
0: Yapmamı istediğin bir şey var mı?
1: Bunun duyulmasını engelle.
0: Olur.

0: Siz çocuklar medeniyetten o kadar uzak kalmışsınız ki kapı çalmak gibi çok basit nezaket kurallarını bile unutup gitmişsiniz.
1: Kızın sağlıklı bir yemek sevki olmalı.
0: Ha, yok hayır. Bizim ihtiyar Rusty büyük et parçası sever. İşte bu. Aferin oğluma.
1: Dalga geçmeye zamanımız yok peder. Kız nerede?
0: Size söyledim burada değil. Şu an kızım babasının ölümüyle ilgili bir meselem var gerçi.
2: Kim takar senin meseleni?

0: Son kez soruyorum. Kız nerede? Nerede dedim.
1: Size söyledim.
2: Buradayım. Rahat bırakın onu.
1: Hayır.
0: Akıllı kız. Önce hayatını kurtardı. Şimdi Keş'e söyle. Büyük kedi takas yapmak niyetinde. Kızın hayatına karşı onunki.

0: Neler oldu böyle?
1: Aramalarıma cevap vermedi.
0: Telefonum gitti. Savannah nerede?
1: Gelip aldılar. Kusura bakma. Takas istiyorlar. Onun hayatına karşılık seninki. Ben bir plan yaptım. Fikrimi değiştiremezsin.
0: Hayır. Sanırım senle ben aynı fikirdeyiz.
1: Temizlenmek ister misin?
0: Belki yüzüme azıcık su vurur. Temiz bir gömlek giyerdim ama... birilerini hırpalarken pis olmak isterim.

0: Şu an hayatının en önemli kararı. Sakın bunu mahvetme.
1: Hiçbir şey yapmayacağım.
2: O zaman kollarını arkaya atarken bir şey yapma.
0: Hadi yürü.
3: Ne yapıyorsunuz lan böyle?
0: Hadi yürü. Zik, seni öğle yemeğine götürüyoruz. Hadi yürü. Yürü.
3: Otur. Sizi herifler.
2: Olduğunuz yerde kalın.
3: Beni.
2: Tamam mı?
3: Hayır. Hayır. Susun. Öyle ne duruyorsun? Hemen ara birilerini.
2: Hiçbir şey yapmaz Susun.
3: Hayır.
4: Hiç kızım olmadı. 3 oğlum oldu. Ama ikisini tepeler aldı.
5: Hukuk firmasında olay olmuş. Zeki almışlar.
4: Zeki'nin telefonu. Oğlum nerede Keş?
0: Kanatlarının altına sığınmak için can atıyor.
6: Takas yapalım.
4: Takas mı?
6: Savana'ya karşılık Zik.
0: Kayalık yerde buluşalım. Avenue 280.
7: Hayır, bu iş şöyle olacak.
4: Benim mekana geleceksin saat 4'te Zik'le birlikte. Gelmezsen ailenden bir kişiyi daha mezara gömerim.
7: Bu sana uymuyor mu?
4: Elimizdekilerden kurtuluruz. Böylece gereksiz sıkıntıya girmeyiz.
7: Anlaşıldı mı?
0: Saat 4'te.
2: Nasıl gitti?
0: Planlar değişti.
2: Biraz cesaret kırıcı bu.
3: Siz öldünüz lan.
4: Ailenden gerçekten çok sıkıldım. Gözünü bu küçük pislikten ayırma.
8: Tabii hanımefendi.

0: Sen Kerim! Ölüm emrini imzaladın lan sen! Kerim! Seni öldün lan! Öldün sen! Öldün! Bırak beni! Bırak dedim! Bırak diyorum sana! Öldün lan sen! Öldün! Hayır! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Hayır! Hayır! Hayır!
1: Oğluma ateş eden lanet olursa olsun. Aynı karşılığı kendisi bulur. Sorun yok bebeğim, buradayım.
2: Büyük kedi.
1: Selam Wilder. Bakıyorum hepiniz işe karışmışsınız. Cash nerede?
2: Bu takası yaparsak emin ol işler daha güzel yürür. Duygularını karıştırma.
1: Oğlumu süs eşyası gibi arabanın üstüne koyup geliyorsun. Hidayet erdiğini sanıyordum Wise.
2: Ben biraz eski ahit kafasındanım. Göze göz, dişe diş.
1: Şimdi benim dilimden konuşuyorsun.

0: Oğlumu yere indir. Onu böyle görmek hoşuma gitmiyor. Değiş tokuşu aynı zamanda yapabiliriz.
1: Savanayı görmeden onu çözmeyeceğim. Sen de beni takip etmeyeceksin. Öyle bir şey olursa yolun aşağısına bırakırım.
0: Bu bana uyar. Kızı getir. Zeke kurtulduğunda herifin işini bitir. Bu pisliklere yapacaklarımız var. Göster günlerini.
2: Sakin ol bakalım küçük kız. Tamam mı? Silahı indir. İndir şu lanet silahı.
3: Lanet olsun.
0: Öldürün onu.
4: Hayır, ateş etmeyin. Hayır.
3: Arabanın arkasında.
0: Etrafını sarın.

Lanet olsun Zeki, ayrıl oradan.

0: Durun, durun.
1: Sakin ol oğlum.
0: Uzak durun lan.

Savannah, sana bunu söylemek istemezdim ama o tuttuğun M1 sadece 8 mermi alır. Kaç mermin kaldı biliyor musun? Çünkü ben biliyorum. Kahretsin çocuk. Peki hala oyun bitti. Suratına yüzü camdan silin. Kahretsin. Yolun sonu küçük kız.

0: Durun lanet olasıcalar. Zeyk. Zeyk. Bebeğim. Ha bebeğim. Atar. Çok üzgünüm.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor.

0: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
2: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
17: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
18: Yaşanacaksa yaşanacak.
19: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle.
20: Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacaksa yaşanacak.
21: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
22: Otel harika.
23: Evet ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
25: Trivago'ya bakmalısın.
26: Trivago'ya bakar.

0: olarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlenir.

0: de geldi. Sen de keşfet.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Lanet olsun.
1: Keş dayı.
2: Gel buraya. Buraya gel. Tamam, iyisin. Buraya gel. Hadi gel.
1: Sen iyisin.
2: Benimle gel.
1: Değil mi?
2: Hadi. Yavaş. Koş!
1: Hayır!
2: Şu pencereden çıkıp devam et. Şehri terk et. Hatta bütün eyaleti. Savana, bana bak. Tanrı, aile, hayatta kalmak için. Git, git şimdi. Git. Git, git. Hadi. Git buradan Savana. Git hadi. No. No. No.
0: Bu dünyada onu bulamayacağım hiçbir yer yok. Bilsen iyi edersin.
2: Cehennemde görüşürüz.

0: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
0: Sizi özledim. Gülümseyen, parlayan yüzlerinizi görmek çok güzel. Biliyorsunuz birkaç aydır burada değildim. Tıraş olurken kendimi kestim de...

0: Bir şeyler yemek ister misin?
1: Hem de nasıl.
0: Hadi bakalım.
2: Burada sizinle beraber olmayı iple çektim. Tanrı'nın kelamı ve iradesi üzerine konuşmalarımıza devam etmeyi. Bugünkü mevzumuz ilahi intikam. Ya o korkunç ateşleri alevlendiren nefes uyanıp onları 7 kat cehenneme üfler, bizi de ateşe atarsa? Veya yukarıdan onun kırmızı sağ eli bizi lanetlemek için intikam kolunu kesmeli?
0: Durumu nasıl bakalım?
1: İyi.
0: Biraz deli fişek sanki. Değil mi?
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 23 Haziran Salı. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. NATO zirvesi öncesi Ankara'da hazırlıklar devam ediyor. Kullanılacak güzergahlarda her detaya bakılıyor ve yol çalışmaları da devam ediyor. Peki hangi yollar kapatılacak? Buyurun haberimizde öğrenelim.
5: NATO zirvesi öncesinde Ankara'da alarm verildi. Yollar, binalar mercek altına alındı.
6: NATO zirvesine sayılı günler kaldı. 32 ülkenin liderinin yanı sıra davetli ülkelerden de katılımın sağlanacağı zirve öncesi başkentteki son hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.
5: Şehir genelinde kırmızı alan uygulaması devreye alınacak.
6: Çankaya, Yeni Mahalle ve Esenboğa Havalimanı güzergahı başta olmak üzere birçok noktada trafik akışı yeniden düzenlenecek.
5: İşte etkilenmesi beklenen başlıca bulvarlar. Özal Bulvarı ve Çevre Yolu varyantları, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı ve Turgut Özal 2 Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı ve İnönü Bulvarı. Kullanılacak güzergahlarda her detaya bakılıyor.
6: Liderlerin ve protokolün geçeceği yollar mercek altında. Asfalt yollar en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Hatalı noktalar ekipler tarafından düzeltiliyor.
5: Etimesgut'taki Atatürk Havalimanı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde önlemler arttırıldı.
6: Zirve öncesinde bakım çalışmaları sadece yollarda değil, güzergah üzerinde bulunan binaların dış cepheleri de ekipler tarafından ücretsiz bir şekilde restore ediliyor.
5: Ankara'daki tüm otellerde de zirve kapsamında yoğunluk yaşanıyor. ABD Başkanı Trump'ın konaklayacağı otelde belli oldu.
6: NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek olan Donald Trump, Ankara-Eskişehir yolunda bulunan işte bu otelde konaklayacak. Otel 1 ila 10 Temmuz tarihleri arasında rezervasyona kapalı olacak. Tüm otel adeta Donald Trump için kapatılmış durumda.
5: Zirve süresince 55 bini polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak. Hava sahası F-16'larla ve hava savunma sistemleriyle 7/24 gözlenecek. Korunacak. Ankara'da kuş uçurtulmayacak.
4: Çift başlı CHP'de salı günleri grup kürsüsü savaşları devam ediyor. Bugün Kılıçdaroğlu'nun parti içi toplantılarını fırsat bilen Özgür Özel ve kurmayları hamle yaptı. Grup toplantısını Özgür Özel gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'na tepkiliydi Özgür Özel. Sözleri CHP'deki iç savaşın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
7: TLG imza vermiş, kurultay yapılsın diye. O gün Kemal Bey'e oy vermiş arkadaşlardan 520 tanesi şu anda kurultay yapılsın diye imza vermiş durumdalar.
5: Hedef tahtasında Kılıçdaroğlu vardı. CHP'nin meclis yönetiminden genel merkez yönetimine salvolar geldi.
7: Partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır.

0: Çift başlı CHP'de bu salı grup kürsüsünde Özgür Özel vardı.
1: Seçim sandığına yollamayacağız diye karar vermişken bu yapılır mı bu partiye ya?
0: Özel ve kurmayları Kılıçdaroğlu'nun bugüne parti meclisi ve MYK toplantısı koymasını fırsat bildi. Yani grup kürsüsü boştu. Doldurmak için dün mecliste paralel MYK'sıyla bir araya geldi Özgür Özel ve grup toplantısı kararı çıktı.
2: Yarın haftalık grup toplantımızı gerçekleştireceğiz.
0: Ve bugün saat 13.30 Özgür Özel kürsüdeydi.
1: Bir tedbir kararı var. Bu kurultayı yapamayız. Delege mi delege, imza mı imza. Onu alıp ilçe seçim kuruluna bildirmek görev ama bununla ilgili bir sürü zorluk çıkarmak esas niyetin gösteriyor.
0: CHP'deki güç savaşının rüzgarı grup salonunda sık sık hissedildi. Konuşmasının sonundaysa yeni parti sinyali verdi Özgür Özel.
1: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız.
3: Mutlak mutlan kararı sonrası göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu arınma projesini işletiyor. CHP Genel Başkanı bugün MYK ve parti meclisi toplantılarına başkanlık etti. Toplantıdan yeni ayrılık kararları çıktı. Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alındı.
1: Kirli olanların tamamının işine son verildi.
4: Kim gelecekti, kimin geleceğini gördü.
5: İsim kararı almış.
1: Partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
0: Özgür Özel kürsüden genel merkeze yüklenirken Kemal Kılıçdaroğlu A takımıyla toplantı halindeydi.
6: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
0: Ve Özel kürsüden iner inmez yeni görevden almalar başladı.
6: Bunlardan biri Kayseri ile ilgili. Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber fesi, Kayseri İl Örgütü'nün ve disiplin kurulunun fesiyle beraber aynı zamanda disipline sevki de söz konusu.
0: Antalya ve Kayseri İl Başkanlıkları feshedildi. Kılıçdaroğlu Bursa İl Yönetimini de devre dışı bırakmış, tansiyon yükselmişti.
7: Kayyumlar dışarı! Kayyumlar!
0: CHP yönetiminin atadığı Turgut Özkan ve ekibi için il binasına barikatlar kuruldu.
8: Mutlan heyeti bir karar aldı. Bu karar geçersizdir.
0: Bursa'daki gerilim tazeyken Kılıçdaroğlu ekibi MYK ve parti meclisi toplantıları sonrası yeni görevden alma hamleleri yaptı.
6: Antalya ilimizde sadece bir örgüt fesi var. Orada bir disiplin uygulaması yok. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
9: Bunu son kez yaptığınızda Selahattin Demirtaş tutuklandı biliyorsunuz.
10: Pişman mısınız o oyu verdiğiniz için?
6: Hayır.
0: Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü Televizyonu yayınında Demirtaş konusunda pişman olmadığını söylemişti.
11: Yaptığı açıklamayı da yanlış bulduğumuzu ifade etmeliyim.
0: Ve Kılıçdaroğlu kanadından bir açıklama daha geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, önümüzdeki günlerde Kemal Bey Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek dedi. Ama Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini Selahattin Demirtaş reddetti.
6: Şimdi Sayın Demirtaş'ın yakın çevresi kimdir, kaynak nedir onu bilmiyorum. O haberleri biz de duyduk.
0: Ve gün içindeki bir sıcak gelişme daha. CHP grubunda çözülmeler sürdü. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. CHP'deki iç savaş partinin mobil uygulamasına da sıçradı. Uygulama hacklendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun profil fotoğrafının yerine Ekrem İmamoğlu'nun resmi eklendi. Ve dikkat çeken o not. Açıklama kısmına "Hain Kemal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir" yazıldığı görüldü.
3: Ve İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı olayda 5 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin Karaal'a İmamoğlu'nun kasasısın diyerek kilolarca altın istediği ortaya çıktı.
12: Omuz kısmına yumruk attılar, "Ey kafanı" dediler, direkt karga tulumba şeklinde içeriye attılar.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisini evinin önünden kaçırıp işkence yapmışlardı. 5 şüpheli daha işte böyle yakalandı.
13: Kişlik yapıyorlar, dolaşıyorlar.
14: Araba bindirip götürmüşler.
12: Nasıl kaçırılır diyorum çocuk.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, geçtiğimiz hafta evinin önünden kaçırılmıştı. Polisin detaylı çalışması sonucu Karaal, ertesi gün bir depoda dövülmüş, aç ve susuz bırakılmış halde bulundu.
12: Kimi? İki kişi yakalayıp basına vurup arabanın içine attı.
0: Olaya karışan 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

0: 6'sı tutuklanırken 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Ama suçlu listesi kabarıktı. Emniyet gece gündüz iş sürdü.
1: Kartal'da sinyal geldiği görüldü, yalnız telefonu henüz bulunamadı.
0: Olay akşamı Karaal'ın evinde olan 5 şüpheli daha Kocaeli'de kıskıvrak yakalandı. Erhan Karaal'ın ifadesi de ortaya çıktı. Karaal kendisini İmamoğlu'nun kasası olmakla itham ettiklerini, bu yüzden para istediklerini söyledi.
1: Bu işte ben mutlaka ve mutlaka bir karışıklık olduğunu düşünüyorum.
0: Karaal'ın başında bekleyen tetikçi ise korkunç planın detaylarını anlattı. Kendisine biz aileden fidye isteyeceğiz, fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz demişlerdi. Talimatında yurt dışından geldiği ortaya çıktı.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert sözlerle yüklendi. Türkiye'ye ders vermeye kalkışanların alnını karışlarız dedi. MHP'nin yeni kalkınma vizyon belgesini de ilk kez paylaştı.
3: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
0: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna ateş püskürdü Devlet Bahçeli.
3: Kendi güvenlik açıklarını kapatmakta zorlananlar hangi yüzle Türkiye'ye ders vermeye kalkışacak, hangi cüretle devletimizin makamlarına dil uzatacaktır?
0: MHP lideri mecliste verdi mesajlarını.
3: Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız.
0: Kürsüden MHP'nin yeni kalkınma vizyon belgesini de tanıttı.
3: Bu çalışma lider ülke Türkiye hedefimizin fikri ve iktisadi bel kemiğidir.
2: Diyarbakır'da 16 yıldır kayıp olan çiftin dosyası 8 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Çiftin töre cinayetine kurban gittiği anlaşıldı. 3 ayrı mağaradaysa çifte ait olduğu düşünülen insan kemikleri bulundu.
4: ...16 yıldır kayıplardı. Arkalarındaysa cevapsız sorular ve büyük bir sır bırakmışlardı. Ceylan Aktepe ve Arif Uğurlu yıllar önce birlikte kaçtı. Bir daha da kendilerinden haber alınamadı. Delil yetersizliği nedeniyle 8 yıl önce kapatılan dosya, Arif Uğurlu'nun babası Mehmet Uğurlu'nun oğlunun öldürüldüğünü söylemesi üzerine yeniden açıldı ve sır perdesi aralandı. Savcılık genç çiftin töre cinayetine kurban gittiğini ortaya çıkardı. Dosyaya giren gizli tanık ifadeleri Uğurlu'nun dövülerek öldürüldüğünü, Aktepe'nin ise başından silahla vurularak öldürüldüğünü öne sürdü. Ses kayıtları da soruşturmanın en kritik delilleri arasına girdi. Yapılan istihbari çalışmalarda çiftin aşiretin ileri gelenleri tarafından alınan kararla öldürüldüğü ve cesetlerinin mağaraya atıldığı tespit edildi. Bunun üzerine farklı dönemlerde 3 ayrı mağarada yapılan incelemelerde insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. 20 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda bir kişi töre sahiki ile kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bulunan kemiklerin çifte ait olup olmadığı DNA testi sonucuyla ortaya çıkacak.
2: İstanbul'da bir şehir eşkıyası trafikte tartıştığı sürücüye boksörüm dedi, çenesini kırmakla tehdit etti.
5: Bak ne çok kötü yaparım.
6: Bak abi bir şey yapmadım ya.
7: Oğlum, ne yapmadı bak, ne oldu efendim diyor.
0: Boksörüm dedi, tehditler savurdu. Yol verme tartışmasında dehşet saçtı.
6: Boksörüm çeneni kırarım. Bak dinliyorsun ben, beni tamam, çeneni kırarım.
0: Sürücü aracını yol kenarına park etmişti. Motosikletli iki kişi yolu kapatıyorsun dedi. Tartışma başladı.
6: Dayak istiyorum boş ver. Bin oğlum arabana git buradan hadi.
0: Motosikletlilerden biri şehir eşkıyalığına soyundu.
6: Boksörüm çeneni kırarım.
0: Hakaretler savurdu. Sürücünün üzerine yürüdü.
6: Bak dinliyorsun ben, beni çeneni kırarım.
0: İçeridekiler araya girdi. Tansiyon düştü. Motosikletli maganda hakaretler yağdırarak uzaklaştı.
8: Oğlum sen ne kadar karakterin burada senin. Bu karakter çizim.
2: İstanbul Kağıthane'de yeni evli bir kadın evde ölü bulundu. Genç kadının cansız bedenini bulan eşi, tartışmadık, aramızda sorun yoktu diyerek kendini savundu. Şanlıurfa'da eşini öldüren bir cani ise akıllara durgunluk veren bir plan yaptı.

0: Henüz 26 yaşında yeni evliydi. Kendi evinin salonunda ölü bulundu. Eşi aralarında sorun olmadığını iddia etti. Kağıthanede yaşayan Sevil Yengeç yatak odasına uyumaya gitmişti. Sabahsa korkunç olay ortaya çıktı. Eşi Furkan D. salona gittiğinde genç kadının tavana asılı cansız bedenini gördü. Ekiplere haber verdi. Evde "anne sana layık olamadım" yazılı bir not bulundu. İfadesine başvurulan eşi Furkan D. ise "tartışmadık, aramızda sorun yoktu" dedi. Şanlıurfa'da ise 4 çocuk annesi Emine K'den haber alamayan yakınları soluğu evinde aldı. Ama kapıyı açan yoktu. Pencereden içeri baktıklarında kadının demir korkulukları asılı olduğunu gördüler. Talihsiz kadın hayatını kaybetmişti. Koridordaki sürüklenme izleri korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Gözaltına alınan kocası Mehmet K. eşini boğduktan sonra sürükleyerek astığını itiraf etti. Cani koca adliyeye sevk edildi.
1: Komşusuna IBAN'ını verdi, Interpol tarafından ABD'de yakalandı. Adana'da çocukluk arkadaşı ve komşusuna banka hesabıyla IBAN bilgilerini vermesinin ardından adı dolandırıcılık olaylarına karışan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Tolun, ABD'de Interpol aramasıyla yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
2: Kartıma ve internet bankacılığıma karşı komşum olan en yakın arkadaşıma verdim.
0: Bu sözler 26 yaşındaki Mustafa Tolun'un hayatını değiştiren kararın başlangıcı.
2: Bunun illegal bir iş olmadığını, bana bu şekilde güven sağladılar.
0: Adana'da yaşayan genç adamın iddiasına göre çocukluk arkadaşları ve komşuları kendisinden banka kartını istedi.
2: Bana 2019 senesinde sanal bahis işi için kart topladıklarını söylediler.
0: Tolun ikna oldu, kartını verdi ama sonrasında yaşananlar hayatını alt üst etti.
2: Hatta birkaç kişiyi de örnek vererek kendi yakın arkadaşlarımdan bana bu şekilde güven sağladılar. Daha sonra öğrendim ki benim adıma başka bir siteden hesap açılıyor. İnsanlara ürünler satılıyor fakat bu ürünler gönderilmiyor.
0: İddiaya göre internet üzerinden satış yapıldı. Paralar toplandı ama ürünler müşterilere ulaşmadı. Şikayetler yağdı. Soruşturmalar açıldı ve dosyalardaki isim hep aynıydı.
2: Paralar benim hesabıma geldiği için bana dosyalar açılıyor.
0: Bir dava, iki dava derken sayı 7'ye ulaştı. Genç adam 3 dosyadan hüküm giydi.
2: Şu an bir 9 yıl 4 ay ceza var.
0: Ceza korkusuyla Türkiye'den ayrıldı. ABD'ye gitti. Ancak bu kaçış uzun sürmedi.
2: O zaman yaşım genç olduğu için hayatımı hapishanelerde heba etmemek uğruna yurt dışına gitmeye karar verdim.
0: Fakat hakkında Interpol arama kararı çıkarıldı. Amerika'da yakalandı. Türkiye'ye iade edildi.
2: Polisler bana Interpol tarafından arama kararının olduğunu söylediler.
0: Tolun dosyalardaki toplam zararın yaklaşık 17 bin lira olduğunu belirtiyor. Mağdurların zararlarını karşıladığını da söylüyor. Ancak davalar bitmiş değil.
2: Bu 17 bin TL için bana açılmış 7 tane mahkeme var. Her mahkeme başı ortalama 3 yıl üstünde buna bir ceza alıyor bunlar. Hepsini karşıladım. Kamu davası olduğu için ceza alıyorum ben.
0: Tolun'a göre asıl sorumlularsa ortada yok.
2: Zaten şu anda normalde de hapisteyim. İzne geldim.
1: Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan, kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması görüldü. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Ara kararın açıklandığı duruşmada Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluk hallerinin devamına karar verildi.
3: Kızı kullanarak ajitasyon yaptı. Duygu sömürüsü oldu.
4: Kardeşim ölmüş. Ve beni suçladık. İntihama bakar mısınız? Keşke ben olsaydım.
0: Kubilay Kağan kundakçı cinayetinde ara karar verildi. Tansiyonun yükseldiği duruşmada Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hali devam etti.
3: Bugünkü duruşmadaki olabilecek her şeyi öngörmüştük. Tahmin ettiğimiz gibi geçti.
0: Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun ev hapsi cezası kaldırıldı. Gerekçe olarak Zuhal Kalaycıoğlu'nun engelli kızı Cansu gösterildi.
3: Zuhal Kalaycıoğlu'nun ev hapsi kaldırıldı. Muhtemelen çocuğundan dolayı kaldırıldı.
0: Duruşma sonrası Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı kamera karşısındaydı. Ajitasyon yaptı dedi.
3: Benim bakış açıma göre kızı kullanarak ajitasyon yaptı. Duygu sömürüsü oldu. Belki çocuğun sağlığı açısından da düşünmüş olabilirler ama yargılaması devam edecek tabii ki.
0: Duruşma öncesi mahkeme koridorlarında da tansiyon yüksekti.
5: Karşı taraf anlaşmadıysa ben size bir şey bilmiyorum.
4: Sen cenaze günü de aynısını yaptın abla. Allah'tan hiç korkmuyorum.
6: Sonraki celse 13 Temmuz'a ertelendi.

0: Ankara'da bir inşaat alanında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Alevlere teslim olan bir konteyner patladı.
1: Aç lan yeter. Allah Allah, havaya uçacak ya.
2: Konteyner alev topuna döndü. Bomba gibi işte böyle patladı. Burası bir inşaat alanı. Bir konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Konteyner alev topuna döndü. Zabıta ve vatandaşlar yangına müdahale için harekete geçti. Ama ani bir patlamayla karşılaştılar. Çevredekiler patlamadan kıl payı kurtuldu.
1: Allah Allah, havaya uçacak ya.
2: Korku dolu anlar yaşandı. Neyse ki kimse yaralanmadı.
0: Ayrılmak istediği nişanlısı tarafından katledilmişti Lamia Azazi. Talihsiz kadının hayattan koparılmadan bir hafta önce gittiği kuyumcuya dert yandığı ortaya çıktı. İşte Lamia'nın katledilmeden bir hafta önceki o görüntüleri.
3: Allahu Ekber.
4: Nişanlısı dün geldi. Ayrılmışlardı zaten bir gün önceden. Hı. Babayı vurdu, sonra kızı vurdu.
2: Cani damat adayı hem nişanlısını hem babasını katletmişti. Lamia Azazi hayattan koparılmadan bir hafta önce kuyumcuya dert yanmış.
5: Sürekli işte nişanlısı arıyormuş onu. Açmazsa ona çok kızıyormuş.
2: 6 ay önce nişanlanmıştı Lamia ve Üstün çifti. Lamia Azazi ayrılmak istedi ama tehditlerle karşı karşıya kaldı.
6: Sürekli diye ben seni öldüreceğim. Yani sürekli tehdit yapıyor. Her gün tehdit yapıyor.
2: Ve kan donduran tehditler yerini çifte cinayete bıraktı. Damat adayı nişanlısını ve babasını kurşun yağmuruna tuttu.
4: Hem kızı gitti hem kocası gitti. Canı yanıyor yani.
2: Lamia Azazi'nin öldürülmeden bir hafta önce kuyumcuya gitti ortaya çıktı.
5: Şimdi dedi kahve içer misin? Oturdu kahve içti.
2: Kahve içerken Lamia Azazi ve kuyumcunun eşi böyle dertleşti. Azazi kıskanç nişanlısı hakkında dert yanıyordu.
5: Nişanlısından dolayı çok kıskanç. Ondan ayrılmayı düşünüyorum.
2: İşte bu konuşmalardan sadece bir hafta sonra babasıyla beraber katledildi. Geride ise hem evladını hem de eşini kaybeden gözü yaşlı annesi kaldı.
4: Hem kızı gitti hem kocası gitti. Canı yanıyor yani.
0: Afyonkarahisar'da sabıka kaydı kabarık olan Ferhat Aydoğan kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtıp sahte AVM denetimi yaptı. Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 şüpheli Ankara'da yakalandı.
2: Kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıttı. Sahte AVM denetimi yaptı. Üstelik bu ilk vukuatı değildi. Kıskıvrak işte böyle yakalandı. Ferhat Aydoğan kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıttı. Sözde kurmaylarıyla Afyonkarahisar'da bir AVM'ye gitti. Üstelik yanında koruma kıyafeti giymiş silahlı şüpheliler de vardı. Yanındakilerle beraber AVM'de sahte denetim yaptı. O anlar sanal medyada paylaşıldı. Kendisine afiş dahi hazırlattı. Üstelik bu ilk vukuatı değildi. Tam 9 suç kaydı vardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 kişi Ankara'da yakalandı. Yakalanma anları kameralara işte böyle yansıdı.
0: Altın fiyatları barış beklentisiyle yükselişe geçmeye hazırlanırken bu kez de Fed'in faiz artırımı beklentisiyle düşüş yaşadı. Yani sarı metal girdiği düşüş trendinden bir türlü çıkamadı.
7: Şu an itibariyle 6250 seviyelerinden satılıyor hali hazırda.
8: Barış sağlandı, altın yükselir beklentisi üzdü. Altın fiyatları yine çakıldı.
7: Aşağı yukarı bir 6400'ün üzerinde bir fiyatlar vardı. Yani dünle bugün arasında bir %2'lik bir düşüş söz konusu.
9: Altın bir günde %2 değer kaybetti. Yatırımcı bu kez almak yerine satmayı tercih etti.
7: Genelde fiyat düştüğü zaman zaten ters etki ediyor. Bozdurmalar daha çok artıyor. Daha da düşecek endişesiyle. Müşterilerimizin talebi de var ama daha çok bozdurma yönlü.
9: Altın fiyatları bir kez daha köşeye sıkıştı. Gram altın fiyatları yükseliş kaydedemiyor. Kaydetse bile geldiği seviyeyi koruyamıyor.
7: Bir miktar yükselmişti aslında pozitif oradan haberler çıkınca. Ama şimdi tekrar bir belirsizlik olduğu için de fiyat düşüyor.
8: Çünkü Fed'in faiz artırımına gideceği beklentisi var.
7: Haftaya toparlayacağına inanıyorum.

0: Sanıyorum ben fiyatın biraz yukarı yönlü.
1: Samsun'da kirasını alamayan ev sahibi çareyi ne ihtar çekmekte ne de icra takibinde buldu. Alacağı katlandıkça katlanırken ev sahibi kiracısının babasının mezarına gitti. Kirasını ödemeyen oğlunu şikayet etti.
2: Maddi kaybım kiralar toplam 64.8875 lira aylık aidat ve 3.400 lira da ısınma bedeli.
3: Kiracısı kirasını ödemedi. Ev sahibi kiracısının babasının mezarına gidip şikayet etti.
2: Ben babasını, oğlunu ve eşi Sünker Dal'ı şikayet ediyorum.
3: Emekli Süleyman Demircan 10 Şubat'ta dairesini kendini hastanede memur olarak tanıtan HD'ye kiraya verdi. Ama iddiasına göre kiracısı o günden bu yana tek bir kirasını dahi ödemedi.
2: Kendisine defalarca söylememize rağmen sözleşme yapmaya yanaşmamıştır.
3: Demircan kiracısına iki ihtarname çekti. Tahliye davası açtı.
2: Kendisi telefonlara çıkmamaktadır. Kapısında da kendim gönderdiği tebligatlar yapışık vaziyette durmaktadır.
3: Maddi kaybı katlandıkça katlandı. O da çareyi kiracısının babasının mezarına gidip şikayet etmekte buldu.
2: Ben babasını, oğlunu ve eşi Sünker Dal'ı şikayet ediyorum.
1: Bursa'da yediği mantardan zehirlenip karaciğeri iflas eden ve yaşama şansının olmadığı söylenen 9 yaşındaki kız mucizeyi yaşadı. İkinci hayatının 4. doğum gününü hayatını kurtaran doktorlarla kutladı.
4: Doktorlarımız dedi %0'lık şansınız var dedi. Kızınız kurtulması bir mucize dedi.
3: Yediği mantar sonu olacaktı. Tüm umutlar tükenmişken mucize yaşandı.
5: İnanamıyorum, böyle bir şey olamaz. Zamanlamanız muhteşem dediler.
3: 4 yıl önce Yavuz ailesi topladığı mantarları yedi.
5: Nisa Nur ailesiyle birlikte mantar tüketmek suretiyle etkileniyor. Aile hafif bulgularla atlatırken maalesef kızımız çok kötüleşiyor.
3: 5 yaşındaki kızlarının karaciğeri iflas etti. Doktorlar 24 saatlik ömrünün kaldığını söyledi.
5: Bu hastaların çok bir vakti olmuyor açıkçası.
3: Acil nakil ameliyatı olması gerekiyordu ama bu süreç bir aylık uzundu. Umutlar tükenmişken mucize yaşandı.
5: Konya'da bir donörümüz var. Karaciğere uygun bir alıcı bulamıyorduk. İptal etmek üzereydik dediler. Yarım saate geç kalsanız olmayacaktı dediler.
3: 2 yaşındaki Asel Afsa İnal'ın karaciğeri Nisa Nur'a umut oldu.
5: Sistemde donör alıcısını beklemiş adeta. 24 saatten çok daha kısa bir sürede kızımız nakil oldu. Oldukça sağlıklı.
3: Ve Nisa Nur'un hayatı kurtuldu. İkinci hayatının 4. doğum gününü hayatını kurtaran doktorlarla kutladı.
1: Kayseri'de bir kadın 10 aylık bebeğini arabada unuttu. Bebeği kurtarma operasyonu devam ederken öfkeli anne ve yakınlarının hedefinde gazeteciler vardı. Onlar çocuklarıyla ilgilenmek yerine görüntü almalarına engel olmaya çalıştılar. Neyse ki bebek çok geçmeden kurtarıldı.
6: Basın kartın nerede? Kuracağım bu telefonu. Şöhrelik telefonu kuracağım.
7: Basın mensubuyum abi.
6: Beyefendi ne yapıyorsun?
7: Abi, müdahale etmez misin?
6: Allah Allah. Beyefendi çekemezsin.
7: Sessiz ol, müdahale etme.
8: 10 aylık bebeğini arabada unuttu, sinirini gazetecilerden çıkardı.
9: Biz haber falan yapılmasını istemiyoruz.
7: Müdahale etme.
6: Çekemezsin. Basın kartın nerede?
7: Şikayetçi olursun.
6: Basın kartın nerede?
8: İtfaiye ve polis ekiplerinin kurtarma operasyonu dakikalarca sürdü. Ama bebeğini unutan annenin hedefinde gazeteciler vardı.
6: Polis bey, şu an görüntülerimiz alınıyor. Çalışamazsın beyefendi, ne yapıyorsun?
7: Sessiz ol, müdahale etme.
8: Gazeteciler görüntü alırken kameralarını ellerinden almaya çalışan anne ve yakınları güvenlik güçlerine de zor anlar yaşattı.
6: Basın kartın nerede? Kıracağım o telefonu. Şöhrelik telefonu kıracağım.
8: 10 aylık bebekse aracın camı kırılarak kurtarıldı.
6: Basın mensubu olduğu iddia.
1: İstanbul Üsküdar'da Yeliz öğretmeni hayattan koparıp 7 kişiyi yaralayan sürücü için karar duruşması görüldü. Kusurlu bulunan sürücü 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yeliz öğretmenin oğlu karardan memnunuz dedi.
10: O kadar rahatlar ki sanki burada bir can gitmemiş gibi, sadece giden bir can da değil aslında.
8: Yeliz öğretmeni hayattan koparmış, bir bebeği ve sporcuyu engelli bırakıp dehşet saçmıştı. O sürücü için karar duruşması görüldü.
11: Sanık 6 yıl 8 ay gibi bir hapis cezası aldı. Memnunuz.
8: 22 Eylül 2024'te sürücü Bediye Canan'a böyle binmişti ölüm makinesine. Bir anda hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıkmış, yayaları ezmişti.

0: hiçbir suçu olmayan, sadece bir yerde yürüdüğü için vefat eden bir insan var.
1: O korkunç kazada 41 yaşındaki öğretmen Yeliz Kader hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
0: Annemizin adaletini sağlayamadık gibi bir vicdan azabıyla yaşamak istemiyoruz.
1: Üstelik adli tıp raporuna göre sanık araca elinde telefonla binmiş, kuralları ihlal etmişti.
2: Bu sanığın dava boyunca takındığı sorumsuzca, umursamazca ve ukalaca bir tavır vardı.
1: Davada 5 duruşma geride kalırken bugünkü duruşmada karar çıktı. Sanık Bediye Canan E'ye 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
2: Bugün verilen karar üst sınırdan verilen bir karar oldu. Umarız bundan sonra istinaf sürecinde de bu karar devam eder.
3: Can Polat cinayetinin ardından Dilan Polat'ın sanal medya hesabı erişime kapatılmıştı. Ancak Polat'ın ablası Sıla Doğu kız kardeşini aratmadı. Sıla Doğu'nun daha Can Polat'ın kırkı çıkmadan yaptığı reklam paylaşımları tepkileri üzerine topladı.
4: Buraya polis, ambulans, Can Polat'ı vurdular. Doğanın!
5: Bir Dilan olamasam da yerini aratmamaya çalışacağım.
1: Öyle de oldu. Dilan Polat gitti, yerine ablası Sıla Doğu geldi. Reklam paylaşımlarının ardı arkası kesilmeyince tepkiler de gecikmedi.
5: Şimdi sizinle beraber şöyle güzel özlemişim şu muhteşem kahveyi yapmayı. Şöyle sizinle beraber içmeyiz.
1: Can Polat cinayetinin ardından Dilan Polat sanal medya hesabından yardım istemişti.
4: Polis, ambulans! Can Polat'ı vurdular!
1: Bu paylaşımın ardından Dilan Polat'ın milyonlarca takipçili hesabı kapatıldı. Ama Dilan'ın yerini kız kardeşi Sıla Doğu aldı.
5: Şurada bir güzel bir manzara vardı var ya, ay dedim keşke çekseydim.
1: Can Polat'ın henüz 40'ı bile çıkmamışken Sıla Doğu arka arkaya reklam paylaştı.
5: Bir Dilan olamasam da yerini aratmamaya çalışacağım. Hiç üzülmeyin, hiç merak etmeyin. Burada herkese hayırlı bir hafta diliyorum.
1: Sıla Doğu'nun keyfi de yerinde.
5: Saçlarımı falan kuruttum. Birazcık böyle cilt bakımı falan yaptım. Bugün yemekte menü ne? Yani ben şu anda ne yapayım diye onu düşünüyorum.
1: Reklam paylaşımlarına Sıla Doğu'dan yanıt geldi. Doğu paylaşımları bugün yapsak da konuşulacak, 40 gün sonra yapsak da konuşulacak yanıtıyla akıl tutulması yaşattı.
3: Ordu'da polislerin dikkati ve hassas burunlar uyuşturucu zulasını ortaya çıkardı. Kamp sandalyelerinin içine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
6: Zehir tacirlerine geçit verilmedi. Kamp sandalyesine gizledikleri uyuşturucu zulası patlatıldı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Şüpheli bir araç durduruldu. Her şey normal gözüküyordu. Devreye hassas burunlar girdi ve gerçek ortaya çıktı. Kamp sandalyelerinden şüphelenmişlerdi. Demir kesici aletle sandalyelerin ayakları kesildi. Çok sayıda uyuşturucu madde demirlerin içine gizlenmişti. 1 kilo 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.
3: İstanbul'da yapılan nokta operasyonda uluslararası uyuşturucu şebekesi çökertildi. İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan mega kente yapılan zehir sevkiyatı planı deşifre oldu. Bebek yüzlü ölüm kuryesi ve suç ortakları yakalandı.
6: 5600 kilometre uçup Kanarya Adaları'ndan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı. Bebek yüzlü ölüm kuryesinin kör nokta planı deşifre oldu. İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan İstanbul'a uzanan uluslararası uyuşturucu ağı deşifre oldu.
7: Çete Nikita'yı paravan olarak kullanıyordu. Sarışın ve masum dış görünüşüyle dikkat çekmeyen uyuşturucu kuryesi bir suç ortağıyla birlikte 5600 kilometre uçarak İstanbul'a geldi.
6: Zehir tacirleri Bağcılar'da onları bekleyen taksiye uyuşturucu dolu valizi teslim etti.
7: Kör nokta planı buraya kadar tıkır tıkır işliyordu. Uyuşturucuyu teslim alan alıcılarla sevkiyatı yapan kuryeler hiç yüz yüze gelmiyordu. Aslında planın en kritik noktası da buydu.
6: Taksici uyuşturucuyu bu kez Beylikdüzü'ndeki adrese götürmek için yola çıktı.
7: Ama ekipler o şüphelilerin peşindeydi. Onları adım adım takip ediyorlardı.
6: Uyuşturucu transferinden hemen önce ekipler düğmeye bastı. Zehir taciri Lobanov dahil 3 şüpheli yakalandı. 23 kilodan fazla yasaklı madde ele geçirildi.

0: Ukrayna uyruklu bebek yüzlü kurye Nikita da uçağa binip kaçacaktı ama yakayı ele verdi.
1: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 4 yıldır bitmedi. Plajda güneşlenen Ukraynalı kadının kafasına drone parçası düştü. Genç kadın hayatını kaybetti.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Genç bir kadın plajda güneşlenirken can verdi. Ukrayna'nın Odessa şehrine yine drone saldırısı verdi. Drone parçalarından biri 26 yaşındaki kadının boynuna isabet etti. Genç kadın kanlar içinde kaldı. İlk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Panik ve korku bir aradaydı. Sağlık ekipleri geldiğinde genç kadının kalbi atmıyordu. Uzun süre kalp masajı yapıldı ama olmadı. Sıcak havanın tadını çıkarmak için geldiği plajda canından oldu. Genç kadın Rusya'nın saldırısında hayatını kaybetti.
1: Bursa'da bir parkta meydan savaşı çıktı. Kalabalık grup bir kişiye saldırdı. O anlarda kameralarda kayıttaydı.
0: Kalabalıklardı. Hedeflerinde ise tek kişi vardı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Parka otomobille geldiler, araçtan indiler. Sonra da ortalık karıştı. Bir kişiye işte böyle saldırdılar. Park meydan savaşına sahne oldu. Saldırıya uğrayan adam kaçtı, canını zor kurtardı. Polis şimdi o şüphelilerin peşinde.
1: Tekirdağ Çorlu'da motosiklet üstündeki genç şov yapmak istedi ancak o şov faciaya dönüştü.
2: Pat diye bir ses geldi, baktık yerde yatıyor.
0: Ön tekerleği kaldırıp şov yapmak istedi. O şov kötü sonla bitti.
3: Müşterimizin bir arabası vardı, arkadan çarptı.
0: Yaya ezilmekten saniyelerle kurtuldu. Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle yere savruldu.
2: Motosiklet kenarda kendisi yerde, baktık kan geliyor işte.
0: Ara sokakta hızlı araca çarpan motosikletlinin bilinci gitti. Tesadüfen yoldan geçen sağlık görevlisi yardım etti.
2: O an bilincini kaybetti ama sonrasında şükürler olsun kendine geldi nefis dil.
1: Ankara'da 11 yaşındaki bir çocuk bisikletiyle bakkala giderken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza an be an güvenlik kameralarına da yansıdı.
0: Henüz 11 yaşındaydı. Bisikletiyle bakkala gidiyordu. Minibüs sürücüsü onu işte böyle hayattan kopardı. 5. sınıfa gidiyordu Alper Yusuf Polat.
4: Cuma günü kanını alacaklardı. Onun sevinci vardı. Nasip olmadı.
0: Bisikletiyle evine 300 metre uzaklıktaki bakkala gidecekti. Ama olmadı. Minibüs ona çarptı. Minik Alper metrelerce savruldu.
4: Şoför arkadaş galiba ya telefonla oynuyordu, bir şeyle oynuyordu. Gördüğü an frene basmış. Vurduktan sonra da frene basmamış.
0: Hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki Alper, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
4: Yeğenimiz, canlı ciğerimiz gitti.
0: Minibüs sürücüsü Fatih Oral gözaltına alındı, tutuklandı.
4: Görmüş olsa, önceden görmüş olsa, sola manevra yapsa kurtarır. Burada büyük bir sorumsuzluk var.
0: Alper için veda vaktiydi. Cenazesine öğretmenleri ve arkadaşları da katıldı. Gözyaşları sel oldu. Ve bir baba için en acı görev. Cenaze namazını babası Abdülkadir Polat kıldırdı. Alper'e gözyaşlarıyla veda edildi.
1: Kermes tartışması linç girişimine dönüştü. Bursa'da bir kermeste tezgahta midye satan satıcıyla civardaki bir esnaf arasında tartışma yaşandı. Midyeci akşam evinin önünde 6 kişinin saldırısına uğradı.
5: Kollarından tutup sürüklediler, tekmeleyip yumrukladılar. Ailesinin ve 5 yaşındaki yeğeninin gözü önünde midyeciye saldırdılar. Nilüfer'de düzenlenen kermeste genç bir midyeci tezgahını kurdu. İddiaya göre tavuk dükkanı olan esnafla anlaşmazlık yaşadı. Olay büyümeden taraflar ayrıldı. Ama esnafın öfkesi dinmemişti. Kermes biter bitmez midye tezgahını toplayan genç evine gitti. Ama iddiaya göre

0: Çubukçu ve işbirlikçileri onu takip ediyordu. Altışehir eşkıyası genci kollarından tutup yerde sürüklemeye başladı. Ailesi saldırganları durdurmak için yalvardı. 5 yaşındaki yeğeni ise olan biteni böyle izledi. Hakaret ve tehditler havada uçuştu. Tekme ve yumruklarla saldırdılar. Gencin imdadına bu adam yetişti. Sesleri duyan apartman sakinleri de geldi ama magandalar bu kez de midyeciyi dışarı çıkardı. Sanal medyada paylaşılan görüntüler sonrası inceleme başlatıldı.
1: Arabası olanlar aman dikkat, sıcaklıkların artmasıyla aracın içinde bekleyen eşyalar risk haline geldi. İşte yaz boyunca arabanızda bırakmamanız gerekenler ve sebepleri.
2: Havalar ısındı, termometreler fırladı. Araç içinde bekletilen eşyalar bir bombaya dönüştü.
3: Termometreler 30 dereceyi gösterirken kapıları ve camları kapalı bir aracın içi 50 dereceyi geçebiliyor. İşte bu sıcaklık yüzünden araç içinde unutulan eşyalar büyük bir faciaya yol açıyor.
2: Torpidoda bekleyen ilaçlar canınızdan edebilir.
3: Çoğu sürücü aracında ağrı kesici taşıyor. Ancak 25 derecenin altında beklemesi gereken bu ilaçlar araç içinde beklediği zaman kimyasal yapı ısı bozuluyor ve zararlı bir hale geliyor.
2: Nasıl olsa 5 dakikaya geleceğim diye araçta bırakılan telefonlar bir bomba riski taşıyor. Bu cihazlardaki piller aşırı sıcakta şişiyor, ardından alev alıyor.
3: Birçok sürücü aracında deodorant bulunduruyor. Ancak kimse üzerinde yazan 50 derece üzerinde saklamayın uyarısını dikkate almıyor. İşte bu dikkatsizliğin sonunda deodorant kutusu bir bomba gibi patlayabiliyor.
2: Ve en önemli detay, bebekler, çocuklar, yaşlılar ve evcil hayvanlar kapalı bir araçta tek başına bırakılmamalı. Sadece markete gireceğim dediğiniz o kısa süre geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor.
1: Şimdi de Ankara'da meydana gelen korkunç bir kazayı ekranlarınıza getireceğiz. Bir Ego otobüsü iddialara göre önüne çıkan hafif ticari araca çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
4: Bak direkt arabayı solladı, sollayınca da toparlayamadı. Ağaçlara direğe vurdu.
2: 505 numaralı Ego otobüsü dehşet saçtı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
5: İstasyona girmek isteyen bir araç sinyal verdi ama sağ tarafından gelen belediye otobüsünü fark edemedi veyahut da fark ettiyse kurtaramadı.
6: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki kaza tam bu noktada oldu. İddialara göre sağ şeritten hızla ilerleyen otobüs önüne çıkan hafif ticari araca çarptı. Hızını alamadı. Önce ağaçlara, ardından da kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.
2: Ortalık savaş alanına döndü. Kazada can pazarı yaşandı.
4: İçeride tam can pazarıydı. 7-8 sene bayan yerlerde yatıyorduk.
2: Bir kişi hayatını kaybetti.
4: 50'lerinde bir beyefendiydi. Otobüsten düştü mü düşmedi mi bilmiyorum.
2: 9 kişi yaralandı.
6: Kazaya karışan otobüsün ekipler tarafından üstü örtüldü. Araca yüklendi ve şu anda bölgeden kaldırılıyor.
2: Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Sürmahşet programında çarpıcı açıklamalar yaptı. CHP içindeki güç savaşlarını değerlendirdi, tespitleri dikkat çekti.
7: Ver parayı demiş, al oyumu demiş. Böyle bir zihniyet her şeyi yapar. Bunların bakanlıklarda olduğunu düşünsenize ya. Rüşvet gırla gider. Olmayan pislik olmaz bunların oldukları yerde. Niye? Adam oyunu satmış.
8: Kendi partisini yönetemeyenler Türkiye'yi yöneteceğiz diyorlar. Böyle bir şey olabilir.
2: İşte CHP'deki yolsuzluk skandallarını böyle özetledi.
7: Oyları parayla satan CHP'liler, parayla alanlar CHP'liler, bunları görüp şikayet eden CHP'liler, mahkemeden çıkan kararla ilgili kalkıyorlar, demokrasiye sekte vuruldu. Ya arkadaş, birbirinizi şikayet etmeyin o zaman. Oyları parayla satmayın o zaman.
2: CHP'de yaşanan iç çekişmeler AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in de gündemindeydi. Sürmanşet programında Duygu Çuadar'ın sorularını yanıtladı Gökçek. Özgür Özel ve kadrosunun yeni parti hazırlıklarını ayrı bir parantez açtı Osman Gökçek.
7: Mesela bunlar yeni bir parti kurdular Duygu Hanım.
9: Aynı ekiple.
7: Sizin de cebinizde 1 milyon euro paranız var. Antalya'da yaşıyorsunuz. Götüreceksiniz Veli Ağbaba'yı, parayı basacaksınız. Adaysınız. Hayırlı olsun.
2: Tespitleri çarpıcıydı.
7: Herhalde Veli Ağbaba kendine şöyle küçük bir oda yapacak. Ya da büyük bir oda yapar o. Geniş bir oda.
9: Para sayma,
7: o yaptığı geniş odada şoförü kapıya koyar. Önüne de bir para sayma makinesi. Belediye başkanı adayı mı olmak istiyorsunuz? Ey yeni partiye hangisiyse işte girecek olan Cumhuriyet Halk Partililer. Doldurun cebinize paraları. Gidin Veli Ağbaba'nın kapısına.

0: Verin şoförüne parayı, tıkır tıkır sayıyor zaten adam. Paraları saysın, adaylığı versin.
1: Ve İzmir Seferihisar Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı.
2: Ya Veli, ne yüzsüzmüşsün sen ya.
0: Ya şu ahlaki mi Veli Ağababa? Her tarafından pislik akıyor ya. Sen bir 500 götür, bir 1 milyon euro götür. Bir arabada 200 bin dolar mıydı neydi işte, bir para çıksın. Bu da tatile gitmeden önce zarfın içerisinde arabadaki paralardan bir tanesi mi?
1: Ruhsat ve iskan işlemlerindeki rüşvet parasının 500 bin lirası Veli Ağababa'nın hesabına gelmişti.
0: Yüzsüz. Bu 500 bin lirayı nasıl açıklıyorsun mesela sana göre? Bir de resmi hesaptan gelmiş.
3: Veli Ağababa'nın çıkıp bu iddialara cevap vermesi lazım.
0: Veremez.
3: Gerçekten iddialar
0: veremez.
3: O kadar çarpıcı ki belli bir sınırı aşmış
0: yüzsüz
3: durumda.
0: Yüzsüz adam vermez. Suratı keçe gibi olmuş efendim. İstediğiniz lafı söyleyin, adama işlemiyor. Keçe. Geçmez biliyorsunuz.
4: Efendim, şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
5: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
6: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
7: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
8: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün moda fonlulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
9: Arkadaşlar, ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm, yeriz.
8: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz için ChatGPT'den öğrenecek, misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
10: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
11: Gün burada uyuyamayacağız.
8: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
12: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
13: Bu otel harika.
14: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
15: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aga.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi

0: Amacım sizi gerçeklere uyandırmaktı.
1: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: O anların dondurması o ando.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasını

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabam.com'a değerinde
1: Trinx sat. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Koçakla festival.

0: Beyaz Ana Haber hava durumuyla devam ediyor. Hava bir anda değişecek. Türkiye iki mevsimi aynı anda yaşayacak. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak alarmı verilirken bir yandan da ejderha sıcakları geliyor.
1: İstanbul çok sıcak. Yandık, terledik, bunaldık.
2: Bakın bu sıcakta güneşten korunmak için şemsiye ile dolaşanlar bile var.
3: Kavurucu sıcaklar, kuvvetli sağanak yağış ve fırtına aynı anda geliyor.
4: Sabahları sıcak, akşamları serin.
2: Aynı anda resmen iki mevsimi birden yaşayacağız. Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Yani bu sıcak havalar resmen bizleri bunaltacak.
1: Hava güneşli, güzel. Gezebilecek bir havada.
2: Yanımızda ceket aldık mı?
4: Evet, çantamda ceket var akşam için.
2: Bakın İstanbul'da hafif bir rüzgar esiyor ve sıcaklığın etkisini de aslında azaltıyor.
5: Hafif rüzgar esiyor, daha da iyi oldu.
3: Bir yanda kavurucu Afrika sıcakları, diğer yandaysa sel riski ve şiddetli toz taşınımı var. Karadeniz ve Doğu Anadolu için alarm verildi.
2: Sıcaklıklar düşecek, sağanak yağışlar kapıda, şemsiyesiz dışarıya çıkmayın.
1: Daha fazla sıcak olmasın. Esiyor, hafif güzel olsun ama çok sıcak olmasın.
3: Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da yaşayanlar güneşli ve sıcak günlerin tadını çıkaracak.
5: Eğer hava güzel olursa tabii ki piknik çok iyi olur.
0: Ve bu haberimizde ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle ben yayında ve yapım BM'ye geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.

0: Mutlu ilişkinin sırları, evliliği kurtarmanın yolları, uzman psikolog Yeşim Akıncı Hayatta Her Şey Var'a konuk oluyor. Doğru eş nasıl bulunur? Eşinizi ne kadar tanıyorsunuz? Hangi eşler tehlike sinyali veriyor? İnternetten bulduğunuz kişiyle ciddi bir ilişki yaşamanız mümkün mü? Evlilik sürecindeki çiftler nelere dikkat etmeli? Düğün öncesi ailelerle yaşanan sorunlar nasıl çözülmeli? Küsen eş evliliği nasıl etkiler? Bir taraf küstüğünde diğer taraf ne yapmalı? Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha çok küser? Canlı yayında Aslı Cankat soracak. Uzman psikolog Yeşim Akıncı cevaplayacak. Az sonra.
1: Günaydınlar, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına Hayatta Her Şey Var'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah mutlu olacağınız, rahatlayacağınız bir gün olsun. Çünkü bugün sizin gününüz, biliyorsunuz her çarşamba olduğu gibi. Bugün de yine ilişkileri konuşacağız. Sizin sorunlarınızı konuşacağız, masaya yatıracağız. İstiyorum ki bizi arayın, içinizi dökün, ferahlayın, rahatlayın. Bize de bir güzellik olsun, size de bir güzellik olsun. Çünkü bugün çok sevgili uzman psikolog Yeşim Akıncı bizlerle birlikte. Hoş geldin Yeşim Hanımcığım.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Şükür hamdolsun. İyiyim, evet. Her zamanki gibi.
1: Ne güzel. İyi de görünüyorsunuz. Her zamanki gibi çok şık, çok hoş bir hanım. Aynı zamanda hem kulağa hem göze.
2: Ay çok teşekkür ediyorum.
1: Gerçekten başka bir şey.
2: Siz de öyle.
1: Tabii uzman psikolog her zaman bulmak kolay değil. Hı-hı. Hele ki ekranlarda olunca da. Ve böyle bir platform, yani arayıp anonim bir şekilde sevgili seyirciler, bize ne isim vermenize gerek var, ne nereden aradığınıza söylemenize gerek var. Tamamıyla biz sizi zaten tanımıyoruz ama hikayenizi bilmek istiyoruz. Ona göre de bir yönlendirme, evet, en doğru şekilde, evet, doğru adresten inşallah gelecektir. En ufak bir katkımız olsa ne mutlu bize. Bir kişiye belki doğru yola bir karara vardırabilsek çok önemli. Çünkü, hı-hı, bazen insan kararsız kaldığında, evet, belki de en zor şey o değil mi?
2: Hatalar da yapabiliyor, hı-hı, maalesef, ama her şeyin bir çözümü var. Bunun için de akte geçmek lazım, çözümü bulmak lazım, evet, doğru çözümü bulmak lazım.
1: Bazen yanlış bir karar bile kararsızlıktan daha iyi olabilir mi?
2: Yok, doğru karar her zaman iyidir. Öyle doğru mi? Zamanda doğru insanlarla doğru kararlar vermek lazım. Hı-hı. Yanlış kararlar insanları bazen kötü yola da götürebilir. Yani kötü bir, istenmemiş bir sonuç da çıkabilir. Hı-hı. O yüzden doğru karar vermek için sağduyumuzu kullanacağız, bilimi kullanacağız ve inançlı olacağız.
1: Evet, inanç da çok çok önemli, çok önemli, çok kıymetli. Hı-hı. Zaten inancımız bizi aslında birçok
2: birçok şeyden koruyor, tevekkül
1: koruyor.
2: Tabii ki.
1: Kesinlikle. Hı-hı. Tabii ki hepimizin hayatında sıkıntılar var,
2: olmaz
1: dertler
2: mı?
1: Var. Olmaz mı? Yani,
2: hayata
1: değil
2: gelirken
1: mi?
2: Bize böyle bir hayat vaadi yok yani. Seni pamuklar içerisinde böyle karşılayacaklar diye bir şey yok. Hayata, evet, ağlayarak başlıyoruz aslında doğum anını düşünün.
1: Değil mi?
2: Yani bu hayata merhabanın getirdiği şeylerde başımıza her şey gelebilir. Hı hı. Ama önemli olan pes etmemek, mücadele etmek, inanmak ve doğru yolu seçmek.
1: Evet, ağlayarak dünyaya geliyoruz, evet, ama dünyada ağlamayalım. Hep gidelim, onu istiyoruz. Ara ara gözyaşları sel de olsa. Yine de insanoğlu o dediğiniz gibi hep ayağa kalkıp tekrar yola devam,
2: evet,
1: etmek.
2: Şart
1: çok, çok önemli.
2: Olan bu.
1: Evet. Hele ki evliliklerde ve ilişkilerde.
2: Genelde ilişkilerle ilgili insanlar çok problem yaşıyor. Hı. Evliliklerle ilgili. Ama ben her zaman diyorum ki, kendinize yatırım yapmazsanız, kendinize bakmazsanız ilişkileriniz de iyi olmaz.
1: Nasıl yatırım yapacak kişi kendine?
2: İşte senin programı mesela insanlara kendini yatırım yaptıran bir program. Hı-hı. Çünkü insanlara bir şeyler

0: öğretmek gerekiyor değil mi? Yani her sabah uyandığımızda yüzümüzü yıkıyoruz, dişimizi fırçalıyoruz otomatikman. Sonra başlıyoruz güne ve günü seçmemiz lazım. Mutlu olmayı seçmemiz lazım. Hayatı seçmemiz lazım. Yani monotonluktan çıkmamız gerekiyor biraz. Hayat enerjisini alırsak eğer, evet, o enerji bize gerçekten güzel şeyler verir. Nasıl düşünürsen, nasıl kelam edersen, ağzından ne çıkarsa aslında bir bakıyorsun hayatın o olmuş, kaderin o olmuş.
1: Hayat enerjisi herkeste mesela olmuyor gibi ama aslında hepimizde var değil mi? Nasıl çıkarabiliriz onu ortaya?
0: Şimdi uykudan uyanır uyanmaz insanların çoğu diyor ki ben diyor güne diyor somurtarak başlıyorum. Kimisi diyor ki ben gülerek başlıyorum. Bu yapıyla ilgili bir şey. Ama diyorum ya seçmekle alakalı. Bir defa şükreden insan mutlu kalkar. Yani o nefse, o nefiste sahip olmak, o nefese yaşamak, o hayatı almak çok önemli bir şey. Çok doğru bir şey. Yani insan hayatta uykudan uyandı. Uyanamayanlar ne yapsın?
1: Ya, bin şükür. Ne kadar şükretsek az yani.
0: Eskiler der ya, kendinden iyi olana bakıp örnek al. Kendinden kötü olanı düşünüp şükret.
1: Evet, demek ki şükretmek bu kadar önemli. Evet. İlişkin varsa ve sağlıklı gidiyorsa daha da şükret.
0: En azından ilişkin var diyebiliriz.
1: Bak, ilişkin ya olmasa.
0: Bakış açısı çok önemli.
1: İlişkisi olmayanlar bir pişman, olanlar bilmiyorum.
0: Yani
1: pişman.
0: Genelde ilişkisi olanlar çok problem yaşıyor. İlişkisi olmayanlar da arayışta ama istediklerini bulamıyor.
1: Evet. Yani. Aa, mesela ilişkisi olmayan hep şöyle der. Ya ne tartışıyorsunuz ya? Tartışacak ne buluyorsunuz? Şükret, yanında bir insan var. İyi kötü anlaşıyorsun. Evet. Bir dert ortağı. Yani benim olsa mesela diyor bir işte kız arkadaşım veya erkek arkadaşım, evet, hiç tartışmam. Ama gerçek hayatta öyle mi?
0: Bir ilişkisi olunca o da başlıyor tartışmaya.
1: Aynen öyle. Hayatta yani hiçbir şey tek bize gitmiyor. Evet. İnşallah daha iyiye gitsin tüm tabii ilişkiler. Ki. Onun için zaten hayat bir dönüşüm, bir denişim.
0: Değişime hazırlıklı olmak lazım. Her değişim aslında insanı zorlar ve geliştirir. Ama insanoğlu o gelişim zamanında bazen istemiyor ve kolay yolu seçiyor. Acılara tekrardan tutunabiliyor. Kendini onarmak yerine başkasına saldırıyor. Yani hayatta insanın kendini onarmış, kendini gerçekleştirmiş bir insanın kendinden başka bir derdi yoktur.
1: Evet. Önce derdimiz kendimiz olacağız. Evet. Önce bir kendi
0: onarımımız.
1: Onarımımızı yapacağız. Evet. Peki sorularımız var. Zor. Hadi sorularımız bakalım. Bunlar sevgili seyircilerimizden
0: en
1: gelen.
0: Sevdiğim.
1: Sağ olsunlar. Güveniyorlar. Bize yönlendiriyorlar. Şöyle bir soru var. Kadın mı erkek mi yollamış onu bilmiyorum ama annem ile kayınvalidem hiç anlaşamıyor diyor. Arada kaldım. Ne yapmalıyım? Şimdi bir tarafta annesi, bir tarafta kayınvalidesi. Aralarında bir çatışma.
0: Halbuki neden? Çocuklarını düşünen bir anne. İkisi de anne. Kayınvalide de erkek tarafının annesi. Çocuklarını düşünen bir ailede bu olmamalı. Kendi kişisel yarışları muhtemelen yarışın içerisindeler. İnsanlar çocuklarını nasıl mutlu edeceğim diye yarışmalı. Yani böyle bir bakış açısına sahip olması gerekirken ne istiyorsunuz, ne arıyorsunuz? Annesiyle kayınvalidesi niçin anlaşamıyor? Konu nedir?
1: Neye çekemiyorlar acaba değil mi? Yani alıp veremedikleri.
0: Yazık, arada kalmış kişiye de üzüldüm şu an. Çünkü ne yapsın yani, annesine mi şey yapsın ona. Bakın genelde hep problemler gelin kayınvalide diye çıkar. Burada tam tersi iki anne arasında çatışma var. Bir rekabet olabilir. Rekabetten başka...
1: ego mu var burada acaba? Tabii ego ki. Savaşı mı?
0: Tabii ki. Yani ben benim daha iyi bilirim. Olsun. Benim dediğim olsun. Önemli olan senin dediğin mi, benim dediğim mi? Orta yol bulmak daha mutluluk verici değil mi?
1: Yani senin dediğin olsun, önemli değil değil mi?
0: Ne fark eder?
1: Yani canın sağ
0: ne
1: olsun
0: fark
1: dersin.
0: Eder? Yani ama her yerde tabii ezdirmek, yani hep de karşı tarafa senin dediğin olsun denmez. Ama orta yolu bulmak da bu kadar zor değil. Yani evladını arada koyacak kadar bir annenin vicdanı buna pek el vereceğini düşünmüyorum aslında.
1: Değil mi? Söz konusu kızının evliliği ve mutluluğu. Yani şöyle bir şey olmuyor. Ne olacak canım, annelerimiz tartışsın. Yani ya. O seni öyle bir etkiliyor ki.
0: Tabii.
1: Hatta senin eşini bile bazen kayın. Mesela senin annen eşinden hoşlanmadıysa. Baştan beri sevmiyorsa. Yani sen eşini ne kadar seversen sev. Hep içinde böyle bir uhde. Niye acaba annem sevmiyor? Nesini sevmedi? Ne
0: bir
1: oldu?
0: Şey ararsın değil mi? Ne, bir şey hani annelerin, evet, içgüdüleri de doğrudur ama... Burada ne kayın şey ne damat ne gelin sorunu var. Burada iki tane yetişkin annenin sorunu var. Bakın anne olmak fedakarlıktır değil mi? Bazısı kendi yaşayamadıklarını çocuklarına yaşatmak ister. Bazısı da kendi yaşadıklarını çocuklarına farklı verir. Yani şimdi burada çatışmayı sen çocuklarına boğarak yaşatıyorsan, o çocukların evliliğini etkiliyorsa iki anne de şurada durması lazım. Yani ben ne yapıyorum? İnsanların davranışları

0: davranışının bir sebebi olmalı, bir işe yaramalı.
1: Evet.
0: Ağzından çıkan sözün, davranışın bir işe yaraması gerekiyor. Senin bu davranışın işe yaramıyor. Bir de kötülüğe gidiyorsa o zaman durup iki annenin de sağduyulu şekilde evlatlarını koruması gerekiyor. Kendi egolarından arınıp evlatlarını koruması gerekiyor.
1: Zaten evlatları dolayısıyla bir araya geldiler değil
0: evet.
1: mi? Yoksa belki de hiç dışarıda bir yerde bir arkadaşlık kurmayacaklardı ama evlatların için saygı çerçevesinde.
0: Düşünsene, böyle çok böyle ezeli bir düşmanın senin kızınla evleniyor.
1: Evet.
0: Mecburen o da beraber aynı yerde takılmak zorunda kalıyorsun.
1: Evet.
0: Zor bir şey ama
1: hayat, filmlerdeki gibi
0: evet,
1: oldu
0: film,
1: bu. Olabilir.
0: Hayattaki filmler hayattan alınma zaten.
1: Değil mi?
0: Ama şöyle bir şey var. Her türlü kişisel problemi olabilir insanların. Gıcık da olabilirsin. Yani vardır öyle. Yani sevmiyorum diyor. Zorla mı seveceğim diyor. Yani ben hayatta herkesin sevilebileceğini düşünüyorum. Yani biz genelde bu tarz düşünen insanlar hayatta kediyi, böceği, ağacı, kuşu severken bir Allah'ın yarattığı bir insanı sevmemek aslında o kendi aynasıdır biliyor musun? Çünkü bazen insanların rahatsız olduğu şey, karşıdaki rahatsız eden şey kendinde olan, bilinçaltında olan bir şeydir. O onu kaşıyordur. O yüzden ona bir gıcık kapıyordur.
1: Aa, yani aslında kendinde olan negatif bir özelliği mi görüyor başkasında?
0: Evet,
1: o
0: ve
1: yüzden
0: aynalama
1: sevmiyor.
0: Yapıyor. Aynalamasından dolayı oluyor. Yani şimdi ben sana gözle bakarsam gözümle görürüm ama gönülle bakarsam kendimi görürüm.
1: Bir de sende olmayan bir duyguyu nasıl karşı tarafta
0: Bravo.
1: bulacaksın, değil mi?
0: Bravo. O yüzden
1: Mesela
0: de
1: diyor ki çok kıskanç biri.
0: Heh.
1: Mesela kayınvalidem çok kıskanç. Kıskanç olduğunu nasıl anlıyorsun? O duygu çünkü sende de var.
0: Var.
1: Aslında aynalıyor bizi, değil
0: Tabii
1: mi?
0: ki aynı. Her şey aynalama.
1: Ay, hayat gerçekten bize çok şey gözümüze sokuyor da biz
0: Evet.
1: görmek istemiyoruz
0: Bazen
1: herhalde.
0: yani öyle bir görmezden geliyoruz ama
1: Evet.
0: her şey ortada.
1: Ve sevmediğimiz bir insanı sevebilir miyiz zamanla? Mesela
0: Seversin.
1: kayınvalide diyelim.
0: Düşmanını bile seversin. Öyle bir şey olur ki her şerrin bir hayrı vardır. Sana bambaşka bir şey yapar. Kötülük yapar. Ama sen öyle bir şey yaşarsın ki bakarsın. Aa, bu yaptığı kötülük bana bunu öğretti. Şunu yaptı. Evet, mücadele ettin. Kızdın, üzüldün. Ama bir bakarsın sana yepyeni bir pencere açmış. O pencereden girdiğinde bambaşka bir hayata sebep olur. O yüzden de düşmanına bile teşekkür edersin.
1: Evet.
0: Hayat böyle bir şey.
1: Hayat gerçekten her şeyi insanın karşısına
0: Yani.
1: Çıkarabiliyor. Peki şöyle bir soru var. 2 yıl önce evlendim diyor ama aşkım bitti. Nasıl bir aşkmış 2 yılda
0: Vay
1: bitti?
0: arkadaş, 2 yılda tüketti.
1: Bu durumu diyor karıma nasıl anlatmalıyım? Şimdi aşktan bahsedilince ömür boyu süren aşklar var. Yani
0: Evet.
1: 30-35 yıl, 40-50 yıl hala diyorsun
0: 2 yılda
1: ki
0: bitmiş.
1: hala ilk günkü gibi aşığım. 2 yıldaki biten bir aşk gerçek aşk mıdır?
0: Şimdi bir defa beslenmeyen her şey biter. Yani aşk mı, tutku mu, heyecan mı orasını bilemem. Şimdi şu kadarcık 4 satırlık bir şeyde. 2 yıl önce evlenmiş. Bir de şuna da inanmıyorum. Evlilik aşkı bitiriyor falan. Hani bir insan evlenirken ben bu insanla mutlu olacağım. Hayatımı bu insanla geçireceğim. Sadık olacağım. İyi günde kötü günde, sağlıkta, sıhhatte, varlıkta, yoklukta beraber olacağız diye evleniliyor ya. Öyle bir sözleşme var bir, yani.
1: Evet.
0: Bu sözleşmeye uymayan insanlar işte 2 yılda da bitirir. 5 yılda da bitirir, 2 ayda da bitirir. Şimdi aşkım bitti. Bak aşkım diyor, aşkımız demiyor.
1: Benim aşkım diyor.
0: Benim aşkım diyor. Şimdi sen neyi besledin orada? İçindeki umudumu besledin, o ilişkideki beklentin neydi? Aşkının besleyicisi neydi? Her ilişkinin bir dinamiği var.
1: Yani evlilik aşkı öldürmez mi?
0: Beslersen öldürmez. Şöyle bir şey var. Mesela her ilişkinin bir dinamiği var dedim ya. Bu ilişkinin dinamiği neydi acaba? Mesela onu merak
1: Bu
0: ettim.
1: aşkını ayakta tutan neydi? Onu mu sorması
0: Evet.
1: lazım?
0: Yani o neydi acaba? Keşif mi? Doymuş mu? Ya da işte saygısızlık mı var? Hayat mücadelesinden mi? Bilemeyiz ki ne yaşadığını.
1: Mesela aşk bitebilir ama sevgi vardır. Hani genelde öyle derler ya,
0: Ama
1: aşk
0: onu hiç
1: sevgiye
0: söylemeye
1: evrilir.
0: Gerek bile duymamış. Aşkım bitti diyor. Tamam, sen o zaman şıp sevdiysen 2 yılda bu bitti. 2 yılda bir başkasıyla takıl. 2 yılda o bitsin. 1 yılda o bitsin. Sonuçta hayatta ne kalacaksın? Sen tek başına kalacaksın o zaman. Aşkın bittiyse aşkını doğurduğun noktalara git. O kadın sana ya da erkek mi kadın mı
1: Erkek
0: bilemiyorum.
1: bu yani
0: Bunu yazan
1: karısı,
0: erkek.
1: evet, yazan erkek karısının aşkı bitmiş. İlk günleri mi geri gitsin? İlk aşık olduğu o
0: Hiç
1: kadında ne
0: kimse ilk
1: bulmuştu?
0: güne geri gidemez. Çünkü herkes değişir. Hı hı. Bazı evliliklerde de şöyle bir şey var.

0: kadınla erkek aynı anda değişmiyor ve gelişmiyor. Bazen bunda hani uyardığımız noktalar olabiliyor.
1: Nasıl
0: çiftlere.
1: Mesela?
0: Bazen kadın kendini bırakıyor evlilikte. Benim artık diyor. Hmm. Yani tilki dönüp dolaşır bana gelir diyor. Umudu kesiyor ve emek vermiyor. Özen göstermiyor. Erkek de bu sefer diyor ki ya ben böyle biriyle evlenmedim ki diyor yani. Hmm. Çoğu zaman bak bizim programda da hani yayına bağlanan insanlar oluyor ya. Diyorlar ki evlenene kadar her şey okey diyorlar. Hmm. Tamam her şey okey. Evlendikten sonra gerçek yüzler çıkıyor. Ve o zaman ne olacak? Karşı taraf haklı mı haklı?
1: Evet.
0: Sen kandırdın.
1: Maskeler düştü.
0: Maskeler düştü.
1: O çok korkunç bir şey gerçekten.
0: Evet, maalesef
1: bence birçok insan da bundan dolayı evlilikten de çekiniyor. Çünkü bir bakıyorsun bir yıl içinde evlilikler bitiyor. 6 ay, 3 ay, 8 ayda bitmiş. Ya ondan önce mesela bakıyorsun 6 yıldır çıkıyorlar.
0: Evet.
1: 6 yılda tanımadığın kişiyi evlendikten sonra 6 ay içinde bitiriyorsun.
0: Ama şimdi aynı evin içinde yaşamak bir sıkıntı zaten.
1: Sıkıntı mı?
0: Sıkıntı. Çünkü
1: neden?
0: Şimdi ne kadar sevsen de ne kadar ortak noktalar var. Mutfak, banyo, yatak odası her taraf ortak kullanım. Yani
1: evet.
0: Sonuç itibariyle şimdi sen burada çorabını atıyorsan o tarafa buraya bir tarafına bir şey atıyorsan şimdi seni dışarıda buluştun date çıktığında saçın başın derli toplu gidiyorsun buluşuyorsun. Evlendikten sonra hayat bambaşka olabiliyor.
1: Çoraplar yerde.
0: Çoraplar yerde diş macunu klasiktir ya klasik yani
1: evet.
0: Diş macununu ortadan sıkıyor hocam diyor mesela. Ya
1: bu rahatsız
0: bir
1: ediyor değil mi?
0: Bu bir mesele oluyor batıyor yani.
1: Mesela söylese partnerin sana diş macunu lütfen arkadan sıkar mısın? Ben sıkarım ondan sonra. Ama bazıları bunu yapmıyor. Hala ortadan
0: İnadına
1: sıkıyor.
0: Giden de var.
1: Evet. Sıkıntı orada başlar bence.
0: Sen uyumlu bir çift olursun mesela evlendiğinde. Ama bazen de işte böyle uyumlusuna uyumsuz denk geliyor.
1: Eyvah eyvah. Aman iptal diyelim.
0: İptal.
1: Uyumlular uyumlular bulsun.
0: Allah
1: tatlı,
0: gönlüne
1: tatlı.
0: Göre versin. Herkesin
1: Amin.
0: Kalbine iyilik olanı iyi insanlar
1: Amin.
0: Denk getirsin.
1: Amin inşallah. Ki öyle de olacaktır buna inanıyorum.
0: Ben de inanıyorum.
1: İyileri
0: İyilik iyidir.
1: Elinde sonunda iyiler
0: evet.
1: Bulur. Ha, iyi olmasa da zaten yollar ayrılır.
0: Bay bay.
1: O zaman
0: gider.
1: Da tabii ki yani iyi olmayan insana herhalde artık kapıyı gösterirsin.
0: Denk geliyor. Şimdi bakın iyi kötüyü tanımaz. Ama kötü iyiyi tanır ve ona göre kurnazca davranabilir. Gerçekten hani biz çocuklar doğduğunda hep şey diye dua ederim ben. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın
1: Amin.
0: Derim. Çünkü bu gerçek. İyi kötüyü tanımıyor çünkü.
1: İyi kendi gibi bildiği
0: evet.
1: için ne kadar iyi diyor. Her yaptığını iyi gözle görüyor.
0: Manipüleleri anlamaz, sahtekarlıkları anlamaz, kandırmaları anlamaz. Ama bir gün anlar, o zaman da yine kötü olmayacaksın, iyiliği seçeceksin.
1: Evet.
0: O zaman işte sana mükafat gelir hayattan.
1: İnşallah, inşallah. Zaten iyi olan kötü olmayı da beceremiyor ki.
0: Doğru.
1: Olmuyor yani kötülük
0: Doğru.
1: yapmaya çalışsan
0: kalbi
1: da.
0: Kalbi kırılmış olan, hep dedik ya kendini onarmamış olan insanlar bazen kötülüğü seçiyor.
1: Hı-hı.
0: Hiç kimse doğuştan kötü değildir ki.
1: Öyle midir? Sonradan
0: güçsüz
1: mı kötülüşü?
0: İnsanlar kötüdür.
1: Güçsüz insanlar
0: evet.
1: kötüdür.
0: Çünkü iyi olmak kolay bir şey değildir. İyiliği tercih etmek kolay değildir.
1: Hı-hı.
0: Kötülük aslında insanı kendine yapan bir kötülüktür.
1: Hı-hı.
0: Yani kötülüğü besleyen, nefreti, öfkesi olan kendine zarar verir. Eskiler demez mi keskin sirke kabına zarar diye?
1: Tabii. Demek
0: hücrelerin
1: ki...
0: seni dinliyor.
1: Ha.
0: Her kelime ağızdan çıkarken,
1: hı-hı.
0: bir şey söylerken, dilek dilerken, dua ederken, güne başlarken, niyet ederken bütün hücrelerin seni dinliyor.
1: Hı-hı.
0: O hücrelerine sen kötülük veriyorsan ilk başta sana kötülüğü yapan kendi hücrelerin.
1: Evet, kendini aslında o savaşı açmış oluyorsun
0: evet.
1: demek ki.
0: Yani iyilik daha kolay, kötü olmak zor.
1: İnşallah hep iyiliği seçelim ya. İyi kalpli
0: evet.
1: olmak gerçekten uzun vadede de kendi vicdanın, evet, vicdan merhametin içinde Hı-hı. çok çok önemli bir şey. İnşallah ilerle denk
0: Amin.
1: Gelelim. Şöyle bir soru var. Bir hanımefendi yazmış. Diyor ki, kocam iş yerindeki kadınlarla çok samimi oluyor.
0: Buyur.
1: Kıskanç olduğum için de bana kızıyor. Kıskanç olmak suç mu? Bu samimi olma durumu nedir iş yerinde?
0: Nedir acaba?
1: Çok samimi olmaktan kasıt nedir acaba?
0: Ne kadar çok samimi?
1: Mesela bazıları böyle el kol hareketi yapar samimiyetten. böyle dokunarak. Nasıl bir şey bu dokunsallık?
0: Tabii samimiyetin sınırını bilmiyorum burada ama iş yerinde bir defa bu tarz şeyler gerçekten sakıncalı. Yani iş yerinin sahibi de istemez böyle bir şeyi. İş yeri işe gidip geldiğin, ekmek parını kazandığın bir yer. Flört edeceğin mekan değil.
1: Hı hı.
0: Hele hele evliysen ki evlisin ki kocam diyorsun. Kocası yani. Şimdi kıskanç nasıl olmasın ki kadın?
1: Yani
0: kim bilir neler yaşıyor. Buraya yazamadı utan.

0: yaşandığı. Kıskanç olmak suç değil ama kitabımda yazdığım gibi kıskançlık bir psikolojik soruna kadar gidebilir. Çok fazla kıskançlık. Bir sevgi deformasyonudur aslında. Sevdiğin insanı kıskanmazsın. Kıskanırsın, her şeyden kıskanırsın da. Yani kıskançlık yapacak şeye sebep olmaz senin sevdiğin insan.
1: Yani kişi aslında bir şey yapıyor, ondan sonra kıskançlık başlıyor
0: Kıskançlık mı buradaki esas ana atar? Yoksa yapılan davranışın yanlış olduğunu bile bile rahatsız olmak mı?
1: Evet.
0: Kimi mesela kıskandırmaya çalışır. Bence en kötü sevgi deformasyonlarından biridir. Kıskandırmaya çalışmak nedir? Ya da yani rahatsız olduğunu bile bile, uyardığını bile bile üstüne gidiyorsa burada artık karşı tarafta flört falan değil, karşı eşinin psikolojik problemini belirtir.
1: Peki gerçekten hani bir samimiyet görüyorsa, diyelim ki işte böyle ayrı bazen işte iş yemekleri oluyor, akşamları gittikleri yemeklerde daha bir samimiyet, işte yan yana oturup yemeklerde böyle sohbetler vesaire, hani o samimiyeti hissedersin ya.
0: Samimiyet güzel bir şeydir. Laçkalık kötüdür. Samimi olan hiçbir şey kötü değildir. Samimiyet iyidir. Ama burada yani utandığından samimi olduğunu söylüyor diye düşünüyorum. Samimi olmak kötü bir şey değildir. Samimiyet içten iyi bir şeydir. Ama kelimelerin anlamı çok önemli. Samimi ile laçkayı işte el kol hareketi dediğin gibi yapıyorsa işte ya da aşırılık yapıyorsa bu yanlış bir şey. Yani karşıdaki insana da yanlış.
1: Tabii.
0: Yani kadın ve erkek her zaman ayarını bilmeli. Arkadaşlıklarda böyle. Yani normal erkek arkadaşımız diye bir kavram var. Normal kadın arkadaşları var değil
1: Olur
0: mi?
1: mu mesela evlilikte? Diyelim ki karı koca, erkeğin de çok yakın bir kadın arkadaşı var.
0: E çok var böyle insan.
1: Mesela burada kıskançlık olmaz mı?
0: Yani şimdi ayarına bağlı bir şey. Senin ilişkine yani karışıyorsa artık onunla bir bütün olmuşsa rahatsız eder
1: Mesela
0: tabii.
1: kankim diyor. Kankim. Hatice benim kankim. O hep vardı.
0: Ama
1: Ne olacak
0: Hatice'nin
1: ki?
0: davranışına bakmak lazım. Hatice örnek verdiğim için Ayşe'ye nasıl davranıyor mesela? Çünkü bazısı kanki olup bir bütün oluyorlar. Karşı tarafa cephe alıyorlar. Senin kankinse zaten eşinle de kanki olacak, iyi anlaşacak. Keyifli vakit geçireceksiniz. Yani ben şahsen hayatımda bir erkek varsa o benim için erkektir. Diğer her insan insandır. Yani erkeği kadını insan gibi bakarım. Niye? Çünkü hayatında olan kişi değerlidir senin.
1: Ama şimdi diyelim ki yeni tanıştınız. Adam geldi dedi ki valla benim bir kankim var. Hatice'den başka arkadaşım en yakınım o. Sakın kıskançlık yapma. Sen
0: Tamam.
1: onu kabul edeceksin.
0: Tamam,
1: Bak.
0: kabul ettim.
1: Ama bu nasıl bir dayatma?
0: Var ama böyle arkadaşlıklar da var hakikaten. Kadın erkek ilişkisi diye bakma her şeye. Yani sonuçta belki de gerçekten kardeş gibiler.
1: Olabilir. Ama
0: Yani çok
1: baştan
0: iyi
1: böyle bunu
0: anlaşıyorlar.
1: dayattığı zaman sanki çok önemli
0: Rahatsız
1: bir,
0: olabilir
1: sanki
0: insan.
1: hayati önem taşıyor gibi ona rahatsız olurum ben. Yoksa hayatın akışında zaten ben Hatice'yi göreceğim. Arkadaşıdır. Bakarım iyi kız
0: Ama
1: zaten.
0: kıskanma diye hani önceden söylüyor.
1: İşte o önceden uyarma benim mesela sinirlerimi bozan bir şey. Niye beni uyarıyorsun ki? Ben zaten kıskançlık yapmayacağım belki. Gayet de makul karşılayacağım. Ama baştan uyardım ya da şöyle yapıyor bazen. Annemle aram çok. Annemle arama sakın girme. Allah Allah.
0: Baştan
1: Baştan
0: söylendiği
1: böyle bir
0: zaman
1: uyarı yaptığı zaman demek ki orada onun
0: bir
1: aklında
0: şey var ki
1: bir
0: bunu
1: şey var
0: uyarıyor.
1: yani. Niye uyarıyorsun beni ya da uyuyan şeyi yılanı uyandırıyorsun. Benim aklımda hiç öyle bir şey yok. Ama benim kankam çok, bak bunu söyleyeyim baştan. Yani sanki senden de önemli gibi.
0: Aa yok.
1: Ama önce eş gelmeli
0: İnsanın ilk
1: hayatında.
0: önce eşidir, baş tacıdır.
1: Evet.
0: Çünkü o sana hayat veren, hayatı paylaştığın, kıymetlin, incitmeyeceğin bir insan olarak bakmak lazım. Ondan sonrası teferruat yani.
1: Evet, değil mi?
0: Evet.
1: Zaten onu hisseder kişi de.
0: Evet.
1: Ama çok flörtöz erkekler de var.
0: Var
1: İş
0: olmaz mı?
1: yerinde, sokakta, mesela pazarda yürüyor eşiyle. Kadın önden biraz gitti, hemen hanımların yanına. Ne alıyorsunuz? 2 kilo
0: Bak.
1: mu? Aa, işte domatesin şeyi düşmüş mü
0: Dışa
1: fiyatı?
0: dönük
1: Dışa
0: insanlar.
1: dönük. Tabii ki temas kurabilir karşı cinsle. Hani bu kadar da
0: Tabii
1: şey
0: ki,
1: değil
0: tabii
1: ama
0: ki.
1: çok böyle flörtöz hisseder yani kadın. Hangi
0: Flört
1: amaçla
0: etmek şimdi
1: konuşuyor?
0: şöyle flörtöz erkek çok zordur. Bakın flörtöz erkek zordur, küsen erkek zordur, zor erkekle anneci erkek zordur, pinti erkek zordur. Bak zor erkekleri sıraladık şimdi. Ama aşırı kıskanç erkek de çok zordur. Nefes aldırmaz. Oraya baktın şunu yaptın böyle oldu falan filan. Her şeyin aşırısı fazlaysa

0: O zaman ayarı, balansı yapmak lazım biraz.
1: Bu şeyleri saydık ya şimdi, kötüleri. Bunun hepsini bir vücutta toplanmış beyler
0: Allah
1: olduğunu düşünün.
0: yardım
1: Var ki
0: etsin.
1: hem kıskanç, hem pinti, hem işte küsen, örnek
0: Nesini
1: veriyorum.
0: sevdin kızım derler.
1: Yani değil mi? Ah işte diyor, ah diyor, kaderin gözü kör olsun. Bir kere sevdim, evlendim. Ama kaderi değil herhalde bu durum.
0: Kader aslında evet, yani mutlak kader var yani. Eskiden biz psikoloji derslerinde şöyle şey yapardık. Yani göz rengin değişmez, saç rengin teninin rengi değişmez. Bu mutlak kaderdir.
1: Ki onları da
0: Ama
1: değiştiriyorlar artık.
0: şimdi gerçekten 2026'dayız. Göz rengi değiştiriliyor.
1: Evet. Mavi yapabiliyoruz mesela gözleri şimdi.
0: Yani
1: Teninin rengini açmış Michael Jackson mesela. Bembeyaz oldu adam.
0: ya
1: Siyahiden.
0: değişebiliyor
1: Döndü.
0: her şey.
1: Evet.
0: Ama kaderini sev diyorum ben. Kaderinizi sevin. Çünkü kaderimiz bize doğru bir şey verecektir. Tabii ki mücadele edeceğiz. Hayatta her gün mücadele ediyoruz. O kadar da zevkli bir şey ki bu mücadele etmek. Aslında işleyen demir pas tutmaz.
1: Evet.
0: Mücadele insana ne verir biliyor musun? Hayat sevinci verir. Bir şeyi başarıp devam etmek. Yani bir şey çözüp devam etmek insana özgüven getiren bir şeydir.
1: Evet.
0: Yani özgüvenli insanlar doğuştan böyle parmaklı özgüvenli olmuyor.
1: Ne badireler atlatıp geliyorlar
0: Evet,
1: değil mi
0: ve
1: o günlere?
0: başarmış oluyor.
1: Evet.
0: İçindeki yenilgi, bakın bazen yenilsek bile, aldatılsak bile, üzülsek bile, canımız yansa bile önemli olan içimizdeki sağduyuya sarılmak, inançlı olmak ve bunu hazmetmek. O kadar naif bir ruh verir ki bu. Etrafında böyle insanlar varsa bunlar gerçek dosttur. Çünkü insanlaşmıştır artık. İyice, iyice
1: Evet.
0: insan olmuştur yani.
1: Değil mi? Çok kıymetli vallahi
0: Evet.
1: söyledikleriniz. Bugünün ilk telefonu da
0: Evet.
1: hattımızdaymış. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Sağ olun, nasılsınız?
2: İyi olmaya çalışıyoruz.
1: Evet,
2: Sizler
1: inşallah.
2: nasılsınız?
1: İnşallah bu yayından sonra daha iyi olacaksınız. İnşallah diyelim. Niçin aradınız?
2: Ya dertleşmek için diye yazdığınız için aslında aradım ben. Ben
1: Evet.
2: İzmir'den Cihan
1: Biraz sesi açabilir miyiz? Stüdyoda çok gelmiyor ses. Evet. Biraz daha sesli
2: Yurtseven.
1: konuşursanız harika.
2: Tamam. Cihan Yurtseven ben. İzmir'den arıyorum sizi.
1: Ne güzel.
2: Şöyle, ya hayatım boyunca hep nankörlük görüyorum ben. Yani bu denk gelebilecek bir şey değil. Bazen sorguluyorum, tüm insanlar kötü, acaba sadece sen miysin, acaba sende mi sorun var diye. Ama gerçekten iyi olan şeyler yanlış şeyler oluyor. Bilemedim, bilemiyorum. Kimseyle dertleştiğimde çok fazla frekansımın uyuştuğu bir insan da çok etrafımda benim yok. Ne iyi yapmaya çalışsam, kimi düşünsem, kimin için çabalasam, arkamı döndüğümde herkes benim için hiçbir şey yapmıyor oluyor. Ve bu insan olarak beni çok kırıyor gerçekten. Nankörlük çok fazla görüyorum. Ya yani bununla alakalı aradım ben. Bu benim ama şeyim 41 yaşındayım ben. Yani doğduğum tam bu yana bu böyle. Böyle devam etti.
1: Siz evli
2: Kardeş.
1: değilsiniz, değil mi? Yoksa
2: Nasıl?
1: evli misiniz?
2: Evlendim, boşandım ben.
1: Boşandınız. Kaç yıl oldu?
2: Yaklaşık 3 yıl.
1: 3 yıl. Çocuk var mı?
2: 3 tane var.
1: Allah bağışlasın.
0: Allah
1: 3 de
0: bağışlasın.
1: evladınız var. Onlar anne de mi?
2: Ben bakıyorum onlara.
1: Siz
0: Helal
1: velayeti siz mi
0: olsun.
1: aldınız?
0: Helal olsun.
2: Ya velayettir aslında erkeklerin annesinde ama onun çok çocuklarla bir alakası olmadığı için ben bakıyorum çocuklarıma.
1: Peki niye boşandınız eşinizden? Sebep neydi?
2: Özel sebepler diyelim. Ayrıldım, eşimle alakalı konuşmak istemiyorum. Ya benimle alakalı olmadığı kesin.
1: Anladım, anladım. Çocuklarla da ilgilenmiyor. Yani eşlik kısmını geçtik. Annelik kısmında da mı sıkıntı var?
2: Evet, Karabağlar'da oturuyor kendisi. Yani haftada bir gün alıyor. Öyle.
1: Haftada bir gün
2: Yani ben
1: çocukları alıyor.
2: evet göstermiyor değilim. Yani ben annesine göstermiyor da değilim.
1: Neyi sormak
0: Beyefendi.
1: istiyorsunuz tam olarak şu an?
2: Ya sormak değil aslında. Dedim ya, dertleşmek için arayabilirsiniz demiştiniz ya, benle alakalı belki birkaç cümle söylersiniz diye. Ya bir şey sormak istediğim falan bir şey yok. Zaten
1: Evet.
2: yaşıyorum, oldu oldu.
1: Evet.
2: Her şeyi ben. Yani benimle alakalı belki birkaç cümle söylersiniz. Belki beni rahatlatacak bir iki bir şey söylersiniz. Ya da akıl verecek bir şey söylersiniz. Ne bileyim.
0: Estağfurullah. Akıl vermek haddimize değil. Ama ilk başta dinlerken hemen söylemek istediğim bir şey var. Tutamayacağım kendimi. Kardeşim seni gönlümden öpüyorum. Hakikaten. Yani nedenini söyleyeyim. Çocuklarına sahip çıkmak, bir kenara ayrıldığın

0: Eşinle belli ki kötü bir şekilde ayrılmışsın. Ama sen şurada televizyonların önünde büyük adamlık yaptın. Ayrıldım, eşim hakkında konuşmak istemiyorum dedin ya. Seni gönlümden öpüyorum. Bir erkeğe de bu yakışır.
1: Özel sebeplerden dolayı dedi.
0: Bravo.
1: Açıklamak istemedi.
0: Çok güzel bir yürek.
1: Çocukların annesi diye.
0: Bravo.
1: Evet. Yani burada sizin aslında söylemek istediğiniz çok fedakarlık yaptım, çok vericiydim ama karşılığını görmedim karşı taraftan. Yani burada kim kaybetmiş oluyor sizce?
0: Bence böyle bir beyefendi kaybetmiş kişi. Zaten karşı taraf belli ki. Şimdi bir defa canım kardeşim şöyle bir şey söylemek istiyorum. Konuşurken bile boğazın düğümleniyor. Sesin kesiliyor. İlk başta böyle nefesini burnundan şöyle bir çek. Böyle içine bir çek. Yüreğini bir doldur nefesinle. Ve ver ağzından. Böyle üfle gitsin. Şimdi bu içimizde bu nefes alamama duygusu var ya, bizi gerçekten hasta eder.
1: Sıkıştırıyor değil mi?
0: Evet. Bütün damarlarını aç, ruhunu aç ve şükret. De ki ben bir yanlıştan döndüm. Hata yapan ben olmadım. Ya günah işleyen, hata yapan sen olsaydın, bunun altından nasıl vebalinden kalkacaktın? İyi yürek her şeyin altından kalkar.
1: Değil
0: Ama
1: mi?
0: kötülük yapan boş ver o zaten lay lay lomun da.
1: Evet.
0: Ya?
1: Ruhu bile duymuyor belki hala şu anda.
0: Evet ama 3 tane evladım var. Keşke daha iyi tanıyıp da yapsaydınız bu 3 çocuğu birbirinizi iyi tanıyıp yapsaydınız. Ama hadi olmuş o da Rabbimin hediyesi. O yüzden Allah bağışlasın çocuklarını. Hep şöyle de bak. Diyorsun ki hep benim çocukluğumdan beri nankörlük gördüm. Şimdi sen çocukluğumdan beri deyince ben şunu algılıyorum. Seni doğuran doktor sana nankörlük yaptı mı?
1: Hayata getirdi.
0: Evet. Seni doğuran anne baba nankörlük yaptı mı? Belki.
1: Muhtemelen.
0: Belki. Ama seni dünyaya getirdiler. Sen şu an bu dünyadaysan o zaman buradasın ve yine de şükredecek bir şey var. Bakış açısı hayatımızı bizim değiştirir. O yüzden lütfen hep hayatında nankörlük gördüm diyorsan bence bir de bu yönden bak. Yani bence güzel bir
1: Değil
0: yerdesin.
1: mi? Bundan sonra belki yeni bir hayata pencerenin böyle ilk ışıklarını sizin için yakmış olduk. İnşallah
0: Evet.
1: yeni bir bakış açısıyla yani olumlu, hayattan iyi beklentisi olan bir insana dönüşün ve inşallah kalbinizin ekmeğini göreceğiniz. Bunun
0: Amin.
1: yaşı yok. Kimisi 50, kimisi 60 yaşında buluyor gerçek aşkı.
0: Ya.
1: İnşallah size o denk gelir. Bir çocuğunuza da Allah sağlıklı, inşallah
0: Evet.
1: uzun ömürler nasip etsin. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum öncelikle.
1: Sağ olun, var olun. Biz de iyiyiz. Buyurun, sizi dinliyoruz.
2: Şöyle, eşimle 2 yıldır evliyiz ve eşim inanılmaz derecede kendi ailesine dönük. Yani evlenmeden önce de biz bu sorunu yaşadık, bu sorunları yaşadık. Atlattığımızı düşünüyorduk ama hala atlatamadık. Ama bu normal seviyede değil. Yani sürekli annesinde, sürekli kardeşlerinde, sürekli akrabalarında, benim akrabalarımla hiçbir şekilde bağ kurmak istemiyor. Bu bir
1: Yakında
2: zaman
1: mı
2: sonra da bence
1: oturuyorlar
2: kötü.
1: ailesi?
2: Nasıl?
1: Yakında mı oturuyor ailesi?
2: Evet yakında oturuyor ama yani köylerine de bol bol gitme durumları var ve biz evli olduğumuz halde ailesiyle köye gitmek istiyor, memleketine gitmek istiyor. Bu bir noktada güzel ama bir yerden sonra bende küpe uyandırmaya başlıyor. Nasıl yaklaşmalıyım sizce? Yani eşimle bu konuda nasıl konuşmalıyım?
1: Enteresan. Hep kendi ailesiyle çok sık vakit geçirmek istiyor. Köyüne
0: Evet.
1: çok bağlı, ailesine aşırı bağlı diyor beyefendi dediğine göre.
0: Evet. Yani devamlı mesela hani sizin yanınızda olması gerekiyor. Evlilik böyle bir şey yani değil mi? Beraber evleniyorsa ama şimdi baktığın zaman ailesinden kopamamış bir birey var. Şüphe dediği için orada biraz takıldım. Yani şüpheleniyorum dedi. Orada olay bambaşka bir boyut alır.
1: Neye şüpheleniyorsunuz?
2: Şöyle tamam bir yerde ailesine gidiyor ama acaba bana karşı duygularında mı eksiklik var?
1: O yüzden
2: Ya
1: mi
2: da
1: gidiyor?
2: işte evet evlilik konusunda mı yani benimle evlilik yaptığı için mi pişman gibi bir zaman sonra insan bunları düşünmeye başlıyor bir noktada.
0: Bunu
2: Hiç yani
0: konuştunuz mu bunu?
2: bunu konuştum bu durumun normal olduğunu ifade ediyor normal olduğunu söylüyor ve ben inanılmaz derecede artık rahatsız hissetmeye başladım ve fikrinizi almak istedim aslında bu konuda.
1: Aslında onu normal görüyor hanımefendi. Yani ne var ki diyor, ben işte her hafta giderim köyüme de ayda bir giderim. İşte aileme sık sık giderim.
0: Tabii normal değil. Yani bir kadının yanında olması lazım eşinin. Çünkü eşinin maddi manevi ihtiyaçları var birbirlerine.

0: eşlerin. Adamı bu kadar yalnız bırakmak da aslında çok iyi değil yani. Ama devamlı ailesine gidiyor. Şimdi oradan ayrışamıyorsa, siz beraber gitseniz tabii iş durumundan gidemiyordur belki de beyefendi. Öyle mi oluyor?
1: Siz gidemiyorsunuz değil mi köye mesela onunla?
2: Evet, gitmiyorum ya da çünkü o kendi
0: İstemiyor.
2: gitmek istiyor. Benim içimden bir zaman sonra gelmemeye başlıyor ve şöyle bir yerde dediğiniz gibi evlilik zaten aynı çatı altında buluşmak, aynı noktada buluşmak olduğu için biz birbirimize odaklanamıyoruz bu noktada.
1: Bayağı bir engel olmuş önünüze
0: Vardiyalı
1: yani.
0: evlilik diyebilir miyiz
2: Evet,
0: yani sizin
2: evet, evet.
1: evinize? Vardiyalı evlilik.
0: Evet, vardiyalı. Yani
2: Evet,
0: bir
2: biraz
0: şekilde
2: öyle.
0: eğer köye gitmezse zaten bu evlilik sürmeyecek manasına geliyor beyefendi söyledikleri. Yani orada bir es vermese, orada bir rahatlamasa, köye gitmese, ailesiyle olmasa, devamlı birlikte olsak diyor, bu evlilik sürer mi bilemiyorum diyor. Doğru mu?
2: Doğru, kesinlikle öyle. Bu noktada şüpheleri beni düşürüyor.
0: Evet, şimdi bir tarafa normal geliyor, size anormal geliyor. İşte çatışma başlıyor.
1: Evet. Baştan beri böyle kabul ettikleri için mi acaba bu 2 senedir hep mi
0: Yani
1: böyleydi?
0: alışmış tabii.
1: Nişanlılık döneminde de mi öyleydi?
2: Nişanlılık döneminde daha bu azdı. Bir şeylerin farkındaydı ama zamanla daha da büyüdü. Daha da büyük bir sorun haline geldi. Zaman geçiremez olduk. Dolayısıyla artık evlilik kavramı da anlamsız hale gelmeye
0: Tabii
2: başladı.
0: bir şeyler paylaşabiliyor musunuz? Paylaşımlarınız var mı?
2: Evet yani paylaşımlarımız var ama yine benim gibi yüzeysel bu sorun benden ayrı kalma isteği inanılmaz derecede yüksek.
0: Peki o
1: Allah
0: zaman
2: Allah.
0: sizinle niçin evlendi sizce?
2: Belki de evlenmek için evlendi.
1: Allah
2: Yani
1: Allah.
2: hani benim için değil ama evlenmek için. Hani evlilik
0: Evet.
2: için evlilik olur ya.
0: O kadar
2: Belki de
0: çok var ki
2: en
0: Türkiye'de bu. Evlenmek
2: maalesef.
0: için.
2: Ve en
0: Peki.
2: korktuğum şeydi biliyor musunuz? En korktuğum şeydi.
1: Bu muydu korktuğunuz şey? Başınıza mı
0: Başına
1: geldi?
2: geldi.
1: Peki
2: Yani çünkü evlenmek evlilik için yapılacak bir şey değil. Doğru insanı
0: değil. Tabii
2: bulursunuz.
0: ki. Tabii
2: Doğru
0: ki.
2: insana denk
1: Ama niye
2: gelirsiniz.
1: öyle düşünüyorsunuz? Sizin yani iyi yönleriniz, iyi bir insan oluşunuz, iyi bir belki işiniz oluşunuz, bunların hepsi bir faktör olamaz mı? Siz kendinizi biraz böyle
0: Dışlanmış
1: evet
0: hissediyor ama çok da
1: yatsıdınız mı
0: haklı.
1: sanki?
0: Yani çok
1: Yani
0: da haklı.
1: evlenilebilecek bir insansınız. Yani neden siz sadece evlenmek için evlensin ki sizinle?
2: Tabii ki öyle değil ama insan işte düşünüyor. Düşünüyor. Bunları da düşünmeye başlıyor.
0: Çünkü içinizde bir kırgınlık var, dışlanmışlık hissi var. Yani sizi böyle orada bırakıyor ve gidiyor. Şimdi bakın normalde
1: Evet.
0: bizde hanımlar arıyor ve ay işte kocam aldatıyor, ne yapsam işte yapıyor yani falan diye. Kimisi de bakıyorsun adamcağız evinde oturuyor. Adamı tek bırakıp köyüne gidiyor.
1: Evet.
0: Yani eşinden de hiç şüphelenmiyor. Yani bir şey yapar diye de korkmuyor da yani.
1: Yani burada tabii ki içten içe neden bu kadar uzak kalıyor benden? İnsanoğlu bunu düşünür. Kadın
0: Tabii.
1: veya erkek fark etmez. Aynı şekilde siz de yapsaydınız hanımınız düşünecekti. Bunu o açıkça dile getirdiğinizde size cevabı ne oluyor?
2: Geçiştiriyor. Bunun normal olduğunu söylüyor. Boş yere takıldığımı söylüyor. Yani o şekilde çözümsüz bir
0: Şöyle
2: halde
0: deseniz
2: kalıyor.
0: yani eşim, sevgilim, hayatım, seninle daha fazla vakit geçirmek istiyorum deseniz
1: Böyle bir
0: mesela.
1: şekilde inşallah
0: Evet.
1: daha bir romantizm
0: Aha,
1: kurarak,
0: bir
1: değil mi?
0: paylaşım
1: Bir
0: yapmakta
1: paylaşım
0: fayda var.
1: yapmakta fayda var diyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum. İnşallah daha 2 yıllık evlilik mutlulukla devam ettirir ve sürdürürsünüz. Kısa bir araya gidiyoruz sevgili seyirciler. Aradan sonra telefonlarınızla burada olacağız.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 79 lira 50 kuruş. Algida Spoonful 175 lira.
7: Olmaz ki öyle şey canım.
8: Bir bisküven versem.
9: Hadi bakalım.
10: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çözüyor.

0: çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
7: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100.000 liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: O ne biçim bir araba be zaten? Kaç yaşındasın sen? 130 falan mı?
6: Sayılır.
5: Bunu posta kutusunda buldum. Balık alacaksın.
7: Balık biz yemeyiz ki.
5: Pis bir şey kokar bir de o.
7: Turuncu Japon balığı.
6: Ne yapacakmış peki?
7: Izgarası iyi olur dedi.
6: Bu nedir?
7: Köpek bayram. Beni geçin.

0: Amacım sizi gerçeklere uyandırmaktı.
1: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Sadece
1: durunladım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim durumu?

0: Bravo valla.
1: Sen de sadece durula.
2: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: manevi sohbetlere kadar her şey, hayatta her şey Varda. Televizyonda kaçırdıysanız ya da yeniden izlemek istiyorsanız aradığınız her şey, hayatta her şey var YouTube kanalında.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Ya kredin hep bir adım önde. Hadi sen de bir adım at yapı kredine.
10: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
9: Ya.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi.

0: Saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Uzman psikolog Yeşim Akıncı ile birlikteyiz. Sizin telefonlarınızı alacağız bugün sevgili seyirciler. Neyse sıkıntınız evlilikte, ilişkilerinizde, onu bize anlatın. Hem içiniz rahat olsun, rahatlayın, ferahlayın. Hem de iyi bir yönlendirmeyle, evet, Yeşim Hanım'ın sözleriyle inşallah doğru yolu bulun. Bir yol her zaman vardır ilişkide. Eğer bir tıkanıklık yaşanmışsa mutlaka, evet, bir çıkar yol var.
3: Kesinlikle
2: mıdır?
3: Kesinlikle vardır. Yani ölümden başka her şey çare var bu hayatta. Hı-hı. İnsan anlaşmak istesin sevgili Aslı. Ondan sonrası çok kolay.
2: Değil mi? Hı-hı. İşte o anlaşmak istiyor musun? Heh. Gönlün var mı?
3: Gönlün var mı bu aşka?
2: Bu aşka, bu sevgiye. Aşkı bitiyor diyorlar, bakın 2 sene sonra aşkı bitmiş.
3: Beslemezsen
2: bir
3: biter.
2: Evet.
3: Yani.
2: Sevgi daha kıymetli değil mi aşkı?
3: Zaten dönüşüme uğrarsa çok kıymetli. Sevgi çok bağlayıcı bir şey. Bağ varsa sevgiye dönüşür. Hevesse böyle sadece hoşlanmanın ötesinde biraz tutkuysa o zaman aşk zannedilebilirdi. Aşk yani biter mi? Yani,
2: bitmez.
3: Bitmez.
2: Peki, o zaman yeni telefonumuz hattaymış. Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhaba, kolay gelsin, iyi günler.
2: Sağ olun, iyi günler. Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
2: Sağ olun, biz de iyiyiz. Sizi dinliyoruz.
4: Allah iyilik versin.
2: Amin.
4: Evet, ben 14 aylık evliyim.
2: Evet, çok yeni.
4: Evet, evet, evet. Ama eşim yurt dışında, ben Türkiye'deyim.
2: Aa, nerede yurt dışında?
4: Şöyle diyeyim, fazla isim vermek istemiyorum, Londra'da.
2: Londra'da, evet, güzel. Ne zamandır orada?
4: Orada 35 yıldan bu yana oradaymış. İlk eşimden ayrılmış 5 yıl sonra. Ben de ilk eşimden ayrıldım. Ben de yani 5 yıl sonra. Kader birleştirdi, evlendik. Ama şöyle bir şey, beni götürmek istemiyor. Çünkü adam yani hafta bir, kol bir başka bir kadınla beraber telefonda sadece görüntülü şey konuşuyor. Adam diyor ki, ne sen dur, ben senin yanında da başkasıyla konuşayım. Ama bu evliliği işte öyle böyle sürdür.
3: Sebep?
2: Hayırdır inşallah.
3: Sebep?
4: Yo, adam oldu bitti öyleymiş. İlk eşi de ondan ayrılmış. Yani kadınlar sizi, yüzünden.
2: Sen yanımda dur diyor size. Bir de başka kadınlarla da görüntülü görüşeyim.
4: Sen orada dur. Sen orada dur. Getirmeyeceğim. Yani var mısın? Var. İşte evlendiğinden bu yana sadece 3 defa geldi. 4 tane 5 tane kadınla beni aldattı ama başkasını da bilmiyorum.
3: Ay. Bildiklerim 3-4 tane diyorsun.
2: Tövbe
4: ya, evet, Rabbim. Bildiklerim.
3: Çocuk falan istiyor mu sizden?
4: 75 yaşında.
2: 75 yaşında.
4: Yani adam yaş. Evet, yaşlı yani.
2: 4-5 aldatma en az diyorsunuz.
4: Evet.
2: Allah Allah. Ne derler, 40'ından sonra tebeşir paklamaz biliyorsun. Evet, aynen öyle, paklamamış vallahi. Bilemiyorum ne olacak bu durum. Nasıl bir evlilik bu? Nasıl sürdürüyorsunuz bunu?
4: Ya sabrediyorum, belki diyorum düzelir, bir de severek evlendim yani.
3: Düzelmez. Hadi baştan söyleyeyim, düzelmez.
2: Ay. Evet. Peki nasıl tanıştınız siz? Kim size aracılık etti 75
3: yaşında? Kim başınızı yaktı?
2: Evet.
4: Eltimle beraber çalışıyorduk. Hmm. Yani o tanıştırdı. Ama diyorum ya, adam yani şıp sevdi. Her Allah gün şey, çorap değiştirir gibi kadın şey değiştiriyor.
2: Siz mesela Londra'ya giderim diye mi düşündünüz? Ben de giderim Londra yanına.
4: Hayır, şöyle bir şey. Tabii ki de evlenince götürecekti. Ama adamın ağzında işte ayrılırsan hep bütün ayrılık, tek başına karar veriyor. Ben işte buradayım, sen oradasın. Ya ne bileyim, aklında hep bütün ayrılık var.
2: Valla evliliği geçtim, sizin aranızda doğru düzgün bir ilişki de yok.

0: Yok.
1: Yani evlilik sadece nikah imza atmak değil ki bu mesele. O iletişimi
0: Yani şöyle
1: kurabilmek.
0: diyeyim, benim ismime hani söylerken başka isim ağzından şey çıkıyor.
2: Ay çok kırıcı bir şey.
1: Aa, tövbe ya
0: Tabii ki
1: Rabbim.
0: de.
1: Siz
0: Yani
1: ne,
0: bu
1: nasıl hissediyorsunuz şimdi kendinizi? Bir eş gibi, bir kadın gibi hissediyor musunuz?
2: bunamış da amca, yani isimleri bile karıştırıyor artık, yazık.
0: Ya şöyle bir şey, hayır, bilerek yapıyor, bilerek yapıyor. Yani o kadının demek ki ismini çok anıyor. Yani hiç beni aramıyor, hep ben arıyorum. Neden diyorum sen aramıyorsun? E diyor, ne fark eder sen, ben ne fark eder?
1: Hı,
0: Ama
1: fark
0: hep
1: eder
0: üzülüyorum
1: mi?
0: kadınlarda. Hani telefonu açıyorum, bakıyorum WhatsApp'ta. E ben diyorum WhatsApp sadece şey için, konuşmak için. Hani bir müzik yok. Ondan sonra bir eğlence programı yok ki ne girip bakasın. Sadece karşıdakiyle konuşmak ya da
2: Ah ah.
0: mesajlaşmak.
1: WhatsApp'ta online ama başkalarıyla konuşuyor. Sana gelince seni aramıyor.
0: Yok, beni katiyen aramaz ve ben aradığım zaman da telefonu alıyor, bir köşeye 5 tane telefon kullanıyor, bir de bilgisayar. Bilgisayarda ben varım. Bilgisayarda ben varım ondan sonra. Ben sadece affedersin. Televizyon.
1: Tövbe estağfurullah. Lütfen kendinize böyle yakıştırmalar
2: Evet,
1: yapmayın.
2: ama o çok
0: Hayır
2: onuru
0: ama
2: kırıldığı
0: yok.
2: için.
0: Gerçek diyorum bak.
2: Şey,
0: Kendisi
2: insan
0: karşıda bir tane telefonla müzik açıyor, sesini de açıyor ki gelen mesajları duymayayım. Ama duyuluyor. Bak, ondan sonra söylüyorum, bak diyorum telefona mesaj geldi. Yok vallahi billahi tillahi diyor, sen yalan söylüyorsun.
1: beş
0: Ay
1: ayrı
0: senden
1: telefonu
0: ondan da
1: var.
0: şüpheleniyorum.
1: Beş
0: Beş
1: ayrı
0: tane.
1: telefondan 5 ayrı hanımla mı görüşüyor? Nasıl yapıyor bunları? Bayağı
2: Her hanıma bir
1: profesyonel
2: telefon
1: almış
2: şey
1: herhalde.
2: yapmış, numarası
0: Hepsine ayrı
2: vermiş.
0: ayrı WhatsApp kurmuş. Hepsine ayrı ayrı. Ondan
2: Ne
0: sonra
2: bir
0: şey.
2: WhatsApp'tan da olur. Niye bu bonkörlük? Niye
0: E
2: böyle bir şey
0: adam,
2: yapmış?
0: ay hiç bilmiyorum, adam kafayı mı yemiş, bunamış mı?
1: Vallahi bence
0: Gerçek
1: de.
0: diyor.
1: Siz de
0: Yani
1: arkadaş gibi
0: gerçek diyorum.
1: olmuşsunuz zaten,
2: Bak bir
1: eşlikten ötürü.
2: yıldır, bir yıl,
0: Hayır, ben
2: iki ay.
0: arkadaşı değilim. İnsan arkadaşıyla aradığı zaman oturup iki tane muhabbet eder. Katliyen ya, yani benimle hiç ne konuşuyor? Sadece ben onu şey seyrediyorum, film izler gibi. O sadece telefonda, mesajda, arada sırada gözünü şöyle şöyle kaşını kaldırıp ondan sonra orada mıyım, orada değil miyim diye kontrol ediyor.
2: Bir şey
0: Evet,
2: sormak istiyorum
0: sadece sessizce,
2: müsaadenizle.
0: tabii ki de.
2: Bir defa hakikaten zor bir durum yaşıyorsunuz. Bu gerçek.
0: Çok.
2: Ama bize bir söz verin sevgili Aslı'yla. Lütfen kendinize kötü kelimeler kullanmayın. Olur mu?
0: Tamam.
2: Karşıdaki
0: Ama
2: insanla
0: çok kırılıyorum.
2: tabii ki kırılıyorsun. Zaten barınamıyorsun. O yüzden kendini o kötü kelimeleri layık görme. Barınamadığın için huzursuzsun ve mutsuzsun.
1: Evet.
2: Ama şöyle bir şey var. Başa dönelim. Bir hikayede bana şunu anlatır mısın? Niçin evlenmiş seninle? Bir sebebi var mı? Çocuk için artık zaten çok geç. 75 yaşında beyefendi. Hani İstanbul'da mısın? Onu da sormayalım. Hani televizyonda söylemek istemeyebilir. Bir evi var. Orada seni oturtup hani İstanbul'a geldiğinde hani sen orada ol diye mi? Yani senin konforunu sağlıyor mu? Bakımını sağlıyor mu? Hayatını sürdürmene yardımcı oluyor mu?
1: Sizin nasıl bir çıkarınız var bu evlilikte? Hiçbir çıkar görmüyorum. Bir iyilik.
0: Hayır, bana 25 kuruş, ben misal çok özür diliyorum, yani hayatımı anlatıyorum ama ben eski boşandığım eş de gelip beni bıçakladı.
1: Allah Allah.
2: Çok geçmiş olsun. Kötü bir deneyim.
1: O yüzden mi boşandınız?
0: Yok, ben bununla evliliğe gelip, çünkü adam evde yok, yalnızım. Ve kızı yardım etmiş.

0: Bu oldu. Nasıl oldu?
1: Evet, işte 7 ay önce, ondan sonra kıza fazla gidip gelmiyordum. Kız da bana gidip gelmiyordu. Babası şey numaramı istemiş.
0: Yani bu
1: Ondan
0: şimdi
1: sonra
0: sizin yeni eşiniz mi yaptı size bunu?
1: hayır, eski
0: Eski
1: eşi.
0: kocanız. Ha, onun altını
1: Evet.
0: çizelim. Eşki kocanız kıskandı mı? Ne oldu da geldi size?

0: size böyle bir saldırıda bulundu.
1: Vallahi zaten o da eve bakmıyordu. O da karı kız peşindeydi.
2: Tamam
1: Yani
2: da
1: hep benim...
2: bıçaklamak neden yani? Evle boşanmışsın, bitmiş gitmiş.
0: Allah'ım.
2: Evini
1: O zaman
2: ayırmışsın, yurdunu ayırmışsın. Daha ne? Niçin bıçaklama nedir yani?
1: işte şu anda cezaevinde 14 yıl yedim. Çok
0: 14 yıl.
1: şükür. Evet. Ama
2: Kavramlar çok
1: yani
2: karıştı bende.
0: Cezaevine
1: evet
0: girmiş,
1: yani
0: cezasını bulmuş.
1: evet.
0: Siz iyisiniz değil mi şimdi bedensel olarak? Her şeyiniz tam mı?
1: Yok, dirseğimde çok yara var. Dirseğimin kemiği zaten dışarı çıkmış. Ben kendimi sokağa hani zor attım. Ondan sonra
2: Yedi
1: komşulardan
2: ay
1: destek
2: önce
1: bekledim.
2: oldu bu
0: Çok
2: diyorsunuz.
0: geçmiş
1: Evet, 7 ay.
0: olsun.
1: Sağ olun,
0: Vallahi
1: teşekkür
0: zaten
1: ederim.
0: bir, derdiniz bir değil, elvan elvan. Hangi birinden tutalım?
1: Evet.
0: Yani...
1: Çocuklar beni bırakıp babalarına döndüler bıçaklanınca. Yani yalnızım, gerçek diyorum.
2: Hiç yalnız değilsiniz. Bakın, aklınız başınızdaki şu an televizyon programını arayıp telefonu çevirip ihtiyacınız olan şeyleri almaya çalışıyorsunuz. Yani yaşam için devam ediyorsunuz. Allah size bir yaşam bahşetmiş.
0: Evet.
2: Yani bu kadar bıçak darbesinden sonra hayatınızı size bahşetmiş.
0: Yeni 23 yerde.
1: Evet, 2 ay sonra geldi o da. 2 ay sonra geldi.
0: 2 ay sonra geliyor.
1: Evet.
2: Ya
0: Geçmiş olsun
2: gidip
0: ama.
2: gelmek zor olabilir de hani mevzu o değil yani. Mevzu böyle bir olayda sizin yanınızda oldu mu olmadı mı?
1: Yok, yanımda yine ben aradım. Hastanede öyle yaralı halimle hep ben aradım. Hiç
0: Ah
1: ben
0: ah.
1: aramadım.
0: Nesini çekmişsiniz
2: Ya
0: böyle bunu?
2: peşine artık peşine aramayacak sizi. Normalde de siz böyle devamlı acılar içerisinde yaşarken siz böyle peşinde yine bakın kimisi bıçak darbesi bu da psikolojik bir darbe.
0: Daha da kötüye
1: Evet.
0: gideceksiniz. Adam
1: Evet.
0: size zaten aramıyor. Siz arıyorsunuz adamı, cevap da yok, bir ilgi de yok. Sizin ondan
1: Yok.
0: zaten bir çıkarınız, beklentiniz de olmasın yani bu saatten sonra
1: Evet,
0: bence.
1: ben diyor istesem diyor Türkiye'de diyor 18 yaşında kızlar diyor TikTok'ta diyor
2: Doğrudur,
1: koca
2: tamam,
1: arıyorlar.
2: herkes yapabilir.
0: 75 yaşında ama
2: Der
0: 18 yaşındaki
2: yani, der ne
0: TikTok'culara
2: olacak?
0: utanmıyor musun, demiyor musunuz?
2: Demesin
1: Yok,
2: demesin, aman daha çok kavga
1: benim diyor
2: sebebi olur, boş
1: Londra'da
2: ver.
1: yaşadığımı biliyorlar diyor. Kim olsa diyor koşa koşa gelir diyor.
2: Pazarlama yapıyor
0: Ay
2: amca.
0: ay ay. Bulunmaz Hint kumaşıydı. O yüzden koşa koşa
2: Ama
0: gelirmiş.
2: nesine gelirler? Yani.
1: Hiçbir şey yok.
0: Hiçbir
1: Devlet
2: şeysi yok.
1: 65 yaş üstü
2: Ya ne yapıyor
1: para
2: Londra'da
1: veriyor.
2: peki bu beyefendi?
1: Londra'da sadece işte 65 yaş üstü para alıyor. Ondan sonra devletin verdiği evde oturuyor. Bu kadar.
0: Çünkü Londra çok pahalı bir şehir. Hem kiralar yüksek. Çok çok
1: Evet.
0: inanılmaz pahalı bir
2: Şimdi
0: şehir.
2: kafamda oturtmaya çalışıyorum. Hanımefendinin problemli bir ilk evliliği olmuş. Çocukları da var oradan. O beyefendiden
1: Yok,
2: kurtul.
1: Londra'da yok o
2: Hayır, ben
1: bıçaklanan
2: ilk
1: yerinde.
2: eşinizden bahsediyorum. İlk eşinizden ayrılmışsınız. Ondan kurtulmak için bir yere sığınmışsınız. Aslında baktığın zaman mantık var yani. Hani başkasıyla evlilip kurtulmak öbür taraftan boşandıktan sonra. Fakat beyefendi evlendikten sonra geliyor, içeri giriyor, bıçaklıyor. Sonra hapse giriyor beyefendi. Sonra yeni eşi de duyarsız. Fakat yine de en azından başını sokacak bir evi var. Ama hala aşk peşinde kadıncağız. Yani sevgi peşinde. Beni sevmiyor. Beni ilgi göstermiyor diyor. Bence artık kendine bir dön bak ve kendi ihtiyaçlarını bir kendine ver. Ondan sonra insanlar sana bir şeyler verebilir. Yani sana der 18'lik de bakar der. Onu da der. Onu da der. Ne olacak yani?
0: Değil mi?
2: Baksana olur Allah aşkına.
0: Ay,
2: Olmayacağını
0: utanmıyor da
2: sen de
0: bu.
2: biliyorsun.
0: 18'lik nedir ya? Bir
2: Ha,
0: 75
2: nedir?
0: yaşındaki adamın ağzına yakışıyor
2: Günah
0: mu?
2: torunundan küçük
0: Ya,
2: yani.
0: aynen öyle. Yani bu aradığınız sevgiyi,
2: Sapkın
0: şefkati
2: biraz.
0: kendinize verin. Bu saatten sonra görüyorsunuz sizin karşılaştığınız beylerden hiçbir hayır görmediniz. Demek ki hayır kimde? Yine kendinde. Vallahi
2: Allah'a
0: şükredin, Allah
2: sığının.
0: size bir hayat bahşetmiş. Çok çok geçmiş olsun. Çok büyük bir acı bir kadın için. Eski eşi de olsa böyle bir saldırıya uğramak hiç kimse hak
2: Tabii
0: etmez.
2: ki.
0: Onur ve gurur zedeleyici. Allah'a şükredin ki şu an içeride siz de yeni hayatınızda kendinize değer vererek. Bakın kimse kimseye değer vermiyor boşuna. Kendinize değer vererek lütfen yaşamaya ümit edin. Kolaylıklar diliyorum. Çok üzüldüm. Çok
2: Geçmiş olsun.
0: üzüntülü bir durum gerçekten. Çok çok geçmiş olsun. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar.
3: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Bugün üçüncü beyefendi bugün arayanlar. Çok bey var.
3: Evet.
0: Dertli. Buyurun.
3: İyi yayınlar efendim.
0: Sağ olun. Buyurun, sizi dinliyoruz.

0: Allah nasıl başlasam bilmiyorum da. Ben 40 senini geldiğim.
1: Maşallah.
0: Tam 40 senine 3 tane alttan torunumuz var. Küçük kız. Erkek. Şimdi dünyanın en güzel kadınlarından bir tanesi yani.
1: Bravo. Güzel. Maşallah.
0: Seviyor musun dersen tabii ki seviyorum. 40 sene bu. Bundan çocukları 2021 senesinde müteahhitlik yapıyorum. Bir yatağı yaptık. Birilerine beraber olduk öyle söyleyeyim. Yanlış.
1: Bir yanlış yaptım diyorsunuz. Evet, bir aldatma oldu.
0: Yaptık yani.
1: Evet.
0: Yaptık da öyle yakalanmadık adam. Öyle telefonda yakalandık. Ya doğru bir şey miyiz?
1: Telefonda konuşurken ama, mi yakalandınız? Nasıl oldu?
0: Ya öyle bir evde oturuyordum. Yatıyordum pardon. Kızım planla bizdeydi. Beraber oldum bir sanatçı bayan arkadaş. Arıyor hanım açıyor telefonu. İşte açınca tabii çıkarışıyor.
1: Eyvahlar olsun.
0: Önemli nasıl sorma. Tabii inkar ediyorsun. Ne yapacaksın? Bana arayacak telefonu.
2: Çapkının.
0: Alo diyor. Osman. Ne Osman'ım? Tamam ben Osman'ım. Ben dedim yanlış Osman'ı arıyorsun. Osman ben değilim. Ne yapayım? Kızım ev 10. katta. Telefonu fırlattım camdan aşağı attım. Tabii kurtuluş değil.
1: Ooo siz de artık telefonu atmakta çare bulmuşsunuz.
0: O zaman sonra tabii. Gel düzelttik arayı. Aşağı yukarı 10 sene. Şimdi bir müzik dinliyorum. Müzik dinlediğim zaman aklına mı geldi diyor. Ben de yemesi içmesini seven hayatta hiçbir şey kaba yatakmayan yapıda bir insanım. 68 yaşındayım. Ama kendime göre, yaşıma göre linç biriyim. Hani el ayağı düzgün biriyim bu yaşta öyle söyleyeyim.
2: 68 geç değil ki zaten.
1: Yani genç bir yaş.
2: Genç bir yaş.
0: Yani bana kadar 50 yaşında hissediyorum. Yani öyle bir insanım.
1: Ne güzel.
0: Karımı da çok seviyorum. Ama evin içinde inanır mısınız? Ya beyaz canım siyah diyor.
2: Özellikle bu telefonla yakıldıktan sonra bir inatlaşma.
0: Evet.
2: Devamlı başa
0: ama,
2: kalkma.
0: Ama şöyle bir şey var. Kızlar konuşur eder. Sanki bir saat sonra hiçbir şey olmamış gibi davranır. Ama bayağıdır böyle bu. Dayanacak gibi değil. Mutfağa gidiyorum. Her şey yapmasını severim. Evvelden benim her şeyimi yerdi. Yemeği yapmasını da bilirim. Severim de yaptığım da yenir. Ne bileyim.
1: Artık sizi beğenmemeye mi başladı eşiniz?
0: Beğenmemeye değil.
2: Huzur kaçtı evde.
0: Şener Şen'in bir filmi vardı. Şeyle ilgili biliyor musunuz? Bizim içinden aynı öyleyiz. Beğenme evet. De değil.
1: Peki yani şunu sormak istiyorum. Merak ediyorum. Bir kadın olarak merak ediyorum. Dediniz ya ben 40 yıllık eşimi, dünyanın en güzel kadını ve onu seviyorum dediniz. Mesela o zaman niye aldattınız? Nasıl bir motivasyonla aldattınız?
2: Soru çok iyi.
1: Merak ediyorum. Bak, bir insan olarak.
0: Evet. Bir boşluğumuza geldi.
2: Biz, yok öyle bir şey. Beyefendi yapmayın. Ne boştu?
0: İşte inşaata gelip gidiyorlardı, ediyorlardı. Biz de boş. Bir de herhalde o da şöyle oldu. Evden gittim 2 ay. Dedim bak kadın yapma. Kadın yapma. Hep kadın der bu karıma. Yapma bak giderim. Gittim. 2 ay.
1: Nereye gitti?
0: Yine İstanbul'a gittim. Bir yer 2 ay gelmedim. Hayatımın ilk defa. Öyle bir şey yaşadık.
1: Evet. O günden mutlu sonra da hiçbir şey mutluyum. Eskisi gibi değil.
0: Yok yine mutluyuz. Şimdi hakkın hiçbir şey yokmuş gibi davranmış. Fakat ben tahammül edemiyorum artık. Bilmiyorum niye bilmiyorum.
1: Yani sözleri mi batıyor size artık?
0: Ne söylersem evini aldım verdim yine. Evi aldıktan sonra bir altın dedi altından mı aldım yaptım ben.
1: Altınları mı?
0: Bilezikleri bilezik yaptık. Evler vardı satmıştık evini aldım verdim.
1: Biraz sesi yükseltebilir miyiz burada? Çok net duyamıyorum. Evet.
0: Uğraşıyorum kız şu an. Ne bileyim mutlu musun mutluyuz fakat evin içinde her gün bir yemek yiyeceğiz. Affedersin evde 3 tane masa var. Kapının önünde giriş kapısı önünde. Ya arkadaş camın önüne sofrayı hazırlasana. Burada yiyelim karşılıklı. Ben de televizyon karşısında yemek yemek istiyorum. Ya, televizyon var 3 tane. Mutfakta yemek istemiyorum. Ya, bir gün daha hazırlayıp da gel oturalım beraber yiyelim. Evin içinde yabancı gibiyiz. Otel gibi kullanıyoruz.
1: Yani orada yemeyelim, burada yiyelim. Bu bile sorun oldu sizde. Evin neresinde yemek yiyelim.
0: Aynen.

0: Aynen aynen.
1: En ufak çünkü şeyden. Çiftler arasında bir senkronize var.
0: Bu bozulmaz dünya güzeli. Bir tanesi böyle evine merke ufak kızım. Hem kadını öyle. Çocuklarımız çok pahalı bize.
2: Çocukların haberi oldu mu bu durumdan? Bu aldatma durumundan?
1: Olmaz mı?
0: Oldu. Hele kızım yakaladı. Ben hayatımda bu yaşama geldim. İlk defa utandım. Takip etmişler beni.
2: Çocuklar etmişler. Mı?
0: Kızım takip etmiş beni. Evdeyiz. Aha, bak şimdi yalan söylemedim mi unuttum. Uzaktaydım geldim. Eve uğradım. Para bıraktım. Dedim işim var gidiyorum. Giderken beni takip ediyorlar. Tam oturduk. Arkadaşlar yemek yiyeceğiz. Güm kapı çalıyor. Dedim sakın açma. Baktım baldızlanım falan kapıda. Açtım adım kapıyı. Neyse ne yapayım ne edeyim. Arkadaşımı aradım. Dedim hemen atla gel. Hesap edemedim bir şeyi. Dedim gel benim arkadaşı al. Berabermişsiniz gibi. Benim
1: arkadaşımız sevgilisi diyeceksiniz değil mi?
0: Ha. Yerler mi? Neyse. Aldı gitti. Yarım saat sonra ben çıktım arabayla. Baktım kızım karşımda.
2: Evet kötü da. Olmuş. Çok iyi hayatım, olmamış.
0: Çocuklarımızla
2: böyle bir şey olması.
0: Evet. Evet. Ha, doğru şeyler değil bunlar ama işte hayatın içinde bunlar da yaşanıyor maalesef.
2: Evet. Olmazsa şimdi tam iyiymiş. Olarak ne bilmek istiyorsunuz?
1: İçini döktü beyefendi.
0: Şimdi diyorum ki size bazen meşgul etmek kapasitesini almak istemiyorum. Estağfurullah. Diyorum ya Allah aşkına bir psikiyatriye git. Kızlara söylüyorum. Baba sen çok konuşuyorsun. Ya kadın diyorum ben niye konuşayım? Annem konuşuyor, durmadan konuşuyor. Konuştuğu için hemen cevap veriyorum.
2: Tahammülsüzlük var. Bu tahammülsüzlük evet. Ortadan kalkar mı? Tekrar kurtarılabilir mi?
0: Evet. Evet. Bir şey dedim ya bir dengesizlik şu. Konuşuyor diyor. Yarım saatten hiçbir şey yok. Canım cicim. Aşkım gülüm. Böyle.
1: Kim bilir içinde ne kadar büyük yangınlar yaşıyor ki hanımefendi.
0: Ama hanımefendi bak şimdi bir şeyler yaşanmış. Ya o zaman bitirecektin. Ya devam ediyorsan ikide bir daha açmayacaktın.
1: Kaybedilen güven tekrar kazanılır mı? Hı-hı. Bunu mu soruyorsunuz ama, bize?
0: Evet. Ya bir evliyiz. 6 tane torunumuz var. Koca kızlarımız var.
1: İşte onu yaparken düşüneceksiniz derler ya. Hanımefendi muhtemelen öyle diyor. Ama artık oldu, bitti. İnsanlık hali, bir hata yapma. İnsanım hata yaptım diyorsunuz.
2: Unutsun artık diyor. Aynen. Unutabilir mi? Unutamıyorsa.
1: Unutamaz. Ama dönüştürebilir kafasında. Şimdi beyefendi aslında pişman olmuş. Farkındaysan bir pişmanlık var. Ama yaparken olmamış. Yakalandıktan sonra olmuş. Yakalanmasak iyiydi diyor yani. Ama şöyle bir şey var. Hanımefendi bir yara açılmış kalbinde. Ve inandığı bir şey düşünsenize sana inanan biri var ve onu kaybediyorsun. Beyefendi onun şu an yokluğunu hissediyor.
2: Evet.
1: Ve bütün aile ekibini kaybetmiş. Torunlarım var diyor, huzurum mu olacaktı? Yaşlanınca onlarla bir hayatımız olacaktı. Ama ben şu arada küçük bir kaçamak yaptım. Hocam diyor yakalandık yani yakalanmasak olurdu. Ama yakalandıktan sonra bu güven yerine gelir mi? Şimdi hanımefendi yarısını onarmaya çalışıyor. Bipolar davranışlar gösteriyor bak. Bir sert davranıyor, ona uyumsuz davranıyor. Maddi manevi kendini bir garantiye almış, o zaman bir rahatlamış. İstersen orada yemek ye, istersen burada yemek ye, bana ne diyor. Bireysel davranıyor. Sonra da bir 5 dakika sonra diyor beyefendinin anlatımında. Bir anda diyor hiçbir şey yokmamış gibi, eskisi gibi davranıyor diyor. Dengesizlik yapıyor yani burada. Çünkü içinde bir devinim yaşıyor hanımefendi.
2: Bu normal bir süreç değil mi?
1: Normal bir yas tutma süreci. Bu süreci başarıyla atlatırsanız tekrardan bak hanım ben yaptım böyle bir şey evet inkar etme boşuna. Çapkının en büyük şeyi biliyorsun inkar etmektir.
2: Zaten her şey ayan beyan.
1: Onun nişanlısı başka en yakın arkadaşının nişanlısı olur sevgilisi olur. Onun bir şeysi olur falan hani genelde böyledir. Ama bunları artık yemiyorlar tabii kadınlar. O yüzden bence inkar etmemişsiniz. Zaten artık olay çoluk çocuk önünde olduğu yani. İçin. Şimdi siz bu saatten sonra ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bir ipek böceği nasıl böyle ilmek ilmek kendini böyle bir ipek böceği kozası oluşturur ya. Emektir bu. Efendim öyle emek vererek tekrardan ilişkinizi düzelteceksiniz. Düzelir mi? Düzelir.
2: Düzelir diyorsunuz.
1: Düzelir. Bu

0: İlişki düzelir.
1: İnşallah diyelim. Belki bir yaz tutma süreci.
0: Evet,
1: belki bir
0: yaz tutma
1: süreci.
0: Devinimini yaşıyor hanımefendi. Onu da olgunlukla karşılamak lazım.
1: Ama unutur
0: lazım.
1: Mu? Unutmaz tabii ki. Ömür boyu unutulacak bir şey değil ama dönüştürülebilir. Evlilik kurtarılabilir. Evet. İnşallah öyle olsun. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, günaydınlar.
1: Günaydınlar, nasılsınız?
2: Sağ olun, sizler nasılsınız?
1: Sağ olun, biz de iyiyiz. Sizi dinliyoruz, gözümüz kulağımız sizde.
2: Şöyle, teşekkürler. Şimdi benim aslında çok uzun bir hikaye olmasına rağmen çok kısaltmaya çalışacağım ama bunun ne kadar başarabilirim bilmiyorum, öncelikle söyleyeyim.
1: Evet.
2: Evet, 6 yıl kadar önce sanalda tanıştığım biriyle yıllardır hiç yüz yüze gelmeden bir görüşme sağlıyorum.
1: Nasıl?
2: Evet.
1: Hiç görüşmediniz. Yazışıyor musunuz?
2: Yazışıyoruz.
1: Peki yani, görüntülü konuşma var mı?
2: Tabii ki görüntülü de var konuşmamız ve her yazdığım şeye karşılık vermiş birisi. Olumlu, motivasyonu yüksek birisi. Aynı zamanda da kendisi bir psikolog, bundan da eminim. Hani yanlış bir bilgi değil bu.
1: Kendisi fakat, mi dedi ben psikologum diye?
2: Yok, biz bu cepheden girmeyelim. Ben eminim bu konuda da.
0: Olabilir, mesleğini biliyorum diyor yani. Evet.
2: Biliyorum ben.
1: 6 yıldır neden hiç yüz yüze gelmediniz? Amerika'da mı yaşıyor?
2: Yok, Türkiye'de yaşıyor. Fakat soru sormazsanız ben anlatsam kısacık.
1: Tamam, buyurun.
2: Evet. Görüşmelerimiz devam etti. İnişli çıkışlı, sanaldan, duygusal paylaşımımız tanıştıktan yaklaşık 2 yıl sonra başladı. Öncelikle beni kabul etmemişti. Yani hiçbir şeyimiz birbirimize uygun değil. Yaşam şekillerimiz, statü farklılığı gibi şeyleri söyledi. Beni biraz itti. Ben geri çekildim. Sonra duygusal bir bağım olduğunu fark ettim. Belki de bilemiyorum, o süreçte psikolojik hilelerde kullanılmış olabilir tabii ki. Bunu sonra çok sonra farkına vardım.
0: Etik olarak yapmaması lazım. Hiçbir psikoloğun ilişkisinde bu bildiklerini kullanmaması önerilir.
2: Değerlendirince tabii ki şu anki kafayla değerlendirince olayın tamamen bir hayal ürünü olduğunu düşünüyorum.
0: Yani elimde bir bomboş hayal ürünü bir şey var diyorsunuz. Hemen sormak istiyorum izin verirseniz.
1: Tabii.
0: Maddi bir alışverişiniz var mı beyefendiyle?
2: Yani hiçbir şeyine bakmadım. Hiçbir şey, bir beklentim olmadı. Onun da benden olmadı. Düşündüğünüz hikayeyi biliyorum ama bu öyle bir hikaye.
0: Duygusal bir paylaşım yapıyorsun sadece.
2: Sonrasında 2 yılın sonunda benim böyle çok üzerine düşmem, ilgi göstermem, çok itina göstermemle birlikte ve hiçbir şey değil. Bahsetmediğim için hiçbir şeyden, maddi konulardan, hayatımdan bir yakınlaşma oldu ve beni sevdiğini söyledi 2 yılın sonunda. Duyarlılık da gösterdi ama bir türlü yüz yüze gelme konusunda bir karar veremedi maalesef.
1: Yani karşı taraf görüşmek istemedi sizinle, öyle mi?
2: İstemedi diyelim, istediğini söyledi. Bu yaz olabilir, öbür yaz olabilir. Böyle seneler geçti maalesef. Umut vere vere seneleri geçirdim.
1: Size bir şey sormak istiyorum. Siz daha önce herhangi bir evlilik yaptınız mı? Çoluk çocuğunuz var mı?
2: Tabii ki benim bir de otizmli bir oğlum var.
1: Evet.
2: Bu süreci de bu şekilde maalesef başka bir şeyle enerji bağlamında yok ettiğim için, tükettiğim için de şu an çok büyük bir pişmanlık duyuyorum açıkçası.
1: Çocuğunuza karşı mı?
2: Özel bir konu bu. Şimdi şöyle, hani bir anda karar verdim programınızı izlerken.
0: Çok iyi yaptınız.
2: Ben hanımefendiyi de çok seviyorum. Biraz isim hafızam çok zayıf, psikoloğum.
0: Yeşim başım Cübel.
2: Programlardan da izlemiştim ve çok dikkatle dinlediğim birisi.
1: Evet.
2: O yüzden bir güven telkin oldu ve bir anda aramaya karar verdim. Şu anda 6 yılın sonunda aslında ne bir görüşme sağlanabildi. Duygusal olarak tabii ne kadar duygum varsa sanki hepsini onda tüketmişim gibi hissediyorum.
1: Bu çok enteresan. Çok enteresan bir ilişki modeli. Şimdi böyle şeylerle çok karşılaşmıyoruz. Normal

0: İlişki dediğimiz şey hani yüz yüze yaşanan bir şey ya. Siz hep sanalda görüşmüşsünüz.
1: Ama böyle ilişkilerde çok şu an popüler.
0: Peki bu gerçek bir ilişki midir?
1: Bu da bir ilişki türü. İlişki değil diyemeyiz.
0: Öyle
1: bu da
0: mi?
1: Bir ilişki.
0: Bu bir ilişki.
1: Türü. Tabii.
0: Nasıl uzaktan uzağa ilişki?
1: Uzaktan
0: mi?
1: Görüntülü. Yani belki beyefendi ne kadar tanıyor hanımefendi bilmiyorum. Belki beyefendi evli. Belki olabilir yani her şey olabilir. Mesleği ne kadar öğrendiyse onu da öğrenmiştir diye düşünüyorum.
0: Olabilir mi? Evli olma ihtimali var mı beyefendinin?
2: O konuda bir bilgim yok. Hareketleri tabii şüphe verici fakat mesajlarıma dönüşleri normal bir şekilde gerçekleşti ve ben onu hiç normalde hiç rahatsız edici bir tavrımda olmadan işte bıraktım. Biraz da serbest bıraktım ve hiçbir şart gözetmedim açıkçası.
0: Ama hiç ne görüşmek olursa. İstememesi sizinle hani belki de evli olabilir aklınızdan mesela geçti mi bu şüphe?
2: Bir gün bana şöyle dedi yani bu hiç düşünmediğim bir kişiydim ve şu anda kafamda bir kalbimde bir yerin oluşmaya başladı. Eğer dedi görüşürsek ve beraber bir temas halinde olursak dedi bir gün demişti bunu. Kopamayabiliriz yani.
1: Ben daha ne? Ne güzel.
0: Ne güzel işte.
1: Ne güzel.
2: sosyal olarak, statü olarak tabii ki bu bazı insanlar için çok kıymetli olabiliyor. Her şeyin üstünde olabiliyor. Ona da saygı duyuyorum.
1: Ah ne demek o ne demek? Lafınızı lütfen şunu bir keseceğim. Statü dediğiniz nedir ya?
0: Statüden kastınız nedir?
1: Nedir Allah aşkına?
2: Günümüze bakarsak maalesef bazı değerler çok kıymetli oluyor onlar için. Ben sadece aşk üzerine kurulu bir bağ kurmak istedim. Ve o arada çok fazla şiirler, şarkılar, müzikler, duygularım inanın roman olurdu ve hepsini kendisine aktardım bu süreçte.
0: Siz şiir gönderdiniz beyefendiye, şarkılar, şiirler. Ondan geldi mi?
2: Kendi içimden gelen bütün güzel duygularım yani inanın bir taşa onu şey yaptaydım taş çiçek açardı.
0: Vallahi o kadar güzel anlatıyorsunuz ki gerçekten sizin sevginize çok inanıyorum. Aşkınıza, o duygularınızın taştığına inanın o kadar çok inanıyorum ki. Çok iyi anlayabiliyorum ama biraz böyle realistik yani düşündüğüm zaman bir insan olarak bir kadın olarak da seven bir erkek sizce 6 yıl boyunca görmeden bir kadına durabilir mi?
2: Bu şu an bu idraktayım yani o duyguların seliyle ben çok kafamı kullanamadım. Mantık düzeyinde de ilerleyen birisi hiçbir zaman olmadım. Hı hı. Yani bir takım materyaller veya maddi boyutu da işi hiç benim için önemli değil. Hiçbir beklentim de yok.
1: Neden yok?
2: Olmadı maalesef. Öyle bir ilişki yumağında da olmak istemem açıkçası.
1: Yetindim diyorsunuz yani.
2: Belki de orada onu çeken şeylerden biri de bu olmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü günümüzün insanı maalesef çok materyalist ve ben bunu çok dışında kalıyorum. Doğrudur yanlıştır onu hiç tartışmayalım. Benim huyum bu şekilde.
1: O sizin kişiniz bizi hiç.
0: Tabii doğru yanlış
1: asla
0: yok
1: yargılayacak merci değiliz zaten.
0: Evet, çok fazla duygusal olduğunuzu ben seziyorum. Hiç farklı fazla bir şey beklentisi içerisine girmemişsiniz. Aşırı kendi duygularınızı fazla vermişsiniz. Yani sizi görmemesi, hiç görmek istememesi, bunun için çaba sarf etmemesi bir erkeğin zaten orada alarm çanları çoktan çalmalıydı ama 6 yıl geçmiş olan olmuş. Bundan sonra ne yapacaksınız?
1: Evet.
0: Artık
1: bir defa hiç yapmalı? Kimsenin sizi yargılamasına izin vermeyin hanımefendi. Bu sizin hayatınız, sizin seçiminiz. Yapmışsınız, olmuş, bitmiş. Hı hı. Şimdi normalde tabii ki 2-2 çarpı 4 olan şeyler var. Bir erkek sizi tam olarak isterse, beğenirse, ne olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun bir kere dahi olsa gelir. 6 yıl çok uzun bir mesele, uzun bir süre.
0: Evet.
1: Beklentisiz olmak, ben hani beklenti derken sadece para olarak demedim. Manevi beklentiler de olur. Yani dokunmak, gözün içine bakmak. Bir de bu insanın gerçek olup olmadığını biliyor musunuz? Mesela bazı şeyler oluyor. Yani bunu da söylemem gerekir.
0: Sahtekarlıklar mı?
1: Sahtekarlıklardan ayırmış hanımefendi. Hı hı. Çünkü maddi benden bir şey istemiyor diyor. Ama sizi tenzih ederek diyebilirim ki karşılaştığım örneklerden. Mesela görüntülü konuşmalarla bazı şeyler çekiliyor. Onları kullanan insanlar da olabilir. Hı hı. Yani o yüzden insanların kendini koruması lazım. Bu sanal ortamda çok farklı ilişkiler olabiliyor. Hı hı. Şimdi hanımefendi diyor ki

0: Ben duygusaldım, şiirler okudum. Beslenmiş beyefendi. Ama bu arada hanımefendi de beslenmiş. Yani düşünsene 6 yıl boyunca bir taşa diyor emek verseydim çiçek açardı.
1: Yani bu da taş gibi aslında. Çok da bir fark yokmuş karşı taraf.
0: Herkes bazen diyor ya imagomuz bizim. Kendi hayalini kurduğu ilişkiyi yaşamış. Karşıdaki de bunu bildiği için hanımefendinin beklentilerini karşılayamayacağı için o sanal kalmayı tercih etmiş. Yani sanal kalsın ki devam etsin. Yoksa karşılaşsanız bakın aşk statü tanımaz. Okumuş okumamış tanımaz. Paralı parasız tanımaz. Öyle olsa zengin kızı fakir oğlu, fakir kızı zengin oğlu ilişkisi olmazdı. Bütün filmler öyle. Değil
1: Evet,
0: mi?
1: bununla hiç alakası
0: Hiç
1: yok.
0: alakası yok. Hele hele okumuşlukla okumamışlıkla tövbe hiç alakası yok.
1: Evet, burada tek taraflı aslında duygusal bir durum
0: Evet.
1: olmuş.
0: Beyefendi gerçekten o şahıs mı? Onu bir araştırsın. Tanıdık biri olabilir. Yani bu şekilde de olabilir yani. Yakını, bir yakını bile olabilir. Ondan sonra ben evet kitabımdan yine bahsedeceğim. Gözyaşı Şelerinde böyle bir vaka vardı. Sanal ortamda tanışıp para alan bir bey vardı. Ve bayağı yüklü bir para kaptırmıştı hanımefendi. Ve böyle şeyler oluyor. Hanımefendi diyor ki ben o değilim diyor. Yani ben para vermedim.
1: Ama
0: İyi de
1: duygularını
0: zaman
1: vermiş.
0: verdin.
1: Ya
0: Zaman her
1: yıllarını
0: şeyden
1: yazık
0: önemli.
1: günah değil mi? 6 yıl yazışıyorsunuz. Yani ortada fol yok, yumurta yok. Yaz babam yaz.
0: Ya
1: Duvara da yazarım ben. Duvar daha
0: onun
1: iyi
0: yerine
1: karşılık
0: başka
1: verir.
0: birine emek verseydi belki
1: Ya.
0: bir ilişki yaşayacaktınız.
1: Aynen öyle.
0: Yani o sevgiyi aktardığınız yer çok önemli. Hayal dünyası bir bomboş içerisinde kaldım diyor. Bence zaman her şeyden kıymetli.
1: Kesinlikle. Zararın neresinden dönerseniz de kârdır
0: Tatlı bir
1: inşallah.
0: anıydı dersiniz.
1: Evet. Bundan
0: Devam
1: sonra doğru
0: edersiniz.
1: bir ilişkiye
0: Sevgiyle bir hayat
1: başlarsınız.
0: olsun inşallah, değil mi?
1: İnşallah evladınızla, güzel evladınızla mutlu, sağlıklı, uzun
0: Evet.
1: ömürler diliyorum. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar.
2: Merhaba abi, iyi günler.
1: İyi günler. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun. Buyurun, sizi dinliyoruz.
2: Ya ben de aslında dinledim bir önceki hanımefendinin erkek versiyonuyum diyebilirim.
1: Nasıl?
2: Aşırı duygusal. Hani hanımefendinin söylediği gibi ben de tabiri caizse yani taş olsa çatlardı. Çok emek verdiğimi düşünüyorum. Fakat hala da acı çekiyorum. Ben kısaca özet geçeyim isterseniz. Ben annesiyle yaşayan, Adana'da yaşayan bir insanım. Benim yani 4,5 yıl öncesinden bahsediyorum. Gayet böyle şirin bir hayatım vardı. Müzisyenim ben, gitar çalıyorum. İşte aynı zamanda dış ticaret uzmanıyım. Bir sesli sohbet platformunda ismini vermeyeceğim. Müzik yayınları yapan, orada işte sohbet eden bir gitar çalan bir insandım. Kendi halinde yaşayan. Sonra bu hanımefendi sürekli işte yayınlarıma gelmeye falan başladı. Sonra işte tanışmak istedi. Bir şekilde telefonuma ulaştı vesaire derken. Kendisi de benden 6 yaş büyük bu arada. Yani çok önemli değil. Ve ben hani nasıl söyleyeyim? İlişki konusunda yani henüz böyle ya çok şeyim yani nasıl diyeyim? Kolay atlatamıyorum. Çok uzun sürüyor bir ayrılığın etkisi. Böyle çok kısa süre ilişkiler yaşayan bir insan da değilim. Daha öncesinde bir ilişkim olmuştu. İşte ve bittiği için bunu ben zaten 2 yılda falan zor atlatmıştım. Kendisi işte hoşlandığını, görüşmek istediğini falan söyledi. Ben de hatta ben abla falan diyordum ilk başta tanıştığımızda kendisine. Böyle gayet arkadaşça bir şekilde
1: Peki.
2: konuşmuştuk. Sonrasında yok dedi. Ben dedi gerçekten dedi işte seni tanımak istiyorum falan. Ben dedim ki ben bir ilişki kesinlikle hani hazır değilim, düşünmüyorum. Dedi ki ben o kendisi İstanbul'da yaşıyor bu arada. Hayır dedi ben dedi Adana'ya geleceğim. Görüşmek istiyorsan gel görüş en azından hani bir kere görüşelim. Sonrasında hani yine de bu kararda olursa saygı duyacağım dedi. Atladı İstanbul'dan uçağa atladı geldi
0: Aa,
2: Adana'ya. Yani.
1: görüşmüşler. Tabii. Ya ilişkiniz boyunca kaç yıl sürdü ilişkiniz?
2: Ya bayağı bir sürdü. Hani ben İstanbul'a gittim, onun evinde kaldım. İşte o geldi, 3 kere o Adana'ya geldi. Ben İstanbul'a gittim, bir süre İstanbul'da onun evinde yaşadık vesaire. İşte bu özet geçeceğim bunu.
1: Evet, sonuca gelelim. Ne oldu en sonda?
2: Ya şöyle o Adana'ya geldi. Ben aşık oldum kendisine. İşte 3 gün içinde aşık oldum. Sonra İstanbul'a gitti. Sonra maddi şeyleri işte öne sürmeye başladı. Hani nasıl diyeyim? Hani kendisi biraz durumu iyi.

0: maddi anlamda. Ya işte paran olsun, beni tatile işte götürecek durumun olsun vesaire falan. Ben böyle birden bir şey, hani para böyle işte, ben işte kız arkadaşımı tatile götürmediğim falan şeklinde bir para arama ihtiyacına giriştim böyle, hani nasıl söyleyeyim. Ve başıma çok talihsiz bir olay geldi. Ben İBAN mağduruyum. Bir arkadaşım, arkadaş dediğim bir insan, daha doğrusu arkadaş falan değil de.
1: Dolandırıldınız yani.
0: Evet, benim hani benim İBAN'ım kullanıldı. Benim evet. İBAN'ım kullanıldı. Para vaadiyle kandırıldım. Başka bu yani hanımefendiyle alakası yok. Kandırıldım.
1: Evet. Ne oldu, ses mi gitti arkadaşlar?
2: Başıma bir sürü evet. talihsiz şeyler geldi diyor, bu maddi sıkıntıların içinde hanımefendi de.
1: Sonuçta da bir ayrılık olmuş anladığım
2: evet,
1: kadarıyla.
2: Evet, ayrılık olmuş.
1: Hatta
2: yani.
1: Atlatamıyorum diyor evet. bu süreci. Ne yapsın?
2: Yapacak tek şey yoluna bakmak. Yani Hı-hı. kadınlarla kaçamak yapabilir. Çünkü zaten beyefendinin durumu belli. Hı-hı. Hanımefendi bir renk olsun diye bir şey yaşamış maalesef. İşte kimin gönlünü kırdığınızı dikkat edin, orada Allah'ın kalbi vardır. O yüzden insanların hayatı oyuncak değildir. İşte güzel bir örnek oldu. İnsanlar tabii ki duygusalız biz. O yüzden insanız zaten. Kimse kimsenin kalbini boşuna kırmasın. Açık Hı-hı. olsun. Elinizdeki kartlar açık olsun.
1: Evet. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler paylaştık bence. İnşallah da bir yol göstermiş
2: İnşallah.
1: Olmuşuzdur. Tüm dertlere tabii ki çare olamıyoruz evet. ama kim arıyorsa onların böyle dertlerine ufak ufak dokunmak bizi de mutlu ediyor. Sağ olun, var olun. Yeşim Akıncı,
2: çok
1: uzman
2: teşekkür
1: psikolog
2: ediyorum.
1: Bizlerle birlikteydi. Tekrar görüşmek ümidiyle diyorum. Şimdi sevgili seyirciler, Profesör Doktor, Operatör Doktor Ubeydullah sevgili bizlerle birlikte olacak. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Eğer fıtığınız varsa, disk kireçlenmeniz varsa bunların çözümünü konuşacağız. Şimdi burada.
3: Nükleoplasti nedir? Nasıl uygulanır? Nükleoplasti kimler için uygundur? Kitosan iğnesi kimlere uygulanır? Bel fıtığı disk içi jel tedavisinin avantajları nelerdir? Eksozom tedavisi PRP ve kök hücre tedavilerinden farklı mıdır? Disk kireçlenmesi hidrojel tedavisi nasıl yapılır? Aslı Cankat soracak. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ubeydullah Sevgili canlı yayında cevaplayacak. Az sonra.
1: Çok sevgili Operatör Doktor Ubeydullah Sevgili bizlerle birlikte. Sevgili seyirciler, eğer sizde de fıtık sorununuz varsa, bazen bir değil 4-5 fıtığı aynı anda yaşayabiliyor insan. Belde özellikle çok fazla fıtık sorunuyla karşılaşıyoruz hocam. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
1: Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi bugün bu fıtıkla ilgili sorunları çözme platformu sunacağız inşallah seyircilerimize. Ama bu bir böyle bir ameliyatla değil, değil mi? Ameliyatsız bir tedavi yöntemi var. Bunun adı nükleoplasti. Mesela onlardan biri. Nedir nükleoplasti?
4: Nükleoplasti bel fıtığında kullanılan ameliyatsız bir yöntem. Hı hı. Normal lokal anestezi altında hastalar uyutulmadan, narkoz verilmeden, kesiyor olmadan özel yöntemi altında bir iğne ile fıtıklaşmış olan diskin içine giriliyor. Bu bölgeye plazma RF enerjisiyle içeriden o basıncın düşürülmesi ve böylece fıtıklaşmış olan kısmın geri çekilmesi sağlanıyor. Hmm. Yani zaten bel fıtığındaki mekanizma genelde bel bölgesinde görünür ve bu bölgeye çok yük gelir ve burası hareketli bir alan. Ve zamanla burası dejenere olduğunda, yıprandığında diskin içindeki jel kısım gelen yüklere karşı koyamaz ve yayılmaya başlar. Ve yayılmaya başladığı zaman da zayıf olan bölgeden fıtıklaşır. Örneğin diyelim ki hasta da bu dönemde çok öne eğilip ağır işler kaldırıyorsa, özellikle öne ya da sağa sola eğilip buraları zorluyorsa gelen yükler hep bu tarafa geliyor. Mesela örneğin diyelim ki hasta diyor ki benim sol bacağımda çok ağrı var.
1: Evet.
4: Bazıları diyor ki benim sağ bacağıma vurmuş. Bunun nedeni şu. Örneğin diyelim ki bizim belin arka tarafında fıtıklaşan bölgede özellikle diyelim sola doğru yattığımız zaman genelde bu fıtığın arka çapraza doğru bir basınç olur ve sağ bacağımıza vurmaya başlar. Yani buradaki mekanizma disk içindeki basıncın yüksek olması. Bahat öyle bir aşamaya gelir ki hastaların çok ağrısı olur. MR çekerler, derler ki fıtık başlangıcı. Ama bir dönem sonra da çok şiddetli ağrıları olabilir. Çekilen filmlerde bir bakıyorsunuz fıtık patlamış.
1: Fıtık aslında, patlarsa ne olur?
4: Fıtık patladığı zaman içindeki jel kısım doğrudan sinire çarpıyor. Ve bu bölgede bir ödem, reaksiyon, ağrı. Bazen hasta öyle şiddetli ağrılar oluyor ki küçük bir öksürmede bile bu fıtık patlayabiliyor. Hmm. Ya da bir şey kaldırdığım zaman bu patlayabiliyor. Ve sabah uyandıkları zaman yataktan kalkamayacak şiddetli ağrıları olabiliyor.
1: Evet, çok kötüymüş. Fıtık patlaması herhalde biraz daha nadir olan tabii, bir şey ama küçük fıtıklarda patlayabilir mi?
4: Yani genelde bu disk içindeki basınç yüksek olduğu zaman ve bu basınç arttığı zaman ve diskin bariyerleri zayıf olduğunda en ufak bir öksürükte bile ya da ağır bir şey kaldırıldığı zaman da patlayabiliyor. Ama genelde zaten bu önceden ağrı diye bacağa yayılan ağrı şikayetleri, belde geçmeyen ağrılar diye kendini belli ediyor.
1: Bacağın neresi mesela ağrır fıtık varsa
4: genelde, belde? Genelde fıtıkta şöyle bir hikaye vardır. Şimdi önce bir bel ağrısı olur aslında. Genelde fıtık başlangıcında bel ağrısı olur. Ya da bu bölgede kireçlenme, stres kırığı varsa bel ağrısı olur. Çünkü buna karşı beldeki kaslar kasılmaya başlar ve belde ciddi bir ağrı olur. Ve hastalar masaj yaptırır. Bir şekilde rahatlar. Ya da farklı farklı yöntemler yapar. Hacamat yaptırır. Bu beldeki ağrı geçer. Ama bu hastanın iyileştiği anlamına gelmez. Diyelim ki hasta kendini yormaya devam ettiği zaman 1-2 yıl sonra ağrılar gelir. Bu sefer bacağı, kalçaya vurmaya başlar. Kalçada sanki böyle bıçak batarmış gibi o kalça bölgesinde kalçada ağrılar olur. Hastalar fazla oturamazlar. Yani diyelim ki yarım saat oturdu, hemen kalçalarında ağrı hissetmeye başlarlar. Ve bir dönem sonra da bacağa yayılmaya başlar. Bacağa yayıldığı zaman bir dönem sonra hastalar tedavi olmadığında uyuşma şikayetleri başlar. Artık burada bir alarm belirtileri vardır. Ama hastada güç kaybı oluştuğu zaman da çok detaylı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor.
1: Acil doktora gitmeli değil mi? Uyuşukluk, güç kaybında mesela bacakta.
4: Tabii kesinlikle. Yani bir kere alarm bulguları, bir kere bacakta güçsüzlük varsa, hasta ayağını çekemiyorsa, topu üzerinde yürüyemiyorsa, baş parmağı üzerinde yürüyemiyorsa, hastada idrar kaçırma varsa burada hiç beklememeleri gerekiyor.
1: Evet.
4: Biz bunlara kırmızı bayrak işaretleri diyoruz. Ama onun dışında uyuşmalar başladıysa bir an önce tedavi olması gerekiyor. Çünkü bacağı vuran ağrının sebebi fıtıktan dolayı sinirin sıkışması ve sinir üzerindeki ödemin artması. Çünkü sinir üzerindeki ödem arttığı zaman sinir genişler ve o çıktı bölgeye sığamaz. Ve burada beslenmesi bozulmaya başlar. Yani böyle durumlarda hastalar fizik tedavi, ilaçlardan fayda görmediği zaman genelde yani hastalar bunun çaresi ameliyattır diye düşünebilir. Ama ameliyatsız tedavi yöntemleri de var.
1: Evet.
4: Yani sonuçta biz her zaman diyoruz ki bu tedavide basamaklı bir tedavi ile gitmek gerekiyor. Önce diyelim fizik tedavi, ilaçlar fayda etmiyorsa ameliyatsız tedavi yöntemleri dediğimiz hastaya özel.
1: Evet.
4: Diyelim ki nükleoplasti. Bu arada patlamış fıtıklarda da nükleoplasti yapılabiliyor. Onun dışında nokta atışı tedavisi, radyo frekans, robotik lazer tedavisi, kök hücre, PRP, ozon gibi bir sürü tedavi yöntemi var. Burada önemli olan hastaya yönelik bir tedavi yöntemini seçmek. Ama burada en önemli şey de hastaların geç kalmaması gerekiyor. Çünkü en basitinden bir fıtık patladığı zaman hastanın çok şiddetli ağrıları var. Ve bu uygun zamanda tedavi edildiğinde bu fıtıklar yumuşak oluyor. Yani buraya yapılan enjeksiyonlar, kök hücreler bu fıtığın erimesini sağlayabiliyor. Ya da robotik lazerle sinir üzerindeki ödem azalabiliyor.
1: Fıtık patlamadan önce gitmek lazım. Başlangıç aşamasında en iyisi herhalde.
4: Yani şöyle söyleyelim. Şimdi hastanız çeşitli doktorlara gitti. Çeşitli tedavileri gördü. Başlangıç aşamasında küçük bir fıtığınız var dediler. Ama şikayetler geçmiyor. Belde ağrı var. Kalçaya vuruyor. Bacağa vuruyor. Zaten bu kendini gösteriyor. Diyor ki ben burada bir sıkıntı var. Aslında ağrı dediğimiz vücudumuzun bir sinyali. Ya nasıl ki bir araba arıza yaptığı zaman bir sinyal yanıyorsa aynı şekilde bu ağrılar bize bir yol gösteriyor. Böyle durumlarda fizik tedaviden fayda görmüyorsa, ilaçlarla geçmiyorsa, özellikle bu hastalar hem diskin içine yönelik basınç yüksekse, nükleoplasti, kök hücre, radyo frekans, robotik lazer, bir sürü tedavi yöntemi var. Ve bunların özelliği vücut bütünlüğü bozulmuyor. Dokular bozulmuyor. Bununla beraber narkozsuz yapılan tedavi yöntemleri ve bunlar da iyileşme daha hızlı oluyor.
1: Mesela o zaman nükleoplastiyle bir başlayalım. Tabii ki birçok farklı saydığınız tedavi yöntemleri var. Mesela bir fıtıkla geldi kişi, ağrı yapıyor, bacağına kadar da vurdu. Nükleoplasti nasıl bir tedavi yöntemidir?
4: Genelde bu tedavi için gelen hastalar bir sürü tedavi yöntemini denemiş oluyor. Her yere gitmiş oluyor. Yani tedaviler, fizik tedavi yaptırıyor, beline iğneler yaptırıyor. Onun dışında masajlar yaptırıyor. Buna rağmen şikayetler geçmiyor. Hı hı. Yani burada öncelikle hastayı iyi değerlendirmek gerekiyor. Hastanın güç kaybı normal ağrıya yönelik bir kas inhibisyonu mu? Yani doktor muayenesi son derece önemli. Bunun dışında da diyelim ki hastaya ameliyat kararı verilmiş.
1: Evet.
4: Ama gerçekten böyle bir ameliyata ihtiyacı var mı? Gerçek anlamda bir kas güçsüzlüğü var mı? Hı hı. Hastanın bir duyu kusuru var mı? Ya da hastanın refleksleri çalışıyor mu? Bunlar bu bahsettiğim MR'da görünmüyor.
1: Hmm. Nerede yani görülür?
4: Bu doktor muayenesiyle.
1: Muayenede.
4: Doktor birebir muayene ettiği zaman diyelim ki bir de hastanın bacağına vuran ağrının nedenini biz MR'da gördüğümüz zaman bununla uyumlu olması gerekiyor. Hmm. Yani sonuçta bu sinir hangi bölgeye gidiyorsa o bölgede şikayet yapıyor. Mesela diyelim ki üst seviyedekiler, sinirler burada bir fıtık varsa genelde bacağımızı ön tarafına, kasık bölgesine ağrı yapabilir. Ama alt taraftakiler genelde kalçaya, baldıra. Yani bunların yayılımına göre refleksler değişebiliyor. Örneğin diyelim ki L4 siniri tutulduğu zaman patella refleksi negatif olabiliyor. Ya da S1 sinir refleksi tutulduğu zaman, bir güç kaybı olduğu zaman hasta baş parmak üzerinde yürüyemeyebiliyor. Hmm. Yani bu da önemli olan hastanın güçsüzlüğü, sıkıntısı belirlemek. Bazen kalça bölgesinde piriformis sendromu dediğimiz sendromlar oluyor.
1: Nedir o?
4: Piriformis? Burada kalçanın arka tarafında piriformis dediğimiz bir kas var. Hı hı. Genelde ortopedi doktorları olarak biz bunu çok görüyoruz. Çünkü kalça ameliyatlarında doğrudan o kalçayı, o piriformis kasını gevşetip altından geçen parmak şeklindeki siyatik siniri devamlı biz kontrol ediyoruz. Hı. Aslında bizden yapıyor. Uzak olan bazen bu çok özellikle çok oturanlarda, koşucularda diyelim ki hasta kamyon şoförüdür, devamlı oturuyor. Buradaki kas sertleşiyor ve bazen bu siniri de sıkıştırabiliyor. Hı hı. Bazen diyelim ki hastada piriformis sendromu var. Burada sessiz bir tane fıtığa, yani bacağında ağrı varsa sessiz duran bir fıtık suçlanabiliyor. Hmm. Hatta bazen bu hastalar ameliyat olduğu zaman şikayetleri geçmiyor. Ama burada şöyle bir problem var. Bacağı vuran siyatik ağrısının nedeni çoğu zaman belde bir fıtık varsa MR'da teşhis konulabiliyor. Hmm. Ama piriformis sendromu çoğu zaman görüntülemede görünmüyor. Onun için böyle durumlarda detaylı bir doktor muayenesi şart. Özellikle ortopedi doktorları bazı özel testler var. Bu sıkıntının gerçekten belden mi, kalçada bir sinir sıkışmasından dolayı mı tespit etmek mümkün.
1: Yani her ağrı hemen fıtık diye belirlenmesin. Mutlaka doktor kontrolü kesinlikle. Hem MR'la birlikte.
4: Yani bir de şöyle bir şey var.
1: Birlikte bakılacak.
4: Fizik tedaviye başlamadan önce bacağı vuran siyatik ağrısının nedeni belden mi ya da kalçadan mı olduğunu net değerlendirmek gerekiyor. Hı hı. Çünkü diyelim ki burada bir piriformis sendromuna bağlı bir sıkışma varsa bele yönelik yapılan egzersizler buradaki tabloyu daha da kötüleştirebilir. Çünkü piriformis sendromu özellikle fizyoterapist kontrolünde egzersiz yapılması gerekiyor. Çünkü yanlış kas grupları çalıştırdığı zaman, buradaki kaslar fazla çalıştığı zaman siniri daha fazla da sıkıştırabilir.
1: Evet, tabii yanlış hareketler de insanlar kesinlikle. Gün içinde yaptığı için ne olduğunu teşhis de bilmeyince yanlış hareketle daha da kötüye gidebilir. O yüzden mutlaka bir doktor kontrolü şart.
4: Kesinlikle. Mesela sosyal medyada çok görmüşsünüzdür. İşte şu beliniz ağrıyorsa şu hareketi yapın.
1: Evet.
4: Ya da kalçanız ağrıyorsa şu hareketi yapın. Ve insanlar bu hareketleri gerçekten seviyor. Ama bu şekilde uygulamaları çok sağlıklı değil.
1: Evet, kesinlikle. Yani
4: çünkü bu bölgeler özel. En basitinden piriformis sendromunda yanlış bir hareket bile şikayetleri daha da arttırabilir. Yani hastayı belce bile götürebilir.
1: Allah korusun. Bir de böyle bir çekme olayı var ya son dönemde. İşte belime biraz çektirdim, gerdirdim. Şey yok çocuğum, ellerimden tut beni çek. Bunlar da tehlikeli olabilir mi fıtık yani için?
4: Dediğiniz çok güzel. Bazen buradaki dokular yırtıldığı zaman ya da bağlar yırtıldığı zaman çekme işlemlerinde ya da büyük fıtığı varsa buradaki sinirler daha çok zarar görebilir. Hı hı. Özellikle boyun fıtıklarında yani kontrolsüz yapılan çekme işlemlerinde önü vakaları bile tespit edilmiş.
1: Evet.
4: Yani özellikle hani böyle bir çekme işlemi yapılacaksa bir ortoped doktoruna danışmak gerekiyor. Çünkü bel çektirmeye yönelik tedavi gerektirecek hasta grubu farklı. Hı hı. Ameliyat gerektirecek hasta grubu farklı. Bununla beraber hasta ameliyata gitmeden girişimsel dediğimiz ameliyatsız yöntemler de farklı bir hasta grubu. Evet. Ama şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ameliyat gerektirecek hastada bile girişimsel yöntemler yapılabilir.
1: Evet, diyelim ki ameliyat gerekiyor ama ondan öncesinde yine de ameliyatsız tedavi yöntemlerine mutlaka başvursunlar. Şimdi onlardan biri nükleoplasti. Evet. Nasıl bir şey, nasıl bir tedavi yöntemi? O ne yapıyorsunuz nükleoplastide?
4: Nükleoplasti yöntemimiz öncelikle hasta detaylı bir şekilde muayene edildikten sonra hastada bir güç kaybı yoksa, zaten ameliyat gerekiyorsa hani güç kaybından dolayı ya da refleksler gittiyse, bizim endoskopik dediğimiz tam kapalı sistemler var. Yani diyelim ki bu bel fıtığı ameliyatı milimetrik bir ameliyat. Endoskopik sistemde küçük bir tüp yerleştiriliyor ve bu tüpte oradaki görüntüler 20 kat 30 kat daha net görüntüleniyor. Ve mikro aletler dediğimiz milimetrik aletlerle doğrudan fıtığı, yani dokulara zarar vermeden fıtığı uzaklaştırmak mümkün. Endoskopik sistem. Bu yöntem çok başarılı bir yöntem ama en son çare. Sonuçta bir narkoz alıyor hasta. Sonuçta bir kesiyor oluyor. Bundan önce de yapılması gereken ameliyatsız tedavi yöntemi.
1: Nedir o mesela?
4: Mesela en basitinden robotik lazer tedavisi. Bu bölgeye hastaya non-touch dediğimiz sistemle lazer ışınları gidiyor. Robotik sistemde dediğimiz lazer ışınları dokuyu ısıtmıyor. Dokuda ödem oluşturmuyor. Zaten en başında söylemiştik. Buradaki ağrının sebebi sinir üzerindeki ödem. Sinir üzerinde ödem oluşturmadan buradaki ödemin azalmasını, dokunun iyileşmesini sağlıyor. Bir de lazer ışınları özellikle 808-905 dalga boyları dokunun iyileşmesini de sağlıyor. Bununla beraber yıpranmış olan sinirlerin kendi yenilemesini sağlıyor.
1: Enteresanmış. Yani lazer ışınıyla, sadece dışarıdan verilen bir ışınla oradaki ödem, o şişlik, fazlalık küçülüyor mu? Büzüşüyor mu?
4: Şimdi lazer ışının bir sürü özelliği var. Yani dokuyu ısıtmayan robotik lazer dediğimiz, bu bölgeye giden lazer ışınları doğrudan hücreleri uyarıyor. Hücre içerisindeki enerji mekanizmasını harekete geçiriyor. Buradaki lenf bezleri çalışıyor ve burada toksik maddeler uzaklaşıyor. Ödem uzaklaşıyor, kan akışı artıyor ve doğrudan dokunun iyileşmesini sağlıyor. Yani bu tedavi tek başına yapılacağı gibi diğer tedavilerle kombine de edilebiliyor.
1: Şimdi belde bir de stres kırığı oluyormuş hocam. Bu belde stres kırığı nasıl tedavi edilir? Nasıl bir şey?
4: Şimdi hastalarda stres kırığı varsa genelde hastalar gitti, muayene oldu, bellerinde çok ağrısı var. Özellikle belde çok ağrısı varsa, hareketle artıyorsa, öne eğildi, geriye eğildi, özellikle geriye eğildiğinde hareketler çok artıyorsa. Çok aşırı spor yapanlarda, bu sporu fazla yoğun şekilde yapanlarda stres kırığı olabiliyor. MR çekildi. Dediler ki bu fıtık bu kadar ağrı yapmaz. Böyle durumlarda da stres kırığına şüphelenmek gerekiyor. Başlangıç aşamasında bu bölgeye kök hücreler, PRP'ler, radyo frekans yapılabiliyor. Yani stres kırığında da en son çare ameliyat. Yani evet. Çoğu zaman uygun yere kök hücreler, PRP'ler yapıldığı zaman buradaki stres kırığına bağlı kemikler kaynayabiliyor.
1: Ha, orada yani kemik kırığı mı oluyor bu stres kırığında?
4: Stres kırığı, evet.
1: Kemik kırığı. O zaman diyelim ki mesela çok fazla böyle ağırlık antrenmana kaldıranlar var ya, orada diyelim yanlış bir hareket yaptı, orada bir stres kırığı oluşabilir. Yani aşırı sporda da bu olabilir.
4: Aşırı sporda olabilir. Pilatesi yanlış yapıyorsak, tek başımıza yapıyorsak pilateste bile olabiliyor.
1: Peki o zaman bakalım konuşacağız başka. Beldeki sorunları ve fıtıkları, hangi tedavi yöntemleri işe yarıyor? Birazdan buradayız sevgili seyirciler. Kısa bir aranın ardından görüşmek üzere.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Peki şu eve ne dersin?
7: Çok yüksek. Bu çok alçak.
6: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
7: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
6: Peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
12: Claire Home evinize hoş kokular ve şık dokunuşlar getiriyor. Kolonya, dekoratif mum, oda kokusu, oda spreyi ve sıvı sabun çeşitleriyle Claire Home serisi şimdi sadece A101'lerde.
13: Olmaz ki öyle şey canım.
14: Bir biskrem versem.
13: yaşlar.

0: şimdi kalkama.
1: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
2: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.

0: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
2: Seni koydu.
0: Hasan, uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
0: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: marka.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba. Nasılsın?

0: olmaz ki öyle şey canım.
1: Bir bisküven versem.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Operatör Doktor Ubeydullah Sevgili ile birlikteyiz. Sevgili seyirciler, ortopedi ve travmatoloji uzmanı kendisi. Eğer böyle sıkıntılarınız varsa, merdiven çıkmakta zorlanıyorsanız, inmekte zorlanıyorsanız, gece uyuyamıyorum ağrılardan diyorsanız, hem bel ağrısı hem diz ağrısı, kaçırmayın bu yayını. Özellikle diz kireçlenmesinde çok sıkıntılar yaşıyorlar. Bunun çözümü nedir hocam?
4: Diz kireçlenmesi problem kırdağın bozulması. Zamanla beraber.

0: Tabii kıldak bozulduğu zaman ilk başta bir sıvı eksikliği oluyor. Özellikle genç yaşlarda. Hastalar merdiven inerken, çıkarken zorlanıyorsa ya da dizde bir ağırlık varsa ya da çömelince ağrıları varsa ya da bir belli bir mesafe yürüdükleri zaman dizde şişkinlik, ödem oluyorsa bunun nedeni sıvı eksikliği olabilir. Şimdi dizin içindeki sıvı hem eklemin yağlanmasını sağlıyor ve bununla beraber menisküs bağların beslenmesini sağlıyor. Bu sıvı kalitesi bozulduğu zaman buradaki yapılar kuruyor ve dejenere yıpranmaya başlıyor. Tabii böyle hastalarda bu kırıklar tamamen bitmeden bu bölgeye sıvı enjeksiyonları yapılabilir. Bunlar hyaluronik asit, kitozan, bununla beraber yıpranmış dokulara BRP, egzozom, kök hücre gibi tedaviler yapılabilir. Bu da amaç hem dokuyu iyileştirmek hem de bu eklemin ömrünü uzatmak. Ama diyelim ki hastalar çeşitli tedavilerden fayda görmediler. Artık buradaki kırıklar iyice bozulmaya başladı. Kemik yüzeyler birbirine çıkmaya başladı ve birbirine diz hareketlerinde birbirine sürtünüyor. Ve dizinde bazı çıtırtı sesleri geliyor. Ve gece uykusu yok hastanın, yürüyemiyor. Diyelim ki işte protez ameliyatı önerildi. Özellikle 60 yaşından sonra. Ama hasta ameliyat olmak istemiyor. Ya da ameliyat olacak durumu yok. Ek hastalıkları var. Bu hastalara hidrojel dediğimiz bir madde enjekte edilebilir.
1: Hidrojel.
0: Hidrojel.
1: Nedir bu?
0: Diğer sıvı iğnelerinden farklı olarak polimer yapısında bir madde. Vücut bunu eritemiyor, bozamıyor. Diğer sıvı iğnelerin bir ömrü varken bunu bozamadığı için de eklemde hem yağlama hem yassıklama görevi görüyor. Ve buradaki hücreler bunu içerisine alıp orada bir membran oluşturuyor. Bu membran sayesinde hem hastaların ağrıları kesiliyor, dizlerindeki ödem, şişlik şikayetleri geçiyor ve gece ağrıları varsa o ağrılar kesilebiliyor ve hastalar rahat bir şekilde uyuyabiliyor.
1: Uykusuzluk da çok büyük bir sorun. Hem ağrın var hem uyuyamıyorsun. Merdiven çıkmakta zorlanıyorsun. Yani hayat kaliteni çok düşüren bir şey. Diz kireçlenmesi deyip geçmemek lazım. Demek ki bu hidrojel tedavisi gayet oradaki iki diz kıkırdağının kemiğinin arasına yerleştirilen güzel bir yatak oluyor. Bir döşek gibi. Sonra
0: Kesinlikle
1: rahatlıyor
0: evet.
1: kişi.
0: Kesinlikle yani hem hasta hareketlerini daha bir şekilde yapabiliyor hem de hastanın yaşam kalitesi artabiliyor. Bununla beraber burada uyku çok son derece önemlidir. Diyelim ki belimizde bir problemimiz varsa, dizlerimizde bir problem varsa, uykusuzluk çekiyorsak ya da bu ağrılardan dolayı uyuyamıyorsak vücudun iyileşme mekanizması zayıf oluyor. Vücut iyileşemiyor. Bu tedaviler yapıldığında artık hastaların uyku düzeni de düzeliyorsa artık iyileşme yönelik bir adım atmış olduklarını görebiliyoruz. Bu da önemli olan gece ağrılarının olmaması. Ama diyelim ki hastanın dizin etrafındaki bağlar gevşek, dizler aşırı derecede eğilmiş ve buradaki kemikler birbirine girmiş. Böyle durumlarda da hatta çekilen filmlerde kemikler birbirini yemiş. Böyle durumlarda da protez ameliyatı gerekebiliyor. Çünkü protez ameliyatı gerektiği zaman ve bu bağ dengesi bozuksa bir an önce tedavi yaptırmak gerekiyor. Çünkü diz ameliyat olmadığı zaman bu sefer bele fazla yük geldiği zaman da belde problemler olabiliyor.
1: Aslında dizde sıkıntı var. Bu sefer tabii yanlış yük olduğu için belde de sıkıntı olmaya başlıyor. Dizde sıkıntı olunca işte böyle bir kısır döngü bu.
0: Yani buna diz bel sendromu da diyorlar. Bazı
1: Diz
0: hastaları
1: bel
0: görmüşsünüzdür.
1: sendromu.
0: Öne doğru yürüyemiyor. Bu şekilde sağa sola yalpalayarak gidiyor. Çünkü dizine fazla yük veremiyor. Bu sefer desteği belden alıyor. Ve desteği belden aldığı zaman da bel fazla hareketli duruma geliyor. Bel kemikleri arasında daha fazla kireçlenme, işte fıtıklar, sinir sıkışmaları ve bir yaştan sonra bunları tedavi etmek daha da zorlaşabiliyor. Özellikle hastalarda diyelim ki dizde bir problem var. Dizin bağ dengesi bozulmuş. Bağlar gevşek. Buna beraber aşırı bir eğiklik var bacağında, bir çarpıklık var. Ve hastaların da bel ağrıları başladı. Bacaklarında uyuşma varsa öncelik bir dizin diz tedavisini yapmak gerekiyor. Çünkü binanın temelini oluşturan dizlerimiz.
1: Hangi hareketleri yapmasınlar? Diz kireçlenmesi olanlar. Onu bir kısa
0: Şimdi
1: söyleyelim.
0: bütün hareketleri yapabilirler. Zaten ortoped doktorunun amacı hareketli bir yaşam sağlamak. Çünkü vücudumuz harekete göre programlanmış. Yani biz hani bunu yapmayın, merdiven çıkmayın, inmeyin ya da yürüyüş
1: Demiyorsunuz.
0: yapmayın, hep yatın demiyoruz. Çünkü hareketsiz kaldığınız zaman hem beliniz ağrır, hem boyunuz ağrır, hem diziniz ağrır. Yani mümkün olduğu kadar hareketli olmamız gerekiyor.
1: Peki. Vallahi çok teşekkür ediyorum güzel bilgiler için. İnşallah şifa niyetine olsun. Operatör Doktor Ubaydullah sevgili bizlerle birlikteydi. Sevgili seyirciler, biz yarın yine görüşüyoruz. İnşallah yarına dek sağlıkla, huzurla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Renkler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Yıldız Şehriye'nin tane tane dokusunun kuşkonmazın taze ve hafif çıtır yapısıyla buluştuğu, renkli malzemelerle zenginleştirilen şık ve ferah bir salata. Yıldızlı kuşkonmaz salata. Yoğurt, buğday ve kabağın bir araya geldiği serinletici yapısı ve geleneksel lezzetiyle Bitlis mutfağının yöresel çorbalarından biri kabaklı ayran aşı. Yaprağı andıran örgülü şekliyle dikkat çeken, yumuşak hamuru ve özenli sunumuyla çay saatlerine estetik bir dokunuş katan lezzetli bir hamur işi. Örgülü yaprak poğaça. Tavuk kıymasının baharat ve sebzelerle harmanlanıp tepside pişirildiği, yumuşak dokusu ve fırından gelen aromasıyla doyurucu bir ana yemek. Tavuk kıymalı tepsi kebabı. Kuru yemiş ve tatlı lezzetlerin bir araya geldiği, her lokmada farklı dokular sunan, yoğun lezzetli ve sevilen bir kurabiye. Atom kurabiye. Közlenmiş biberlerin hafif is aromasının bulgurun tane tane dokusuyla buluştuğu, renkli görünümü ve dengeli lezzetiyle sofraları tamamlayan bir pilav. Köz biberli bulgur pilavı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: Sevdiniz, herkese günaydın. Kahvaltı masasında belki evi topladınız, çayları kahveleri aldınız ve bizleri izlemek için ekran başına geldiniz. Bizler de sizler için yine birbirinden lezzetli tariflerle yola çıktık. Bugün sizi yine yarı yolda bırakmamak adına çok farklı sunumlarla masayı doldurmayı planlıyoruz efendim. Efendim şimdi kıymetli Beyaz TV izleyenleri, şöyle bir şey yapacağız size.
2: Ne yapacağız?
1: Atom kurabiye yapacağız. Hepimizin son dönemde ihtiyacı olan o atomu parlatacağız ve vücudumuzu bomba gibi yapacağız. Bundan sonra yürüyüşe, koşmaya çıkacağız Serpil. Ben değil ama sen yapabilirsin. Sende sıkıntı yok. Ben ayağımı kaldırdım.
2: Şimdi izleyicimiz tabii görmüyor. Bunları bana söylüyor. Yürümemiz, koşmamız lazım derken ayak şu.
1: Tek ayak üstüne.
2: Pelikan gibi tek ayak üstüne söylüyor bunları.
1: Ay. Hamurunda efendim 150 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta sarısı, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve aldığı kadar un. İç harcında 9-10 adet hurmamız, 1 su bardağı ceviz, 1 adet elma, 1 tatlı kaşığı tarçın. Yine üzerinde 1 adet yumurta akı, 3 yemek kaşığı çekilmiş ceviz. Ve tabii ki pekmezle lezzetlendireceğimiz sunum aşaması olacak.
2: Bu şunu söylemeden edemeyeceğim. Bu tarifi hatırladın mı?
1: Neyi?
2: Bu tarifi seninle seneler önce
1: yapmıştık. Evet evet.
2: Ve buzluğa o kadar yakışan bir tarif ki anlatamam size. Benden söylemesi.
1: Denemek isterseniz diyorsun.
2: Denemelisiniz ya. Öyle söyleyeyim.
1: Serpil, bende bir eksiklik hissetmiyor musun? Gittiler.
2: Ettim. Ettim.
1: Ettin değil mi?
2: Ondan bende de var. Olsun.
1: Gittiler aşkım. Olsun. Ne olsun, gitsin, ne yapalım. Gelir inşallah yenisi.
2: Nereye gitti ki?
1: Kaldırdık artık.
2: Ha tamam.
1: İhtiyacımız var Serpil, ne yapalım. Allah yardımcımız olsun. Ha, Allah. Eskilerime döndüm Serpil.
2: İyi yaptın. Azıcık. Ama zaten yazında hiç gerek yok.
1: Azıcık. Aşım ağrısız başım.
2: Bu arada bir şey söyleyeyim sana. Kışın gibi olmuyor Nermin. Yazın.
1: Şimdi buraya yağını ekledik.
2: Yumurtanın akı lazım bana. Bana verirsen sevinirim. Üstüne fındıkları yapıştıracağım.
1: Yumurtanın akını koyuyorum. Bakın çok doğal ve çok lezzetli bir tarif yapacağız burada. Bu yaptığımız tarifte en çok dikkatimi çeken şey içindeki o cevizi, tarçını, hurması, yani aslında bir insana ne lazımsa burada var açıkçası. Atom kurabiyeyi de yaparken böyle olmalı diye düşünüyorum.

0: Bir destekleyici, bir böyle gücümüze güç katacak bir karışım, bir iksir. Şöyle yumurtamı ve tereyağımı elimle birlikte şöyle birazcık harmanlıyorum elimin ısısıyla. Üzerine sıvı yağımı da ekliyorum. Özellikle kurabiyelerde ben tereyağını çok eritme taraftarı değilim. Hamur ister istemez o yağı dışarı atıyor. Biz de o yağı sizlerle sonra toparlayamıyoruz. Veriyoruz, un çıkıyor. Veriyoruz, un çıkıyor. Ne oldu?
1: Aklımda deli sorular.
0: Niye?
1: Oraya ne koyduğunu kaçırdım şu an ya.
0: Sıraya dizdiğimiz gibi koydum. Yağımı koydum, yoğurdumu koydum, sıvı yağımı koydum.
1: Hiç şey koymadık
0: mı? Kabartma tozu, vanilya burada. Ha?
1: Hiç içine pudra şekeri koymadık mı?
0: Yok, böyle? Hiç şeker yok.
1: Şimdi ben buna de koymak istemiyorum ama.
0: Hayır, ben koymak istiyorum.
1: Şöyle.
0: Hamurunda şekersiz olmaz.
1: Var ama. Böyle iki kaşık bile olsa bunun hamurunda bence bir pudra
0: Sen
1: şekeri.
0: Sen bunu bir çay bardağı ya da bir su bardağına yakın gönder şekerim.
1: Yok, bir
0: çok yavan kalır.
1: Şöyle ayarlayacağım şimdi.
0: Bak
1: şimdi.
0: Onu iyi ki düşündünüz. Siz de tariflere yazın. Bazen bizim Özlem gözden kaçırıyor.
1: Aslında kaçırmak
0: iç harcının o şeyiyle.
1: Şeye bağlı kalıyor ama. Şöyle yapacağım.
0: Hamuru çok tatsız olur yani.
1: Pekmez ıslatıyoruz ya. O sebeple bence koymadı. Ama siz bence de Nermin söylediği doğru.
0: Buraya bir böyle yarım çay bardağı.
1: Aşağı yukarı.
0: Bundan iki tane koy.
1: İki çok olmaz mı ya?
0: Çok bayağı artımlı olacak o yüzden de.
1: Tamam şöyle yapayım, seni kırmayayım. Tamam. Bir pudra şeker için seni kırar mıyım?
0: Hayır canım benim.
1: Şimdi.
0: Evet şu an burada efendim görmüş olduğunuz üzere üzerine yağını ve tereyağını da ekledikten sonra çok hafif de şeker koyduk.
1: Evet hamuruna bence pudra şekeri
0: ondan
1: koyalım.
0: Ondan sonra böyle güzelce hepsini bütün malzemeleri karıştırıyorum elimin ısısıyla birlikte. Yani hamurda şeker yazmıyor. Siz parantez içerisinde tarifi kaydederken lütfen oraya eklemesini yapın. Yarım çay bardağı, bir çay bardağı kadar da pudra şekeri ekleyin ki biz yalan sevmeyiz yani. Tatsız tuzsuz olmasın.
1: Günaha gireceksem.
0: Biraz atomda yapıyorsak en azından o atoma değsin. Çayın yanına da bilir Serpil. Asla kurabiyesiz tatlısız eşlik edemem.
1: Yapmaz.
0: Bu niye böyle benim bilmiyorum ama çok mutsuz oluyorum.
1: Öyle bir durumun var senin.
0: Öyle bir durumun var.
1: Çay sevmediği için bunların hepsi biliyor musun? Çok gönülsüz çay içiyor.
0: Çay kahve sevmem doğrudur.
1: Kahve sevmez.
0: Kahveyi ama Serpil'le içmeye başladım bu sezon. Bu sezona kadar hiç içmiyordum öyle düşün.
1: Ay, evet içmiyordu da bunu da içerken yüz ifadesini bir görseniz.
0: Bir gün kahve yapıp izleyiciyle içelim tekrardan evet. Uzun bir aradan sonra. Efendim Serpil de orada hurmaların çekirdeklerini çıkartmıştık. Birazcık yumuşaması için suyun içerisine koymuştuk. Onları suyun içerisinden alırken evet. Sıkarak alıyor ki sulu bir karışım olmasın. Elmayı kavurmadık. Elmayı rendeledik fark ettiyseniz. Üzerine cevizini ondan sonra tarçın bu kurabiyeye çok yakıştığı için tarçını ekleyeceğiz efendim. Hepsini rondodan karıştırıp bu güzel. Serpil bu kahve fincanları niye orada?
1: Kahve yapacağım sana.
0: Öyle mi? Bence onları biz farklı amaçlı kullanmak için oraya çıkarttık. Bir göstersene güzel evet. Kuşlu fincanlarımızı bizim. Ben bu fincanlarımızı çok seviyorum biliyor musun?
1: Bak şunu da hiç anlamam. Şimdi hepimiz yani normal sağ şu elimizi
0: bir kaldır bakayım altımı.
1: Burada nedir o şimdi? Şeyin işte o Asya'nın. Buradan
0: güzel.
1: Tutarsan burayı görüyorum. Ben solak değilim ki.
0: Değil mi? Onu niye kendine çevirmişler?
1: Şöyle içmem lazım böyle. Bak baksana.
0: Şimdi fincanımı diyorsun gösterebileyim.
1: Neyse sürpriz kısmet bakacağız. Efendim ben hurmalarımın üzerine cevizlerimi attım.
0: Bakın tarçını da
1: ekledim.
0: Koyuyoruz ve şu an hamur da neredeyse oldu. Şöyle size bu hamurun eşsiz görselini şöyle paylaşayım. Gerçekten çok kaliteli bir kurabiye hamuru oldu ama altını çizmeden edemeyeceğim. Bu hamuru yaparken bir tık unu fazla kaçırın ki dağılmasın pişerken. Şu an
1: çok yapabilir güzel. Miyim?
0: Gönder gelsin hadi. Hadi gönder. Bakın burada iç harcı hazırlanıyor. Şöyle.
1: Bence gayet keyifli oldu. Biraz dişimize de gelsin.
0: Efendim şu an malzemelere pudra şekeri eklenmiş listemizin sonunda ama siz onu hamurun içerisine koyacağınızı şey yapıp öne çekebilirsiniz. Hamurun içinde olsun çünkü.
1: Şimdi burada...
0: Hazır mı bakayım?
1: Evet evet.
0: Şu bir atomu göster, bir karıştır Serpil. Bir o iç harcı geleceğim, bir ekranda gözüksün. Bakar mısınız?
1: Rendelediğim elmanın üzerine.
0: Elmayla şu an o atom buluşuyor. Tarçını, cevizi, hurması gerçekten tam bir böyle atom haline geliyor. Şöyle... Yazın bu enerji verir, kışın içimizi ısıtır. Eda ne olsun?
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yazın kışın
0: 7-24 yap.
1: Lütfen yapın, buzdolabınıza atın. Böyle kutulara koyun onları. Üstlerine pekmezini de koyun. Çıkardığınızda nasıl oluyor biliyor musunuz? Soğuk ve ıslak bir kurabiye.
0: Soğuk, ıslak bir kurabiye. Bir de pekmezi son anda da koyabilirler.
1: O size kalsın artık.
0: Size kalmış. Şimdi efendim bakın hamurum gayet güzel. Fincanlarımızın içine streç almalı mıyız?
1: Yok. Almalı mıyız?
0: Hamur yumuşak ya, sıcaktan yapışabilir. Maşallah Serpil, 500 kişiye yetecek.
1: Misafirimiz var Nermin.
0: Evet efendim, hoş gelmiş misafirimiz. Sefalar getirmiş.
1: Misafirimiz var.
0: Bugün yemeğe misafirimiz var.
1: Evet.
0: O yüzden hoş geldiniz şefim.
1: Bol bol bol bol yaptım. Biz misafirperver mi milletiz Nermin? Öyle bir tane verip şey mi diyelim?
0: Gönderemeyiz diyorsun. Efendim bakın şu an avucumun içerisinde hamurlarımı bir yuvarlıyorum. Bunlar böyle fincanlarımın içerisinde şekil alacak. Ve sonrasında atomlu hazırlamış olduğumuz iç malzemeyi güzelce dolduracağız. İç malzemeyi doldurduktan sonra alttan kapatacağız. Bir içli köfte kapatır edasıyla. Sonra fırın tepsisine ters çevireceğiz. Fırından çıktıktan sonra üzerine pekmez ve cevizle taşlandıracağımız aşamaya gelecek. Dün Süleyman Şef ne güzel yazmış bizim konuşmalarımızı. Gördün mü?
1: Gördüm.
0: Allah yüreğine sağlık Süleyman Şef'in de. Dün ekrandan gönderdik.
1: Şimdi ben de şöyle senin için...
0: Toplarımı hazırlıyor musun?
1: Evet. Mizamplasımı hazırlayayım. Seni bekletim.
0: Atom topları mı?
1: Ama böyle dolu dolu olsun.
0: Bakayım yapışacak
1: sonra
0: mı?
1: Sonra büyük diyebilir misin? İstiyorsan koyalım bir tane buzdolabı poşeti.
0: Yapışacak. Çıkaramayacağız rahat. Çekmek için iyi olur. Şöyle ben eldivenimi de çıkarayım.
1: Kurtul.
0: Efendim. Şuradan şöyle Serpil'le yarı yarıya bölüşeceğim bir... Buzdolabı poşeti alayım. Şimdi mutfakta biliyorsunuz çok önemlidir böyle
1: pratik
0: minik pratik çözümler. Streç orada çok kayar oynar ama böyle bir buzdolabı poşetiyle de çok rahat çalışabilirsiniz. Şöyle ortadan böldüm. Bir tanesini Serpil ayırdım. Bir tanesini ben kendim aldım.
1: Şeyimi çok mu büyük yaptım acaba? 4,
0: biraz büyük oldu Serpil'im, onu ufaltalım.
1: 4, 8... 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, ay 23
0: buna
1: yine tek sayı.
0: Onun yarısı olur biliyor musun? Fincanım da ufak.
1: Hakikaten mi ya?
0: Bayağı ufak.
1: Ben de ne bonkör insanım. Koca koca koca koca yaptım.
0: İstersen kalanını çikolataya bularız.
1: Yok.
0: O da istemem. Bir atom üstü atom olur.
1: İstemem. Hiç bu sıcakta çikolatayla çalışmak istemiyorum aktüel. Aktüel seni de çok merak ediyor insanlar. Nasıl birisi diye.
0: Bakın
1: üçgen...
0: ortasına bunu koyuyorum böyle. Sonra buradan bir parça hamurumdan alıyorum. Şöyle üstüne bir pencere yapacağım.
1: Bunu yapıştırmak.
0: Şöyle ters çevireceğim. Şu kenarlarını güzelce yapıştıracağım. Bakın o kadar rahat ki. Ve asla çıkmayacak. Çünkü incecik bir hamur açtık. Fincanımızın yardımıyla. Oh, çok güzel oldu görüntüsü. Şöyle bir dolu dolu atom. İç harcı da yani böyle kallavi oldu. Gerçekten bonkör davrandık iç harcında. Yine hamurumu şöyle bir beze yapıyorum. İçine açıyorum şöyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Ben şeyden çok keyif alıyorum biliyor musun Nermin? Bu tarz durumlarda çoğunlukla böyle Doğu, Güneydoğu, Doğu Anadolu'nun kadınları gibi içli köfte yapar gibi böyle hop parmağımla onu oymak o kadar hoşuma gidiyor ki fincanla uğraşmak yerine. Bana da o güzel. Çok hızlıymış.
0: Bu hissiyatı veriyor. Pratik oluyor yani. Şey de olmuyor dediğim gibi. O bunu böyle birazcık tart gibi görüntü istediğimiz için alt zemini böyle düz olunca daha iyi oluyor. Böyle fincanla çok rahat elinizle şekillendirebiliyor. Herkes o içi köfteyi açamaz Serpik o.
1: Her şeyin yoğurt yiyişi durumu benimkisi. Yoksa kolayıma geliyor.
0: Hemen buradan aldım. Şu ortaya yine malzemeyi koydum. Ve şurada yine şöyle güzel bir zemin açtım.
1: Yetiştim.
0: Şöyle elimle inceltiyorum. Kıyır kıyır bir hamur. Buraya bir kapak yapıp şöyle bastırıyorum ki o zemindeki düz görüntüyü şöyle oval görüntüyü yakalayabileyim. Ve burada da şöyle kapatma yapıyorum.
1: Hamur iç yumuşak.
0: Dışarıya çıkmasın. Çok un verdim ama ortam o kadar sıcak ki içindeki tereyağı sürekli kendini yumuşatıyor. Bakar mısınız? Hepsi aynı boyda. Çok böyle muntazam ve güzel gözüküyor.
1: Fikrim geldi Nermin.
0: Bence
1: de. Şimdi kapattım.
0: Daha iyi
1: olur. Sen şeklini mi?
0: Aynen. Daha hızlı
1: sadece
0: gideriz.
1: Sadece görsel. Fikrim geldi.
0: Şöyle fikrim geldi. Aferin.
1: Çalışıyorken fikrim geliyor benim.
0: Şöyle aldık ve bakın çok rahatlıkla
1: burada ben tepsi getireyim.
0: Bunların fazla fazla hazırlayıp buzlukta değerlendireceğinizi zaten deminden beri söylüyoruz. Ama onun haricinde de bir misafirliğe giderken işte ne getireceksiniz? Boş elle gidilmez.
1: Gidilmez.
0: Tam yani misafirliğe gidilecekken yapılacak bir tarif. Yani ben çok mutlu olurum.
1: Bana misafirim bunu getirse ben bayılırım.
0: Yani bir de hiç zorlamıyor biliyor musun yani? Güzel, mantıklı bir şey. Zorlama da yok. O zorlama da olmadığı için çok rahatlıkla mutfakta şipşak yapabilirsiniz. Ve günün ikinci tarifi ne biliyor musunuz? Şimdi, kimse inanmayacak ama biz Hatay kebabını tavuk kıymasından yapacağız. Küsmesin
1: tam da gününde
0: bize.
1: Yaptık biliyor musun?
0: Ha?
1: Tam da gününde yaptık.
0: Evet.
1: Hay Allah'ım.
0: Tavuk kıymasıyla bakalım nasıl bir hal alacak, görseli nasıl olacak.
1: Ekonomik
0: olsun dedik. Hatay bize küsmesin ama gerçekten lezzetinin tavan yaptığı efsane görseliyle sizlerle buluşmak için birazdan geliyor efendim. Her türlü versiyonunu yaptık. Artık Nermin'in Enfes Mutfağı dediğim gibi 2000 bölüme koşuyor. 2000 bölümdür. Yaptığımız reçeteler, sizlerle paylaşmış olduğumuz tarifler.
1: Kaç milyon?
0: Kaç milyonu geçti?
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Gerçekten ama izleyicimiz de, takipçimiz de öyle. Sadece Nermin'in Enfes Mutfağı Instagram hesabı 600 küsür bin, 650 bine doğru gidiyor. Nermin Öztürk biliyorsunuz 4.1 ve
1: Nermin'e A. Allah Allah. A, ne A?
0: Nermin Öztürk.
1: Sakin
0: söylemiyor. 500 bin. Yani daha ne olsun toplamda 5 küsür bin, 5 milyon küsür takipçimiz var ve bunların en önemlisi organik. Efendim.
1: Nermin, o A'yı Emrah yaptı değil mi?
0: Ben
1: Emrah
0: biliyorum. Kesin Hüseyin Hoca yapmıştır onu.
1: Ha öyle mi?
0: Kesin Hüseyin Hoca yaptırmıştır.
1: Hüseyin Hoca'nın kaç milyon? Onu beğenmedi. A. A ne?
0: O akşam ördek yediği için şu an çok mutlu. Bugün bir yemek yemeyecek.
1: Yalnız ördeği şey ördek
0: bizim
1: yiyor.
0: Bizim burada yemeyecek. Bu ballı ördek.
1: Ballı yiyor. Ballı ördek yemiş.
0: Ballı ördek yemiş yani.
1: Hocam ona biz portakallı diyoruz.
0: Herhalde
1: ama
0: biz buradan birilerine güzel böyle şey verdik. Bak artık her gün evde yemek pişiyor. Yatıp kalkıp bize dua etsin.
1: Hüseyin hocam çiçeğini alırız.
0: Yani bence de. Efendim çok beklettik. Şimdi sıradaki tarife de geçeceğiz.
1: Seni esifle kınıyorum Nermin'cim. Neden diye sor.
0: Hiç bekletmedik. Çok beklettik izleyicimizi. Durmadan sarıyoruz şu an. Bizim böyle bekleme gibi bir lüksümüz yok. Sürekli yemek yapmamız lazım.
1: İstemem. Ben yaparım.
0: Sürekli. Hemen diğer tarife geçiyoruz. Ekran kaçırılmasın. Ekranı değiştirmesinler. Hemen hemen hemen.
1: Gidiyorum dur. Sen buraya devam et.
0: Hı, sen ne getireceksin?
1: Yemek.
0: Sen ne? Gördün mü? İşte bıcır bıcır.
1: Getirmeyeyim mi?
0: Getir getir. Doğru yaptın. Sana bunu atacağım ben kendim burada yapacağım.
1: Ya valla benim tutuşunca bir şeyler oluyor yemin ederim bazen.
0: Ama şey olsun istiyorum izleyici sıkılmadan.
1: Anlayamıyorum.
0: Hemen Şöyle diğer tarifimize geçelim. Ben kebabımı hazırlarken Serpil de bunu bitirir. Güzel olur. Tepsi kebabı geldi. Bakır tepsiyi çıkardınız mı Özlem Hanımcığım?
1: Evet, hazır.
0: Süper.
1: Yalamazsın. Gelemem, işim var.
0: Aa, yapayım ben de şimdi Serpil'i. Niye gidiyorsun? Ne oldu ki? Aa.
1: Sesim gitti.
0: Serpil Hanım'ı göndermiyoruz. Şöyle hepsini fincanda çok rahatlıkla şekillendirip fırın tepsimize aldık efendim ve günün ikinci tarifiyle yola devam edeceğiz. Burada da aslında rondo kullanacağız, bütün malzemeleri rondodan bir geç. Doğru mu yalım?
1: Yok yok, rondo. Ha? Biliyorum.
0: Şöyle. Hepsini rondodan geçireceğiz. Hatay kebabı gibi olabilecek mi Serpil?
1: Daha bile güzel olacak. Hatta ekonomik olacak.
0: Diyorsun. Veriyorum o puanı. Ve şöyle efendim malzemeler geldi. Şıkır şıkır bir stüdyomuz. Lezzete doyacak. Yuvarladım.
1: Şimdi
0: seni bekliyorlar Serpil Hanımcığım.
1: Farkındayım ama
0: şöyle geldim. Efendim böyle bazen nazara geliyoruz işte. Böyle mikrofonlar falan. İyice bastırıp hepsini yerleştirdim. Şimdi Serpil bunun üstüne yumurta hakkı sürüp fındık verip fırına gönderecek. Ben de sizler için diğer tarife geçiyorum. Malzemelerin güzelliğine bakar mısınız? Yok yok yani o malzemelerde şu an orada. İnanılmaz bir lezzet iksiri geliyor size. Tavukla yapabileceğiniz en güzel lezzeti hazırlıyoruz. Dolaptan da tavuğu alabilirsek. Evet. Pili mi bitmiş?
1: Yok.
0: Öyle canı sıkılmış.
1: Yani herhalde bir temassızlık oldu.
0: Evet.
1: Ama
0: bunun üstüne sadece yumurta hakkı dediğim gibi. Şöyle. Ve fındıkla fırın yolculuğunu başlatacağız. Kaç dakikada pişecek biliyor musunuz? 30-35 dakikada 180 derecelik fırında. Bunun iki tanesini de sığıştıralım mı şuraya? Bırakıyorum burayı sana Serpil'cim. Evet. Kaç dakika oldu kurabiyeye başlayalım?
1: Yeni girdiğimiz zaten.
0: 20 dakikada efendim efsane bir atom yapıyorsunuz. 20 dakikada. Reklamada 10 dakika var. Bir güzel de kebap çıkar o 10 dakikada. Efsane bir kebap çıkar. Evet. Allah tam yaptık. Bir de bakar mısınız? Dop dolu bir tepsi çıktı yani. Dop dolu bir tepsi. Bereketli bir tarif. Ellerimi yıkadım ve geldik efendim günün ikinci tarifine. Burada neler var? Güzel bir tencere hediyemiz var. Kenarda duruyor efendim. Onu hemen bugün Allah nasip ederse açıklayacağız. Bir de yemek takımımız var. Onu da açıklayacağız. Bakalım bugün sahiplerine tek tek ulaştırıyoruz her şeyi. Şöyle. Burada ben size şimdi güzel bir kebap içi hazırlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet efendim gelsin. Tavuklu kıymalı tepsi kebabı. 500 gram tavuk kıyma, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 2 adet yeşil biber, 2 adet kapya biber, yarım demet maydanoz, 2 adet domates, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, kimyon. Sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, sıcak su. Üzeri için ise yeşil biber ve domates. En çok yazın yaptığın yemeklerden biri nedir Serpil? Anlat.
1: Zeytinyağlı.
0: Böyle et türü yapacaksan tavuklu.
1: Çok yapmamaya çalışırım, itiraf ediyorum. Hı hı. Ama mutlaka yazın zeytinyağlı olsun dolabımda.
0: İstersin
1: çok
0: yani.
1: Çok isterim. Mümkün olduğunca da bulundurmaya gayret ederim. Değil et mi? Ve sıcak yemekler çok şey yapmam.
0: Ama bak mesela tavuklu bu yapacağımız yemek de çok uygun bence böyle karpuzun yanına falan.
1: Aynen öyle.
0: Hafif.
1: Sonrasında böyle yanına eşlikçisiyle birlikte.
0: Soğan, iki diş sarımsak.
1: Evet mesela çorbası yoğurtlu falan ya.
0: Değil mi?
1: Evet ama dav ağrını sevmem. Sen sever misin?
0: Ben yazın valla çok yemek yemeyi de sevmem. Ben yazın genelde kilo veririm.
1: Ben mümkünse çay saati, yanında karpuz peynir, salata.
0: İşte o karpuz peynir olursa ben de otururum sofraya. Güzel olur ama zeytinyağı gerçekten zeytinyağlılara yazın çok daha ön planda yer vermemiz gerekiyor. Hem ferahlatıcı böyle dolaptan çıkarıyorsun ya buz gibi falan.
1: Evet.
0: Hem de tabii ki bizim vermiş olduğumuz tarifleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek yaza da çok rahatlıkla yapabilir izleyicilerimiz. Üstüne zeytinyağlı salatamız var.
1: Zeytinyağlı dolapta böyle koy cam kapların içine. Hayat kurtarıcı. Çat kapı misafir mis çıkart.
0: Değil mi?
1: Ya çalışan kadınlar için hoş çalışmasan da hayat kurtaran lezzetler bence.
0: Aynen öyle. Domatesi koydum, kapya biberi koydum, soğanı ve iki diş sarımsağını ekledim. Hepsini rondomun içerisine alacağım. Böyle incecik bir kıyacağım. Yani mümkünatınız varsa bunu böyle bıçakla da çok ince kıyabilirsiniz. Ama yayında biz çok fazla oyalanmayalım. Ay ne güzel oldu ekrandan görseli. Bakar mısınız?
1: Efendim ben üstlerine yumurta akını...
0: İnce ince parlıyor. Sen anlat canım.
1: Nermin'in yaptığı kurabiyenin üstüne yumurta beyazını sürdüm. Üzerine de çekilmiş cevizimi yapıştırdım ve gönderdim efendim.
0: Cevizler çok kızarır mı birden Serpil Hanım?
1: Efendim?
0: Cevizler çok kızarır mı birden?
1: Yok kızaramaz.
0: Kaç dereceye verdik?
1: Zaten şöyle kendi de çok hızlı pişeceği için Nermin. Hı-hı. Şu an 190 derece fanlı ayarda hızlı bir şekilde olacak o.
0: Diyorsun.
1: Çünkü çok kalın bir hamuru da yok.
0: Aynen öyle.
1: Keyifli bir şekilde pişecek o birazdan. Ben dağınıklığımı topladım bile. Geleyim mi yanına?
0: Ben de iç harcımı hazırladım. Bir sadece yoğurma teknesi rica edip seni buraya alacağım.
1: Geliyorum ben şimdi.
0: Bakın üstüne salçası tuzu gelecek sos olarak. Burada çok ciddi güzel bir iç harç yapıyoruz. Bu köfteli kebapta, tepsi kebabında dediğim gibi biz Hatay'dan esinlenerek hazırlıyoruz. Kıyma kullanmak istemedik. Birazcık daha orada bütçeyi uygun hale getirelim. Çünkü siz de tavuk tarafında daha çok tarifler görmek istiyorsunuz. Yoksa Hatay'ı biz çok yaptık Hatay'ın kebabını yayında. Evet böyle eziyoruz. Hepsine. Sadece.
1: Bunları da ben hazırlayayım.
0: Ama sen bunu.
1: Ben rica ederim.
0: Biz çok rahat bunu fırına vereceğiz efendim. Şimdi yetişeceğiz. Ay çok güzel koktu. Bakar mısınız? Akşam geziyordum ben siz Serpilko. Akşam geziyordum ben siz.
1: Aslında spontan gelişti ya. Vallahi tamamen spontan. Ha. Özlem biliyorsun ay sonunda gidiyor artık. Beni bırakıp terk edip gidiyor.
0: O nereye gidiyordu?
1: Ankara'ya yerleşiyor artık. Evet. Böyle bir gideyim yanına dedim bir göreyim. Diyorsun. Oradan yola çıktık sonra diğer arkadaşımız bizi ayarttı derken evin yolunu zor buldum.
0: Gördüm. Vallahi takipçiniz zor. De Serpil Hanım yakın takipçiniz. toz biber, pul biber, karabiber, kimyon şöyle koydum. Yağını ekledim arada bir gerekiyor ama ya ne yapacaksın?
1: Yok çalışınca biraz kaçırmamak lazım saati.
0: Sonra dinlenemiyorum diyorsun. Üçlü koltuğa uzanmadan o iş olmuyor diyorsun.
1: Ya dostlarla bir arada olmak biliyorsun çok keyifli ama işin ucu kaçınca
0: Serpil bakar mısın?
1: Yalnız bizim şöyle bir hatamız oldu.
0: Süper.
1: Misafirimiz şey.
0: Süper.
1: Adanalı.
0: Adanalı'ya da tavuklu kebap çıkarmazsın ama yapacak bir şey.
1: Ama işte ne yapalım? Kayınvalisi.
0: O da bence bir ilki yaşasın yani.

0: kendisi tatsın.
1: Hep derler işte bu kadar şey yapıyormuş, seviyormuş. Kısmet. Misafir umduğun değil, bulduğun yer hocam.
0: Ne yapalım, beğenirsiniz herhalde, bilmiyoruz artık.
1: Şey nedir o? Baharatlarımızda şey var mıydı? Acı, ekstra acı mı koysam?
0: Ben birazcık alırım Serpil. Baharat bana bir tık az geldi. Çünkü
1: hangisini tavuğumuz istiyorsun
0: fazla.
1: Mesela?
0: Pul biber alabilirim. Birazcık tuz bence çok azdı.
1: Tuz az mıydı?
0: Yani bilmiyorum tadına nasıl bakacağım ama gözüme az gibi geldi. Ama bari zaten tatlandıralım.
1: Kestiriyorsundur onu.
0: Bir tık böyle bence bir tuzu da.
1: Ama şey sosunda da var. Onu dikkate tamam alacak mısın?
0: Sen bilirsiniz mi? Bir şöyle... Ama sen de bakamazsın, ben de bakamam değil mi?
1: Yok, buna bakamayız, geçmiş olsun. Şeyi hatırlıyorsan sadece kurtaracak bizi.
0: Efendim şöyle iyice bakın. Hoppa. O güzel sebzeleriyle buluştu. Ve şu an şöyle tepsimin içerisine Serpil pişirme kağıdı serdi.
1: Kendimi garantiye aldım.
0: Bunu buraya koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yani 35 dakika mı ilk yarımız? 35 dakika içerisinde iki tane harika böyle uğraştırmalı, masayı da şenlendirecek tarif hazırladık. Bak iki tane. İkinci yarıda neler yapacağız diye soracak olursanız.
1: Dört tane mi var? Bugün altı tane yemek var Nermin'im. Ama çorbayı ve salatayı saymıyorum ben genel olarak.
0: Diyorsun.
1: Yani genel olarak saymıyorum.
0: Yetişir miyiz?
1: Sence?
0: Dört tarif. İkinci yarı. Burası İzleyicimi burada bir hattır hattır üstüne kahve de mi içeriz?
1: E biliyorsun var, yapmışlığımız yok değil. 6 tane yemek yapıp üstüne kahve içip fikir alışverişi yapmışlığımız var.
0: Keselim mi Serpil?
1: Sen bilirsin.
0: Baklava deseni vereyim mi ya da kare kare keseyim? Şöyle. Efendim.
1: Sen bilirsin. Nasıl şey hazır ya.
0: Üçgen miydi, kare miydi? Oradaki görselde kare.
1: Yok, onda şey yoktu, hiç yoktu. Ama sen böyle, senin havuç dilimin var ya, o da güzel oluyor. Gayet değil hoş. Mi?
0: Daha rahat bir şey yaparız.
1: Ama zaten günün sonunda onu da bırakacağım onu.
0: Tamam.
1: Ben şeyi seviyorum çünkü bakırda
0: şöyle
1: görüntüyü. Gayet keyifli olacak. Vaz mı geçtin?
0: Yok. Düz yemedim tam. Şöyle ortadan alıyorum.
1: İstersen yağ püskürtebilirim sana.
0: Ne yavrum?
1: İstersen yağ püskürtebilirim.
0: Onu en son yaparız.
1: Şöyle. Şimdi. Nermin bir sonraki tarif demeden hemen efendim ben.
0: Serpiko getirdi.
1: Poğaçamın malzemesini aldım geldim. Bu aralarda Nermin bu çok görsel olarak popüler olmuş bir tarif.
0: Ya sus, biz zaten popülerlik deyince Nermin'in enfes mutfağı, tamam artık.
1: Ama
0: yani.
1: Ama içmemiz lazım Nermin. Çağ'a uydurmamız
0: gerekiyor.
1: Tabii biz çağ'a
0: öyle bir ayak uyduruyoruz ki birazdan öleceksiniz gülmekten. Yine biz bir entrikalı şekil yapacağız. Ne olur bizde kalın yani. Birazdan şöyle. Çok hoşunuza gidecek.
1: Ay Allah vermesin. Bak pipetlerimi de hazırladım, seni bekliyorum.
0: Onlarla mı yapacağız hamurayı? Bir göster izleyicime ya.
1: Evet. Bakın şu reçeteyi. Bak. Şu iki tane pipet kullanarak inşallah
0: yapacağız. Yapacağız efendim.
1: Aman boşver, Hüseyin'e de bak.
0: Allah ömür verdikçe şey gibi olmayız inşallah. Yandan videoyu açıp bakıyordu ya.
1: Boşver Nermin, o da biliriz. Biz de insanız.
0: Diyorsun bir yerde o da olur.
1: Olur. İnsanlık hal. Ay o domatesleri ikinci sıra böyle boşluklarını doldursam mı?
0: Şöyle koyuyorum.
1: Ha, ne dersin?
0: Olur. Şöyle. Efendim biz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Tamam mı? O arada sonra dört tarifle burada Serpil'le bakalım nefes alabilecek ortam kalacak mı bilmiyorum. Şu an sadece salça, tuz ve yağını karıştırıp bir sos yapıp sürüp üstüne fırına veriyoruz efendim. Dakikalar sonrasında sizlerleyiz.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Hadi.
4: Spor araba.
5: Az kaçar.
4: Elektrikli araba.
5: Çok yakar. Park etmesi zor.
6: Yok artık.
7: Hiçbirini beğenmedin mi?
5: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
7: Kredi de yok, faiz de yok.
8: Aa, peki ne var?

0: emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven. Obsesso, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
10: İvroşe'den 3 etkili Hidra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hidra BB. İvroşe.
11: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
12: Golf. Bol bol tap taze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
13: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle.
14: Otobit'te. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Anakoçey sadece Atasay mağazalarında.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı içecek çeşitleri 155 lira.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye birçok alternatif Akbank'ta. Hemen mobilden ilk kez Akbank'la ol, %0'dan başlayan faiz oranlarıyla kredini kullan.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm

0: gerçekleşti onlarda. Yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
1: O ne biçim bir araba be zaten? Kaç yaşındasın sen? 130 falan mı?
2: Sayılır.
1: Bunu posta kutusunda buldum. Balık alacaksın.
3: Balık biz yemeyiz ki.
1: Pis bir şey kokar bir de o.
3: Turuncu Japon balığı.
2: Ne yapacakmış peki?
3: Izgarası iyi olur dedi.
2: Bu nedir?
3: Köpek bayramı.

0: Amacım sizi gerçeklere uyandırmaktı.
1: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Abi ne oluyor ya?
2: Açlık basıyor, bir şey yok.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
5: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
6: İstemiyorum.
5: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabam.com'a değerinde
1: Trix sat. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
2: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam yağlı yoğurt 157 lira 50 kuruş. Poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 50 kuruş.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap. Kredi kartlarını hesap.

0: kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
1: Pazartesiden Perşembe haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında

0: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
1: Çekiyorum.
2: Evet.
3: Harika.
4: Nasıl oldu?
5: Nasıl? Bakalım.
6: Hemen.
7: Hadi bakalım.
8: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Evet sevgili Dimes Kullay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
12: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
11: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Cool Lime Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
14: Efendim bizler kaldığımız yerden lezzet cümbüşüne devam ediyoruz. Aman yarabbim. Ne oldu Serp Hanım?
15: Ilık ılık.
14: Sessizleştin mi? Sen böyle bir yükseledin yani şu an. Bir sendeledin böyle bu, bir.
15: Yok aşk yaşıyorum şu an.
14: Yesem diyorsun bir tanesini atsam.
15: Ilıkken hemen koyayım ki böyle çeksin Nermin'im dedim. Baksana şunu Allah'a ekber.
14: Güzelliğine bakar mısınız? Altıda nar gibi kızarmış.
15: Böyle çizgiler kalacak.
14: Elimize sizinle. Sağlık. Elimize sağlık. Elimize sağlık efendim. Çok lezzetli bir hamurumuz var. Hamuru yoğurmayacağım ama şekillendirmeye birazdan geçeceğim ve bir dakikalar sonrasında bir sürprizimiz olacak sizlere efendim. Stüdyodaki konuğumuzu ikna ettik. Stüdyoya alacağız birazdan. Kim mi? Hep birlikte birazdan göreceğiz.
15: Herkes şok olacak.
14: Ekranda durun, kalın. Kendisi neci ama ne işlerle uğraşıyor? Her şeyi burada anlatıyoruz birazdan. Örgülü yaprak poğaça yapıyoruz. Bir su bardağı ılık su, bir su bardağı süt, 70 gram tereyağı, bir yemek kaşığı şeker, bir paket maya, bir tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un, yağlamak için 4 yemek kaşığı tereyağı, üzeri için bir yumurta sarısı. Efendim mayalayacağımız hamur normal klasik bir hamur olduğu için direkt anlatıyorum. Tuz ve şeker, tuz hariç şeker ve mayayı güzelce aktifleştiriyoruz. Sonrasında efendim sütünü ve ılık suyuyla karıştırıyoruz. Tuzu unla birlikte veriyoruz. Bir adet yumurtamızın sarısını üzeri için ayırıyoruz. Ve sonrasında inanılmaz görseliyle sizleri şenlendiriyoruz. Yine Serpil'le birazcık eğleneceğiz bu görseli yaparken.
15: Evet çok güzel olacak çünkü.
14: Hazır mısın?
15: Hazırım gönder gelsin. Son birkaç kurabiyem kaldı.
14: Şimdi Serpil'le bir hamur şovu yapacağız burada. Yine trendlerde olan bir görseli hazırlayacağız.
15: Evet.
14: Şöyle iki tane pipete ihtiyacınız var. İki kişi çalışacaksanız. Hamuru 40-45 dakika kadar udo ısısında mayaladık. Vay vay vay harika bir hamur. Şöyle Nermin, şunun, aldım.
15: Sözünü kestim ama şunun görüntüsünü.
14: Evet o ekranda ya. Beni zaten şu an yeterince büyüledi. Görüntü itibariyle de lezzetiyle de olay. Bunları da şimdi buradan alacağız efendim. Ve gerçekten damaklarınızın şenleneceğini düşündüğüm efsane bir böyle görsel şölen.
15: Nermin'im üstlerinde birer tatlı kaşığı pekmezi var ve bak sıcağıyla çekip üstüne böyle doğal çizgilerini yapacak.
14: Değil
15: mi? Sen niye şimdi bu poğaçam için şey yaptın ki öyle?
14: Şimdi sen onları al eline, izleyici beklesin. İçecek miyiz? Soğuk bir şeyler mi hazırlayacaksın? Ben anlamadım.
15: Evet.
14: Pipetler orada ne işi var?
15: İşte kısmet şey yapacağız.
14: Ne işi var o pipetlerin orada?
15: Özlem boşta bulunup koymuş.
14: Şimdi izleyicim de bekliyor. Birazdan stüdyodaki konuğumuzu da alacağız. Bu bir tamamen spontan gelişti. Kendisi birazdan anlatacak. Hatta bakalım belki bir dörtlük de.

0: okutabilir miyiz?
1: Ne alaka canım? İşiyle alakası yok ki bu durumun.
0: Zaten işiyle alakası olmaması işin esprili tarafı.
1: Çok amaçlı diyorsun.
0: Serpil'le biz kendisiyle çok kıymetli Giresun Festivali'nde tanıştık sağ olsun. Çok da güzel birlikte etkinlikte yer aldık. O yüzden bugün de bizi ziyarete gelmiş sağ olsun. Hemen şöyle bezelerimizi yapıp alacağım.
1: Bence iyidir bu büyüklük. Ne diyorsun? Bence.
0: İyi, bence de çok şey olmasın.
1: Şimdi bunu istersek Nermin içine söyle tereyağını sürebilirsin. İstersen çok az kaşar koyabilirsin.
0: Diyorsun.
1: Yani aslında sana kalmış orası.
0: Şimdi ikimiz aynı anda yapacağız, tamam mı? Sen orada dur, ben de burada. Hı. Pipetlerimizi alacağız. İzleyici şu an ekranda kalsın. Hiçbir yere ayrılmasın.
1: Ben başlasaydım.
0: Yok. Yok. İlk seferde yapabilecek miyiz bakalım? Genelde ilk seferde olmuyor ya.
1: Aşk olsun. Sen niye böyle bizi hoyratça harcıyorsun? Anlamadım.
0: Neyse, kendimizi de eleştirdiğimizi görsünler izleyicimiz.
1: Ben zaten söylüyorum ki olmayınca. Sen de söylüyorsun.
0: Hiç zaten... öyle diyorsun, takıntımız yok yani.
1: Çok şükür. Sen zaten kimseye gerek yok, patlatıyorsun bize.
0: Şöyle efendim aldım.
1: Azıcık azıcık, bu şart değil bu arada.
0: Evet, şöyle bir sürüyorum ben de.
1: Olacak inşallah.
0: Pipetleri kaldırsana. Serpil'le şöyle yaptık, tamam mı? Hı. Kıymetlilerimiz. Şöyle bir yarım daire yaptık. Başla Serpil, soru bana gönder.
1: İnşallah.
0: Kes kes kes. Bekliyoruz şu
1: an. Benimkisiler kalın mı oldu acaba?
0: İzleyici de bekliyor. Hep birlikte Serpil bekliyoruz şu an.
1: Şunu bir kalın hissettim sanki.
0: O daha iyi oldu, evet. Hah. Öyle geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Gitmeli miyim?
0: Dur bekle beraber. Koy ortaya. Nefesimizi aldık. Bir. Hah. İki.
1: Bak yine düştü.
0: Dört. Aldık pipeti Serpil'im. Koyduk, tamam mı? Başlıyoruz örmeye. Senin kızın yoktu ama...
1: Öğrendim.
0: İyi saç
1: be.
0: Örersin sen.
1: Vallahi örerim Nermin'im ya. Ay bıraksana beni.
0: Kız çok güzel oldu. Yerim ben sizi.
1: Oldum müdürüm.
0: Oldum müdürüm, seninki daha tatlı oldu.
1: Şeritleri
0: oldu.
1: İnce olursa kaçamayacak diye.
0: Şimdi bir ter attık burada. Stüdyoda yanıyor efendim ama. Şimdi ikincisine geçiyoruz. Tamam mı?
1: Hemen hemen hızlı hızlı geliyorum şimdi.
0: Yanıyoruz vallahi şu an sıcak. Kapı mı açık kaldı bilmiyorum.
1: Şunu da bize şey yapsana yavrum.
0: Oh. Hissettin mi şu an sıcağı?
1: Bir geldi öyle, bir geldi. Bunu ortaya verirsen paylaşalım mı?
0: Al hayatım. Şimdi buradan bir kere daha katlıyorum.
1: Vazgeçtim ya, şey yapmayacağım. Merdaneyle çalışmayacağım. Bir İtalyan pizza ustası gibi diye açacağım.
0: Şimdi, gördünüz mü? Bu kadar. Bunu alıyorsunuz, bu ortaya yerleştiriyorsunuz. Gün masasında en şık benim poğaçam diyebilir misin Serpil?
1: Ben derim. Buna bu kadar emek verilmiş. Niye demeyeyim?
0: Diyorsun.
1: Tabii. Derim. Bu arada dediğim gibi tekrar söylüyorum. Şey zorunlu değil. İçine bir şey koymak zorunlu değil. Hiç.
0: Kuru da yapabilirsiniz. O sizde kalmış.
1: Ha ama kaşar, patates de olur mu? Gayet güzel olur. Ama çok eriyen şey koymasak sanki daha güzel olacak.
0: Aynen öyle. Çok sıcak olmaması lazım. Ben burayı kaldırayım.
1: Ha, bak daha mantıklı o senin hareket
0: ne
1: şu
0: canım?
1: An. Ne canım? Senin hareket mantıklı bir hareket oldu. Hmm. Hemen şöyle şöyle. Hop hop.
0: İçine tereyağı koymasanız da olur ama tereyağı koyarsanız böyle açma kıvamında olur. O da güzel olur efendim. O yüzden... Nacizane tavsiyemizdir. Şimdi Serpil'le bunları yapmaya devam edeceğiz.
1: Sağ olun.
0: Efendim bakın gittiğimiz yerlerde çok güzel dostlar da ediniyoruz. Ve
1: çok
0: sağ olsunlar bizi yalnız bırakmıyorlar.
1: Mütevazı olamayacağız. İyi insanlar, iyi insanlarla karşılaşıyorlar.
0: Elhamdülillah.
1: Çok
0: aynen
1: şükür.
0: Öyle.

0: Çok şükür.
1: Sizlere de şimdi efsane bir tarif cümbüşüyle devam ediyoruz efendim. Gördüğünüz üzere poğaçamızı yaptık ve bu poğaçamızı şekillendirme aşamasındayız. Baklavamızı şöyle alalım. Ve birçok hani zorlu şekile göre bence Serpil çok alternatifli ve güzel bir şekil oldu.
0: Bir şey söyleyeyim sana? Başım bak kolay birazdan. Oldu. Ve hala kabarmaya devam ediyor yavrum. Değil mi?
1: Mayalanmaya devam eden güzel bir tarif hazırlıyoruz şu an
0: bu
1: size.
0: Bu arada bence Nermin buna ne biliyor musun? İçine bir şeyler koymak böyle akmayacak. Mesela işte atıyorum çok yağlı bir peynir olmaz. Hı hı. Şeklini kaçırmasın. Bence gayet keyifli.
1: Tospik bir poğaça yapıyoruz.
0: Kesinlikle. Ben bunu yumurta sarısını süreyim sen devam etmek ister misin?
1: Sür
0: ben
1: hayatım.
0: Şimdi şey deme diye koşturuyorum. Geç kaldı Serpil.
1: Yok dakikamız iyi.
0: Ha iyi mi?
1: Yetişmezse tamam. Yapacak bir şeyimiz yok artık.
0: Tamam. Zaten son iki kaldı. Hı.
1: Bir de bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Kadınlar şimdi yaz geldi ya günler falan artacak. Bu tam böyle gün şeyine güzel bir tarif. Bakma.
0: Canım içi bak sadece gün için ben değerlendirmiyorum biliyor musun? Genelde şöyle bakıyorum. Yap koylar çok hoşuma gidiyor benim. İşte çay saatleri, balkon, yazlık, komşu, deniz. Her şeyde kullanabileceğin hoş tarifler bence. Tariflerimiz.
1: Tariflerimiz çok güzel oluyor gerçekten. Hele son zamanlarda lever atladık yani. Daha ne yapalım? Daha ne yapalım
0: kalkma
1: yani?
0: Kalkma aşkım sen niye gidiyorsun böyle bakayım?
1: Ben bir niye buraya yürüyesim var zaten.
0: Yok
1: yürüyemiyorum. Ama baklavayı yedik gerçekten. Anne baklavası gibi de yok mübarek.
0: Bu arada yani yüzüne söyledik ama arkasında da söyleyelim şefimiz. Valla sağ
1: çok
0: olsun.
1: Çok büyük oldu mu?
0: Yok tombul olsun.
1: Çok misafirperverdi. Orada da Giresun'da da sağ olsun bizleri çok güzel ağırladılar. Sonuç olarak Serpil'i bilmediğimiz bir memleket. Evet organizasyonumuz çok güzel ama böyle güzel dostlar da eşlik edince güzel yerler görme fırsatı yakaladık Serpil'le.
0: Şimdi bunlar senin, bunlar benim. Ben bir yumurtamı şuradan alıp geleyim. Bu arada şey de çok güzel pişiyor kebabımda. Hoppa. Ya iki kap varmış altında.
1: Ne canım?
0: Hoppa. Şimdi bununla geleceğim. Onları bir güzel... Ay. Çok güzel oldu. Kurabiyeleri görebiliyor musun yanında?
1: Kurabiyeler zaten...
0: Bomba.
1: Şu an kahvenin
0: bunu
1: yanında...
0: Bunu alsana Nermin oradan.
1: Bir hazırlık yapıyor. Niye alayım?
0: Unu. Aktüel. Kendine önce...
1: Yer ayarla. Tatlı tatlı Serpil. Bunun tek şeyi tatlı.
0: Sen geliyorsun ya böyle bak gösteriyorum seni.
1: Göbeğin önden geliyor.
0: Şurada bak geliyorsun ya böyle yakın çekeceksin. Ne oluyor biliyor musun? Deyip göbeğin önce geliyor.
1: Evet efendim şimdi üzerine güzelce yumurta sarısı.
0: Sana benim ben burayı bir toplayayım.
1: Ve bu sarıyı güzel sürmek lazım böyle nar gibi kızarması için.
0: Evet.
1: İyice sürelim.
0: Lütfen. Kurban olsunlar lütfen.
1: İyice sürelim. Her yeri pes pembe olsun ama sırada öyle bir tarif var ki. Köz biberli bulgur pilavı yapacağız. Yani fırındaki kebaba eşlik edecek. Şefimizi bırakamadık kebap yorumunu yapması için. Uçağını kaçıracaktı. Geçerken uğramış sağ olsun. Şunu söylemek istiyoruz hakikaten. Güzel bir kebap oldu ama yani. Tamam kebapçılar belki çok fazla mırın kırın eder ama ev hanımlarının yapabileceği en
0: canım
1: güzel
0: benim.
1: Uygun versiyona yapabileceği en güzel lezzeti hazırlıyoruz şu an efendim.
0: Bu hayatta her şeyin bir alternatif olmalı Nermin.
1: Değil mi?
0: Nermin'im. Olmaz öyle.
1: Evet efendim. Şöyle sürüyoruz. Alternatifsiz olmaz.
0: Evet. Et de vazgeçilmezimiz değil.
1: Yani sen tavukla hiç da... ördeği ballı yemedin mi Serpil'im yani?
0: Ben portakal tercih.
1: Ballı ördek. Özel sosuyla.
0: Tabii. Tabii. Biz de o tavuk etini kesin karıştırmıştır. Ben sana söyleyeyim.
1: Şu şöyle güzelce üzerine yumurtamızı sürüyoruz ve günün dördüncü tarifiyle devam edeceğiz. Bu bulgur pilavını yazında şeylerle çok güzel yiyebilirsiniz. Açık ve net söyleyeyim böyle karpuz peynirin yanına da güzel eşlik eder. Kavunla böyle ferah ferah. Ben bir de domatesli bu

0: Sincanlı pilavları çok seviyorum. Var mısın? Köz.
1: Neyi seviyorsun?
0: Bu közlü biberli çok seviyorum pilavları. Yani çok yumuşatıyor bulguru. Normalde bulgur bana çok yavan geliyor ama içine köz kapya kullandığımda çok güzel oluyor.
1: Bu arada ben bulgura mutlaka böyle bir dokunuş olmasını gerçekten çok beğeniyor, seviyorum. O yüzden de
0: Evet.
1: kebabınızın yanına
0: Haydi Bismillahirrahmanirrahim.
1: Nermin nefesmiş şu
0: örgü
1: andan,
0: poğaçamızı
1: tavsiye.
0: da hazırladık ve fırına verirken hemen kebaba da bir göz atacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah Allah, şu güzelliğe
1: Şimdi.
0: bakar mısınız? Nasıl daha güzel olabilirdi? Ama ya Rabbim, ama domates sosu fırını çok kirletmiş. Özlem, sana çok iş çıktı. Ve günün dördüncü tarifiyle devam ediyoruz. Köz biberli bulgur pilavında 2 su bardağı pilavlık bulgur, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 adet domates, 3 adet közlenmiş kapya biber, 2 adet yeşil biber, 1 çay bardağı haşlanmış nohut, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, tuz, karabiber, isot ve tavuk suyuyla taşlandırdığımız lezzet cümbüşüne hazır mıyız efendim? Şöyle aldım ve geldim efendim. Önce bir bulgurumuzun iç harcını hazırlayalım. Soğanımızı böyle minik minik doğrayalım. Öyle minik doğrayalım ki içindeki sarımsakla soğan aslında hiç belli olmasın pilavımızda. Bambaşka bir lezzet haline gelsin. Sonra efendim soğanı bir miktar kavuracağız. Köz biberleri de güzelce böyle minik minik doğrayacağız. Bulguruyla buluşturacağız. Bu aralar bulgur yapıyoruz baya.
1: Şu an çok kızdım, biliyor musun?
0: Niye, ne oldu gene?
1: Yani bir tane yeri, biliyor musunuz, şöyle bir parçacık yeri pıt pıt pıt pıt bütün fırını
0: Fırınımızı batırdı. İki diş
1: limon
0: sarımsak da
1: sıktı.
0: koyuyorum, onu da gördüm. Fırın bitmiş vaziyette.
1: Şey yapalım da.
0: Şöyle hemen bir yağ çözdü, hallederiz inşallah.
1: Üzüldüm, düşünseydim olmayacaktı onu da. Neyse.
0: Yağımızı tenceremizin içerisine alıyorum. Soğan ve sarımsağı böyle rondodan minik minik doğruyorum kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Şöyle buraya bolca soğanımızı eklediğimiz ve gerçekten sarımsağıyla taşlandırdığımız harika bir kavurma yapacağız önden soğanla.
1: Alayım mı buraya?
0: Tamam canım. Buyurun Sahip Hanımcığım.
1: Merci.
0: Ve yağını koyuyoruz. Bugün niye burası bu kadar sıcak geldi bana, onu da anlamadım.
1: Ha?
0: Şu niye sıcak geliyor bugün
1: Yok, şu an
0: bilmiyorum.
1: iyi gibi
0: Ha.
1: aslında.
0: Ben çok
1: Sana mı?
0: bugün bir sıcakladım yine. Şöyle koyuyorum efendim. Herhalde ağrımdan ötürü de yapıyor biraz.
1: Kurtulsaydın iyi olacaktı ama
0: Evet. Şöyle.
1: kurtulmuyorsun, ne diyeyim artık. Bu arada ben seni bunlarla sıkıyor olabilir miyim?
0: Neyle aşkım?
1: Bık bık bık sürekli söyleniyorum ya sana.
0: Sıkıyorsun beni Serpil. Ben de sana
1: Ama
0: sürekli
1: sen de
0: söyleniyorum.
1: yapmıyorsun. Sen inat, ben inat, biz.
0: Ben de sana sürekli söyleniyorum. Sen sıkıyor musun? Sıkıyor musun?
1: Hayır, ama ben
0: Yapacak bir
1: günün
0: şey.
1: sonunda dinliyorum seni ama ya. Dinlemiyorum, dinliyorum.
0: Dinlemiyorsun. Kaç yıldır beni dinliyorsun?
1: Hayır, ben seni dinliyorum. Sadece şey konusunda iradesizim. O kadar. Ben seni dinliyorum.
0: Ay ay, ben de dinliyorum. Yok, o konuda
1: Çocuk,
0: haklısın.
1: şey
0: Sağlığımız
1: versen daha güzel
0: konusunda.
1: olur.
0: Ama şu an yerleri siliyor.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Şöyle soğanımızı bir kavuralım. Böyle karamelize olsun. Serpil şimdi bana biberlerini de göndertiyor olacak. Şöyle büyük göze aldım. Birazcık şu şeyi de çevirelim bu tarafa. Ve güzelce şöyle bir kavurma işlemi yapıyoruz. Özellikle et suyu veya tavuk suyunu da ne yaptık? Isıtmak için kenara aldık ki bulgurumuz rahat rahat pişsin. Şurada bir köz biberimiz olacak.
1: Onu da alacağım
0: Onu da
1: sana.
0: böyle minik minik Serpil'in
1: Onu
0: yeşil biberi doğradığı gibi
1: en son
0: doğrayacağız.
1: vereceğim zaten sana çünkü
0: Evet.
1: pişmiş.
0: Bu arada efendim Cuma günü, bak hatırlatıyorum,
1: Ay.
0: stüdyomuz kırmızı beyaz olacak. Sizler de bu stüdyodaki kırmızı beyaza eşlik etmek istiyorsanız
1: Bizi yalnız
0: saat
1: bırakmayın.
0: 11'de çaylar kahveler alınsın efendim. Türk milli takımımıza gerçekten bir moral yayını gibi olsun istedim.

0: Dedik inanılmaz güzel renkli menüler yapacağız efendim. Kırmızı beyazı gösteren ve simgeleyen hem mutfağımız hem biz. Büyük bir coşkuyla efendim. Maçı bekliyor olacağız Serpiko.
1: Çok çok heyecanla bekliyorum vallahi ben de.
0: Alayım mı yeşil biberlerini?
1: Domates şey soğanların biraz şey olsun diye şey yaptım ama.
0: Şöyle kavurdum. Soğan ve sarımsak burada güzelce kavrulurken şimdi yeşil biberler de içerisine dahil olacak. Yeşil biberleri de böyle bir tık aslında daha aynen ancak kavrulur. Siz evde vaktiniz varsa geniş geniş kavurun ama dediğim gibi biz burada şimdi 5. tarife sonra 6. tarife geçeceğiz. Maşallah bugün bayağı bir güzel tariflerle ekrandayız. İyi sardık Bitlis'ten bir ayran aşı yapacağız birazdan. Bitlis'in ayran aşısını içtiniz mi bilmiyorum ama içinde kabak var onların. Çok enteresan kabaklı bir ayran aşı çorbası yapacağız. Allah bir ahlata sizi götüreceğiz efendim.
1: Biz gidemedik, siz gidin.
0: Biz gidemedik ama ekran başını şöyle bir alalım. Kabaklı ayran aşı çorbasıyla yayına devam edeceğiz efendim. Beyaz TV ekranlarında Nermin'in enfes mutfağında hay maşallah dedirtecek görsellerle ilerliyoruz. Şöyle kavuruyorum efendim. Güzelce mis gibi kavurmaya devam ediyoruz. Ve şunu da eklemek istiyorum açıkçası. Bu pilavı dediğim gibi ana yemek yerine bile kullanabileceğiniz bir görsel olacak. Çünkü hem içerisindeki kapyasıyla hem domatesiyle dediğim gibi yanına bir karpuz kavunuyla Allah bereket versin.
1: Bence tavuk kebabıyla da çok güzel olacak Nermin.
0: Bugün ne yapacaksın?
1: Maliyeti çok. Evime.
0: evime.
1: Evimin yoldaştan.
0: Niye? Dün bayağı bir gezdin.
1: Öyle bir oluyor bazen. İpin ucunu kaçırdım.
0: Şimdi diyorsun.
1: Evime.
0: Ev yolculuğu. Şimdi efendim buraya birazcık orta kısmından şöyle salçasını da kavurmak istiyorum. Biraz daha soğanla birlikte. Ve özellikle biber salçası da onu bir dakika sonra alacağım. Şöyle.
1: Ben geleceğim sana.
0: Aynen. Birazcık salçayı da bu karışımla birlikte bir kavuralım. Aynen şöyle güzelce mis gibi. Vay vay vay kokular yükseliyor gerçekten.
1: Bunu hiç pişirmeyeceğiz çünkü zaten közlenmiş pişmiş.
0: Hı hı.
1: Lokum.
0: Bakar mısınız? Efsane işte tuzu, karabiberi, sumağı.
1: Dünkü şeyin gitti bu arada biliyorsun değil mi?
0: Neyin?
1: Yani
0: neyin gitti?
1: İstirahatin vesaire vesaire.
0: Neyse. Sen de hem dışarıdan vazgeçmeyeyim.
1: Sen ben değil.
0: İstirahatın?
1: Evet evet senin.
0: Heh.
1: Hem istirahatin hem şeyin gitti yani.
0: Niye?
1: Neyse boşver.
0: Şu an çok iyiyim ya.
1: Tabii tabii.
0: Dün bütün gece uyumuşum valla. Kaç? 3'te kalktım namaza. Dedim ki teheccüdümü yatsımı kılmamıştım 2.30'da. Onları kıldım imsak çıkmadan. Sonra sabahı bekledim. Kaçta uyudum akşam? Akşam namazını kılar kılmaz uyudum 19 gibi, 19.30 gibi. Sonra mis 3'e kadar uyumuşum.
1: İyi yapmış. Şifa olsun.
0: Ama valla uyku çok dinlendiriyor gerçekten. Beden olarak da dinleniyorsunuz. Çünkü biz gerçekten burada çok ciddi bir emek veriyoruz. Ortam sıcak ve en önemlisi de artık son demlere bu sezon yaklaşırken hepimizde o birazcık yorgunluk baş gösterebiliyor efendim. Bakın kapyayı da koydum.
1: Senin tencerenin altı kısık bu arada biliyorsun değil mi?
0: Kapyayı da koyduktan sonra şöyle bir kavurma işlemi yaptık. Allah Allah. Görsel çok iddialı. Ben size söyleyeyim. Bu kadar yumuşak içimli bir pilav daha önce yemediniz iddia ediyoruz efendim. Bu arada da bir kurabiyeye de göz atalım mı? Kurabiye gerçekten o güzel pekmezi çekti. Ve şu an içindeki o atomuyla birlikte ekranın görüntüsü muazzam. Valla. Şimdi efendim bulgurumuzu da yıkamıştık. O da böyle şişmiş. Onu da ne yapıyorum? Pilav tenceresimin içerisine alıyorum. Hepsini birlikte bir kavurma işlemi yapacağım. Kapyasıyla, soğanıyla, yeşil biberiyle, salçasıyla özdeşleşen iç harcımızı şöyle bir kavuruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Valla maşallah, subhanallah, lezzetlerimiz yine fark yaratıyor efendim. Bir yandan da ortalığı toplayayım. Serpil.com ayran aşı getirdi bana. Bitlisiniz de ne kadar farklı değil mi Serpil? Birçok yöreni yapıyoruz ama kabak da ilk defa görüyorum, biliyor musun? Ayran aşı da.
1: Ne güzel, baharın taze sebzelerini koymuşlar. Kabağıydı, efendime söyleyeyim, nanesiydi, bir çimdik maydanozuydu. Vallahi.
0: Evet, bakın buradan da kaynatmış olduğum tavuk suyunu alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Çok da güzel. Şu buğdayı da öyle. Yemin ediyorum her yerde, her şekilde yerim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Buğday ya, başka
0: değil
1: bir şey.
0: Mi? Buğdayı da yazın hiç vazgeçemiyoruz. Zaten şimdi aşure ayı da geliyor. Aşureler
1: sıcakta,
0: pişecek.
1: Sıcakta, soğukta ana yemekte.
0: Serpilko ile geleneksel aşuremizi yaparız yine.
1: Valla nefis.
0: Sen kavanozlayıp dolaba atıyordun ya.
1: Ben 3-4 ay sonra yemiştim, biliyorsun değil mi onları?
0: Evet ya.
1: Bayılıyorum.
0: Seviyor Serpil.
1: Dinlenmiş lokum.
0: Stoklu.
1: Evet. Ama benim evimde hiç kimse yemez.
0: Bizde de çok aşure sevilmez ama Melike, ben de son zamanlarda çok sevmeye başladım. Eskiden ben de çok yemezdim ama son zamanlarda da ben de artık aşureyi seviyorum. Ama üstü böyle fındıklı falan olacak. Bol malzemeler olacak Serpil'im.
1: Şey, neydi adı söyle. Evde 3 erkek var, 3'üne 1 kaşık bile yemezler.
0: Hakikaten mi? Bak bir benim Ömer de ağzına sürmez Serpil, Kerem de. Hayatta. Neden acaba biliyor musun? Şimdi hani kuru fasulyesi, nohutu bilmem nesi var ya, ondan
1: şey,
0: mı?
1: Benim bakış açısı şu. Hani bence buğday, pirinç tatlı olmamalı falan mantığındalar. Ama kızarmış da sütlaça bayılıyorlar. Ne değişik. Herkesin doğru damak zevki.
0: Bitlis'e gidiyoruz. Buradan Bitlis'e öncelikle selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bitlis'in eşsiz ayran aşı çorbasıyla devam edeceğiz. Bitlis'te kabak versiyonu var efendim. Kabakları ortadan ikiye bölüp yarım ay şeklinde çorbanın içerisine doğramışlardı. Bilmiyorum Serpil, sen nasıl yapacaksın?
1: Şeydi, ben aynı onlar gibi yapacağım. Hı-hı. Böyle kibrit çöpü gibi.
0: Aynen. 1,5 su bardağı buğday, 2 adet kabak, 1 kase yoğurt, 2 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, tuz, su. Sunumda taze nanemiz var ve maydanozumuzla birlikte taşlandıracağız. Hı hı. Şöyle bir yemek kaşığı sana zahmet Serpilko. Ve böyle alıyorum. İçerisine güzelce sıyırıyorum. Bunun içerisine biraz daha su alıp şey yaparım, karıştırırım. O yüzden şurada dursun, ziyan etmeyelim. Üzerine unumu ekliyorum. Şöyle bir çırpıyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir çırpıyoruz. Aslında normal bir yayla çorbası hazırlar gibi hazırlıyoruz malzemelerini. Yumurta sarısını şöyle bir ekliyorum içerisine.
1: Buraya ne döküldü dayı?
0: Unum geldi. Şöyle bir karıştırıyorum. Tuzunu eklemedim. Onu birazcık sona doğru ekleyeceğim. Şöyle birazcık soğuk su almak istiyorum burada, hem kıvamını belirtmek için. Bismillahirrahmanirrahim. Ayran aşı çorbalarında ya da bu yayla tarzı çorbalar yaptığımızda tuzu biliyorsunuz ki sonuna doğru eklemek çok daha doğru oluyor ve çok daha kesilme açısından sağlıklı oluyor. Şöyle soğuk suyumu aldım. Bismillahirrahmanirrahim.

0: efendim.
1: Ağzına sağlık Yozbin Gül. Ne güzel söylemiş değil mi?
0: Çok güzel. Bir de dokunaklı söylüyorlar bazısı. Özellikle Yavuz Bingöl'ün de sesi çok iyi oldu. Yani aynen böyle içli içli dediği gibi.
1: Acaba hikayesi ne?
0: Değil mi o bu Bingöl'ün Bitlis'te Beş Minare?

0: Beri gel oğlan demişler. Efendim şöyle biraz karıştıracağız. Kabağı sence içerisine eklemeli miyiz? Biraz lanma ekleyelim. Şöyle hep birlikte karıştıralım. Daha iyi olur.
1: Buğdayı bence konuşamadım. Buğdayı gönderdikten sonra da gayet keyifli olur. Çünkü şey kabağın canından ne olacak?
0: Rivayete göre Birinci Dünya Savaşı'nda Bitlisli bir asker şey yapıyor. Savaşa
1: yavrum.
0: Gidiyor.
1: Ay yavrum bak.
0: Ondan sonra geri geliyor savaş bitince. Ve diyor ki Bitlis'te ne kaldı ki her yer yerle bir oldu diyor. Biri de diyor ki oradan çıkıp 5 minaremiz kaldı diyor. Yani aslında gerçekten
1: bak, diyorum,
0: dokunaklı kesin. Ama bu rivayet tabii ki bizim gördüğümüz. Evet. Ama bunu bile şu an dinlemek insanı nasıl bir içini şey yapıyor, burkuyor anlatamam.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Çok duygusaldı ya. Bir şeyler olduğunu gerçekten hissettim.
0: Beş minare deyip girdik olaya.
1: Vallahi.
0: Evet efendim, şöyle bir kabaklar yumuşayana.
1: Vazgeçti benim.
0: Güzelce buğdayımız şişene kadar pişireceğiz. Bu ayran aşı da dilerseniz sıcak, dilerseniz soğuk da tüketebilirsiniz. Piştikten hemen sonra tuzunu eklemedim. Yeşilliklerini de birazdan ekleyeceğiz. Burada şimdilik şöyle bir pişmeye alalım. Biz de efendim 6. tarifimizle yola devam edeceğiz. Yıldız getirmişsin. Yıldızı getirmişsin salataya. Geliyor.
2: Ağzını
0: geliyor
2: buluyorum.
0: Gelmekte olan efendim. Koskoca bir alkış şu an. O kadar güzel kabarmış. Bak. Bakar mısınız efendim? Bir şekli ancak bu kadar muazzam yapabilirdiniz. Hem de bu kadar kolay ve bu kadar pratik bir yöntemle.
1: Sen şey yapacaksın diye şey yapamıyorum.
0: Evet. Görüyorsunuz mu efendim? Bak. Of. Altına da bakalım mı? Çok güzel oldu. Hele kokusunu keşke ekrana gönderebilsin.
1: Şu hele yavrum sardığımız yerleri patlatmış. Şişeceğim diye.
0: Ne yapayım şu? Vallahi çok güzel. Yok hocam şey göndermiyorum. Sen ördek yemişsin. Sen ördekte devam
1: ördek
0: et.
1: Ördek olmaz.
0: O üstüne dokunur mokunur Allah vermiş. Dokunmasın hocam. Kıyamayız sana. Şöyle bir karıştırıyorum. Güzelce suyunu çektirene kadar pilavımı pişiriyorum. İçindeki o bol sebzesiyle, soğanıyla, sarımsağıyla, kapyasıyla, domatesiyle. Ya Rabbim ya Rabbim. Şimdi sen yıldızları mı gökten topladın Serpil'im?
1: Onlar orada kalsın. Bunlar makarna bize gelsin.
0: Bunlar da üstün makarnamızı. Bu kadar mı toplayabildik gece? Tamam.
1: O saate kadar bu kadar oldu.
0: Biliyorum canım. Bana şey diyor bana. Yıldız şeklinde harf bir şey diyeyim.
1: Bilmiyorum. O böyle miymiş? Böyle
0: ama
1: miymiş?
0: Ama o yüzden babası makarna yazmış o yüzden.
1: Makarna?
0: Bu bir makarnadır.
1: Makarna şehriye.
0: Türevi.
1: Bir şey olmaz ondan ya.
0: Şehriye diyemiyoruz buna. Bu biraz daha böyle yıldız şeklinde olduğu için.
1: Bir şey söyleyeyim söyle. İnanmayacaksın.
0: Söyle.
1: Böyle bir bozuldum be.
0: Niye gene bozuldun?
1: Şeye.
0: Bitlis'teki 5 minareye değil
1: vallahi.
0: Mi?
1: Bak nelerden neler geçmiş.
0: Atalarımız nasıl bir savaşın içerisinden çıkıp bize bu yaşanacak ülkeyi bırakmış. Ay. Aslında
1: vallahi.
0: Her köşesi tarih cennet kokan bir cennetin aslında bekçileriyiz. Rabbim o kadar güzel bizi, o kadar şanslı doğurmuş ki, dünyaya getirtmiş ki, şöyle söyleyeyim, bir Müslüman olarak dünyaya gelmek, bir Türk olarak dünyaya gelmek bambaşka bir şey. O yüzden çok kıymetini bilelim. Taşımızın, toprağımızın, nefesimizin, çocuklarımızın, atalarımızın, miraslarımızı hep gönlümüze taşıyalım. Değil mi Serpil?
1: Vallahi söyleyecek çok şey bulamıyorum.
0: Bak
1: çünkü
0: Serpil'le bizim o Türklük şeyimiz çok farklıdır. Yani ben aslında seviyorum biliyor musun? Serpil'le bu şekilde kafamızın uyuşması. Çünkü bazen biliyorsun uyuşmadığında kavgalar çıkıyor ortaya. Ben gerçekten Cumhuriyet kadınıyım. Ve ülkemi ve atalarıma

0: İnanılmaz minnettarım.
1: Ne durumlardan
0: yaşadığımız
1: gelmiş.
0: Her şey için.
1: Gelmiş geçmişiz değil mi?
0: Çok.
1: Düşünsene dolu. Şehirde.
0: Beş minare kaldı demiş ya asker. Neyimiz kaldı ki demiş. Beş minaremiz kaldı.
1: Kurban olsunlar. Nurlar içinde yatsınlar.
0: Yıldızlı kuş konmaz salatası yapıyoruz efendim. Ama biz kuşku yıldıza konduruyoruz efendim. Bakar mısınız ne kadar güzel yemyeşil. Var ya gelin gibi bu da Serpil.
2: Sen.
0: 1,5 su bardağı yıldız makarna. 9-10 adet çeri domates. 1 adet kırmızı soğan. 1 demet kuş konmaz. 200 gram beyaz peynir. Yarım çay bardağı ceviz, sosunda yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım limonun suyu, tuz, karabiber, nane.
1: Canikom,
0: bitirdik yayını.
1: Senden ricam, sen makarnanı orada soslar mısın? Sonra birlikte buluşalım.
0: Rica ettiğin için soslayayım.
1: O benim olsun.
0: Ah senin olsun.
1: Sağ ol canım benim, Allah razı olsun.
0: Bakar mısınız, yıldızlarım ne güzel şişmiş.
1: Ve pişmiş.
0: Böyle gayet harika gözüküyor. Sanki içinde arpa da koymuş Özlem. Koymadın mı?
1: O kendi belki. Ha, yok yok yan dönüyor ya.
0: Yan döndüğü için değil mi?
1: Allah'ım.
0: Evet efendim şöyle tuzunun nanesini karabiberini bir koyalım. Şöyle bir yıldızlarımı lezzetlendireyim. Üzerine şöyle güzel bir zeytinyağı gezdirelim. Yumuşacık olsun.
1: İyi Allahu Ekber. Bugün bir saatte stüdyodan çıkmam sana söyleyeyim.
0: Yiyeceğim mi diyorsun?
1: Vallahi hepsinden Allah'ım şifa versin yiyeceğim.
0: Senin puantiyeli pantolonu yerim. Benim ikizim gibi beraber aldık. Bir şey söyleyeyim mi?
1: Junior Nermin.
0: Biz Serpil'le, valla bak ben çok seviyorum aynı giyinmeyi. Ama bir gün şöyle yapalım, aynı anda giyelim. Bak o çok keyifli olur dışarıda.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Öyle denk getirelim. Ben
1: bu
0: unuttum.
1: Ben çok sevdiğim insanlarla gerçekten keyif alırım.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Sevmediklerimle keyif almam. Yalan yok.
1: Yani o bende de yalan yok.
0: Şöyle limonu da sıkıyorum efendim. Yani sevmediğimle de aynı olmak istemem.
1: Vallahi ben de o yüzden seve seve.
0: Şöyle
1: seve, seve.
0: Puantiyeli puantiyeli tatlış tatlış giyinmiş efendim. Şöyle. Bazen insan eli kolu kalkmaz ya bu sabah ben hiç nasıl çıktım evden bilmiyorum. Bu sabah böyle dedim ki.
1: Ben seni arayacaktım biliyor musun?
0: Geç kaldım diye mi?
1: Hayır şey diye. Canım içi biz şey yapacak mıyız akşam diye. He. Söyledim ki benimkisi uyuyor olabilir şu an.
0: Kaçta arayacaktım? Uyanmıştım aslında 7.30 gibi.
1: 6.30'da kalktım. Çilek reçelimi geceden ıslatmıştım ya onu hallettim.
0: Bir ona bir bana çilek reçeli yaptık. Bir kavanoz çıktı benimkinden.
1: Bu da öyle.
0: Değil mi?
1: O sırada arayacaktım. Söyledim ki ay daha uyuyor olabilir.
0: Dizimiz ağrıyor ya gidip dinlenmek iyi oluyor senin kalçan benim dizim için.
1: Çok şükür inşallah. O da geçecek
0: i̇nşallah,
1: ya.
0: O da geçecek geçecek. Doktoru bulduk ya bir tedaviye başladık. Birazcık o tedaviyle ilerlemek gerekiyor.
1: Bir de hemen söz dinlemek önemli.
0: Olmuyor yani sürekli. Hı,
1: söz dinlemek de çok önemli.
0: Vallahi dinliyorum.
1: Buyur.
0: Yatıyorum sürekli ama bu da olmuyor işte.
1: Yok öbürsünden bahsediyorum ama olsun tabii.
0: Öbürsün hangisi? İşte onu da yapmıyorum. Yayında sadece.
1: Yok.
0: Günlük hayatta terlikle şıpıdık şıpıdık geziyorum valla.
1: Tamam gez. Şimdi de öyle yap.
0: Burt etek.
1: Olsun. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir
0: Cuma
1: şey.
0: Cuma günü ne yapıyoruz?
1: Senin sağlığından değerli değil. Ne yapıyoruz ki?
0: Cuma günü ne yapıyoruz?
1: Aa.
0: Gelsin mi? Söyle.
1: Gelsin ama şunu da söyleyelim
0: söyle,
1: de olur.
0: Söyle.
1: Efendim biz Cuma günü Nermin'le birlikte erken kalkıp. Yok Cuma günü o.
0: Cuma.
1: Tabii, Cuma günü ne yapacağız biliyor musunuz? Her yer bizim için kırmızı beyaz olacak. Hı. Kılığımız kıyafetimiz.
0: O yüzden biz ekrana bekliyoruz.
1: Siz de bizi yalnız bırakmayın.
0: Gelsin.
1: Erkenden o coşkuyu birlikte kutlayalım.

0: Ay bayram edelim. Vallahi.
1: Bayram edelim ya. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Allah'ım.
0: Lütfen dualarınızda.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Rabbim bizim olmayacak şeyleri hayal ettirmezmiş. Bizim bütün ülkemizin hayali bu. O yüzden bence olacak. Rabbim olmayacak hiçbir şeyi hayal ettirmez.
2: Bir de ne biliyor musun? Ya böyle bir canlanalım ülke olarak böyle enerji
0: gelsin,
2: keyfimizi yerine getirsin. Ne olur böyle dualarınızda.
1: Aynen öyle.
2: O gençlere dua edin ki ülkemizi temsil etsinler en güzel
1: biz
2: şekilde.
1: Biz de Allah nasip ederse cuma günü destek, tam destek.
2: Allah nasip ederse.
1: Gönüller bir

0: Bir. Pazar günü de
1: gideceğiz diyorsun.
0: Evet. Maçı izlemeye davet aldık. Davete
1: İnşallah.
0: icabet edeceğiz inşallah. Siz de gelin birlikte kahvaltı yapalım efendim.
1: Evet. Yerlerini dün
0: Mis.
1: duyurmuştuk zaten.
0: Bir Anadolu yakasında bir Avrupa yakasında.
1: Çatır çatır.
0: Valla ücretsiz mis.
1: Efendim. Valla Serpil Komcevizini de bana ufalarsan çok güzel bir salata yaptık.
0: Değil
1: Ben bunu
0: mi?
1: yerim. Bir saat bunu yerim Serpil ben de. Al
0: Yok.
1: mı?
0: 10 dakika sonra böyle yapalım. Ben gidiyorum. Senle yemek yemek çok zor.
1: Sen de hızlı yiyorsun artık ama. Geçen bir yere gittik, tamam mı?
0: Neredeyiz?
1: Böyle 3 dakika içerisinde ben bitirdim. Çok geçmeden yani bir dakika sonra da mesela ben niye bu kadar hızlı yedim? Böyle oldu kadın, tamam mı? Dedim ki vallahi artık sen de hızlı yemeye başladın.
0: Üzüme.
1: Bunun
0: Bugün
1: içine
0: yemeyeceğiz ama bak.
1: bir tık da
0: Abartma.
1: nar ekşisi koyalım. Evet, bugün.
0: Ya şey, nar ekşisinden korkuyorum. Neden biliyor musun? Şehriyeyi karartacak diye tatlım.
1: Yok, onlar istiyorsa koysun. Sen koymamışsın. Ben istemiyorum şu an senden
0: Sana
1: ekstra.
0: limon vereyim mi? Yeterli mi sana ekşiliği onun?
1: Şimdi tadacağım karıştırıp.
0: Geliyorum.
1: Bakar mısınız ya?
0: Bugünkü yemeklerime lütfen.
1: Yıldızlarımın hepsini topladım. Hepsini aldım. Hiçbirisini bırakmadım
0: Aşık
1: yıldızlarımın.
0: olacağınız bir menü bugünkü menümüz biliyor musunuz? Bakın.
1: Ve cevizi ekledik.
0: Dur. Şimdi geliyorum tatlım
1: Bakar
0: sana.
1: mısınız?
0: Bunu finalde koyalım Nermin. Hiç
1: Altı
0: şey
1: çeşit efendim. Altıda altı. Altıda altı.
0: Canım bana bakıp.
1: Şimdi hemen bir harmanlıyorum. Şöyle.
0: Böyle
1: Kuşkonmazlarıyla,
0: lezzetine falan bir
1: yağıyla.
0: bak. Eklenmesi gereken bir şey var mı?
1: Mor
0: Çorba.
1: soğanıyla.
0: Karpuz salatası yapmak istiyorum Nermin ben bir ara. Vallahi şöyle
1: Peynirli değil mi?
0: salatalıklı malatalıklı.
1: Peynir de içine alsaydım bence direkt.
0: Şey böyle bir süsleyeceğim yok
1: Öyle
0: olsun
1: mi
0: istemedim
1: yapacaksın?
0: diye. Şuraya alayım sen bir bak ona. Tadına, tuzuna, eksiğine, gediğine.
1: Biraz limonu eksik.
0: Öyle dur hemen getiriyorum.
1: Biraz tuzu eksik.
0: Yalan.
1: Biraz Serpil'in eli değmemişti o kadar.
0: Dur
1: Bir
0: hemen.
1: karıştırsan şimdi lezzetlenecek. Bak bak bak bak. Vallahi kuzudan yukarı. Çok seviyorum salata böyle makarnala.
0: Bir de soğuk soğuk.
1: Vallahi çok güzel. Efendim şöyle bir harmanlıyoruz. Bakar mısınız? Bulgurum da o kadar güzel
0: Kokusuna ve
1: pişmiş ki.
0: kokusuna gel.
1: Böyle şey tadında pişmiş biliyor musun? Neydi o?
0: Köz.
1: Aynen
0: İsli.
1: keşkek gibi bir de böyle iyice çekmiş o soslu tavuğu. İsli isli. Böyle üstünü açık bırakıyorum. Suyunu çektiriyorum. Ve diyorum ki sen tamamsın hocam. Evet orada çeksin. Geldim buraya.
0: Çoğu şeyin neydi?
1: Buyurun
0: Çorbanın
1: Serpil.
0: şeyini koyayım mı sence?
1: Neyine?
0: Otlarını. Şey olmuş
1: Bakayım.
0: mudur?
1: Kesilmediyse.
0: Niye kesilsin ayol? Allah verme ya Rab.
1: Oo, kıvama bakar mısınız?
0: İyi mi diyorsun?
1: Yok. Bir tık daha
0: Kaynasın mı?
1: kaynasın ki
0: Buradayım çok
1: patlıcanımız
0: güzeldim ama bu
1: sert
0: sefer.
1: kalmış. Şöyle Serpil Hanım onu siz sunumu alın. Ben de
0: Sayın Öztürk.
1: poğaçaları alayım. Peyniriniz burada buyurun.
0: Sana göre
1: Söyle bana göre.
0: bir tık daha
1: Sanki
0: ekşisi az.
1: kuru
0: Hı?
1: bunu şey yapabilirsiniz. Biraz daha piştikten sonra
0: Bir tane daha
1: suyla
0: rica etsem.
1: aşabilirsiniz. Sıkıntı
0: Limon.
1: yok.
0: Ha, Nermin'e göre değil onun şeyi. O öyle olursa daha çok sevecek.
1: Baksana bulgurumuza Serpil.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak tadına bakmadım ama şu an size bunu anlatabilirim.
1: Görüntü zaten ele veriyor biliyor musun?
0: Anlatabilirim.
1: Ne?
0: İnanılmaz is tadı var.
1: Lezzeti.
0: Sebze tadı var. Salçanın kokusu.
1: Sporu yaparken keyifle
0: Tavuk
1: yapıyoruz.
0: suyu.
1: Genzine mi gitti gene senin?
0: Nermin.
1: Fark ettim. Efendim, alıyorum içi atom dolu kurabiyelerimi
0: Bir tane
1: yerleştiriyorum.
0: kesip göstersene Nermin onda.
1: Bir tane de kesip göstereceğim.
0: Vallahi sana zahmet.
1: Şöyle bakın, pay ediyorum. Bazen görsel yeterince cevaptır aslında. Bundan bir tane daha var mı?
0: Sen sus, ben
1: Hemen
0: susayım.
1: versene Özlem. Şu
0: Kurabiyemiz
1: yakını bir
0: konuşsun.
1: görelim mi? Şu yakından
0: Nermin'im.
1: bakar mısınız?
0: Sen sus, ben susayım. Kurabiyemiz
1: Değil mi?
0: konuşsun. Vallahi.
1: Vallahi bugün kurabiye konuşacak Serpil.

0: Allah.
1: Bugün günün ilk tarifi, en yıldızlı tarifi. Bunu dolaba attığınızda da çok güzel olacak bu, biliyor musunuz? Bakın gerçekten söylüyorum, böyle içi de böyle sertleşecek, yerken o güzel kokuyu, o lezzeti alacaksınız. Vallahi bugün tam böyle anne mutfağı olduk. Bakar mısınız? Işıl ışıl. Efsane bir görsel. Peki poğaçaları nereye koyacağız acaba?
0: Hemen geliyorum, hemen. Allah'ım, sen gördüğümü zannetme ya Rabbi. Bakar mısın şunun?
1: Şunu bir keseyim, Serpil'in istediği bir şeydi bu. Haydi bakalım. Şuradan şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip kesiyorum. Şöyle. Şunun içini görelim mi hep birlikte? Bak. Bu nasıl bir şey? Harika. Kokusu ve ekranı, görüntüsü şenlendi. Baksana Serpil.
0: Bak, gel, geldim, dur, bakamam. Yakından bakayım, uzaktan bakmayı hiç sevmem.
1: Biliyorum. Ah. Bir, iki, üç. Bizim üstüne keyifli yanı. Vallahi kusura
0: Hafif
1: bakmayın.
0: pekmez tadı, kızarmış cevizi.
1: Nasıl bir şey olmuş hocam?
0: Vallahi boş söylemem ben. Bak.
1: Bu arada şekeri iyi olmuş. Bu arada burada kap yok. Yok. Bu arada gerçekten sen versin Özlem Koya.
0: Ne istedim?
1: Poğaçaya koymamışız kap. Bakar mısınız ya? Bu kadar pratik ve bu kadar kolay yapabileceğiniz bir tarif.
0: Nermin şey söylemiyor şu an.
1: Neye?
0: Kurabiyemizin hamuru damağınızda böyle kadife gibi kalıyor.
1: Bir lokmayla olmadı ama o. Doymadı şu an.
0: Evet,
1: Mutsuz şu an.
0: Şundan da bir tane. Bu biraz bu açılmış Nermin. Baksana çok şişmiş.
1: Bunu bir bölmek gerekiyor değil mi? Bir iç dokusunu gözlemleyelim değil mi? Ya ama var ya. Bütün en
0: Öyle
1: güzel
0: öyle.
1: şeyler hep zararlı. Tuzsuz olmuş hamur. Çok tuzsuz.
0: Böyle de söylüyor işte. İyi o da.
1: İyi oldu. Ama bakar mısınız? Ponçik. Siz tuzu koyun. Koymamışsınız. Tuzu böyle dengeleriz ama bak Serpiko. Bakın mı tuzsuz olmuş mu?
0: Allah'ım, sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şimdi merak etme, ben onu...
1: Banmalık olmuş biliyor musun?
0: Yok, şimdi söndürüyorum, bu açılmış iyicene. Onu ben neyle yiyeceğim biliyor
1: Ne
0: musun?
1: yiyeceğim?
0: Sana fikir. Bak,
1: Söyle.
0: bekle.
1: Fikrine ihtiyacım var, söyle.
0: Salatayla göbükleyeceğim.
1: Buyurun efendim. Muazzam. Gene bugün dilime dolandı muazzam. Bunu burada mı bırakacağız, alacak mıyız?
0: Pilav onda kalacak muhtemelen. Pilavın bu arada çok güzel şişmiş, bulgurum açılmış.
1: Ve
0: harika olmuş.
1: günün son tarifi çorbamızda yerini alsın. Bakayım Serpil'im. Oo.
0: Şimdi bu
1: Kaç
0: çorbayı
1: dakika var?
0: ben bunun nanesini
1: Hadi
0: falan
1: o
0: da doyurayım.
1: zaman gidelim yavaştan. Salatamızın görseli, ışıl ışıl parlayan görüntüsü, üzerindeki ezine peynirleriyle, aman aman aman dedirtecek görseliyle.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
3: Peki şu eve ne dersin?
4: Çok yüksek. Bu çok alçak.
3: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
4: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu. Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik. Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
12: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
13: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.

0: başladı kalkama.
1: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
2: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
3: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinksat.
6: O ne biçim bir araba be zaten? Kaç yaşındasın sen? 130 falan mı?
7: Sayılır.
6: Bunu posta kutusunda buldum. Balık alacaksın.
8: Balık biz yemeyiz ki.
6: Pis bir şey kokar bir de o.
8: Turuncu Japon balığı.
7: Ne yapacakmış peki?
8: Izgarası iyi olur dedi.
7: Bu nedir?
8: Köpek bayram.

0: Amacım sizi gerçeklere uyandırmaktı.
1: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
3: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Red Bull Sea Blue 250 mililitre enerji içeceği 70 lira.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Dimes Full Line Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i. Dimes Full Line Mix.
9: Aldığınızdan daha fazlası.
10: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
11: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşinde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye birçok alternatif Akbank'ta. Hemen mobilden ilk kez Akbank'la ol, %0'dan başlayan faiz oranlarıyla kredini kullan.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kurduk.
2: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Hesap kurdu. Sütaşayla, sütaşayla.
4: Döneri gördüğün an
5: bir de sütaş ayran.
4: Gelsin sütaş ayran.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem

0: en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme, kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum.

0: Evet efendim, ekranda sinyal yok, bilginiz olsun. Birbirinden lezzetli tariflerle devam ediyoruz. Şu an görmüş olduğunuz üzere
1: yemeklerimiz.
0: Aynen öyle. Anlatılacak hiçbir şey yok. Gerçekten şu an masayı yaşıyoruz. Ve bu güzel masayla birlikte sizlere harika bir görsel şölen sunuyoruz.
1: Sanki salatadalar şu an gibi hissettim.
0: Öyle mi hissettin? evet. Kurabiyemizle başlayalım bence yakın çekim. Işıl ışıl görüntüsüyle içindeki birbirinden lezzetli malzemesiyle, tarçınıyla, ceviziyle, hurmasıyla ve elmasıyla birlikte bambaşka bir boyut. Hemen yan tarafta tavuktan bir tepsi kebabı olur mu? Bence çok da güzel olur. İçindeki o güzel eşsiz görüntüsü şu an ekranda. Ve kebap gibi de küçülmüyor tavuk olduğu için. Böyle bütün bir dilim şeklinde servis edebiliyorsunuz. Benim favorim yine Bitlis'in bu eşsiz ayran aşısı oldu. Hem soğuk tüketebilirsiniz hem de sıcak sıcak da tüketebilirsiniz. Kesinlikle. İçindeki kabağıyla, taze otlarıyla birlikte.
1: Bir kaşığımı kısa.
0: Ya Rabbim, ya Rabbim yani. Bakar mısınız efendim? Dumanı da üzerinde. Ve hemen yan tarafında efsane bir bulgur pilavımız var. Bulgur pilavımızın içerisinde köz patlıcanıyla, biberiyle, soğanıyla, sarımsağıyla, salçasıyla ve domatesiyle taşlanmış görseliyle şu an ekranda. Ve yıldız efendim, yıldız salatamız içerisindeki kuş konmazıyla yine çok lezzetli bir görsele dönüştü. Bir de örgü poğaçamız vardı. Örgüyü hiç bu kadar kolay ve bu kadar güzel yapmamıştınız. Bir tane şöyle kaldırıp göstersen Serpiliko. Görüntüsü ne kadar zor yapılmış, emekli gözükse de gördünüz efendim, dakikalar içerisinde sizler için hazırladık. Ve gerçekten çok pratik bir tarif oldu. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Amin. En güzel tariflerle, en lezzetli görsellerle yarın yine Beyaz TV ekranlarında Nermin'in Enfes Mutfağı'nda size özel harika bir menüyle geleceğiz. Bir yere ayrılmayınız efendim. Biz sadece menümüzü toparlayıp geliyoruz.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kubbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile Yeni Baştanı sunar.

0: Çocuğu öldürmekle yargılanan Tuğyan yine olay yaratan bir haberle gündem oldu. Tuğyan'la aynı koğuşta kalan bir arkadaşının Esra Ezmeci'ye gönderdiği mektup şok etkisi yarattı.
1: Şimdikine hiç inanamayacaksınız. Artık bu da şokun şoku. Bir izleyin bakalım.
0: Tanık mahkumun mektubundaki çok önemli bir başka detay da Tuğyan'ın yeni arkadaşı hakkındaydı. Cezaevinde Tuğyan'ın çevresindekilere çok medyatik biriyle görüştüğünü söylediği belirtilen mektupta o kişinin ismi kan dondurdu. İddiaya göre Tuğyan, Aleyna Çakır cinayeti

0: Cumhuriyeti'nin zanlısı tutuklu Ümitcan Uygun'la mektuplaşmaya başladı. Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle suçlanan Ümitcan'ın Aleyna'yı darp ettiği görüntüler infial yaratmış, olaydan bir yıl sonra Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüne sebep olmaktan tutuklanmıştı.
1: Şimdi Ümitcan'ın dava dosyalarını aslında bizler de programda işlemiştik. Aslında nereden tanıyoruz, nasıl cezalar aldı, kadınlar yani onun yanındayken nasıl öldü? Bu da aslında önemli bir konu.
2: Kesin
1: 13
2: bir şey.
1: Nisan 2022'de Esra Hankulu davasında kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan 10 yıl ceza almıştı. Evde yapılan arkadaş toplantısı ve sonrasında onunla olan durum aldığı darbelerle ölüme sebebiyet vermişti kendisi. Aleyna Çakır da evinde ölü bulunmuştu ve bunun da sorumlusu olarak Ümitcan Uygun bulunuyordu. Şimdi tabii hala Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümün davası devam ediyor. Savcılık 15 yıla kadar hapsini istedi. Suç profili çok yüksek biri aslında baktığımızda.
0: Duya'nın Ümitcan için ünlü biriyle görüşüyorum dediği öğrenilirken ilişkilerinin nasıl başladığı merak konusu oldu.
1: Duya'nın birçok kişiye ilişkisini veya biriyle yakınlık, duygusal yakınlık olduğunu söylerken ben artık çok ünlü biriyle diyerek anlatıyor olduğunu da duyumlarını aldık. Yani ben çok ünlü biriyle sevgili oldum dediği Ümitcan aslına baktığınızda ünlülüğü suç geçmişinden kaynaklanıyor. Evet. Suç geçmişinden dolayı ünlülüğü var. Peki Tuğyan acaba ben şunu da düşünüyorum. Böyle bir dönemde nasıl çekinmedi böyle bir kontakt kurmaya? Çünkü insanın yakınlık kurduğu kişiler birazcık onun kimliğini de ele verir ya. Çünkü Tuğyan'ın da aslında psikopatik ve borderline bir kişiliği olduğunu sıklıkla konuşuyorduk. Şimdi nasıl oldu da çekinmedi tekrar bu tarz ilişki dinamiklerine girdi?
2: Ben hiçbir neden bulamıyorum. Yani kendisi Ümitcan tarafından korunacak bir karakter değil ki. Tuğyan zaten kendisini tek başına koruyabilecek bir karakter. Yani ne umar buldu Ümitcan'dan da Ümitcan'la? Yani daha önceden hiçbir irtibatları da yok bunların.
1: Yani psikopatik, antisosyal bir kişilik olarak gözlemlediğimiz birinin antisosyal bir kişilik olabilecek Tuğyan'la sıklıkla görüşüyor olması
2: gerçekten çok enteresan.
1: Tabii ki.
2: İki taraf içinde birbirlerinden ne bekliyorlar? Ben çünkü her şeyde bir menfaattir, sevgi de bir menfaattir. Yani birbirlerinden ne hangi beklenti içerisinde olabilirler? Onu çözmüş değilim gerçekten.
0: Aleyna Çakır'ın babası Mehmet canlı yayına bağlandı. Ümitcan Uygun'la ilgili anlattıkları kan dondurdu.
1: Şimdi Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Bey hattımızda.
3: Benim çocuğumun demek ki bir hayatı 15 yılmış. Çünkü onlar kendileri annelerini de öldürdüler kendileri. Size soruyorum, benim bir çocuğum kendine intihar süsü verdiler. İntihar süsü, ben ellerimle yıkadım çocuğumu. Çocuğumun gözünün bir denesi yoktu. Bacakları mosmor oldu çocuğumun. İntihar eden adam gözünü oyup da bacaklarını mosmor edip ipe asılmaz.
2: Benim diyor kızıma intihar süsü verdiler. Boynundaki diyor kırıkta kanama yok. Ben böyle örnek kaç dosyaya baktım biliyor musun? Birçok dosya.
3: Evet.
2: Boynundaki kırık canlıyken olsa o kırıkta kanama olur. Kanama. Hı hı. Kanamalı kırık intiharı gösterir. Kanamasız kırık cinayeti gösterir. Hı hı. Bakın buna dikkat etmesi gerekir. Herkesin, savcılığın, mahkemenin, hepsinin.
0: Kızının ölümüne intihar süsü verildiğinin altını çizen baba Mehmet yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Adalet istiyorum dedi.
3: Neden benim çocuğumun gözü kör oldu? Neden benim çocuğumun bacakları mosmor oldu da öyle asıldı? Benim çocuğum o şekil mi asılır bir asan adam kendini? Gözünü kör mü der? Ben ailemine, eşimine beraber yıkadım. Ben çocuğumu ya. Şu adalet ne olurdu? Ne olur adalet bize de işlesin. Ah, ama fakirin adaleti yok işte. Yok. Yok işte. Benim ailem kanser oldu hanımım. Ben ağırlaştırılmış müebbet istesin ki adalet. Biz onu istiyoruz. Biz çocuğumuz gitti. Biz getiremeyiz.
4: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik kocaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Peki şu eve ne dersin?
7: Çok yüksek. Bu çok alçak.
6: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
7: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
6: Peki ne var?
8: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
9: Olmaz ki öyle şey canım.
10: Bir biskrem versem.

0: 27 Haziran tarihleri arasında 2,5 kilo ovadan baldo pirinç 165 lira. 4,5 litre yudum ayçiçek yağı 419 lira.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
3: Japan Di Legno ile zamansız şıklık lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dives'i.
5: Dives Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Chain. Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsınız?
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Raffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
11: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
13: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
14: Abi, ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
16: Bu da hala peşimde.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
8: Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF korumada, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yves Rocher.
9: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Obseso. Obsesso, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
15: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
17: Kapıyı aç.
18: Merhaba, nasılsınız?

0: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
1: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
4: Gündem yaratan haber.
5: Şimdikine hiç inanamayacaksınız. Artık bu da şokun şoku.
4: Duyan cezaevinde de şaşırtmadı. Ünlü sevgili tutuklu Ümitcan Uygun çıktı.
6: Ne umar buldu Ümitcan'dan da Ümitcan'la?
4: Biri annesini, diğeri iki genç kızı öldürmekten yargılanıyor.
5: Annemi öldüreceğim sonunda.
7: Çocuğumun gözünün bir denesi yoğdu, bacakları mosmor oldu çocuğumun.
4: Tuğyan ve Ümitcan nasıl tanıştı?
6: Tanıyorlarsa nerede tanışıyorlardı? Çünkü Tuğyan'la ilgili olarak...
4: Eski nişanlı Kervan bu habere ne diyecek?
8: Ben bildim bu kadın kötü niyetli.
4: Az sonra...

0: birbirini kaptırıyor, bağırdıkça bağırdı ya.
1: Zuhal ya.
0: Evet. Mor giymiş hanımlar, ne istiyorsunuz? Para, para, para.
1: Doymadılar diyor.
0: Doymadılar diyor. Aslan hocanın da gözü kal. Doymadınız para. Allah daha da çok versin. Gönlünüze göre versin. Paranız bollaşsın inşallah. Amin. Evet, şimdi efendim para önemli tabii. Ondan önce önemli olan şey sağlık, huzur tabii ki. Allah hepsini versin inşallah diyelim hepinize. Amin, amin. İhbaratlarımızı vermek istiyorum. 530 488 51 84. Bugün çok çok önemli gelişmelerimiz var. Birincisi, cezaevinden mektup yağıyor. Öyle söyleyeyim. Öncelikle teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz için. Bildiğimiz şudur ki birçok cezaevinde sonrasında hem çıkanlar hem de yakınları söylüyor. Bizim programımız izleniyor. Bizleri de çok severek izliyorlarmış. Çok adaletli buluyorlarmış. Öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi Tuğya'nın mahkum arkadaşları da bizlere mektup yolluyorlar ve onun hayatıyla ilgili, yaşadıklarıyla ilgili bilgiler veriyorlar. Çok önemli bir kişiden de mektup geldi. Bu neden önemli? Bu mahkum Tuğya'na en yakın mahkum. O yüzden de söylemek istedikleri olduğu için ikinci mektubu yolladı. Çok enteresan şeyler öğrendik. Bugün de onları konuşacağız. Şimdi bir Seçil'e bağlanalım. Seçil nerede? Bir görelim. Merhabalar Seçil.
2: Merhabalar Esra Hanım.
0: Sen neredesin, evet, şu an?
2: Şu anda Silivri cezaevindeyiz. Sabah saatlerinde geldik. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi Tuğyan Ülkem Gülter'le alakalı bize ihbarda bulunmak isteyen ve daha önce mektup gönderen kişi ikinci mektubu vermek istediğini söyledi. Avukatımız şu anda içeriye girdi. Bir görüşme gerçekleştirecek. Ne anlatacak? Çıktığında kendisinden öğreneceğiz.
0: Evet, avukatımız yani gitti içeriye, birkaç mektup daha hani itiraf etmek istedikleri olduğunu söyledi. Ve o mektupları avukat hanım, avukat diyeyim, söylemeyeyim, girdi içeriye almaya. Şimdi onun için senden de haberleri bekliyoruz Seçil.
2: Ve bekliyoruz Esra Hanım. Çıktığında gelişmeleri aktaracağım size.
0: Bu arada biliyorsunuz ki ben her Tuğyan konusundan bahsettiğimde ben çok enteresan bir şey söylemek istiyorum burada da izleyicilerime. Tuğyan konusundan her bahsettiğimizde ve bu konuyu devam ettirdiğimizde bana kişisel olarak sosyal medyalardan saldıran veya işte itibar suikastı yapmaya çalışan bazı

0: fazla ekipler oluyor. Ben şuradan şunu anlıyorum. Tuğya'nın bağlantılı olduğu bu kim olabileceğini sizler çok iyi biliyorsunuz. Dışarıdaki kişiler sürekli olarak bu haberleri yapmamamız adına ve bu şekilde bu konuyu kapatmamız adına farklı şeyler yapıyorlar. Bu kadar kendini yetiştirmiş eğitimli kişilerin de bu tarz şeylerle uğraşması beni şaşırtıyor. Burada aslında bir iş bağlantısından daha çok başka bir bağlantısı mı var? Bu da beni şüpheye düşürdü açıkçası. Bunu da izleyicilerime söylemek istedim. Şimdi birazdan Kubilay Kağan Kundakçı, biliyorsunuz bizi çok etkileyen bir cinayet. Onun babası birazdan bizlerle olacak. Sağ olsun Cemil Bey bizleri kırmadı. Kendisi de rahatsız. Çünkü mahkeme sırasında rahatsızlandı. Tabii ki de çok etkileyici bir durum. Onu çağıracağım ama birazdan da Aleyna Çakır, bizi çok etkileyen bir ölümdü ve hala tartışma yaratan bir ölüm. Cinayet mi, intihar mı diye. Ailesi, babası dün yayınımıza bağlandı. Dedi ki bu asla bir intihar değil. Kızımın aldığımda bir gözü bile yoktu. Bu nasıl intihar olur dedi. Şimdi ekibimiz onun yanında, birazdan onunla ilgili de önemli gelişmeleri anlatacağız. Şimdi Cemil Bey'i davet etmek istiyorum. Buyurun Cemil Bey. Hoş geldiniz Cemil Hoş Bey. Nasılsınız?
1: Merhabalar. Teşekkür ederim. Siz?
0: Ben de iyiyim. Buyurun oturun.
2: Merhaba. Hoş geldiniz.
0: Geçmiş olsun öncelikle. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Şu an biraz iyiyim. Yani ben ilk mahkemeye gitmeden önce uykusuz gittim. Hı-hı. Mahkemede uzun sürdü. Tabii uzun sürünce uykusuz vaziyette bize de söz hakkı verdi hakim. Çok sağ olsun. Öyle olunca bütün sanıkları vesaire hepsini dikkatli dinliyorsunuz ve hı-hı, ister istemez evladınız söz konusu. Soru sorabileceğim yerlerde bir şeyler görürüm, sorarım hissiyle o durumda beni tabii gerdi.
0: O da size rahatsızlık verdi.
1: İster istemez.
0: Geçmiş olsun. Şimdi Cemil Bey, önce merak ettiğim konu şu. Siz Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu ve aslında Aleyna'yı da ilk kez gördünüz.
1: Evet.
0: Ne hissettiniz?
1: Yani ya çok pişkin insanlar gördüm. Pişkin. Aşırı derecede. Pişkin. Utanmayan, sanki gencecik bir çocuk ölmemiş, buna sebebiyet vermemiş insanlar gibi o kadar rahatlar ki. Aleyna bir nevi, ne derler ona, duygu sömürüsü yapıyor, ajitasyon yapıyor. Benim duygu hiç sömürüsü. Alakam.
0: Ne dedi size mesela Cemil Bey? Sizi gördü ve galiba abicim diyormuş
1: ya,
0: hep size.
1: Kubilay'la alakalı konu olunca, Kubilay'ın adı geçince böyle ağlamaklı, işte benim kardeşim öldü gibi tavırlar falan. Cemil abicim, abi deme bana dedim, ben de tepki verdim. Hı hı. Şimdi utanmıyorlar ya. Utanmıyorlar. Hı hı. Ne o ne diğerleri, hiçbiri.
0: Alaaddin ne dedi size?
1: Alaaddin de şey diyor, ben çok üzüldüm. Ondan sonra bilmem ne, neyin üzülüyorsun sen, birini öldürmüşsün. Üzüldüm demek onu geri mi getirir? Hı hı. Veya keşke ben ölseydim dedi. Eşim de geber dedi. Hı hı. Hakim uyardı o zaman eşim öyle konuşmasın diye. Hı hı. Ama ya biz çok soğukkanlı kaldık. Çok soğukkanlı kaldık. Yani orada düşünsenize, katil, azmettiriciler, ailesi hepsi orada. Hı hı. Buna sebep olanlar. Şunun farkındaydık. Orada ağlanıp bağırmak, saldırmak bize zarar getirir. Hı hı. Bunu önceden de konuştuk. Kendimize hakim olacağız. Sakin olacağız.
0: Doğru olanı yapacağız.
1: Soracağımız şeyler varsa soracağız ki oğlumuzun durumuna biz hizmet edebilelim. Bu mantıkla girdik. Tabii bu biraz kendimizi kasmamıza sebebiyet verdi. Bize biraz zarar verdi tabii ki ama önemli değil. Hı hı. Yakaladığımız iyi kötü açıklar oldu.
0: Nasıl
1: avukatlarımıza destek
0: Cemil
1: verdik.
0: Nasıl açıklar vardı?
1: Yani bunu tek tek ele almak lazım. Çünkü her birinde vardı bazı şeyler. Örneğin Aleyna direkt diyor ki ben bu olayın içinde hiç yokum. Hiç yokum.
0: Evet.
1: Burada Alaaddin suçlu.
0: Evet, direkt biz de onu söyledik. Yani Aleyna direkt Alaaddin'i suçluyor.
1: Tabii
0: direkt.
1: Silah aldı. Ben vuracağını düşünmedim. Hatta aldığı anda endişeye kapıldım. Ondan sonra direkt pası Alaaddin'e atıyor.
0: Evet.
1: Ben suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Hı hı. Devamında bir kere her şeyden önce endişeye kapılan bir insan, onu belki daha sonra işlersiniz bilmiyorum. Kubilay vurulduktan sonra bir endişe

0: kapılıysan inersin, sarılırsın, engel olursun. İkincisi, Kubilay vurur. Binmezsin, gider Kubilay'a koşarsın. Evet. Bunları yapmıyorsun. Üçüncüsü, ayrıldıktan sonra yola çıkıyor, Bertin'e mesaj atıyor. Köpeğime iyi bak diyor. Ya orada bir genç vuruldu, öldü.
1: Bir dakika, kime köpeğime iyi bak diyor çocuk?
0: Tabii kayıtlarda var mı?
1: Kime demiş?
0: Bertin'e bunu? Mesaj atıyor stüdyo sahibine.
1: Stüdyo sahibine.
0: Tabii köpeğime iyi bak diyor. Kubilay'ı sormuyor. Ve yakalanana kadar.
1: Bir dakika, bunu ilk kez duyuyorum.
0: Var tabii tabii var.
1: Bakın Aleyna Kubilay vurulduktan sonra gidiyor ya. Hani Alaaddin'le birlikte. Yani stüdyonun sahibini arayarak. Ne Kubilay'ı
0: mesaj atıyor.
1: Sormuyor, mesaj atıyor, diyor ki köpeğime iyi bak. Ama sormuyor bile Kubilay'ı.
0: Ve yakalanana kadar yok böyle bir kayıtlarda böyle bir şey.
1: Kubilay'ı sormak kaydı yok.
0: Kayıtlarda geçmedi hiçbir şekilde, yok. Şimdi yani üzülerek söylediğim bir şey bu. Tamam, köpek de hayvandır, canlıdır, değerlidir. Ama ne olursa olsun köpek o an canlı. Hı-hı. Bir ölen bir genç var. Hı-hı. Orada ağır yaralandı, öldü. Ya köpek Kubilay'dan değerli hale gelmiş orada. Hı-hı. Bir, panikleyen insan köpeğini de soramaz. Yani paniklemediğini buradan anlayabilirsiniz psikolojik olarak. Hı-hı. Rahat bir şekilde biniyor ve bu mesajı atıyor. Böyle bir şey olamaz. Bu bir. Çok dikkatimi çeken.
1: Peki Aleyna hani size abicim işte çok üzgünüm falan mı diyordu? Ne diyordu Cemil Bey abicim diyerek? Hayır,
0: Kubilay'ın ismi geçtiğinde, vurulma olayında şey ismi geçtiğinde ağlamaklı böyle konuşmaya başladı bir anda. Hani onu ne derler? Duygu sömürüsü mü, acitasyon mu derler? Hı hı. Ondan sonra Cemil abicim diyerek konuşmaya başladı. Dedim abi deme bana diye ben bağırdım ona. Hakim bir şey demedi benim o bağırmamı. Yaptığı şey insanlara, hakime kurulan duygu sömürüsüyle bu işi Alaaddin yaptı. Ben hasbelkader orada bulundum. Hı hı. Ben suçsuzum, beni tahliye edin. Aslında çalışılmış bir senaryo oynadılar. Hı hı. Devamında da o şekilde sıyrılmaya çalıştı, beraatini talep etti. Ondan sonra eşimin de bazı şeyleri oldu. Neyse.
1: Ne oldu eşiniz?
0: Şimdi o söz hakları şey yapılırken orada Aleyna bunları anlatırken ben orada pek şey yapmadım, sinirlendim. Eşimle olan konuşmasına çok dikkat etmedim orada o sinirle. Sonrasında Alaaddin'e dediklerinde Alaaddin de ben indim. Mermi ağızda ben dolaşıyorum sürekli. Ondan sonra ya taşıma ruhsatlı silahta mermi ağızda dolaşamazsın.
2: Dolaşamazsın.
1: Şimdi izleyeceğimiz
2: bilmeyebilir.
1: Mermi ağızda dolaşmak ne demek Cemil Bey?
0: Silah şimdi kullanmak istediğiniz zaman.
1: Evet.
0: Silahın ağzına mermiyi veremezsiniz. Silah ateş alır diye en ufak bir şeyde tetiğe dokunursunuz.
1: Hazır bulundurmak,
0: hazır
1: yani
0: bulundurmak,
1: vurmaya.
0: Evet.
2: Tetiğe bastığınız anda ateş alır.
0: Ateş alır.
2: Yani böyle çekersiniz ya. Bu.
1: Çekmeye gerek kalmıyor.
0: Çekme demek koruma olayı.
1: Evet.
0: Bu önceden kurulmuş.
2: Önceden kurulmuş yani, silah.
0: Şimdi
2: mermi ağzına vermiş. Jarjörde değil mermi. Artık şeyde.
1: Artık hazır vurmaya hazır.
0: Dokunduğundan da mermi gider. Dokunduğundan da mermi gider. Bu sürekli mermi ağızda dolaşıyormuş.
1: Peki hazırladı ya, burasına koydu. Şimdi orada anlattığına göre ne diyor? Ben girdim. Arabanın içindeyim.
0: Bakın ben belinde araba kullandığını düşünmüyorum. Kullanamaz, silah kullanamaz, patlayabilir. Yani. Kurulu silah patlayabilir hareket, hı-hı, ettikçe araba kullanırken. O mermi ağızlı bir şekilde torpidodaydı.
1: Evet.
0: Torpidodan kendisi, ben kendisinin de aldığını düşünmüyorum. Çünkü düşünsenize, kendiniz araba kullanıyorsunuz. Yanaştınız, hı-hı, yanınızda torpidonun önünde oturan Aleyna var. Muhtemelen silah Aleyna'dan ise silah...
1: Görseliden bir yandan da
0: silahı
1: görüyoruz.
0: Aleyna verdi ona, öyle tahmin ediyorum ben.
2: Olabilir.
0: Hmm. Şimdi onu neye bağlayacağım?
1: Silahı kim verdi dediniz?
0: Bana göre Aleyna verdi.
1: Ha, Aleyna verdi silahı diyorsunuz.
0: Bana göre. Neden?
2: Torpidoda ya silah.
1: Şimdi torpidoda. Verdi.
0: Şimdi neden? Diyor ya olayın sonunda silah aldım. Bir silah. Ve gelişmiş bir silah. Yani silahların içinde en iyilerinden biri. Bu silahlar mermiyi attığın zaman ikinci mermiyi direkt ağza sürer kendisi. Senin kurmana gerek yok. Hı hı. Şimdi eğer o göğsüne dayayıp onu ateş etseydi o tarz silahların, iyi silah çünkü, tutukluk yapma şansı da çok zayıf.
1: Aleyna diyor bunu değil mi?
0: Aleyna
1: çok
0: diyor.
1: Üzüldüğüm için göğsüme silahı
0: tabii,
1: tuttum diyor.
0: O silah patlardı ve vurulurdu. Hı hı. Onu neden dedi? Silahta önceden parmak izi vardı, o aklına geldi. Onu o şekilde telafi etmeye çalıştı.
1: Silahta parmak izi var

0: Aleyna Hanım.
1: Şimdi parmak izinde sadece Alaaddin'in çıktı diye biliyorum. Detayı bilmiyorum. Yalan söylemeyeyim. Ama muhtemelen silahı Aleyna'yı o durumdan kurtarmak için temizlemişlerdir. Alaaddin'inki çıktı. Silahı temizlemişlerdir. Kurgu şöyle yapılmış.
0: Nasıl?
1: Aleyna'yı beraat ettirelim.
0: Evet.
1: Alaaddin'in üzerinden yürüyelim. Alaaddin de diyor ki ben silahı
0: yanlışlıkla oldu.
1: Aldım. Gittim. İşte ama o kadar rahat gidiyor ki. Yani şimdi bir filmde bir tetikçi vardır da çok rahat ateş eder, insan vurur falan. Yanında korumalarla çok rahat bir şekilde yürüyor. Görüntülerde var.
0: Evet. Burada
1: verin
0: görüyoruz.
1: İsterseniz yani. Çok rahat bir şekilde yürüyor. Tıklatıyor. Tıklatmasıyla beraber o kısım önemli. Belinden çekti. Yarım metre, bir metre kala. Tıklattı. Vurdu, çıktı. İçeride
0: evet,
1: kaldı. İçeride maksimum hepsi 6-7 saniye olsa.
0: Bir gösterseniz Cemil Bey anlatırken. Çünkü aslında burada şöyle diyor. Oradaki arbede olduğu için silah yanlışlıkla patladı demeye getiriyor.
1: Kurgu burada başlıyor zaten. Şimdi geldi.
0: Evet.
1: Şimdi yarım metre, bir metre kala silah belinden çıkaracak. Bak gelsin.
0: Ben engelliyor muyum? Şöyle
1: yok
0: geçeyim.
1: Yok, gözüküyor.
0: Şöyle geçelim.
1: Bak korumalar indi.
2: Kapıyı açtı.
1: Onun kapısını açacak. Muhtemelen o ara silahı aldı.
0: Evet. Şimdi çıkıyor silahı alarak.
1: Korumalar geriden geliyor bakın. Korumaların geriden gelmesi de kötü. Silahı tamam. Var belinde.
0: Evet, silahı zaten
1: bak, belinde bak. Eli belinde çıkaracak şimdi. Bak.
2: Çıkardı.
0: Say
1: toplam 6-7 saniye.
2: İki,
1: kapı cama vuruyor üç, bak. İçeri dört, sokuluyor. Bak
2: beş,
1: içeri sokuldu.
2: 3
1: saniye içeride kalıyor. 3 saniye içeride kalıyor.
0: Zaten omuz bağırıyor
1: bak,
0: o sırada.
1: 3 saniye içeride kalıyor. Şimdi rahat bir şekilde de gidiyor bakın. Çok rahat. Korumalar da aynı.
0: Bakmıyorlar.
1: Biri bağırdı çıktı. Bir döndü baktı. Ama yanına gitmiyorlar. Yanına gitmiyorlar. Çocuk düştü bak. Düştü.
0: Yani içeride ne bir arbede oldu ne de yanlışlıkla
1: burada,
0: patladı.
1: Burada belinden çıkardığı anda vurup geriye dönmesine kadar geçen toplam süre önemli burası 6-7 saniye.
0: Evet.
1: İçerideki kaldığı süre bu 6-7 saniyenin 3 saniyesi. 3 saniyesi. Ama Alaaddin diyor ki ben diyor kapıyı açmadım. Cambay açtı kapıyı, itekledi. Arbede oldu. Arbede sırasında bana tekmeler attı. Tekmeler attı, silah kendi patladı. Nasıl patladığını ben bilmiyorum. Ben patlattığımı patlatmadığımı emin değilim. Bilmiyorum gibi ifade.
0: Silah kendi patladıya getirmeye çalışıyor.
1: Bu ne demek? Aleyna, Alaaddin'e yıktı suçu. Aleyna beraatini istedi.
0: Evet.
1: Devamında bunu Alaaddin kabullenmiş bu ifadeyi. Alaaddin de diyor ki evet tamam ben hatalıyım. Aldım silahı geldim ama diyor ben vurmadım. Tekme attı bana patladığı getiriyor.
0: Evet.
1: Getiriyor. Ve ne yapacak? Biz mesela aile olarak kasten planlı adam öldürme bu. Ağırlaştırılmış müebbet almasını gerektiğini iddia edip söylerken müebbet de yargılanıyor. Bunlar müebbetin altına düşürmeye çalışıyor bu olayı. Yani taksirle adam öldürme.
2: Olası kastla öldürmeye çeviriyor.
1: 8 evet. Olası kast ya da.
2: 10 sene. Civarı.
1: Yani 3-4 sene yatacak çıkacak.
0: Evet.
1: Buna getirmeye çalışıyor.
0: Peki Cemil Bey size çok net bir şey söylemek istiyorum. Çok önemli ve buna dönüşürse gerçekten dediğiniz gibi 10 yıl alacak ama belki hani başka şeylerle de daha kısa sürede de çıkabilir. Evet. Burada çok önemli bir nokta siz her zaman koruduğunuz için de. Peki Vahap Canbay niye arbede olabileceğini bilemem dedi.
1: Korumak değil. Bakın burada yanlış anlaşılıyorum ben. Ben başından beri şunu söyledim. En başından beri. Hayatın, yaşamın akışında da bu var. Hepimizin. Arkadaşları, kardeşleri, abileri vardır çevresinde.
0: Bir
1: samimiyet, dostluk olduğu zaman bir maça da gidersiniz, yemek yemeye de gidersiniz. Kız arkadaşlarınız varsa veya kızların erkek arkadaşı varsa beraber eğlenmeye giderler. Kavga ederlerse beraber barıştırmaya giderler. Bu yaşamın akışında var. Şimdi burada Canbay ile Aleyna ayrılınca bir bayram üzeri Aleyna'da sevgilisi olduğunu inkar ettiği için bayram üzeri bir barışma vesile gidiyorlar oraya.
0: Evet.
1: Gidiş o. Bu doğal. Ben buna...
0: Evet. Hayır. Şu buraya kadar doğru.
1: Geleceğim. Oraya geleceğim.
0: Ben söylüyorum Cemil Bey. Çünkü şunu göstermek istedim. İzleyicilerim de çok merak ediyor. Neden Vahap Canbay artık arbede yaşadığını ve hedef alınarak yani

0: Niye bunları kabul ediyor?
1: Bakın ona geleceğim işte. Şimdi olayı birleştirmek lazım. Şimdi dediniz ya, demin sordunuz. Ben onu bir cevaplayayım önce.
0: Evet.
1: Neden ben bugüne kadar ona hiçbir şey demedim?
0: Evet.
1: Dedim ki bu yaşamın akışında olan bir şey. Barıştırmaya gitmiş olabilirler. Orada bir olay oldu, oğlum vuruldu. Burada Can Bay'ın bir belirgin suçu
0: yok
1: olmadığı doğru sürece benim oğlumun arkadaşı, abisi, kardeşi, dostu benim de oğlumdur, evladımdır. Ben böyle bakarım hayatta. Düz bir insanım. Ama suçunu
0: evet,
1: görürsem,
0: bunu biliyoruz. Doğru.
1: Suçunu
0: bunu
1: görürsem sabit bir suç oldu. O benim düşmanımdır. Olmaz
0: peki,
1: o.
0: Peki şuna ne diyorsunuz? Bir daha verin arkadaşlar. Yani sanığın avukatı, yani Alaaddin'in avukatının sorduğu sorulara ve çok önemli sorulara,
2: o kadar profesyonel sorular
0: sorulara
2: ki
0: bilmiyorum diyerekten.
1: Şimdi burada sıkıntı nerede?
0: Yani yanlışlıkla olduğunu kabul ediyor bu.
1: Tamam, bakın sıkıntı nerede doğuyor? Şimdi ben bugüne kadar böyle baktım, böyle geldik.
0: Evet.
1: Toplumda da aa baba niye Can Bay'ı kolluyor, koruyor şeklinde çok eleştiriler aldım. Hayır, ben kollayıp kollamadım. Hayatın akışında bu olabilir dedim. Oğlumun arkadaşı dedim, suçunu görmediğim için duruşum düzdü, netti.
0: Peki şu an?
1: Ama şimdi burada şöyle bir olay var. Şimdi bu konuda şu an hala net konuşmayacağım.
0: Tamam.
1: Çünkü olayı ben de hala araştırma ve düşünme aşamasındayım.
0: Hı hı.
1: Bu durumum da yanlış anlaşılmasın. Çünkü hala şunu demeye çalışıyorum. Anlattığı bir kere tezat olan şeyler var. İlk beyanında...
0: Her şeyi net gören bir
1: bakın,
0: Vahap
1: ilk,
0: vardı.
1: İlk ifadesinde Vahap'ın, ben Vahap'a bunu 20-30 kere, 40 kere sordum. Bakın abartmıyorum. 30 kere sorulur mu? Sordum. Canım yandı, oğlum öldü. Hı-hı. Dedim ki bak Vahap, bu olay nasıl oldu içeride? Bir arbede oldu mu? Oğlum öldüğü zaman. Bir arbede oldu mu? Bana anlat. Eğer olur ya silahı görürsün. Bir arbede olur. Hı-hı. Eline sarılırsın, edersin. Silah patlar. Ben oğlum ölse de can havliyle yapmış olabilirsin. Bana doğruyu söyle. Ben olgun bir insanım. Bunu normal karşılarım. Kader derim. Kader derim.
0: Böyle
1: ben bunu defalarca sordum. Hayır abi dedi. Hayır abi dedi.
0: Bir kavga olmadı.
1: Silah gördüğüm zaman bu dedi cama tıklattı. Cama tıklattı. Bakın en az 30 kere sordum. Cama tıklattı.
0: Hı
1: hı. Kapıyı açtı. Ben dedi silahı görünce ben dedi Yalçın'a doğru şu şekilde yaptım dedi.
0: Evet.
1: Ve bunun...
2: Arkaya doğru.
1: Yani. Arkaya doğru, Can Bay'a doğru böyle yapmış. Ve dedi ateş sesini duydum, Kubilay'ın bağırmasını duydum, vurulduğunu anladım dedi.
0: Evet, burada arbede olmadığını söylüyor.
1: Olmadığını
0: peki
1: söyledi.
0: Peki şimdi niye bilmiyorum diyor.
1: Aynı ifadenin birebir aynısı da Yalçınay'ın ifadesinde var.
0: Evet. Hayır, ben şunu...
1: Şimdi ona geleceğim.
0: Niye bilmiyorum der, bir insan niye değiştirir?
1: Şimdi bakın, benim telefonumda da ilk şeyler... vardı. Sizde de vardır.
0: Evet.
1: İlk tanık ifadeleri var.
0: Söylüyorum bir ifadesini.
1: İkisini,
0: bir okuyayım.
1: Tabii.
0: Bir
1: ikisini okuyayım. İkisini de okuyun.
0: Evet. Bakın iddianamede Vahap Can Bay'ın ilk ifadesini okuyorum size. Araçtan buradan başlayarak okuyorum. Araçtan beyaz giyinimli şahsın kendisinin bulunduğu kısma belinden silah çıkartarak geldiğini, cama vurup kapıyı açarak sizi bir daha görmeyeceğim diye söyleyip araç içine direkt ateş ettiğini, Kubilay Kaan Kundakçı'nın karın kısmından vurulduğunu gördüğünü ve müdahale ederek Yalçınay'la birlikte yardım çağırdıklarını, burada hiç bir kavga arbededen bahsetmeyerek direkt araç içine ateş etti diyen Vahap, şimdi aslında bilemem, arbedeyi de kabul ediyor, sorunun içinde arbede de var. Arbedeyi kabul ediyor. Ben bilmiyorum diyor. Doğrudan ateş mi etti? Burada doğrudan ateş etti diyen Vahap Can Bay şimdi bilmiyorum demeye başladı. Aynı sonrasında isteseydi daha sonra ateş eder miydi? Yani daha suçlu profili çizmek istenen Alaaddin'e yine tabii isteseydi ederdi diyerek Alaaddin'i daha masum gözüken cevaplar bunlar.
1: Onda da bilmiyorum diyor. Yani edebilirdi anlamına gelir.
0: Evet.
1: Ama hayır, etmedi.
0: Bilmiyorum demiyor. Edebilirdi. Etmek isteseydi ederdi. Yani etmek
1: tamam işte,
0: istemedi diyor.
1: Tamam, onu diyorum işte. Edebilirdi, etmedi.
0: Evet.
1: Etmedi. Şimdi bu nedir? Katil Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun ekmeğine yağ sürmektir. Yanlış bir ifade.
0: Aynen öyle. Doğru.
1: Yanlış bir ifade.
0: Evet.
1: Şimdi burada ben bunu şimdi dil sürçmesi diyemem. Kelimeyle olur bu.

0: Dil sürçmeleri. Ama hala şeye bağlamak istiyorum. Farklı bir bakış açısındayım ben. Hala mahkeme heyecanı. Ha, orada bir şey daha değineyim. Spo değil. Spo değil. Diyor ki cenin şeklini, buna da açıklık getirelim. Cenin şeklini aldım diyor.
1: Evet.
0: 1.95 boyundaki bir insan şeyi, Kubilayları korumak amacıyla cenin şeklini aldım diyor. Öyle bir durumda psikolojik bir olaydır. Hiçbir insan kendinden başkasını kolay kolay düşünemez. Ancak evladın varsa evladına sarılırsın. Hı hı. Düşünemez. Kendini korumaya çalışırsın. Diyelim ki öyle düşündün. Cenin şeklini aldın. 1.95 boyundasın. Yan yana gelirsin Kubilay'la, sen vurulursun. Kubilay karnından vuruldu. Kubilay'ı kapatırsın. Sen vurulursun. Omuzundan, kafasından kendi vurulur.
1: Bu cenin pozisyonu yere çıktı zaten. Kendisi bakın, arkaya doğruydu ya.
0: Tabii şimdi bu ifadenin dışına geçti. Böyle oldu.
1: Evet.
0: Şimdi böyle olan bir insan otomobil içerisinde, silah şu seviyelerde. Bu seviyedeki bir silah ayağını kaldırıp tekme atması mümkün değil. Çünkü görüntülerde olduğu gibi katil içeri giriyor.
1: Hı hı.
0: Uzun boylu biri, kolu uzun. Şurayı araç düşünün. Bu araçtan içeri girdiği anda gövdesi şuraya kadar gelse, eli Kubilay'ın neredeyse karnına kadar geliyor zaten.
1: Cemil Bey.
0: Bir dakika, bir şey söyleyeyim, evet, tamamlayayım. Şimdi 1.95 boyunda insanın fiziki olarak şu pozisyonda şuraya kadar ayağını 100 kişi denesin kaldırabilir. Jimnastikçi bile denesin ayağını kaldıramaz. Kaldırdığını düşünelim. Aşağıdan yukarı kaldırır, tavana gider silah. Tavana patlar. Bakın, tavana patlar.
1: Evet.
0: Kubilay karnından vuruldu.
1: Yani arbede falan olmadığını
0: silah
1: görüyoruz.
0: Silah ayağıyla aşağı çekebilmesi için ayağını pergel yapıp şöyle yukarıdan aşağı indirmesi lazım. Mümkün, hı-hı, değil.
1: Evet.
0: Fizikken biri bana bunu ispatlasın.
1: Peki Cemil Bey, şunu soruyorum.
0: Bu mümkün değil.
1: Şu önemli, çünkü şu an Vahap Canbay ifadesini değiştirerek hem sanık olan kişilerin daha masum olabileceğini söylemiş oldu. Yani aslında gerçekten aslında vurmak istemedi ve silah arbede sırasında patlamış olabilir diyerek bu ifadeleriyle kabul etmiş oluyor bunu. Ve aynı zamanda da işte buna göre kendi konumunu da değiştirdi bu ifadeye uygun bir şekilde.
0: Ben şimdi burada...
1: Vahap Canbay bunu niye yaptı Cemil Bey?
0: Ben burada hala kötü düşünmek istemiyorum. Bunu duruşmanın heyecanıyla psikolojik olarak, hı hı, belki kendini bir baskı altında mı hissetti, ne yaptı?
2: Çok iyi niyetlisin.
0: Yanlış.
1: Bak, bir dakika, ne diyor avukatımız ama,
2: bir şey söyleyeyim. Çok iyi niyetlisin.
0: Hayır,
2: Cemil Bey.
0: Hayır, şöyle söyleyeyim.
2: Ben sevmedim bu. Ben burada
0: anlatayım. Ben de sevmedim.
2: Ben de sevmedim. Bak, buraları ben sevmedim.
1: Burada heyecan, pek bize heyecan gibi gelmedi.
0: Ben de şunu söylemek istiyorum. Şimdi başka bir noktaya geleceğim. Bunu bir şekilde yanlış beyan verdi. Verdi. Heyecana kapıldı, verdi. Çünkü vurdum demiyor. Vurabilmiş olabilirim diyor. Lastikli konuşuyor. Şimdi Yalçınay'ın.
2: Ben sana özür diliyorum.
1: Ya avukatımız bir şey söylesin.
2: Ben bu lastikli konuşma olayı nereden nereye getirir biliyor musun?
0: Her yere götürürsünüz.
2: Ağırlaştırılmış müebbet dediğimiz eski idam. İdamın yerine gelmiş.
1: Aha.
2: En ağır ceza. O lastikli konuşmalar
0: olayı
2: ağırlaştırılmış müebbetten müebbete, müebbetten olası kasttan 20 yıla, 20 yıldan 10 yıla, 10 yıldan 1/2 infaz 5 yıla, 5 yıl 3 yıl yatar çıkarak
0: çıkar. Çıkar. Doğrudur.
2: Anladın mı demek?
0: Bunu ben de düşündüm.
2: Yani o lastikli 3 tane cevap, bir adamın 36 yıl cezaevinde geçirmek yerine 3 yıl cezaevinde geçirmek.
0: Aynen önemli. Öyle. Bunu düşündüm.
1: Hesapladım. Bir de şunu. Bir insan bir tane lastikli cümlesi olabilir. Bir şeye cevap verebilir. Hadi iki tane oldu. Üç tane. Dört tane. Yani bu biraz lastiklikten daha öte başka bir şey olmuş.
0: Bakın, sevmedim ben bir mesaj bunu vermek istiyorum aslında burada. Hala diyorum şans yanlışlıkla var söylemiş olabilir.
1: Doğru diyorsun.
0: Olabilirsin Canbay. Yalçınay bunu en iyi gören insan, arka koltukta net görüyor.
1: Hı hı.
0: Yalçınay'ın da ilk beyanını okur musunuz? Sizde var.
1: Evet, var. Söylüyorum.
0: Ondan sonra ben kelimemi konuşacağım.
1: Sportif aracın şoför mahallinden inen beyaz giyimli, az saçlı, gözlüklü şahsın direkt belinden silah çıkartarak bulundukları aracın yanına geldiğini ve sağ ön yolcu camına vurduğunu, sonra aracın sağ ön kapısını açarak "Bir daha sizi burada görmeyeceğim" diye aracın içerisine rastgele bir el ateş ettiğini, bu sırada Kubilay Kağan Kundakçı'nın "vuruldum" diyerek karnını tuttuğunu, o tarzı araca bindiğini gördüm.
0: Tamam, bu Yalçınay'ın ilk ifadesi Canbay'la, evet, bir

0: Aynı.
1: Evet.
0: Aynı. Şimdi arkada en iyi gören bu. Şimdi burada aslında en iyi, en büyük tanık da Yalçın. Yalçın. Şimdi Yalçın'ın...
1: Yalçın hiç arbede oldu demiyor. Direkt içeri ateş etti diyor.
0: Aynı ifade. Şimdi insanlar...
2: Canbay da aynısını söylüyor.
0: Canbay da aynısını söylüyor. Birebir aynı. Bu ilk ifade. Olayın olduğu gece verilen ifadeler de böyle. Şimdi insanlar... Ben de psikolojiyi iyi kötü biliyorum. İnsanlar olayın sıcağında kesinlikle doğruyu söyler. Evet. Kesinlikle doğruyu doğru söyler. O içgüdüsel davranır çünkü yaşadığı olayı anlatır. Şimdi ilk ifadeler kesinlikle doğru. Sonrasında Canbay ifadesi değişti.
1: Neden?
0: Acaba kafamı karıştı. Ne oldu? Bir dakika. Kafamı karıştı.
1: Tehdit mi edildi Cemil Bey?
0: Bakın bir şey söylüyorum. Kafamı karıştı. Ne oldu? Bunu anlayacağız. Nasıl anlayacağız?
1: Kafa karışmamıştır Cemil
0: Bakın,
1: Bey.
0: Bir
1: kafa
0: şey
1: öyle karışmaz.
0: Bitireyim.
1: Bu kadar bir çocuğun can kaybında kafa karışmaz.
0: Esra ben
2: bitireyim. Niye karışır?
0: Ben düşüncemi söylemedim.
1: Söyleyeyim.
0: Şimdi ben diyorum ki örneğin kafa mı karıştı veya ne etkendi? Şimdi Yalçın'ın ifadesi çok önemli. Yalçın aynı ifadeyi verecek mi? Yoksa Canbay'ın ikinci ifadesi tarzında bir ifade mi verecek? Orada göreceğiz
2: yani her şeyi. Yani Yalçın'ın da mı kafası karışacak diyorsun?
0: Acaba Yalçın'ın kafası karışacak mı? Karışacak mı? Kafayı bir yere çarptı falan bir hafıza kaybı mı oldu? Yoksa aynı yaşadığı olayı anlatacak mı?
1: Cemil Bey, tam konuşmak istemiyorsunuz. Ben mesajınızı aldım. Şunu soracağım. Vahap Canbay sizi mahkemeden sonra aradı mı?
0: Hayır.
1: Araması gerekmez mi?
0: Mahkemeden sonra çıktıktan sonra mahkeme arasında görüştük. Mahkeme arasında görüştüğümüzde benim dışarıda yaşanan bazı olaylar olmuş. Onlardan da haberim yoktu. Hı hı. Mahkeme içerisinde arada görüştük. Normal konuştuk. Bir sıkıntı yok. İfadeden önce. Canbay'ın ifadesinden önce.
1: İfade sonrası?
0: İfade sonrası dağılık zaten. Mahkeme tali oldu. Basın mensupları bekliyordu. Ben basın mensuplarının yanına gittim röportaj vermeye. Ayrıldık. O saatten sonra ne fiziki ne de telefon görüşmesi yapmadık.
1: Ama normal şartlarda bu kadar sizin bir kaybınız var ve onun yüzünden olmuş. Bakın ne olursa olsun bilerek değil. Ama onun yüzünden olmuş, bu babayı aramalıydı.
0: Benim için önemli değil. Bakın insanlar şart şekil ne olursa olsun. Şimdi bu detaylara şu an için girmek istemiyorum.
1: Evet anladım
0: Psikolojim de buna müsait değil. Bazı şeyleri değerlendirip akışa bırakmak istiyorum.
1: Haklısınız. Üzgünlüğünüzü anlıyorum.
0: Akışa bırakmak istiyorum ama... Ben yapı olarak en ince noktadan iyisinden kötüsüne her şeyi hesaplayabilen birisiyim. Hı hı. Benim kafamda 50 tane hesap var. Her şeye de vakıfım. Bunu da söyleyeyim. Ben sürece bıraktım. 13 Temmuz'daki mahkemeyi görmek istiyorum.
1: Haklısınız.
0: O mahkemeyi yaşamak istiyorum. Yalçın'ın oradaki beyanını görmek istiyorum.
1: Haklısınız.
0: Artı eksi. Hı hı. İnsanlar kafayı bir yere çarptı da hafıza kayboldu. Yanlış beyanlara mı giriyor? Ya da aynı anda iki kişi mi bunu yaşadı? Yanlış beyanlara giriyor. Ya da bir yanlışlık oldu ama diğeri beyanında ilk beyanıyla adil davranıp düzeltti mi bunu? Bunu görmek istiyorum.
1: Cemil Bey bu arada bir VTR'miz var. Mahkeme sırasında kız kardeşinize Canbay'ın yanındaki bir hanımefendi bir söz söylüyor. Ve diyor ki siz de çocuğunuza...
0: Burada bir düzeltme yapayım. Bir kız kardeşim değil. Yakınımız.
1: Yakınımız. Tamam. Yakınımız. Siz de çocuğunuza sahip çıksaydınız bizim kariyerimiz bitti. Bir VTR'yi izleyelim.
3: Canbay'ın yanındaki bayan ya ablası ya kardeşi sanırım bilmiyorum. Gelmiş bana diyorlar ki bu zamana kadar neredeydiniz, neden sahip çıkmadınız dedi. Yanındaki bizim kariyerimizi bitirdiniz. Biz ne olacağız şimdi? Çocuk ölmüş gitmiş, daha ne kariyeri mi kalmış bunun? Kariyer yerine gelir ama bir can bir daha yerine gelmez.
1: Ne diyorsunuz buna?
0: Şimdi kim dedi bu kelimeyi böyle dedi onu bilmiyorum.
1: Canbay'ın yani, yanında bir hanım.
0: Tamam onu kim olduğunu bilmiyorum. Şimdi olaya şöyle bakıyorum. Canbay'ın da aile çevresi, arkadaşları çevresi duruşmaya gelmişti. Bizim de çok bayağı çevremiz vardı orada. Şimdi bir olayda direkt birebir şahıslar. Kubilay adına anne baba, Canbaylar adına Canbay'ın kendisi avukatı. Hı hı. Bakın sadece kendisi avukatı ve Yalçın. Dışında dördüncü bir şahıs.

0: konuya bu tür şeylere girmemesi lazım. Bizden de benim ve eşimin dışında, avukatlarımın dışında bu konulara girmemesi lazım. Hı hı. Şimdi asıl olayları yaşayan, içinde olanlar bizleriz. Çevremiz, dostlarımız veya tanımayan insanlar gelip ortam içerisinde, çünkü kimsenin ben buyum ben şuyum demiyor. Hiç tanımadığımız bir insan da olabilir konuşan. Adam destek olmak amacıyla bayan ya da İzmir'den gelmiştir. Ortamda bir laf atar. Hadi o laf attı diye insanlar birbirine girsin. Bu olmamalı.
1: Peki Cemil Bey, eşiniz ne düşünüyor?
0: Şimdi deminki şeye geleceğim. O kelimeyi kim kullandı bilmiyorum. Hı hı. Ama yanlış bir kelime. Yanlış bir kelime.
1: Tabii ki yanlış.
0: Bu kelime camayın yakınlarından çıktıysa yanlış yapılmış. Aynı şekilde bizim yanımızdan da farklı bir eleştiri yapan oldu. Ve ben akşam izledim. Mahkeme günü değil de akşam geç saatte izledim o şeyi. Hı hı. Orada bir arbede yaşanmış. Bu arbedeler, evet, sonucunda bazı açıklamalar yapılmış. Bunları sonradan gördüm, üzüldüm. Hı hı. Benim de yakınımdan, çevremden birisi bir şey söylediği zaman yine aynı şekilde Can Bay'ın avukatlarının, menajerinin böyle tepkileri göstermemesi gerekiyordu.
1: Evet.
0: Çok yanlış şeyler olmuş.
2: Çok çok.
0: Ve bundan dolayı çok üzüldüm ben. Yani neden?
1: Bundan dolayı bile sizi araması gerekirdi.
0: Bununla alakalı da hiç konuşmadık. Şimdi bunlar olmaması gereken şeyler. Evet. Yani orada mağdur tarafıyken hep beraber hem herkese, çevreye, topluma bir rezil olma olayı söz konusu oluyor. Ben sevmem öyle şeyler aslında. Hı hı.
1: Yani ben bir burada şey sorayım. Ben size bir şey söylemek istiyorum Cemil Bey. Tabii ki ben sizin aslında bu duruşu neden sağladığınızı anlıyorum da. Onu da söyleyeyim, neden bu duruştasınız. Çünkü ben evladımı kaybetseydim, bir de yanındaki adam yüzünden benim çocuğum gitseydi, Allah koru ya Rabbim, Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Yani o adam ifadesini değiştirseydi yemin ederim onu yani boğazlamak isterdim. Yani çünkü ben çocuğumun hakkının yerde kalmasını istemiyorsun. Bana ne senin kariyerinden be? Benim çocuğum gitmiş. Bana tabii, ne? Tabii. Sen bu ifadeyi değiştirirsen gerçekten adam değilsin. Ve senin yüzünden bu çocuğun kanı yerde kalır. Gerçekten öyle. Gerçekten. Ve değiştirmişsin. Bilemem. Oh ne güzel.
0: Bunu onun için de göreceğiz.
2: Ve.
1: Bu esasnacı olarak benim görüşümdür.
2: Ve,
1: size demiyorum. Ben bir anne olarak söylüyorum. Benim bir evladım var. Sen yanındaki bilmem ne gideceksin, kız arkadaşını elde edeceksin diye. Ve ben bakın orada hep korudum. Bu olabilecek durumlar dedim. İnsanlar barışmak için giderler. Bu olabilecek bir durum. Yanında çocuk da gidiyor. Bunun yüzünden yanındaki çocuğun başına bir şey geliyor. Sen o dik duruşunu kaybetmeyeceksin. Her gün bu aileyi arayacaksın. Her gün bu ailenin hatırını soracaksın. Gerekirse ne ihtiyaçları varsa şu anlamda. Bazen her ihtiyacımız maddi olmaz. Duygusal anlamda da. Ya bir kırıldınız mı? Nasıl hissediyorsunuz? Mahkeme geçti ama. Ya bir iyi misiniz? Sizi çok yorgun gördüm. Arasana. İnsan olun ya. Bu ne biçim bir şey ya? Ben çok sinir oldum buna. Ki ben korudum ben. Ben gerçekten korudum. Olur çünkü böyle şeyler. Olabilir. İnsanlar barışmaya gidebilir. Hani kardeşin senin ölmüştü. Madem baban bu senin, arasana. Ay vallahi o 13 Temmuz'daki daha ifadeyi öyle olsun.
0: Şimdi,
1: gerçekten çok fena olur. Olmasa, söyleyin hocam.
2: Şimdi şöyle. Yani artı olarak sen o çocuğun oraya gitmesine vesile olan kişisin. Bir şey söyleyeceğim Cemil Bey.
0: Tabii.
2: Şimdi netice itibariyle Can Bay'ın poliste, savcılıkta verdiği ifadeyle mahkemedeki ifadesi çelişti.
0: Çelişti, evet.
2: Peki mahkeme hakimi ona iki ifadenin arasında çelişki var. Hangisi doğru dediğinde ne dedi?
0: Yok, onu dediğimi hatırlamıyorum. Ben çok üzüldüm, sinirlendim, içime attım kendimi. Hı-hı. Soru dahi sormadım. Neden? Şunu bekledim açıkçası. İzlemeye aldım. Yalçın'ın ifadesini bekliyorum.
1: Şimdi çelişkili, mantıklı davranmayı.
2: Bakın, şimdi çelişki çünkü var. Şimdi ilk ifadesiyle ikinci ifade arasında
1: dava
2: çelişki olunca
1: daha
2: mahkeme başkanı şunu sorar. Der ki ya çelişki var. Daha önce arbede yok demişsin. Şimdi arbede
0: onu
2: var.
0: Onun için de soracaklardır. Hmm. Onun için ertelendi mahkeme.
2: Evet.
0: Yalçınay tanık olarak dinlenemediği için aynı çizgisini koruyarak mahkeme, küçük değişiklikler oldu. Onun için ertelendi. Şimdi onun içindeki mahkemede şeyin de Yalçın'ın da ifadesi çıkacak. Değişecek mi değişmeyecek mi göreceğiz. Ondan sonra hakim soracaktır.
1: Cemil Bey, biz mahkemeyi gerçekten takip etmeye devam edeceğim. Allah her zaman söylüyorum evlat acısı vermesin. İnşallah dediğiniz gibi 13 Temmuz'da

0: Fener'in de düzelteceğine inanıyorum. Yalçınay'ın da düzelteceğine inanıyorum. Ve bunu bekliyorum. Neden? Canbay'ın kendi de ölebilirdi orada. Yalçınay'ın kendi de ölebilirdi orada. Onlardan biri ölseydi böyle mi olacaktı? Bir. İkincisi, şimdi ölen bir evlat var. Ben aynı yerde, aynı durumda Yalçın ya da Canbay'ın yerinde olsam, demin dediniz ya kariyerdi, iş hayatıydı vesaire. Sıfır ineceğimi bilirim. İnsan dibi vurdu mu yukarı doğru daha güzel çıkar. Güçlenerek çıkar. Ders almıştır çünkü. Yine iyi bir noktaya gelirsin. Para kazanırsın ama evlatlar geri gelmiyor.
1: Çok doğru söylediniz değil mi Bey? Sizi de daha fazla yormayalım. Çok
0: bu arada bir şey söylemek tabii istiyorum. Önemli. Şimdi ben mahkemeye girerken hep şunu merak ettim. Hatta basın mensubu arkadaşlara da söyledim. Ben dedim içeri girdiğim zaman ailenin, katilin ailesinin suratına bakacağım. Suratına bakacağım. Suratlarını kaçırıp ölemeyecekler. Onlar da bana doğru bakacaklar mı? Ben bunu yaptım. Defalarca yaptım. İnanın dönüp bakıyorlar biliyor musunuz?
1: Peki onlar size hiç ulaşmaya çalıştı mı?
0: Dönüp bakıyorlar.
1: Yani
0: şimdi çeşitli söylentiler şunlar bunlar oldu. Ben bunlara girmek istemiyorum. Çünkü polemik yaratır, yanlış yerlere gider.
2: Yani mahcubiyet yaşamadılar mı?
0: Hayır, bir
2: mahcubiyet yok muydu?
0: Mahcubiyet yaşamadılar. Sanki bizim hayatımızda bu tür olaylar gayet normal. Biz alışkınız. Sen ne utanmamızı bekliyorsun tarzında bir bakış hissettim. Yani hiç utanma yok. Yani insanın bir kafayı öner ya. Benim oğlum Allah göstermesin birini öldürse ben o adamın yüzüne bakamam ya. Bakamam ben ya. Ama orada mahkemede şunu gördüm ben. Hepsi birbirini kurtarmaya çalışıyor. Hepsi kurgu yapmışlar. Kurgu ne biliyor musunuz? Benim gördüğüm, yakaladığım. Ben aptal değilim ya. Kimse aptal değil. Kurgu ne? Korumalar bilmem neler. Hasta bilmem ne talih olsun, cezası affilesin. Aleyna ben yapmadım.
1: Hiç suçum yok.
0: Alaaddin yaptı. Hiç suçum yok. Beni talih edin. Zuhal ben hiçbir şeyden haberim yok. Bir tane mesajımı bulamazsınız. Talih edin. Hatta hakimden ağlayarak, sızlanarak, demagoji yaparak sakat kızım var, özürlü kızım var. İhtiyaçlarını göremiyorum dedi. Allah şahitim. Ben dışarıda da açıklama yaptım. Bir ara dedim söz isteyeyim. Kendi demagojisi önemli değil. Ama kızının sağlığı açısından hakim bey eğer etki varsa rica ediyorum kelepçesini çözün diyecektim demedim. Bunu dışarıya çıktım basın açıklaması yaparken dedim. Dedim ki ben dedim Zuhal Kalaycıoğlu'nun ağırlaştırılmıştan yargılanmasını azmettirmekten gene istiyorum. Bu ceza istemiyorum anlamı değil ama kızı için kelepçesinin çözüldüğüne sevindim dedim. Ben dedim insanım dedim. Kızın bir suçu yok çünkü. Ama Zuhal Hanım resmen o kadar demagoji yaptı ki, o kadar acizasyon şeyler söyledi ki, kızı da öyle, Aleyna da öyle. Onu da geçtim. Şimdi Alaaddin de söylüyorum ya birbirlerini kurtarmaya çalışıyorlar. Domino taşı gibi zincirleme finalde Alaaddin'i 3-5 yılda kurtarıp dışarı almaya çalışıyorlar. Yahu sizin çocuğunuz bir cinayet işledi. 20-21 yaşında bir genci öldürdü. Öldürdü. İnsan utanır. Hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi demiyorsunuz ya bizim oğlumuz ölseydi ne olacaktı? Hiç mi demiyorsunuz? Nasıl bir kalbiniz var sizin ya? Yarın bir gün sizin torunlarınız da var. Yarın sizin torunlarınız büyüdüğü zaman ya anne baba dede amca ya benim Alaaddin diye bir yakınım böyle bir genci öldürmüş. Ben baktım öğrendim suçlu cinayet işlemiş. Siz onu kurtarmışsınız. Neden bunu yaptınız? Dediği zaman o çocuklara ne diyecekler ya?
1: Çok haklısınız Cemil Bey. Acınızı çok
0: iyi yok böyle bir şey ya.
1: Çok iyi.
0: Sonra duyuyorum ben. Yok biz çok üzüldük. Yok vicdanen rahatsızız. Yok uyuyamıyoruz. Ben hepsini duyuyorum biliyorum. Bana geliyor bunlar. Biz uyuyamıyoruz. Aileden af dilemek istiyoruz. Vicdanen çok üzülüyoruz. Ya bunları söylemeyin. Hiç üzülmemişsiniz. O gün mahkemede hiç üzülmediğinizi hepiniz birbirinizi kurtarmaya çalışarak gösterdiniz. Yapmayın bunu.
1: Şimdi Cemil Bey kendiniz müsterih olun. Sakin olun çünkü neden? Hani Allah korusun şimdi hasta da olmayın diye söylüyorum bunu. Görüntüler var. Allah için görüntüler olduğu için onlar bir yere kadar kurtarabilirler. O yüzden görüntüler olduğu için her şey apaçık ortada. Kendinizi müsterih olun. Biz davanın takipçisi olacağız. Hiçbir zamanda bırakmayacağız. İnşallah adalet yerini bulacağız. İnşallah.

0: Allah.
1: Çok teşekkür ederim geldiğiniz için Cemil Bey. Çok sağ olun. Peki. Şimdi Cemil Bey, Cemil Bey'den acılı babaları görmekten de gerçekten üzüldüm. Şimdi diğer bir acılı babaya, Aleyna Çakır'ın babasına geçiyoruz. Çok teşekkür Peki. ederiz geldiğiniz
0: için. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun. Sağ olun.
2: Yaratan haber.
1: Şimdikine hiç inanamayacaksınız. Artık bu da şokun şoku.
2: Duyan cezaevinde de şaşırtmadı. Ünlü sevgili tutuklu Ümitcan Uygun çıktı.
3: Ne umar buldu Ümitcan'dan da Ümitcan'la?
2: Biri annesini, diğeri iki genç kızı öldürmekten yargılanıyor.
1: Annemi öldüreceğim sonunda.
4: Çocuğumun gözünün bir denesi yoğdu. Bacakları mosmor oldu çocuğumun.
2: Tuğyan ve Ümitcan nasıl tanıştı?
3: Tanıyorlarsa nerede tanışıyorlardı? Çünkü Tuğyan'la ilgili olarak...
2: Eski nişanlı Kervan bu habere ne diyecek?
5: Ben bildim bu kadın kötü niyetli.
2: Az sonra...
1: Evet efendim, şimdi... Vallahi Cemil Bey benim... Gerçekten çok üzüldüm Cemil Bey'e. Şimdi diğer bir acılı baba dün bizi çok etkilemişti biliyorsunuz. Aleyna Çakır. Nasıl Aleyna Çakır'a geldik? Önce onu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Tuğyan'la ilgili cezaevinden bize mahkum arkadaşından mektup geldi. Ve bu mektupta Ümitcan Uygun'la aslında Tuğyan'ın mektuplaştığını öğrendik. Ve bir duygusal bir yakınlaşma yaşadığını. Sonrasında Ümitcan Uygun vakası da bizi aslında yıllar önce çok etkilemişti. Çünkü iki tane genç kızımızın katil zanlısı. Olarak da bilinen bu Ümitcan Uygun hala Aleyna Çakır davası devam ediyor. Biliyorsunuz onunla ilgili de yargılama süreci devam ediyor. Esra Hankulu'nun davasından ise cezasını almıştı. 10 yıl hapis cezası aldı. Şu an ise Aleyna Çakır davası hala devam ediyor. Dün baba bizim içimizi dağladı. Bu arada diğer mektup da yolda geliyor. Ekip arkadaşımız hala Silivri'de. Mektubu alacak ve bizlere getirecek. Orada diğer detayları anlatacağım ama önce dün içimi çok yakan Aleyna Çakır'ın anne ve babasıyla da konuşmak istiyoruz. Ekip arkadaşımız Ankara'da Mehmet Bey, Fatma Hanım. Merhabalar.
6: Esra Hanım iyi yayınlar. 2020 yılında Ankara'da hayatını kaybeden ve Aleyna Çakır diye bilinen Sema Esen'in Kırşehir Kaman ilçesinde yaşayan ailesinin yanındayız. Yanımızda babası Mehmet Bey ve annesi Hatun Hanım var. İlk olarak mikrofonu annesi Hatun Hanım'a uzatacağım.
1: Hatun Hanım merhabalar.
7: Merhaba.
1: Çok Hayırlı geçmiş yayınlar. Olsun. Çok geçmiş olsun öncelikle.
7: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Şimdi tabii biz farklı bir konudan buraya geldik. Ümitcan Uygun'la Tuğyan'ın aslında yazışmasından, mektuplaşmasından buraya geldik. Siz diyorsunuz ki dün Mehmet Bey benim çok içim acıttı. Diyorsunuz ki benim kızım intihar etmedi. Ümitcan Uygun bunu yaptı. Siz bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz?
7: Ben bu konuda şunu söylemek isterim. Benim yavrumu ben kendi ellerimle yıkadım. Ben mezarının açılıp gerçeklerini adalet yerini bulsun istiyorum. Gerçekleri o mezarı açsınlar, gerçekleri orada görsünler.
1: Siz mezarın tekrardan açılıp tekrar bir otopsi yapılmasını istiyorsunuz.
7: Evet, ben açılmasını çok istiyorum.
3: Ne bulunacak
1: açılacak? Neden açılacak? Peki? Neden?
7: Çünkü benim Neden benim çocuğumun her tarafı mosmorudu, diz kapağı sıyrılık, yani gözünün biri hiç yoktu, içine çöküktü. Hı hı. Yani otopsi sonucunu ben tam anlayamadım. Tekrar olmasını istiyor mu?
1: Hatun Hanım, kızınızı...
7: Gerçek adalet yerini bulsun.
1: Kızınızı siz yıkadınız ve her şeyi görmüşsünüz. Tabii çok acı bir durum.
7: Evet.
1: Tam olarak ne olduğunu düşünüyorsunuz, ne gördünüz, ne söylemek istiyorsunuz?
7: Yani neyini görmedim ki? Her tarafı mosmor oldu. Yani hep darp

0: izleri hep çocuğumun sağlam bir yeri kalmamış ki her taraf mosmor oldu.
1: Peki bu şiddet, bu gözünün çökük olması ve vücudundaki morluklar otopsi raporunda yok muydu?
0: Yok. Görmedim, o otopsi raporunda görmedim.
1: Çünkü otopsi raporunda intihar olarak geçti ve otopsi raporunda Aleyna'nın şiddete uğradığı yazmıyor muydu?
0: Orasını bilemiyorum. Şiddet bilmiyorum. Otopsi raporunun nasıl olduğunu tam net anlayamadım mı? Tam net gelmedi.
2: Yazıyordu
0: tekrar,
2: da. Yazıyordu
0: tekrar.
2: Bir saniye. Şey, yani yazıyordur da, yani dizindeki tabii ki ekimozları, morlukları, hı hı, varsa bir yerde kırıkları muhakkak yazar ama otopsideki asıl önemli olan nokta bu oluşan ekimoz, kırıklardan hangisi ölüme neden oldu ve ölüme neden olma kişinin kendi sorumluluğunda mı, üçüncü bir kişinin dahili var mı? Burada boyun kırığından bahsettiği için buradaki ekimozlar yazar, hı hı, ama ölüm nedeni asıya bağlanmış bir şekilde oksijensiz kalma veya boyun kırığı demiş. Ama buradaki problem şu. Bu boyun kırılıyor, kanama oluşmuyor. Şimdi normalde canlı bir kişinin boynunda kırık olduğunda kırık olan yerde kanama oluşur. Kanamasız kırık demek daha önce ölmüş ve ası süsü verilmiş demektir. Bunu
1: şimdi
2: ispatlamaya
1: çalışıyorum. Şimdi Mehmet Bey'e de bir çevirelim. Çok teşekkür ederiz Hatun Hanım. Mehmet Bey, siz bu durumla ilgili...
3: Esra Hanım hazır.
1: Bu durumla ilgili ne söylemek istersiniz?
4: Ben ne söylemek isterim? Ben ne söylemek isterim? Hocam, şimdi şunu söylüyorum. Benim çocuğumu ben eşimle beraber ellerimizle yıkadık. Çocuğumun gözünün biri yok. Hı hı. İkincisine gelince kuşaktan at yanı, yani mosmor olmuş ayaklarına kadar. Bir intihar eden adam önce gözünü oyup ondan sonra da ayaklarını moraldıp o şekil mi intihar eder? Benim çocuğuma intihar süsü veriyorlar. Benim çocuğumu öldürdüler, astılar. Bir de raporunda ben kesinlikle bu gördüklerimizi hiçbir zaman görmedik. Gözünün birinin olmadığı o raporda yok.
1: Şimdi bu çok önemli.
4: Bıçaktan at yanlı mosmor olmuş, o yok.
1: Mehmet Bey, şimdi tabii aile
4: biz
1: diyor
4: çocuğumuzun
1: ki,
4: mezarının aile, açılmasını istiyoruz.
1: Evet. Şunu söylüyor aile. Şimdi bir çocuğun bir gözü göz bebeğiyle birlikte yoksa bunun adli tıp raporunda geçmesi gerekmez mi hocam?
2: Bakın, ufacık bir çizik, bakın çizik. Ufacık bir çizik bile otopsi raporunda geçer. Otopsi raporu, o hatta iç organlar da dışarı çıkarılır. Onlarda da bir harabiyet, hasar var mı diye. Beyin açılır, çıkarılır, kalp çıkarılır. İç organların tamamı çıkarılır, tartılır. Zehir vesaire araştırması yapılır. En ufak bir çizik, en ufak bir organdaki bir değişiklik bile dikkate alınıyorsa...
1: Nasıl
2: bir
1: olmuyor?
2: Gözünün olmadığına ilişkin rapor, böyle bir rapor olur mu ya?
1: O yüzden mezarın açılıp tekrar otopsi raporu.
4: Evet, hayır, o şekilde, o şekilde gözünün açılmasına tekrar
2: gerek,
4: biz
2: doktor, hayır, mezarın açılmasına gerek yok.
4: Mezarının açılmasını istiyoruz ki sizler de kendiniz görürsünüz, bizlere hak verirsiniz sayın hocam.
2: Otopsi raporundan önce bir de otopsi fotoğrafları var zaten. Yani
1: fotoğraflarda da gözükür bu.
2: Tabii otopsi fotoğrafları var. Otopsi fotoğraflarında kızımızın tüm bedeninin fotoğrafları, yani cansız bedeninin fotoğrafları muhakkak dosyanın içerisinde, hı hı, mevcuttur. Bir o fotoğraflara ulaşsak, otopsi raporuyla kıyaslasak, hem otopsi raporunda olmayan ve fotoğrafta olan bir eksikliği görürsek o zaman şimdi bu soruşturma tekrar açılabilir.
1: Evet, dosya bizde olmadığı için biz bugün avukatımızdan
4: sayın hocam dosyayı, ben şunu bir söylemek istiyorum.
1: Biz bugün avukatınızdan dosyayı alacağız, bunu söylememiz
2: evet,
1: lazım.
2: Ben bakayım
1: çünkü başka kimseyi suçlamamak için dosya elimizde yok. Şimdi dosyayı elimize bir alalım, biz de doğru olarak yön gösterelim, ona göre hem otopsi

0: üstü fotoğrafları hem de diğerlerine bakarız. Buyurun Mehmet Bey.
1: Bak Sayın Hocam, bak ben çocuğumu yıkarken göz kapağını bir baba göz kapağını kaldırıp içine baktığın zaman baba o şekil baktı gördü, ben onu cevaplıyorum. Ama o raporda yok.
0: Allah Allah.
1: O raporda olmadığı için biz mezarının açılmasını istiyoruz. Ben eşimle beraber yıkadım çocuğumu.
2: Çok enteresan.
0: Peki Mehmet Bey.
1: Benim çocuğumu bir baba bir anne evladını yıkarken göz kapağını bak bu şekilde böyle kaldır, içinde yok. Allah orada Allah. Hocamız da bunu anlatıyor. Allah tabii ki Allah. Resimleri istiyor. Ama bir mezarın açılsın, mezar açılsın, görün, bize hak vereceksiniz.
0: Mehmet Bey, kızınız...
1: Bunun gibi insanların bu
0: Mehmet
1: evet.
0: Bey, kızınıza ben size sorayım, sizin hani fikrinize ve düşüncenize, bunu kim, neden yaptı?
1: Bunu, bu benim çocuğum mutlaka bunun bir pisliğini gördü. Çünkü bunlarda her yol var. Çünkü o rahmetli annesini bile bunlar kendileri öldürdüler.
0: Ümitcan Uygun'dan
1: bu sanatçı, evet Umutcan Uygun. Annesini bile bunlar kendileri öldürdü. Ben İstanbul'dan gelmeden bu soruşturma başlatıldı. Annesini kaybettiler. O, tehdit ettiler ki bizleri bile tehdit ettiler. Otelde yerimizi değiştirdiler bizim.
0: Sizi nasıl tehdit ettiler?
1: Bak bu şekil. O, kaybedeceğiz. Sizi de öldüreceğiz. Yayına çıkmayacaksınız diye.
0: Yayına çıkmayacaksınız.
1: Bak ben bunları hepsini bak bu sizin yayında açıklama yapıyorum.
0: Tabii.
1: Adalet, Sayın Adalet Bakanımız bak çok güzel çalışmalar yapıyor. Bak bu Van'da çalışmalar yaptı. Bak valiye bile el attı. Ucu nereye varırsa varsın dedi. Bunu çıkarttı. Biz de Sayın Adalet Bakanımızdan istiyoruz ki bizim dosyamıza bir el atsın. Biz de garibanızsak biz de adalet, biz de bu adalete güveniyoruz. Biz de bu bayrağın altında yaşıyoruz. Bizim bu çocuğumuzun mezarını bir açılmasını istiyoruz. Bize bu konuştuklarımızı, yayındakilerini hepsini haklı olarak siz de göreceksiniz.
0: Peki biz de aracı
1: Sayın
0: oluyoruz.
1: Sayın hocam da görecek. Bak biz, orada oturuyor.
0: Biz de aracı oluyoruz İnşallah. Buna. Mehmet Bey şunu soracağım. Kızınız Ümitcan Uygun'la nasıl tanıştı?
1: Kızım liseye giderken onlara alıştırmış benim çocuğumu. Orada tanışmış. Benim çocuğumu mahvetti. Benim çocuğumu çok peşinde kaçtım. Etme dedim yavrum dedim. Biz böyle bir şey insanlar değildik. Bizlere iftira da attı. Çocuğumu götürdüler, öldürdüler. Buradan polisler elimden aldı yaşı tutunca. Götürdüler, peki, yurda götürdüler. Ali, yurtta bile benim çocuğumu
0: Mehmet Bey.
1: Aldı. Ümitcan Uygun yurtta Kırşehir yurdundan aldı götürdü.
0: Mehmet Bey, şimdi tek tek gidelim. Tanıştılar ve sizin iddianıza göre Ümitcan Uygun maddeye alıştırdı kızınızı. Sonra kızınız yurda gittiğinde Ümitcan kaçırdı mı kızınızı yurttan?
1: Evet, yurttan aldı kaçtı çocuğumu. Buradan polisler evimde. Ben kendi elimle polis geldi elimden aldı. Yurda götürdü, etme kızım gitme, bunlar seni öldürürler, bunlar iyi insanlar değillermiş, yapma kızım dedim, yurda götürdü, polis teslim etti, yurda bile vardılar, benim çocuğumu aldılar gittiler. Ondan sonra da cenazesi geldi çocuğumun.
0: Peki hiç
1: Allah'ım size... onları var ya ne yapsın, kurban olduğum Allah.
0: Hiç siz konuşuyor muydunuz ya da annesine söylüyor muydu Ümitcan beni dövdü böyle yaptı diye?
1: Ya hiç söylemedi. Tehdit edermiş benim. En son söylemiş eşime. Tehdit edermiş. Dermiş anneni, babanı, kardeşlerini öldürürüm diye. Çocuğuma bir de görüntüleri var. Yani bunlar hepsi elinizde yayınlandı.
0: Bir görüntüleri
1: çocuğuma
0: görelim.
1: Çocuğuma eziyet çektirerek.
0: Tekrar görelim bir görüntüyü.
3: Yayındayız. Buyurun. Böyle yapılmaz, böyle yapılmaz. Efendim arkadaşlar. Ümit'in işi olduk değil mi?
4: Onu mu gösteriyorsun
3: bir de? Bak o yayındayız. Buyurun. Böyle yapılmaz, böyle yapılmaz.

0: yapmam bile arkadaşlar.
1: Bir de bununla hava atan bir adam. Peki Mehmet Bey, o bayıldığı bir görüntüsü var. O ne zaman? Ne zamanki görüntü?
2: O da aynı zamanlarda. O da aynı zamanlarda. En sonunda benim çocuğumu öldürdü işte. Bunu Sayın Bakanım görsün. Bak, Sayın Bakanımın çok çok çalışmaları var. Çok tebrik ediyorum. Çok memnunuz da. Her tarafa elini attı. Bir de bizim dosyaya elini atsın. Her şey açığa çıkacak.
1: Peki Mehmet Bey, şimdi görüntüler oldu. Siz bu görüntüleri ne zaman gördünüz?
2: Bu görüntüleri ben İstanbul'da gördüm.
1: Daha önce görmemiştim.
2: Çocuğum öldükten sonra gördüm.
1: Daha önce görmemiştim.
2: Hayır, ben daha önce hiç görmedim.
1: Peki Aleyna,
2: hiç görmedim. Oradaki komşusu bile diyor.
1: Aleyna,
2: bak, komşusu ifade verdi, dedi. Çocuğa çok eziyet çektiriyordu, çok diyordu dedi. Bir de yanında 2-3 tane daha varmış ama onların isimlerini bilmiyorum.
1: Peki Mehmet Bey.
2: İsimlerini bilmiyorum.
1: Mehmet Bey, Aleyna kendi evinde mi yaşıyordu? Nerede vefat etti?
2: Kızım Sema Esen Keçiören'de evinde vefat etti. Orada çocuğumu asmış kapıya. Ondan sonra orada görüntüleri de vardı. İlk tespitlerde güzel şeyleri çıktıydı. İkinci tespitlerde kaybettiler. Biz sayın hakimimize de söyledik. Dedik yeniden canlı olarak bir tespit edelim. Yapılsın diye, ama olmadı. Onların elleri bizim elimizden uzun geldi. Biz de adaletimize güveniyoruz.
1: Peki,
2: sayın
1: Bey,
2: Adalet Bakanımız da buna bir el atsın.
1: Mehmet Bey, o gün ne olmuş? Yani bir gün öncesinden efendim, başlayarak duyumlarınıza göre siz en son ne zaman konuştunuz ve ne olmuş o gün?
2: En son benim kardeşleri eve getirdi. Bak, ben söylüyorum,
1: evet,
2: açık.
1: Anlatın ha.
2: Ondan sonra benim çocuğum iki gün sonra buradan polise mesaj atmış. Beni buradan alın diye. O anneni babanı öldüreceğiz, kardeşlerini öldüreceğiz diye yurda gel diye. Yurda polisler bunu buradan yurda götürdüler. Oradan yurttan bunu aldılar, geri Ankara'ya götürdüler. Bir onu gördüm, ondan sonra cenazesi geldi.
1: Peki ne kadar?
2: Başka da görmedim.
1: Ne kadar zaman arası var? Yurttan alıyorlar ya Aleyna'yı. Yurttan aldıktan ne kadar?
2: Yurttan aldıktan sonra bir hafta sürdü. Bunların zaten bir hafta sonra çocuğumu öldürdüler. Çocuğumu öldürdüler. Bizi tehdit ediyordu. Diyordu bizim arkamız kuvvetli diye. Ya Kırşehir yolu üzerinde, Kırşehir il sınırı diye levhanın altında resim çekinip paylaştı, ben buradayım diye. Sizin hepinizi öldüreceğim diye.
1: Yani
2: ben bunları hepsini açıklama yapıyorum.
1: Memleketinize gelip sizi tehdit etti, öyle mi?
2: Evet. Memleketimizde Kırşehir il sınırı diye levhanın altında orada resim çekinip paylaştı. Ben buradayım. Sizi bu şekil yapacağım. Sizi de kaybedeceğim diye.
1: Peki sormak istiyorum
2: benim
1: Mehmet
2: söylediklerim
1: Bey.
2: Bu. Sayın Adalet Bakanıma sesleniyorum buradan.
1: Peki
2: bize destek olsun. Bizim dosyamıza da el atsın.
1: Olacaktır Mehmet Bey. Bir anlamak için bir sürü mahkeme gördünüz. O mahkemelerde Ümitcan Uygun kendini nasıl savunuyordu?
2: Nasıl savunuyor? Çok serbest. Rahat. Bir de kardeşi ifade veriyor. Kardeşi döndü. Arkasını döndü. Güldü güzelce. Rahatça. Biz her şeyi hallettik. Sen merak etme diye. Elini de alkışlayarak çıktı.
1: Kim alkışlıyor?
2: 30 tane de koruma polisi vardı.
1: Kim alkışlıyor?
2: Kendisi. İki jandarmanın arasında hakim soruyor. Diyor ki ne? Sabıka kaydın var mı? Ümitcan Uygun diyor. Yok diyor. Ondan sonra sayın hakimimiz şeyden girdiği zaman bilgisayardan girdi. Dedi Ümitcan Uygun dedi. Senin dedi sabıka kaydın var ya dedi. Niye yalan söylüyorsun dedi.
1: Hı hı.
2: Ya bunlar her şeyleri ipe düzmüşler.
1: Peki Ümitcan Uygun
2: yalanlarıyla sağ solu tehdit ederek.
1: Mehmet

0: Bey, şunu sormak istiyorum. Ümitcan Uygun yani ne anlatıyor? Ben o gün yok muydum diyor. Ben yapma yani nasıl anlatıyor?
1: Diyor ben diyor yapmadım diyor. Bana telefon geldi diyor. Ben hiç telefon kullanmadım hayatımda diyor. Ben arkadaşımın telefonuyla diyor aradım diyor. Cevap vermedi diyor. Yahu sen hem yayınlarda çıkıyorsun diyorsun ki ne 75 milyar gelirim var diyor. Günlük 75 milyar senin hiç telefonun olmuyor. Bu nasıl bir şey? 4 tane telefonu varmış. Bunu kaybettiler. Annesinin hatını aldılar. Annesini öldürdüler.
2: Şöyle.
1: Annesinin üzerine olan hatını şey yaptılar ya.
2: Açık açık doğruyu söylemeyen biri var yani mahkemeye. Ben hayatımda hiç telefon kullanmadım.
0: Kim telefon kullanmadı?
2: Evet. Buna kim inanır? Yani
1: evet.
2: Bakın buradan bile şunu söylemeye çalışıyor. Yani orada bir baz kaydı bir telefonla ilgili çıkarsa bana yüklemesinler. Neden? Çünkü o telefon onun adına kayıtlı değil.
1: Evet.
2: Kendi adına kayıtlı olmayan telefonları kullandığı için benim hiçbir telefonum olmadı diyor. Oysa ki biraz önce sen kızın canlı yayın yapmışsın bir telefondan ve canlı yayında da kendi hesabından paylaşmışsın kızı darp ettiğin fotoğrafı. Buna inanan mahkemeyi de kınıyorum.
1: Kusura bakmasın. Sayın hocam şunu söylemek istiyorum. Çok özür dilerim. Bu bir de yine bir tutuklanmış yapmıştı. Bak o telefon da kendinin.
2: Kendi adına
1: bak,
2: değil.
1: Benim diyor telefonum yok değil. Diyor.
2: Kendi adına değil. Hat evet. Kendi adına
1: ben
2: değil.
1: Ben diyor günlük 75 milyar gelirim var diyor. Benim telefonum
0: nereden
1: yok diyor.
0: Nereden varmış günlük 75 bin gelir milyar, nereden? Günlük 75
1: 10 milyar,
0: bin gelir
1: 10
0: nereden?
1: Milyar harcamam var diyor. Bak bunları babası şeymiş ya ayakkabıcı başkanıymış ya. Bizlere nasıl şey atıyorlar biliyor musun? Devlet büyüklerinin babasıyla kendiyle çekindiği resimleri bize attılar. Bizim arkamız kuvvetli diye. Bunlar hepsi çıkar araştırılsa.
0: Devlet büyükleri bak, yanına gittiğinizde bizim arkamız kuvvetli fotoğraf değil. Yani bu ne olacak fotoğraf olmasının
2: tehdit
0: bir anlamı
2: ediyorlar.
0: Olmaz
1: evet,
0: ki.
1: Ha onları bize paylaştı. Bizim arkamız kuvvetli diye de bize ağzıyla bir de böyle şeyle mesajlaşarak. Yani ben ne diyeyim daha bunlara ben ne diyeyim? Allah ıslah eylesin öyle insanları. Böyle insanların derdinden çoğu bak memleketimizdeki kız çocukları bakkala bile gidemiyor.
2: Doğru
1: söylüyor. Böyle insanları devlet içeriden çıkarmayacak. Ömür doğru boyu hapiste sokacak. Bak hepimizin kız çocukları var. Bak sizin de var sayın hocam. Bak oradaki hocalarımın da var kız çocukları. Hepimizin var. Bakkallara gidemez hale geldiler.
0: Çok doğru söylüyorsunuz.
1: Bak bunları sayın bakanımız var. Bak çok iyi çalışıyor. Bunlara fırsat vermesin.
0: Peki
1: bak,
0: Mehmet
1: Van'daki,
0: Bey.
1: Bak valiyi bir.
0: Mehmet Bey size sormak istiyorum. Şimdi tabii hani biraz da bunu da konuşalım. Alena nasıl bir kızdı?
1: Ya çok iyiydi benim kızım. Hiçbir var ya yani intihar edecek bir çocuk değildi. Yani öyle annesine, babasına, kardeşlerine benim bak oğlum uzman çavuşuydu haçlığını bile salardı. Bak o haçlığını bile elinden alırmış. Bak mahkemede bile bunu söyleyen şahitler var. Bak çocuğumu bak öyle bir çocuktu. Öyle mülayim bir çocuktu ki kızım. Ben onun için bak onu kurtarayım diye Ankara'daki evimi sattım. Kırşehir Kaman'a yerleştim. Ama burada da tutamadım.
0: Ah. Çok haklısınız Mehmet Bey
1: ya. Tutamadım işte. Ne yapayım? Allah'ım ya.
0: Çok kurtarmak istediniz.
1: Çok çabaladım ama ne yapayım? Olmadı. Olmadı. Sayın Bakanımız da bize bir yardımcı olsun ya. Ne olursun
0: siz
1: ya.
0: Şimdi adalet istiyorsunuz.
1: Hep çalışmalarını görüyor. Adalet yerini bulsun diyor. Ya bizim de sizin bu yayınınız bize de bir destek olur inşallah.
0: Olur tabii ki. Olmaz mı? Ama adalet yerini bulacaktır. Siz asla kızınızın intihar
1: ettiğini...

0: bulsun, biz de kurtulalım. İçimize bir su serpilsin.
1: Ne kadar güzel
0: Burada
1: talepler ya.
0: annesi
1: Ne
0: var
1: kadar
0: böyle
1: normal
0: hasta,
1: talepler ya.
0: ben varım böyle. Böyle insanlar çoluk çocuk dışarı çıkamıyor. Niye böyle devlet böyle elini uzatıp da bunları yakalayıp içeri atsınlar?
2: Mehmet Bey, Aleyna size,
0: Hele hele
2: Aleyna,
0: afiyet
2: Mehmet
0: gelmesin.
2: Bey, Aleyna size düşkün müydü? Ailesine düşkün müydü? Konuşur muydunuz?
0: Yemin nasıldı ya, öyle bir kızımdı ki konuşurduk otururduk. Yani yanıma otururdu, saçını sıvaçlardım, kızım derdim. Bak ne diyeyim yani, ne istiyorsa onu alırdım. Gece demezdim, gündüz demezdim, çalışırdım. Beni buradan kime sorarsanız sorun, ben böyle bir yani bir ahlak bozuk bir insan değildim. İşimde gücümdeydim. Ama bize geldi böyle şeyler işte. Allah'ım yarabbim. Sen büyüksün. İnşallah adalet yerini bulur.
2: Mutlaka bulacaktır. Bizler de sizin dosyalarınıza iyice bakacağız. Otopsi raporuna
0: Sizler
2: bak.
0: de yardımcı olursanız biz de memnun oluruz. Vallahi çok memnun oluruz. Sayın Bakanımız bize bir elini uzatsın, dosyaya el atsın. Bunlardan her şey çıkacak, bak göreceğim. Bir de benim işte çocuğumun mezarı açılsın. Bak bu gözü, vücudunun morluğu. Bak o zaman siz de hak vereceksiniz bize.
2: Şimdi bizim ekip
0: Demek ki çabalamışsınız,
2: arkadaşlarımız Mehmet
0: doğruymuş
2: Bey,
0: diyeceksiniz.
2: bizim ekip arkadaşlarımız Ümitcan Uygun'un babasıyla konuştu. Ümitcan Uygun'un babası diyor ki bizim Aleyna'nın ölümüyle benim oğlumun hiçbir ilgisi yok. Aleyna kendini öldürdü. Benim çocuğumun bununla alakası yoktur diyor.
0: Ya ben diyorum şu göz kapağını bak abi, ben böyle aç bak, içinde gözü yok ya. Ben söylüyorum yani, biz
1: Ha ne desin
0: eşim
1: adam ya?
0: elleriyle yıkadı çocuğumu. Daha ne diyeyim ben, daha ne diyeyim ya? Aç, cenazenin gözü kapalı. Elini şöyle tut kaldır, yok içinde ya. Ya nasıl benim çocuğum bir şey yapmadı diyor. Nasıl böyle söylüyorlar ya? Onlar da oradan işte kurtulmak için söylüyorlar ya. Annelerini bile öldüren. Ta gidip de bak o sanatçının kızıyla mektuplaşıyormuş, bak oradan şey alıyor ya.
2: Ne alıyor oradan? Neden mi?
0: Rahmetli Güllü
2: Evet.
0: sanatçının oradan, o da ondan destek alıyor. Ben işte bunlar annelerini öldürdüler ya.
2: Ha, siz
0: O da
2: ikisi.
0: annesini öldürdü. Ha, oradan yardımlaşma,
2: Allah
0: birbirlerine
2: Allah.
0: destek alıyorlar.
2: Ha, siz ikisi de
0: Ha,
2: annelerini
0: bunlar
2: öldürdüğü iddia
0: böyleler.
2: ediyor. Ha, onun
0: Ha,
2: için
0: ikisi de
2: diyorum.
0: anneleri öldürdü bak. Annesi bak. Bak sayın hocam, bir insan intihar eden ağzına maskeyi takıp, bak hocalarımız da var bak dinliyor orada. Maskeyi takıp marketten alışveriş yapıp gidip çöplükte intihar eder mi ya? İntihar eden adam maskeyi dinler mi?
2: Sizin
0: Marketten alışveriş mi yapar? Poşeti elinde kadını infaz ettiler. Çünkü o yurttaki kız çocuklarını bütün pavyonlara satıyormuş. Soruşturma başlatınca kaybettiler.
2: peki siz
0: Çünkü kadın
2: şöyle mi
0: konuşacaktı her şeyi.
2: düşünüyorsunuz Mehmet Bey? Sizce Ümitcan mı annesini öldürdü?
0: Evet, o öldürdü. Bak konuşmasın diye annelerini bunlar kendileri öldürdüler. Soruşturma başlatınca ya diyorum bir bayan intihar edecek. Gidip de ağzına maske takıp eline marketten alışveriş yapıp kamyonların çöp döktüğü yerde intihar etmez.
2: Peki siz
0: Ben
2: o
0: intihar
2: yüzden
0: edeceksem ben ağzıma ne maske takacağım?
2: ikisi de anne katili, o yüzden ona yazdı diyorsunuz, öyle mi?
0: İkisi de anne katili zaten. Birbirlerinden destek, hani mahkemede mektuplaşıyorlarmış. Şimdi o da öldürdü, o temize çıktı. Ben öldürmedim, intihar etti diye. Çünkü adamları var. Ama devletten bunlar kaçamayacak.
2: Şimdi
0: Kaçamayacak.
2: Mehmet
0: Öbürü de
2: Bey,
0: kaçamadı bak, ayağına dolaştı. Yurt dışına kaçacaktı. Onu da yakaladılar. Ama bu da kaçamayacak. Bunu da araştırsın Sayın Bakanımız, bak iyi çalışıyor. Her şeyi de görüyoruz. Çalışmaları çok iyi.
2: şimdi bu
0: Bunlara el
2: dosyaya,
0: atsın ki
1: ben
0: böyle
1: bir isimlere bakmak
2: insanlar.
1: istiyorum.
2: Mehmet Bey, şimdi bu dosyaya o dönem annesiyle ilgili duruma takipsizlik verildi. Ama belki dediğiniz gibi bu dosya tekrardan açılabilir. Şimdi biz sizin kızınızın dosyasını alalım. Hem oradaki otopsi raporlarına, fotoğraflara bakalım. Ona göre bir

0: bu dosyanın takipçisi olacağız, hiç merak etmeyin. Olur mu Mehmet Bey?
1: Ama bizim tek dileğimiz sizden, Sayın Hocam, şunu söylemek istiyorum. Bizim çocuğumuzun mezarı bir açılsın. Hı hı. Bak, otopsi raporunda bizim bu gördüklerimizi otopsi raporunda biz göremedik.
0: İşte bu, çok haklısınız. Ha,
1: bu raporda biz... olan şey, evet, çocuğun üzerindeki olanları biz göremedik raporda.
2: Şimdi bu adalet nasıl bir şey biliyor musunuz, adalet? Hani nasıl şu bardak suya ihtiyacınız vardır, içmezseniz duramazsınız ya. Adalet de öyle bir şey. Bak, adam hala bu adaletin yerine gelmesi için gözyaşı döküyor. Adalet bunun kadar lazım gelen bir şey.
0: 6 yıl oldu, 6
2: bunun
0: yıl.
2: Bunun kadar, yani bu su daha kadar, ekmek kadar.
0: Daha mahkeme devam ediyor. Ya hocam, biraz da şu davalar çok uzun değil mi? Ya çocuğumuz, Allah koru ya Rabbim, ölüyor 6 yıldır Adalet Bey, hala mahkeme sürüyor. Çok ya uzun
2: maalesef
0: değil mi?
2: Sürüyor ve yani bakın, Ümitcan dediğimiz karakter gerçekten sıkıntılı bir karakter. Yani biz
0: kızı dövmüş yerde bayılmış, biz işin hava atıyor bundan.
2: Biz işin hukuki boyutunu avukatlar, hakimler, savcılar olarak tartışabiliriz. Ama devletin yargı gücü dışında bir de başkaca gücü var yani. Yani bunun dışındaki bir güçle bu tarz adamların gerçekten böyle ana babaları tekrardan ağlatmamaları için adliyeye gelmeden gereğini yapılması gerekir. Soruşturmaların etkin yürütülmesi gerekir. Yani ben bilmiyorum.
0: Şimdi babanın da iddiası da bana enteresan geldi. Baba diyor ki ikisi de anne katili olduğu için birbirlerine destek için yazmışlar.
2: O zaman konuşulmuştu, evet. Annesinin, çünkü o çocuk esirgeme yurdunda çalışıyordu. Oradaki çocukların yurttan kaçırılarak işte pavyonlara, gazinolara vesaire satıldığına ilişkin iddialar vardı ve bu iddialar ayyuka çıkmıştı. O sırada anne öldü.
0: Bu kadar böyle bir
2: bak,
0: şey.
2: O sırada sanki böyle şey
0: bir şey
2: gibi
0: söylüyor. Ya. Bir Mehmet Bey, bir buyurun.
1: Hocam, şunu söylemek istiyorum. Eğer ben o Ümitcan'ı ilk zamanda çocuğumu öldürdükten sonra çok çabaladım. Tutuklu yargılanmadı. Tutuklu yargılansaydı Esra Hankul şu anda sağ olacaktı.
0: Ya, çok doğru söylüyorsunuz. Ya. Bu çok haklısınız.
1: Bak, o çocuğu da öldürdü o arada.
0: Bakın, Esra Hankul'u da
1: İşte adaletimize bunun için sesleniyorum.
2: Doğru.
1: Ha, aldıramadık içeri, tutuklu yargılanmadı. Bu adamlar bize bile söylediler. Bizim elimiz uzun. Bizim her tarafta adamımız var diye. Devlet, ya bize canlı, canlı olarak konuşuyorum.
2: Mehmet Bey, devlet kırar o eli, sen merak etme, tamam.
0: O kadar uzun değil ki şu an cezaevi.
1: Kırar, ben de biliyorum. Bak, Sayın Bakanım valiyi bile tutuklattı.
2: Devlet o
1: elleri... Bak, o çocuk 6 yıldır bulunamadıydı. Bak, içindeki kim çıktı? Ha, bu o Esra Hankul'a da çok üzülüyorum. O da benim evladım.
2: Evet.
0: Tabii, doğru söylüyorsun.
1: Çok üzülüyorum ama ne yapayım, aldıramadım içeri. Çok çabaladım. Bakanlarıma çok çağrı yaptım, ettim ama hiçbir şey yapamadım. Bir şey yapamadım. Şu andaki şeylerde, sizin yayınınızdaki olandan inşallah Sayın Bakanım bunu izler, görür, duyar. Bizim de bu davaya, dosyaya bir elini uzatırsa bizim de içimize bir su serpilir.
0: İnşallah.
1: Bizim gibi vatandaşların, anne babaların gözyaşları akmaz.
0: Çok teşekkür
1: oradaki
0: ederim
1: hocam,
0: size.
1: Oradaki sesinizi... hocam da çok haklı konuşuyor. Elleri kırılır evet. diye.
0: Çok teşekkür ederiz. Bir son anneye de, Hatun Hanım'a da son söylemek istediği var mı? Biz de o sırada Fatih'le birlikte hem dosyasını alacağız sonra. Hatun Hanım, son kez hani bununla ilgili bir şey söylemek istiyor musunuz? Yeni taktı kulaklığı. Son kez bir şey söylemek istiyor musunuz Hatun Hanım?
3: Mezarının açılmasını istiyorum ben.
0: Hı hı.
3: Mezarının açılıp gerçekleri yerini bulması, ilahi adalet yerini bulacak.
0: İnşallah her zaman bulur. Şimdi bizler dosyayı alacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Fatih şimdi avukatınızla görüşsün, dosyamızı alalım. Biliyorsunuz 6 yıldır bu dava devam ediyor. Bu olaydan 1 yıl sonra da Esra Hankulu vefat etti. Hem de Ümitcan Uygun'un yanında, onda da ölüme sebebiyet vermekten 10 yıl ceza aldı. Aleyna Çakır dosyası da devam ediyor. Aslında yani bir insanın bunu sıklıkla yapması, bunu da yapmış olacağının göstergesidir. Ona göre ceza verilecektir diye düşünüyorum. Hocam, şimdi biliyorsunuz cezaevinden bize mektup geliyor. Bir Seçil ekranda mı? Birazdan Seçil de bize söyleyecek.

0: söyleyecek mektubu aldı mı almadı mı? Siz hani bu durumda bilmiyorum izleyiciler ne düşünüyor? Tabii şimdi de söyleyelim hani bir iddia olmuştu Ümitcan Uygun'un annesi vefat ettiğinde bunlar mı öldürdü ortadan kaldırdı diye ama sonra o dosyaya takipsizlik verilmişti. Şimdi Ümitcan Uygun hani bu anne ölümüyle ilgili suçlanan biriydi.
1: Evet.
0: Sonrasında annesini öldürmekle diğer büyük suçlu olan ve şu an bunun için tutuklu olan Tuğyan'la mektuplaşmasında bu tarz bir şey olabilir
1: Şimdi
0: mi?
1: ben dün de sordum. Gerçekten bunun dışında başka bir ortak nokta bulamadım. Bakın bunu da
0: siz
1: Mehmet,
0: de bunu düşündünüz.
1: Bakın Mehmet Bey söyledikten sonra. Çünkü ben dedim ki ne alaka? Nasıl birbirlerine, hangi amaçla birbirlerine yakınlaştılar? Evet, diğeri de annesini öldürmeyle ilgili bir soruşturma geçirmişti. Mehmet Bey bizi aydınlattı gerçekten. Bunun dışında başka hiçbir ortak nokta. Şimdi adam Ankara'da yaşıyor. Diğeri Yalova'da yaşıyor. Çınarcık'ta yaşıyor. Birbirlerini görme ihtimalleri yok. Birbirlerini belki en fazla ekranlardan görmüşlerdir. O da davalık oldukları için. Annelerini öldürmeyle ilgili soruşturmalarından başka ortak noktaları yok.
0: Bu arada hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz anneye taksiyle giderek kendini bir alanda silahla vurmuştu. O silah da Ümitcan Uygun'a ait çıktı.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla Ümitcan Uygun'a ait parmak izleri vardı. O yüzden de oğlu bu işi yaptı diye çok konuşuldu o dönem. Ve kamera görüntülerinde incelendiğinde hani bunu da söylemek lazım. Annenin kendisinin o alana gittiği görülmüştü. Ama sonradan hani konuşulanlar spekülasyonlara takipsizlik verildi ama anne o alana gitti. Neden maskeli bir şekilde? Çünkü o dönem bir de maske takıyor anne.
1: Tabii.
0: Hani bu bizim hani hastalıktan koruma maskelerinden. Neden maskeyle bir insan kendine bu şekilde zarar versin? Neden Ümitcan Uygun'un silahıyla yapsın? Diyerekten çok konuşulmuştu.
1: Evet, yani tabii şüpheli durumlar çok, aydınlatılmamış birçok dosya var Türkiye'de. Bu da tam manasıyla kamuoyu vicdanını rahatlatmayacak şekilde kapatılmış dosyalardan bir tanesi. Yani bunların da üstüne tekrardan gidilmesi gerekir zaman aşımı süreleri dolmadan diye düşünüyorum.
0: Bizim izleyicilerimiz de sıklıkla hep bizi takip ederler ve ararlar. Ortak noktaları olarak birçok kişi bunun anne vefatının ve anne öldürmenin ortak nokta olduğunu söylediler.
1: Evet. Yani biz de öyle düşünüyoruz zaten. Çünkü başka hiçbir ortak noktasını bulamadık. Yan yana gelmelerini gerektirecek hiçbir neden yok. Ama bunlar mektuplaşıyorlar ya. Yani birbirlerine bir şey de yazamazlar. Çünkü mektuplar biliyorsunuz okunuyor.
0: Okunuyor.
1: Okunuyor. Birbirlerine akıl da veremezler yani.
0: Ne anlamda akıl vermek gibi hocam?
1: Yani ne bileyim soruşturma dosyasıyla ilgili olarak şimdi bunların ikisi de kurt. Ümitcan baksana öyle cenderelerden kendisini kurtardı ki. İki cinayetle ilgili olarak kasten öldürmeden iki ağırlaştırmış müebbetten yargılanmadı. Biri intihar denildi. Diğerine sadece ölümüne sebebiyet vermekten, ihmal suretiyle sebebiyet vermekten denildi. Tuğyan hala yargılaması başlamadı. Dolayısıyla birbirlerinden akıl alacak da karakterler soruşturmayla ilgili.
0: Peki isterlerse şunu da merak etmiş izleyicimiz. İsterlerse telefonla birbirleriyle görüşebilirler mi?
1: Yani bu izne tabi. Tabii yani herkes de telefonla görüşemezler. Telefonla görüş hakkı sadece aileleri yoksa en yakın tespit ettiği kişidir. Muhtemelen babasıyla görüşüyor Tuğyan. Babasıyla görüşüyordur. Belki de Tuğberk'le de görüşüyordur.
0: Ama mesela Tuğyan derse ben telefonla onunla görüşmek istiyorum.
1: Görüşemez yok.
0: Yani görüşemiyor.
1: Yok,
0: ya cezaevindeki kişiler birbirleriyle görüşemez
1: yani şöyle
0: mi?
1: Mesela anneniz de cezaevindedir. Anneniz başka cezaevindedir, babanız da cezaevindedir. O kişiyle babanızla telefonda görüşebilirsin. Yani o hak diğeri tutuklu diye ortadan kalkmaz. Ama bu sizinle ilgili en ufak bir akrabalık bağı olmayan, dostluk bağı olmayan dışarıdaki üçüncü kişi. Bununla ancak savcılık izniyle, özel izinle bir defaya mahsus görüşebilir. Yoksa bununla devamlı görüşemez.
0: Savcılık ama izin verir mi
1: vermez
0: hocam?
1: Vermez canım. Niye versin bunlara izin? Ne alakadır? Hani bizim gibi bakarız.
0: Bu arada sonuçlarımız doğru söylüyor. Mektupta da yani abartılı bir şeyler hani yazılamaz.
1: Yazamazlar.
0: Çünkü mektupların hepsi kontrol ediliyor.
1: Evet evet kesinlikle. Yani birbirlerine danışacak bir şeyleri de yok. Yani dolayısıyla bu konuyla alakalı olarak bunlar yani aşkla yaşayamazlar. Nerede tanıştılar bunları?
0: Ya hep ben valla nereden akıllarına geldi
1: çıldıracağım,
0: bilmiyorum.
1: Çıldıracağım valla anlamıyorum
0: şimdi
1: ya böyle anlayamadığım
0: mektubu
1: şey.
0: Almak için seçebiliyorsunuz Silivri Cezaevinde. Şimdi
1: aldı
0: ona
1: mı?
0: Bağlanacağız. Aldı
1: hadi,
0: galiba.
1: Hadi
0: kısa bir aradan sonra.

0: sizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
1: Hem şıklığın, hem cazibenin, hem de cezbedici gizemin simgesi. Hürrem Afro Black'le tanışın. Derin odunsu tonların baharatlı ve mistik detaylarla birleştiği büyüleyici bir harman. Her damlası lüks, cazibe ve karakter dolu. Hürrem Afro Black özgüveninizi yükselten güçlü bir iz bırakır. Koyu notalarla harmanlanmış bu parfüm gecenin cazibesini teninizde taşır. Bu eşsiz karışım bulunduğunuz her ortamda akılda kalıcı bir cazibe, çekicilik oluşturacak. Hem modern hem de gizemli bir aura. Hürrem Afro Black parfüm şimdi essay.com.tr'de satışta. Kendinizi şımartın ve gücünüzü, cazibenizi her an yansıtın.
2: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: Hadi.
5: Spor araba.
6: Az kaçar.
5: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
7: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
9: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir bisküven versen.

0: kupası özel yeni Samba cips çeşitleri 55 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?

0: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
1: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
0: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Trendyol Plus günlerinde

0: Dondurmalandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: döneri gördüğün an.
1: Bir de Sütaş Ayran.
0: Gelsin Sütaş Ayran.
2: Çekiyorum.
3: Evet.
2: Harikasınız
1: ya.
3: Nasıl oldu?
1: Nasıl?
2: Bakalım.
1: Hemen.
0: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
4: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trix Sat.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
7: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay, baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Sadece durulan.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo valla.
15: Sen de sadece durula.
16: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
18: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
19: Allah aşkına neden?
18: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
19: Karnın doyar da ruhun aç.
18: Dört nala yaşıyoruz.
19: Tamamdır şaka mati.
18: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamana pop kek.
20: Doymayana pop kek pop kek. Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
21: Koçak'ta festival şimdi.

0: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
1: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
2: Evet efendim, şimdi Seçil biliyorsunuz Silivri'de Tuğya'nın mahkum arkadaşlarından bize mektuplar geliyor biliyorsunuz. Bir tanesi de onun çok yakını. Seçil, ne söyleyeceksin?
3: Merhabalar Esra Hanım. Evet, biz sabah saatlerinde Silivri cezaevine geldik. Avukat içeriye girdiler. Bize mektup iletmek isteyen kişiyle görüştü. Daha sonrasında biraz önce çıktı avukat ve mektubu da getirdi.
2: Mektubu aldın mı?
3: Aldık Esra Hanım. Mektubu aldık. Mektupla alakalı şunları söyleyebiliriz size. Aslında bu bahsedilen kişi Ümitcan Uygun'la Ümitcan Uygun'la sevgili olduklarını ve yaklaşık 1,5-2 aydır mektuplaştıklarını.
2: 2 aydır.
3: İlk mektubu yazan kişinin ise Tuğya'na Ümitcan olduğunu öğrendik.
2: Bir dakika, ilk yazan kişi Ümitcan mıymış?
3: Evet Esra Hanım, cezaevinden Tuğya'na ilk mektup Ümitcan'dan gelmiş.
2: Hocam, gördünüz mü? İlk mektup Tuğya'dan gitmemiş. İlk mektup Ümitcan'dan gelmiş. Ne diyorsunuz buna?
4: Yani kendisiyle benzer karakterli
2: kendine yakın hissetti.
4: Birini buldu da onun için yazmak mı istedi? Çünkü hal ve tavırlar çünkü çok
2: benziyor.
4: Narsist, değişik bir karakter. Onun için mi acaba kendine yakın gördü? Onu ilk dedim ya, tencere kapak misali, birbirine çok
2: bir
4: benziyorlar.
2: Hayır, nereden aklına gelir ben Tuğya'na mektup yazayım ya da böyle bir şey? Yani tam Tuğya bu arada güzel bir kız. Hani o anlamda da hani hem güzel hem böyle bir işte sonuçta bir suçla gündem oldu. O da bir suçla gündem oldu. Bir anne öldürmekten bahsediyoruz, olmayacak şey. Zamanında Ümitcan hakkında da anne öldürmekten konuşulmuştu.
4: Şimdi cezaevinde vaktiniz çok. Yani her şeyi yapabilirsiniz. O kadar vaktiniz var ki. Hele ki bizim programlarda çok takip ediliyor cezaevinde özellikle. Yani o karakteri izleye izleye etkilenmiş ve kendisine yakın hissetmiş olabilir. Mektup yazmak da cezaevinde bir faaliyettir. Faaliyettir. Çünkü o mektubun karşılığının gelmesi Ümitcan için değerlidir. Ki karşılık da vermiş. Yazmayabilirdi de. Doğru mu?
2: Karşılık da vermiş.
4: Karşılık da vermiş.
2: Tabii belki şunda, bunun da etkisi var. Bu arada daha önemlisi var.
4: Ne?
2: Kervan. Söyleyeyim mi onu?
4: Ne?
2: Bakalım. Kervan'la ilgili Seçil ne söyleyecek? Dur, ben söylemeyeyim. Söyle Seçil.
3: Esra Hanım, Ümitcan Uygun'la mektuplaşmayı aslında Kervan Bey'in de bildiğini öğrendik.
2: Ya, Kervan Bey bir süre önceden Ümitcan'la Tuğya'nın yazıştığını ve bu yazışmaların içinde duygusal yazışmalar olduğunu biliyormuş. Bu da beni çok şaşırttı ha. Kervan, acaba bir dakika, Kervan bunu duydu ve onun üzerine mi o da bu kadınlarla falan şey yaptı? Yani Kervan Bey bunu

0: Arkadaşlar söylüyorum. Ümitcan Uygun'la Tuğya'nın yani bizim dışımızda, bizden öğrenilenden bahsetmiyorum. Bizim öğrendiğimiz durumun dışında Kervan Bey bunu öğrenmiş.
1: Allah Allah.

0: şu an duyabiliyorum Esra Hanım.
1: Kervan Bey'e mesaj atmışsın sen Ümitcan Uygun'la Tuğya'nın mektuplaştığıyla ilgili. O sana ne dedi?
0: Evet Esra Hanım, ben sordum kendisine. Biz yayında öğrenmiştik, dün de işlemiştik. Kendisine sordum. Evet, ben daha önceden biliyordum bunu dedi. Mektuplaştıklarını biliyordum dedi.
1: Mektuplaştıklarını daha önceden beri bilen kişi Kervan. Sordun mu nasıl öğrenmiş?
0: Esra Hanım, ona da yine Tuğyan'la ortak tanıdıkların birinin aracılığıyla haber aldığını biliyorum ama isim olarak bilmiyorum.
1: Ha, Tuğyan'ın bir yakınına bahsetti herhalde. Evet, bakın bu da önemli şeylerden biri. Bu arada bu tarz kişi hani böyle bir şey yok falan filan diyerekten bazı haberler yapmaya çalışıyorlar. Kervan Bey de ayrıca kendisi öğrenmiş, bize de gelenler. Yani bu gerçekten içeriden mahkum bir arkadaşın mektubu. Bu ara çok şöyle şeyler olmaya başladı. Dava ve iddianame yaklaştıkça çeşitli yalan haberler çıkarıyorlar arkadaşlar. Tuğyan'ı dışarı çıkartmaya yönelik bir algı operasyonu başlatıyorlar. Buna da dikkat etmek lazım. Yarın 13'te görüşmek üzere.
2: Kayıplar, çözüme kavuşmamış cinayetler.
1: Bir defa bunu görüyorsun. Öbür çocuğum hasta diye diğer çocukları karnını bırak, olmaz.
2: Ailenize mi kavuşmak istiyorsunuz?
1: Ben de öğrendiğimde çok şaşırdım. Doğrunun bulunması tarafındayız.
2: Esra Ezmeci ve ekibi sorunlarınızı çözmek, gerçekleri ortaya çıkarmak için yanınızda. Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184. Arayın, sesiniz olalım.
1: Eninde sonunda adalet yerini bulacaktır.
3: Essai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: anahtarı, inci değil o. Kimseyi zorla tutamazsın, ver şunu.
1: O giderse an delirir. Perişan olur çocuk, anlamıyor musun?
0: Baba inci gitti zaten, yok. Tamam mı, kız yok artık zaten, yok.
2: Açar mısınız kapıyı lütfen ya?
0: Baba ölümü gör, ver şu anahtarı hadi. Versene.
1: Elleme, sokaktan geldim. Ellerim pis, dokunma bana. An? Döndün mü evine oğlum? Sonunda geldin mi?
0: Baba Han yok artık. İnci yok, Han yok. Bir daha gelmeyecekler. Alış artık buna. Yok, ikisi de bitti.
3: Abla.

0: Kim içerideki baba?
1: İnce oğlum, kim olacak?
0: İnce değil o. Başka biri içerideki. Hadi bırak gitsin bak. Yazık, kimse korkmuştur.
2: Lütfen açın artık kapıyı, lütfen.
0: Bak, duydun mu? İnci'nin sesi değil o. Başka biri var içeride.
1: İnci nerede peki?
0: Gitti.
1: Çocuğunu göstermeyecek mi sana? Sen de benim gibi mi olacaksın lan? Çocuğun hasretiyle mi geçecek hayatın?

0: unuturum sanıyorsan unutamaz. Yeniden severim sanıyorsan yapamazsın. Ben denedim, olmuyor. Bırakma han, izin verme, dönsünler. Yoksa benim gibi olursun.
1: Dönemezler baba.

0: Niye affetmiyor seni? Neden kızgın? Sevmiyor mu seni? Bu kadar kolay mı bırakıp gitmek? İyi o zaman. O seni sevmiyorsa sen de onu sevme. Bırak gitsin.
1: Gitmedi o, gitmedi! Bırakmadı beni! İnci öldü baba. Onlar öldü. Benim karım öldü. Öldü baba. Dönemezler bir daha, anlamıyor musun? Bak, ben de senin gibi oldum. Yok, burada değilim bak. Hiçbir zamanda olmayacağım. Hayalet olacağım, gölge olacağım. Ama ben hiçbir zaman olmayacağım. Aynı senin gibi.

Adını sayıklayacağım hep. Her yerde onu arayacağım. Herkese o sanacağım. Ama hiç kimseyi sevemeyeceğim. Hiçbir zaman baba olamayacağım. Hiçbir zaman yaşamayacağım ben. Öldüm ben baba. Senin oğlun öldü.

Hayatta en çok ne istiyorum biliyor musun? Sonumun da senin gibi olmasını. Delirmek de etmiyor çünkü. Delirince de unutamıyor insan. Ben senin gibi olmak istiyorum. Herkesi unutayım. Bir tek o kalsın bunun içinde. Bir tek o. Bir tek onunla yaşayayım burada. Sadece ikimiz.

0: Giderse ölürüm abla. Giderse ölürüm. Sarılırsak geçer hiç. Hep geçti.
1: Geçmeyecek.

0: Konuşun, anlaşın annene. Ben arada kalmak istemiyorum. Sendeki de o adamdan özür dile.
1: Asla. Özür dilemeyeceğim asla.
2: Ya sana rahat mı batıyor? Ha? Senin derdin ne? Nedir derdin? İnsanlar nelerle uğraşıyor, nelerle boğuşuyor, senin haberin var mı? Senin şu hayat hiçbir eksiğin yok. Ben anlamadım, nedir bu kavgan, bitmedi gitti.
1: Sen benim ne yaşadığımı nereden bileceksin? Hiç ilgilendin mi, sordun mu? Gerçekten merak ettin mi ya?
2: Ya benim en yakın arkadaşım öldü. Onu ben toprağa verdim karnında bebeğiyle. Sen neyden bahsediyorsun ya? Sen ne konuşuyorsun acaba?
0: Bak şuraya. Görüyor musun o adamı?
2: Onun kocası. Öldüğünde aklını yitirdi herif. Aylarca hastanede kaldı ya. Senin haberin var mı?
0: Her gün buraya geliyor, şu ağacın altına oturuyor. Sabahtan akşama kadar. O kolyesine, toprağına dokunuyor saatlerce.

kafasının içinde sürekli onunla konuşuyor ve hiç kimseye hiçbir şey anlatmıyor ve asla isyan etmiyor. Ya. İşte hayatta böyle gerçek dertler var. Senin için hayat daha yeni başlıyor. Ama sen o pembe kavanozun içinde yaşıyorsun. Ve böyle canın sıkıldı mı isyanlar çıkarıyorsun. Durmadan sızlanıyorsun ya, durmadan. Mutlu olmayı bilmiyorsun. Bu adam nasıl mutlu olsun mesela? Ha? Var mı onun mutlu olması için bir sebebi? Ben orada gerçekten acı çeken bir insan görüyorum. Buradaysa böyle sızlanıp duran küçük bir kız. Bekle beni burada, 5 dakikaya geliyorum.

Han? Merhaba. Ben sana şöyle yiyecek bir şeyler getirdim. Su da aldım. Gazoz aldım. İçine açacak tokmak. Burada mısınız? Akşam yağmur yağacak. Ben diyorum ki geleyim seni alayım. Esat'a götür. Eve gitmek istiyorum.

O zaman sen bunları ye mutlaka. Aç kalma ne olursun. Lütfen.

0: kadınla erkeklere mi iyi duyarsın?
1: Sana ilgi duymadım. Şefkat duydum. Arada bayağı fark var.
0: Peki şefkat konusunda neden bu kadar cömertsin?
1: Ben soruyorum şimdi.
0: Bir hakkım var.
1: Kolay mı unutursun? Aldım ben cevabımı.
2: Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız. Hem de en ufacıklarından. Mavi kadifede bir yaldız.

0: dikkat ilgimi çektin. Çünkü dünyanın en büyük derdine sahipmişsin gibi bir ağırlık vardı üstünde.
1: Kim çağırdı bizi buraya? Ben pek kimseyi tanımıyorum da.
0: Sen ne ya sen? Eğlenmene bak. Tadını çıkar.

0: İsmin ne senin?
1: Han.
0: Neden benimkini sormuyorsun?
1: Unutacağım çünkü.
0: Her iddiasına varım, unutamayacaksın.

0: Atmamışsınız bunları.
1: Yok, biz hiçbir şey atmadık. Hani sen kendin bakıp karar verirsin diye.
0: Her şeyi almıştı zaten. Kitapları.
1: Biz hiçbir şeye dokunmadık Han. Hani sen belki saklamak istersin diye.
0: Saklamak diyorsun. Yok. Ben beceremiyorum onu.

Kardeşim, biz çok özledik seni. Çok bekledik. Hep dua ettik. Bir an önce evine dön diye. Birlikte olalım. Eskisi gibi olalım diye. Yok. Yani tabii eskisi gibi olamayız biliyorum da. Hani yine de hep yaptığımız gibi birbirimize tutunup birlikte dayanırdık.

0: Ha, ne kadar iyi görünüyorsun biliyor musun? Valla. Biz de çok iyiyiz. Buradayız yani, çok şükür hiçbir eksiğimiz yok. Aynı bıraktığın gibi. Şey, Neriman üniversiteyi kazandı biliyor musun? En son sevindiğimiz şey o, değil mi abla?
1: Ha. Valla böyle haber de vermedin. Haber verseydin bir hazırlık yapardık kendimizi, bir çeki düzen verirdik hani elbisemiz falan.
0: Evet. Hay Allah'ım.

0: köfte yapardık. Gülben değil mi?
1: Ay tabii abla, yapardık, yapmaz mıydık ya? Tüh.
0: Sen demiştin ya köfte. Hani Hicr'ın çekmişti oradayken söylemiştin, getir demiştin bana. Ama buradasın zaten, döndün. Söz ben yaparım, yarın yaparım. Ha? Ha. Döndün değil mi?

0: Gazoz da aldı. Vallahi bir sürü. Dolap ağzına kadar gazoz dolu.
1: Baba. Sen bu şarkıyı çalabiliyor muydun piyanoda? Halbuki tam senlik.
2: Allah Allah.
1: Bunu yeni almış herhalde.
2: İlk defa görüyorum. Açmamış da.
1: Niye aldıysa artık. Biz hiç plak dinlemezdik ki. Aşağıya ses gitmesin, rahatsızlık vermeyelim derdi hep. Ne haklı tabii kız. Bizim şu evde rahatsızlık vermediğimiz çok az zaman olmuştur.
2: Değil mi?

hayatımın kadınına. Umarım bir gün gideriz buralardan. İnci'nin annesini almış Haluk. Siz ne diyordunuz ona? Bir şey diyordunuz. Ha? Neydi o? Ha. Parmaksız. Alemsiniz ha. Orada karşılaşma ihtimalleri yoktur herhalde. Yok. Karşılaşmazlar.

0: Niye uyku tutmadın?
1: Hala inanamadığım için galiba.
0: Ne?
1: Burada bu evde birlikte yaşadığımıza. Suçlu gibi kimseden kaçmadan. Beraber uyuyup uyandığımıza. Zaten seni izlemek böyle rüya gibi. İnsan uyumak istemiyor.

0: Abla.
1: Canım.
0: Naci bir kere ölmüştü yani. Yani annem sana öyle söylemiş. Otobüs çarptığında sen de onu öyle yerde ölü gibi yatarken görünce inanmışsın anneme. Ama sonra aramış o seni hastaneden. Demiş ki ben iyiyim. Ölmedim. Şimdi aynı telefon bana gelse. İnci dese ki İyiyim ben. İyiyiz. Dese. Aradığı kişiye ulaşamaz. Ulaşamazsınız. Bu çekmiyor artık. Buradan da çekmiyor. Oradan da çekmiyor. Hiçbir yerden çekmiyor. Bu yüzden boş yere beni aramayın artık.
1: Kaan. Abla aramayın dedi, gidiyor. Bırak gitsin.

0: alarm açmıyorsun, evde yoksun, otelde yoksun. Bavulunu da burada böylece bırakmışsın. Sokaklarda bile aradım seni ya Rüya.
1: Ya bir susarsan anlatacağım. Yukarıdaydım üst katta.
0: Yok ki benim üst katımda kimse. Neredeydin?
1: Ya bunun üstünü diyorum. Oteldeki kadının evi.
2: Ay sen Safiye'nin evine mi girdin?
1: Keyfimden girmedim Esra'cığım. Babası soktu beni eve.
2: Sebep? Hadi söylesene Rüya.
1: Ya... Senin rahmetli arkadaşın sandı beni. İnceymiş adı, ben bilmiyordum. Yani bence benzemiyoruz da. Senin fotoğraflarından gördüğüm kadarıyla andırmıyoruz yani. Nasıl öyle zannetti ben anlamadım. Alzheimer değil mi? Yazık ya, çok çaresizdi. Gitmeyeyim diye kilitledi beni banyoya. Yani beni derken işte anladın sen.
0: Ne dedi peki? Yani İnce'ye ne dedi?
1: Onu bırakmam.

0: ben keşke söylemeseydim. Sen öyle sorunca ben bilemedim. Esra çok özür dilerim. İyi misin?
1: İyiyim.
0: İyi misin?
2: Nasıl yani sen? Sen döndün mü? Çok şaşırdım şu anda. Ay çok sevindim. Çok sevindim. Çok çok iyi görünüyorsun.
1: Siz evde tanıştınız. Tabii. Çok tatsız oldu. Kusura bakma ne olursun.
0: Ben bir şey yapmadım ki. Niye kusura bakıyormuş?
1: Hayır, rahatsız bir durum oldu ya, o yüzden söylüyorum ya.
0: İyi de kimse bana kusura bakma demedi. Hatta kendisi bizzat kovdu beni evinden.
1: Tamam Rüyacığım, hadi sen çık artık eve. Bavulumu burada ben getiririm.
3: Sen de kalıyor yani bu hanımefendi. Öyle mi?
1: Kuzenim evet, birkaç gün bende kalacak.
0: Otelde kalıyordum aslında da. Orada da sıkıntılı bir durum olunca şutlandım. Yani çok enteresan bir aile. Ya kovuyorlar ya zorla buyur ediyorlar. İlginç.
3: Hangi otelde?
0: Karşıdaki.
3: Dibimizdeki yani.
0: Bir sakıncası mı var?
1: Naci Bey'in odasını tutmuş. Safiye'nin de haliyle bundan biraz rahatsız olmuş.
3: Rahatsız olur tabii.
0: Demin dinleseydin beni. İnsan gibi izah edecektim. Baban fenalaştı sandığım için girdim evinize. İlaçlarını almak için. Yoksa ne işim var benim el alemin evinde? Niye dalayım yani? Manyak mıyım ben?
3: Bilmem. Öyle misin?
0: Ha, öyleyim. Öyleyim ya. Manyağım. Hobi olarak böyle sorunlu ailelerin evlerine giriyorum, oldu mu? Niye bakıyorsun ya dik dik?
1: Rüyacığım tamam sen artık hadi eve çık bakalım. Onun da sinirleri bozuk yani haklı olarak.
3: Sen iyi misin?
1: İyiyim. İyiyim. İşte olabildiği kadar.
3: İyi bak kendine.
1: Ha, ben seni aradım ama bir türlü ulaşamadım. Herhalde telefon numaran değişti.
3: Olduğum yerde çekmiyor.
1: Ha, sen dönmedin o zaman.
0: Aman dönmesin zaten. Kılların efendisi.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola!
4: Fanta sarık ola canım o.
2: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.

0: Dengelin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Olmaz ki öyle şey canım.
10: Bir biskrem versem?

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Boş Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Boş X Large ve XX Large buzdolapları. Şimdi Susebile hediyeli.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
11: Hangi Kredi?

0: Monaco Jay sadece Atasay mağazalarında.
1: Obsesso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
2: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
7: Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
9: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
10: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Raffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
11: Çekiyorum.
12: Evet.
13: Harikasınız ya.
14: Nasıl oldu? Bakalım.
15: Hemen.
16: Hadi bakalım.
17: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
18: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelen makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba. Nasılsınız?
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
7: Abi ne oluyor ya?
8: Açlık basıyor, bir şey yok.
9: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
10: Fotoğrafımızı çeksene ya.
11: Taşıdık halkama.
12: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sıldıracağım ikinizi de?
13: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
15: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: Sigortam Net. Evet sevgili Dimes Kullay Mix sevenler. Very delicious, very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kullay Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. İçim ve sek süt çeşitleri 55 lira. Nesle Nesfit ballı granola 129 lira 50 kuruş. Bu fırsatı kaçırmayın.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile

0: Hepsi güzel.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: Hadi hadi hızlı olun.
6: Herkes hazır mı?
7: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
8: Benim bankam İş Bankası.
9: Boş Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyelim.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
15: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
16: Haklısın, babam çok hasta. Yoksa seni İnci'ye benzettiği için, onu anımsattığın için falan değil yani. Öyle bir şeyin imkan ve ihtimal yok.

0: Olmuyor. Seninle bir derdi yok biliyorsun. Hadi gel şu bavulu götürelim. Gülben, şu içeride beyaz örtü var. Getir de serelim, toz olmasın.
1: Abla, o ne derse desin bizim onu yalnız bırakmamamız lazım. Ben hiç iyi görmedim halini, biliyor musun? Vallahi keşke peşinden gitseydim, bilmiyorum ki.
0: Bir işe yaramazdı.
1: Hiç korkmuyor musun abla ya sen? Ya dönmezse? Ya bir daha haber alamazsak? Ya yine ortadan kaybolursa?
0: Kaybolmaz o. Yolu biliyor.
2: Ya ne demek yok? Küçücük çocuk nasıl kaçıyor okuldan?
3: Han? Abla? Geldim ben nasıl?
1: Abla, bir şey yapmamız lazım diyorum. Bak kendi haline bırakmamız hiç işe yaramamış, görmüyor musun? Ya yine aklını kaçırırsa? Burada bizim gözümüzün önünde olması lazım onun. Sen de dedin. Sen demedin mi? Birlikte olursak dayanırız dedin. Yanında olmamız lazım.
0: Niye Gülben? Ha? Biz mi iyi geleceğiz ona? Biz mi iyi geleceğiz? Şu halimize bak. Babası mı iyi gelecek ona? Görmedin mi ne yaptı? Gitti yabancı kadını getirdi, eve soktu. Nasıl temizleyeceğim ben? Her tarafa bastı kadını, nasıl temizleyeceğim Allah'ım?
1: Abla, abla düşünme sen şimdi onu. Ben halledeceğim, merak etme, temizleyeceğim her yeri. Abla.
0: Baba! Baba nerede?
1: Aşağıda ayakta duracak hali kalmadı. Abla bir şey yok, vallahi ben temizleyeceğim her şeyi.
0: Babaya da bulaşacak, babayı kurtarmamız
1: Hayır,
0: lazım.
1: Abla!
0: Baba!
1: Dur, abla!
0: Baba!
1: Vallahi bir şey yok.
0: Baba! Çıkmanız lazım. Çıkmanız lazım.
1: Abla yapma, ne olursun, ne yapıyorsun?
0: Çıkma, ben yapma, ne olur abla.
1: Ya ne olursun abla ya.
4: Ben ne yaptım yine? Neden kovdu beni? Pis değilim ben Gülben.
1: Yok baba, onlar iyi zaten. Üzülme sen ne olur.
4: Ama eve almıyor, kovdu beni.
1: Abla, ablacığım açar mısın kapıyı ne olur? İzin ver içeri gideyim ya. Vallahi söz baba girmeyecek, ben gireceğim. Duyuyor musun abla?

0: Ya açın artık şu kapıyı.
1: Ne olur bağırma, ne olur bağırma, çıkaracağım. Ama mahvettin bizi. Mahvettin baba, mahvettin. Abla.

0: Evet. Ne yaptın? Alışabildin mi buraya? Ha? Hı-hı. Yani o malikane gibi evden sonra.
1: Ben gayet rahatım, keyfim yerinde, merak etme. Bak, yeni aldım, nasıl olmuş?
0: Güzel. Şimdi... Tam olarak ne kadar kalacaksın burada? Sakın yanlış anlama, yani ben plan yapalım diye soruyorum.
1: Vallahi Esruş'cum, sana şu kadar söyleyeyim. Bu apartman bayağı eğlenceli.
0: Eğlenceli. Senin hoşuna mı gitti bütün bu olanlar?
1: Hayır, yok yani şey... Aksiyonu bol, bol aksiyonun anlamında.
0: Senin o aksiyon dediğin şeyin... Han için, benim için, o evdekiler için nasıl bir işkence olduğunu farkında değilsin değil mi sen? Bizim tuttuğumuz yaz sana eğlence gibi geliyor yani.
1: Hayır, saçmalama, onu kastetmedim ben.
0: Tamam Rüyacığım, ben senin zaten yetişkin bir insan gibi davranmakta zorlandığını... Eskiden beri böyle dikkat çekmek için insanları rahatsız etmeye çalıştığını biliyorum. Yani sebebinin de farkındayım. Ama bir yere kadar bunu hoş görebilirim. Tamam, birkaç gün benim tepeme çıkabilirsin. Bunda sorun yok. Ama ne olursun o insanlara bulaşma. Lütfen. O insanlar seni kaldıracak durumda değil mi? Senden tek bir şey rica ediyorum. Akıllı ve uslu bir kız ol. Ve o insanlarla beni burun buruna getirme. Anlaştık mı?
1: Tamam, özür dilerim. Ya ben... Kıskandım galiba biraz onu.
0: Kimi?
1: İnci'yi işte. Biz seninle eskiden çok yakındık. Her şeyimizi konuşuyorduk, paylaşıyorduk. Sonra sen bir anda kestin. Aramadın, sormadın. İlgilenmedin. Başka bir hayatın oldu. Belli ki onu da alıp en yakınına koymuşsun.
0: Aldım, evet. Ama ben şimdi senin bu yaptığın kıyası anlamadım yani. Nasıl, senin kendi yaşıtların yok mu yakınını aldın?
1: Evet, var. Ama hiçbiri senin gibi anlamadı beni.
0: Sen hiç izin verdin mi acaba onların seni anlamasına? Tamam, şöyle yapalım. Evet. Madem bir süre buradasın, o zaman dökül bakalım neler oluyor hayatında. Var mı birileri?
1: Var ama yok.
0: Nasıl yani, sevgili mi değilsiniz?
1: Değiliz ama önemi yok. Şimdilik sadece Rüyeş'iyiz diyebiliriz.

0: Bak. Tabancanı hazırladım. Dolu yani, vurabilirsin beni.
1: Vurdum bugün yeterince.
0: Gazoz. Akşama birilerini çağırayım. Kaç kişi olsun bu sefer?
1: Çağırma. İstemiyorum kimseyi.
2: Gel. Bak bir şey bilmiyorum. Satranç oynarız.

0: Bak. Tekmam.
1: Ver bakayım şunu.
0: Güzel. Çalış bakalım.

0: Abla, ne yapıyorsun burada? Ablam nerede?
1: Neriman. Ha. Çok fena şeyler oldu biliyor musun?
0: Ne oldu?
1: Han geldi.
0: Ya, döndü mü?
1: Hayır, kalmadı, gitti, gelmeyecekmiş.
0: Niye gelmiş o zaman? Üzülelim diye mi?
1: Ne bileyim ben, bilmiyorum ki. Baba eve İnci diye başka bir kadın sokunca, bak sana İnci'yi getirdim falan deyince çocuk dayanamadı gitti tabii. Ablam bir cinnet, bir kriz. Siz burası evin için mikrop dolu, pislik, zehirleneceğiz falan deyip babayla bizi sen kov. Temizliğe vurdu herhalde kendini, anlamadım ki. Almıyor bizi içeri.
0: Bir bu eksikti ya gerçekten.
1: Gerçekten bir bu eksik. Bana bak, kayıttan geliyorsun değil mi sen? Neriman? Neriman? Kızım, kızım sen sabah bu yüzden çıkmadın mı evden? Niye yaptırmıyorsun kaydını?
0: Ne yapacağım abla? Turizm okuyup dünyayı mı gezeceğim? Yani sanki evden çıkabiliyorum da.
1: Bana bak, saçmalama. Yok öyle bir şey. Git çıksın doğruca. Bu ne demek ya? Abla, iyi misin canım?
0: İyiyim Gülben.
1: Hadi. Tamam, ne oldu? Bitti mi artık? Alacak mısın beni içeri?
0: Almıyorum. Daha işim var, temizliğim bitmedi. Sen bir yere gideceksin ama tek başına değil.
1: Ne? Çamaşır suyu mu bitti? Onu mu alayım? Ne için?
0: Hayır. Balık alacaksın.
1: Balık mı? Abla, balık biz yemeyiz ki. Eve sokmayız. Pis bir şey kokar bir de o balık.
0: Yemeyeceğiz zaten Gülben.
2: Ne yapacağız?
0: Bakacağız. Turuncu Japon balığı. Tek bir tane erkek. Unutma. Hadi gecikme.
2: Abla, sen eve canlı sokmazsın. Yani insan bile sokmasın da.
0: Hayvan suda yaşıyor, tertemiz. Daha ne yapsın?
1: Ay niye böyle oldu şimdi ama ya? Abla, yani nereden çıktı bu balık canım benim? Vallahi çok korkuyorum ben ya.
0: Korkma Gülben. Bayramı ara, onunla birlikte git. Ya da Özlem'in depreştiyse Esat'ı ara, onunla git. Al. Para, telefonun, bu da çanta. İçinde örtü mörtü var. Taksiye binersen serersin onu, ona göre.
2: Tamam abla, ben geleyim.
0: Gelemezsin efendim, hadi.
2: Ne yapacağım ben burada ama?
0: Fosile git. Sanki hiç gitmiyormuş gibi, ne yapacağım? Hadi yürü.
1: Oo. Balık dedi. Hı. Besleyeceğiz dedi. Ben yanlış duymadım değil mi?
2: Yok. Abla acaba Naci Hoca'ya mı hediye edecek? Ha? Yani ona verecektir belki ya.
1: Ne bileyim ben? Ne yapayım ben şimdi, gideyim alayım mı? Hayır, kendine geldiğinde balığı görecek, sonra da cinnet geçirmesin bu. Yemin ediyorum sınavım bitmedi ya, bitmiyor.
2: Tamam tamam, beraber gideriz zaten, benim de işim yok.
1: Hayır efendim, sen hiçbir yere gelmiyorsun. Sen doğruca kayıt yaptırmaya gidiyorsun. Kırdırtma bana kafanı Neriman. Hadi, oyalanma. Kimi arayacağım ben ya? Esat'ı mı arayayım, Bayram'ı mı arayayım? Esat mı, Bayram mı? Hangisini arasam? Uf, hep böyle ikilemde kalmasam keşke.
3: Aa, canım.
0: Çok içim sıkıldı. Biraz burada dursam olur mu?
3: Ay tabii ki, geç içeri, geç. Çay da demedim. Taze taze.
0: Ya yine neler oldu bir bilsen.
3: Ay bilmez miyim? Haberim var hepsinden.
0: Nasıl ya? Nereden? Kim söyledi?
3: Sizin o eve giren kız var ya. Hani babanın inci sandığı.
0: Evet.
3: Benim kuzenim işte.
0: Kuzenim ya.
4: Merhaba. Ben eve giren kız.
0: Merhaba Neriman.
3: Neriman gel.
0: Hiç bilmiyordum kuzenin olduğunu.
3: Ya.
4: Özel bir şey konuşmuyorsunuz. Oturabilir miyim benle?

0: Bu arada baban aşırı tontiş bir amcaya benziyor. Özür dilerim ama kardeşlerinle ilgili aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
1: Ya kötü mü davrandılar sana? Yani kusura bakma, ablam misafir sevmez pek.
2: Sen ne yaptın? Kayıt işini hallettin mi?
0: Çıkacağım birazdan.
1: Ne kaydı?
0: Ben 23. üniversitemi kazandım da. Onun kaydı.
2: Sen ne yaptın Nirmancığım? Sen hallettin mi?
1: Hallettim. Hangi okul seninki?
0: Yeni Yaşam Üniversitesi. Sinema, televizyon bu sefer.
1: Benimki de o.
0: Aa.
1: Gerçi ben... Neyse.
0: Niye öyle dedin ya? Bölümünü mü sevmedin?
1: Yok. Sadece büyük tesadüf. Ondan.
0: Ha. Bence de.
1: Bak bu güzel işte. Hem senin puanını da tutuyor. Aynen, ben buraya baktım. Eve de çok uzak değil yere.
3: Yok ya, kazıktır bu. Hem senin istediğin bölüm yok ki burada.
1: Var.
3: Hani nerede? Saçmalama, o benim istediğim bölüm Neriman.
1: Saçmalamıyorum. Bak.
0: Bakarsın okula beraber gideriz. Sen de tatlış bir kıza benziyorsun. Bence bizim kafamız uyacak seninle.
2: Yok, bence hiç uymayacak biliyor musun? Çünkü Neriman'ın kafası hep yerindedir.
0: Onu da hallederiz. Neyse, benim şu kayıt işini halletmem lazım gerçekten. Seninle sonra görüşürüz o zaman değil mi Nera?
1: Görüşürüz.
0: İyi, öpüyorum.
2: Bak, geçici bir süre burada. Hiç ben zaten sizinle anlaşabileceğinizi hiç düşünmüyorum Nero. Sen zaten anlamışsındır. Ye bakayım şu kurabiyelerden.
1: Sen mi yaptın?
2: Ben yapmadım. Gülme.
1: Tamam. Köşedekinden mi?
4: Sözünü tutacaksın değil mi anne?
5: Ben ne zaman sözümden dönmüşüm ki? 40 yıllık ananı tanımıyor musun sen?
4: Bilmiyorum. Son yaptığından sonra emin olamıyorum.
5: Hangi anne olsa benimle aynı şeyi yapardı. Tamam, surat az, küs ama bu böyle.
4: Yok. Bir yere varamayacağız anne. Ne yapayım?
5: Ay tamam oğlum, özür dilerim.
4: Anne, sen
5: lütfen
4: tamam.
5: Otur.
4: Yapma böyle, gerek yok işte, tamam.
5: Lütfen oğlum, lütfen hatırım için bak. Bak oğlum, ben Gülben'i sevmiyor falan değilim. Biliyorum, hiç kimseye kötülüğü dokunmaz. Ama iyiliğe de dokunmaz. Ama sen diyorsan ki ben her şeye razıyım. Ben hayatımı karartacağım. Her türlü zorluğa boyun eğeceğim. O kızı da hiçbir zaman ortada bırakmayacağım diyorsan.
4: Diyorum. Çok oldu ben onu diyeli, diyorum.
5: İyi, tamam. Yaşa ve gör öyleyse. Ama bak... Bizde böyle boşanma falan olmaz. Girdin mi o yola bir daha çıkamazsın. Bunu bil.
4: Sen bil sen. Ben Gülben'den vazgeçmeyeceğim.
5: Ne yaparsa yapsın öyle mi?
4: Ne yaparsan yap anne. Evet öyle.
5: İyi. Kendi düşen ağlamaz.
4: Arıyor. Efendim Gülben. Gelirim, gelirim de pet shop mu dedin sen? Ya yanlış anlamadım değil mi?
6: Sağ ol kızım.
3: Oo, afiyet olsun Hikmet amca.
6: Ege.
3: Evde anca bunu bulabildim. Bugünün gazetesi dedem çözmemiş daha.
6: Sağ ol.
7: Sana da kahve yapayım mı?
3: Sağ ol. Neriman okula kaydını yaptırmadı. Bugün son gün Hikmet amca. Ben konuştum ama beni dinlemiyor. Belki sen konuşursan bir faydası olur.
8: Ünlüymüş. Gözüm de iyi görmüyor ama tanımıyorum.

0: Evde televizyon açtırmıyorlar ki. Musluğu bile açtırmıyorlar.
1: Burada istediğiniz kadar televizyon seyredebilirsiniz Hikmet Bey. Buyurun, kumanda burada.
2: Eğer Neriman bugün kayıt yaptırmazsa...
1: Ege.
0: Neriman tatilde. Okulu açılmadı daha. Ama merak etme kardeşi, hepsi pek iyi. Öğretmeni kırmızı kurdele taktı ona.

0: Anıl yapma şunu, uyuyorum ya. Ya yapma.
1: Oo, Afyon'a geldik, hala uyuyorsun. Kalk artık ya.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Ay, suyun rengi ne kadar güzel, baksana. Tıpkı Esat'ın gözlerinin rengi. Olur mu be? Esat'ın gözleri zift karası. Naci'nin gözleri su yeşili. Naci'nin gözlerine benzer olsa olsa bu suyun rengi su yeşili. Naci'yi çok seviyorum. Naci! Naci!
3: Acıktım ben. Han, bana hamburger söyle.
1: Olmaz baba, pistir.
3: Bana ne? Perihan çok güzel yapardı onu. Yiyeceğim işte, yiyeceğim. Han söyle.
4: Siz nereden çıktınız ya?
3: E sen gelmeyince biz gelelim dedik, taşındık buraya. Bundan sonra burada hep beraberiz.
1: Evet.
2: La la la la.
1: Bana bak, bu su temiz mi?
4: Temiz.
1: İşemiyorsun değil mi?
2: Ay, kesin işedi. Ay.
4: O sen olmayasın Gülben.
2: Ha? Hayır ya, abla, baba. Bana bak, bak nasıl suçlu suçlu bakıyor. Kesin biz geldik diye işedi abla. İstemiyor bizi. La la la la.
1: Ay şu sudan bir örnek aldırayım da baktırayım. Kolibasili olmayalım, sonra hasta olmayalım. Ay Allah korusun. La la. Ben doktor olmak istiyordum ya.
2: Ah. Ama okuyamadın abla. Şimdi de ben okuyamayacağım. Abim yüzünden. O bana engel oldu. Eve dönmedi. Ayıp be, ayıp. Çok ayıp.
5: Ne kadar ayıp.
1: Hak etti değil mi?
2: Hak etti.
1: Hak etti.
2: Hak etti.
1: Hak etti.
2: Hak etti.
1: Hak etti.
2: Hak etti.
1: Hak etti.
5: Hak ettin. Hak ettin. Hak ettin. Hak ettin.
4: Neyi hak ettim ya?
1: Havanı bir güzel söndüreceğim. Gel buraya.
4: Gelme.
1: Neriman it beni, it. İt beni Neriman, it.
2: Yapma oradan, götür.
4: Yapma. Gelme. Gelme, yapma.
1: Kaçamazsın. Al sana.
2: Yap
1: al
2: abla.
1: Sana.
2: Yap yap.
1: Al ben sana. Ben onun yüzünden sizin gibi ev kızı olacağım zaten. Gör gör Cemil.
2: Hak ettin.
4: Yapma.
1: Yanda sen kime vur bakalım. Neriman yaklaştı, yaklaştı. İyice batıracağım onu. Söz vermiştin. Bizi bırakmayacaktın. Al sana işte. Orada, görmedim. Orada. Al sana. Al sana. Biraz da dibi sen gör bakalım, o dibin karanlığını. Al sana. Hak ettin. Hak ettin. Alo. Uyansana be.
4: Of. Bu ne ya? Aklım çıktı be. Kabus musun, nesin ya? Ne bu sen? Niye her yerde benim karşıma çıkıyorsun?
6: Kabus değilim canım. Rüyayım ben. E bak, yaşlı esprisi yaptım sana. Seversin sen.
4: Ne istiyorsun? Sen niye geldin?
6: Kartım kaybolmuş da. Burada mı unuttum diye baktım, yokmuş.
4: Yalan söylüyorsun. Derdin ne senin? Niye devamlı etrafımda dolanıp duruyorsun? Tanıştıktan bir gün sonra evimin içinden çıkıyorsun. O da yetmiyor. Burada karşıma çıkıyorsun ve bunların hepsi tesadüf yani. Öyle mi?
6: Tam bayağı yakışıklısın. Hatta nefes kesiyorsun da. O kadar da değil yani. İnsan kendi kuzenini seçemiyor. Ne yapayım? Esra ile sizin komşu olmanız benim sorunum değil ki.
4: Esra ile kuzen...

0: Ben olduğunuz benle tanıştıktan sonra mı aklına geldi? Hı? Bak. Kartın falan yok burada. Gidebilirsin. Çünkü biz bu havuzu kapattık. Anladın mı? Hadi bakalım.
1: Yüzmüyorum ki ben.
0: Duruyorsun orada. Bir de yayılıyorsun. Cipslerimi de yiyorsun.
1: manzaram güzel. Ne yapayım? Neden gittin evine? Çok umutlandılar. Döneceksin zannettiler. Yazık değil mi?
0: Sana ne ya? Sana ne?
1: Aman boş ver. Doğru söylüyorsun. Ben olsam ben de gitmezdim. Kaç yaşlarına gelmişler. İdare etsinler artık değil mi? Bakıcılıkta bir yere kadar yani. Hem bir kere geliyorsun be hayata. Şu zebraya binmeyeceksin de ne yapacaksın? Bir şey soracağım. Şu dışarıdaki koyu renkli araba senin mi?
0: Benim. Ne olacak?
1: Çok güzel. Ben çizdim de onu biraz. Ama benim bir suçum yok yani. Yol çok dardı. Zaten şöyle yandan azıcık değdirdim. Yaşanmışlık kattım bence. Güzel oldu.
0: Of.
1: O ne biçim bir araba be zaten? Yani Texas valisinin senden daha renkli arabası vardır. Görünce kanım dondu resmen. Kaç yaşındasın sen? 130 falan mı?
0: Sayılır.
1: Ruh botoksu olsa da sana yaptırsak keşke.
0: Ya sabır.
1: Çok güzel. Acaba ben de mi dönmesem? Bayağı güzelmiş burası. Bir de bir şey diyeceğim. Sizin apartman çok depresif be. Sen kaçmakta çok haklısın.
0: Dönme apartmana. Kendi evine dön. Nereden geldiysen oraya dön.
1: Dönemem.
0: Niye?
1: Orada istemiyorum çünkü.

0: Renk belirtti mi?
1: Turuncu dedi.
0: Ne yapacakmış, onu söyledi mi?
1: Izgarası iyi olur dedi. Ne bileyim, hesaplama kapısı yerinde mi ki? Söylüyor işte bir şeyler.
0: Hanın gelmesi hiç iyi olmamış ya. Hay Allah. Hayır geldi, niye kalmıyor?
1: Ne bileyim ben, niye geldiğini bir anlasam zaten.
0: Neriman konuşmuştu en son, belki ondan etkilenmiştir.
1: Neriman mı?
0: Hı-hı.
1: Aa, hiç haberim yok benim.
0: Konuştu.
1: Neyse tamam, dur şimdi şu işi halledelim de bir. Vallahi. Ay. Bu ne ya böyle? Bunlar mesela kakasını yapıyor. O kakalar nereye gidiyor ya?
0: Bir yere gitmiyor. Arkasındakiler yiyordur.
1: Hepsini mi?
0: Ya, yani iyi. Gülben.
2: Senin şizo nerede? Neden kıvırcıkları sevmiyor ki o? Dün benim saçımı fön çekmekle tehdit etti beni. Sana torpil yapıyor ama. Sen de kıvırcıksın. Seni niye seviyor?
3: Hemşeriyiz biz.
2: Nereden?
3: Tımarhaneden. Hadi sen artık rahat bırak beni, hadi.
2: Önce benden özür dilemen lazım.
3: Sebep?
2: Kovdun beni evinden. Halbuki benim tek derdim babana yardım etmekti. Şimdi sırf sen beni travmatize ettin diye ben bir daha yaşlılara yardım edemeyeceğim. Ne olacak şimdi? Kalp ilaçlarını içemedikleri için ölecekler, yazık değil mi?
3: Ölmezler. Sen takılma ona, boş ver.
2: Ölürler ama. Benim babam öyle öldü.

0: yazık. İlacına ulaşmak için sürünmüş yerde. Sesini de duymamışım. Ertesi gün buldum. Yerde yatıyordu öyle gözleri açık.
1: Üzüldüm. Başı sağ olsun. Sen hastasın sen ya.
2: Ama sen de çok tatlısın. Birazcık şefkat gösterdin bana. Orada bir yerde bir kalp mi var acaba?
1: Sen neden kendini bu kadar yırtıyorsun dikkat çekmek için? Ha? Çocukken hiç ilgi göstermediler mi sana?
2: İlgi değil benim derdim.
1: Sevgi mi? Onu benimle çözemezsin. Babanla halletmen lazım.

0: Kusura bakma ama sen kaşındın.
1: Özür diliyorsun yani. İyi, tamam. Affettim. Sana ne lazım biliyor musun?
0: Sen mi?
1: Çüş.
0: Neymiş peki?
1: Yeni araba. Kravatsız, üstü açık. Şile.
2: Kim soktu seni içeri?
0: Tamam dur sakin ol. Kartını kaybetmiş de ona bakmaya gelmiş.
3: Yemedim.
0: Ben de. Ama olsun. Sakin ol.
3: Bak kıvırcıklar giremez.
2: Tamam çıksın dışarı ne olur.
0: Tamam sakin.
1: Tamam şöyle yapalım.
3: Sus hareketler bunlar.
1: Oldu mu? Şimdi bana oturma iznini verir misin?
3: Gitmen bizi serinletir.
1: Gidecek yerim yok ki benim. Çok yalnızım. Hem siz ne güzel bulmuşsunuz birbirinizi.
3: Evine git.
1: Evimdekiler beni sevmiyor.
3: Gidelim mi artık? Çok kalabalıklaştı burası.
0: Olur.
1: Aman iyi be. Gidin siz de gidin.
3: Ya ben senden kötü kokular alıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani han dükkanı kapattı. Tamam mı? Yani kepenkler kapalı. Tadilatta yani. Ha, kapıyı çalıp durma. Olur mu? Başka kıtaların insanlarıyız.
1: Neriman'la da aynı okula gidecektik. Kayıt yaptırsaydı yani eğer. Üzüldüm. Belki arkadaş olurduk. Sonuçta ikimiz de yalnızlıktan geberiyoruz.

0: Biliyor musun? Benim de vardı küçükken bunlardan. Abim almıştı doğum günümde. Sonra ölmüştü diye çok üzülmüştüm. Ters dönmüştü.
1: Tövbe estağfurullah. Ters mi döndü?
0: Ha. Ölünce ters dönüyorlar.
1: Ay deme öyle şeyler. Allah korusun ya.
2: Karar verebildiniz mi?
1: Ha, verdik. Şu Japon turuncu balıktan bir tane alalım. Bir şey diyeceğim. Bunlar sağlıklı mı?
2: Tabii ki. Çok dikkat ediyoruz. Hiç merak etmeyin.
1: Öyle diyorsun ama dede efendi gibi yüzüyorlar. Ağır ağır. Niye öyle mesela? Kaç yaşındalar bunlar mesela?
2: 3 ila 5 ay arası hanımefendi.
0: Tamam o zaman şey yapalım. Şu turuncu Japon balıklarından bir tane alalım biz.
2: Tamam.

0: Evet.
1: Allah Allah ya. Ama bak, böyle bir alık alıkla bakıyor bana ya.
2: Balık bunlar Gülben. Alık bakacaklar tabii.
1: Komikmiş. Kafiyeli. Bak bak nasıl bakıyor bak. Sen şimdi böyle deyince aklıma bir şey geldi, bir şey hatırlattın.
2: Ne geldi, ne?
1: Bir tane defterim vardı, böyle çok güzel kafiyeli şiirler yazıyordum. Senin adını yazıyordum yani, böyle baştan yukarı senin baş harflerin var. Çok güzeldi.
2: Nerede o defter? Görebilir miyim?
1: Yok, attım ben onu. Yok artık o, göremezsin.
2: Aa, neden attın ya?
1: Yok ya, zaten görsen çok sordun benden, boş ver.
2: Öyle bir şey mümkün değil işte Gülbencim.
1: Çok büyük konuşuyorsun Esat.
2: Büyük konuşuyorum. Sen benden iyi mi bileceksin? Hiçbir şey beni senden soğutamaz.
1: Ya.
2: Ya.
1: Çiş. Bunlar çişlerini ne yapıyor? Çişlerini yapıyorlar bunlara. Böyle iğrenç ben. Hiç bakamam ben böyle bir şeye. Bakamam vallahi.
2: Yapsınlar ne olacak? Baksana şunlara. Ne kadar güzeller, rengarenk. Baksana şu tatlılığa.
1: Tiksinmedin mi yani hiç?
2: Hiç olur mu? İnsan bunlardan tiksinir mi? Bak.
1: Çok güzeller gerçekten. Ama şimdi bunlar evlerinden uzak, ailelerini özlüyorlar mıdır acaba ya?
2: Balıklar çabuk unutur derler.
1: Ya. Hı hı. Ne kadar şanslılar. Bizim evdeki her şey gibi o balık da mutsuz olacak. Naci'nin bitkisi bile öldü biliyor musun? Hem de en dayanıklı türdü yani, araştırdım ona rağmen.
2: Ama başka bir evde olsaydı yaşardı ama, değil mi? Daha güneşli, daha neşeli bir evde.
1: Bilmem, herhalde.
2: Her canlı için gerekli bence sevgi dolu bir ev yani. Yoksa herkes solar.
1: Solar değil mi? Ne fena bir şey ya. Zor.
3: Balığınız hazır.
1: Ha bakayım bir kaldır. Aa çok güzel. Şimdi sen bunun evini, taşlarını, mamasını falan her şeyini hazırla. Öyle getir bize, tamam?
2: Şey yalnız hediye paketi olacaktı o, değil mi aşkım?
3: Poşete kurdeli taksam olur mu?
2: Olur, güzel olur. Şey bir de ne kadardı o?
3: Fanus, maması hepsi birlikte 240 lira.
2: 240 tamam. Bir saniye.
1: Ay dur. Var, para hazır. Zaten paramız var. Ah, sen buradan ver. Üstünü de sen alır mısın ben?
2: Tamam.
1: Bir şey diyeceğim. Yalnız ölmez değil mi şimdi yalnız tek başına bu?
3: Yok, ölmezler.
1: Yalnız kalınca ölmüyor.
3: Her türlü yaşar o.
1: Ha.
2: Hadi bir arkadaş alalım. Yalnız kalmasın, yazık. Erkek değil mi bu?
3: Evet.
2: Hadi bir tane dişi alalım yanına.
1: Yok yok. Şimdi ablam bir tane dedi. Görürse delirir. Şimdilik bir tane yeter ya.
2: İyi tamam. O zaman siz onu hazırlayın. Biz sadece onu alalım.
3: Tamam. Teşekkürler.
2: Al bakalım.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Trivago.
1: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
2: Break. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Olmaz ki öyle şey canım.
5: Bir biskrem versem.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
8: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: Koçey sadece Atasay mağazalarında.
1: Dimes Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i. Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Al bakalım. Of, çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen, dur.
5: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
4: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
0: Red Bull kanatlandırır.
6: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
8: Sen seversin diye aldım.
7: Kulu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Anneler, babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
3: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
4: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
3: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
5: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
3: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsın?

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurta 78 lira 50 kuruş. 5 kilogram Türk şeker kristal toz şeker 189 lira.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
10: Merhaba Esat Bey.
11: Merhaba Bayram, nasılsın abi?
10: İyiyim, teşekkür ederim.
12: Oy.
10: Bu nedir?
12: Köpek Bayram. Köpek. Balık Bayram, görmüyor musun, ne bu?
10: Görüyorum da merak ettiğim için sordum.
12: Yani.
10: Ha, anladım. Esat Bey'in hediyesi.
12: Bayram, şey diyeceğim. Buna her gün su koymak lazım, biliyor musun? Yani her gün suyunun değişmesi gerek ki bu kakasını yemesin.
10: Ay, yemesin yemesin, tabii tabii. Getiririm, hallederim de. Ya ablanızın haberi var mı?
11: O istemiş zaten, biliyor musun?
10: Ya emin misiniz şaka yapıyor olmasın?
12: Bayram, ablanın sence şaka yapacak hali var mı?
10: Yani doğru. Heh.
12: Neyse. Ha, bir de bir şey diyeceğim. Şimdi mesela ablam vazgeçti diyelim. Sen buna bakar mısın? Hayır, çünkü bu denizde yaşayamaz, yazık. Japon bu.
10: Tabii tabii, seve seve bakarım.
11: Aşk olsun Gülben, ben de bakarım. Ben ne güne duruyorum ya.
12: Hı, sağ ol. Neyse ya, sahipsiz kalmayacak Allah'tan. Ay inşallah yerini yadırgamaz ya. Vallahi başka bir ölüm daha kaldıramayız artık. Esat, çok teşekkür ederim yardımın için. Sağ olasın.
11: Ben de geleyim seninle. Eşlik edeyim yukarı kadar, taşıma eşlik
10: yok,
11: edeyim.
10: Yok yok, ben hallederim.
12: Evet evet. Bayram halleder.
10: Tabii tabii.
12: Şimdi zaten babam seni görünce tutturacak. Ne zaman istemeye geliyor, ne zaman istemeye geliyor. Hiç gerek yok. Vallahi sağ ol.
11: Konuştuk onu. Haftaya dedik.
12: Bak.
10: Aa, öyle mi? Yani hayırlı olsun demek
11: inşallah.
12: Esat ya, lütfen açma artık o konuyu. Konuştuk bunu. Üzülüyorum, anlamıyor musun?
11: Tamam tamam. Üzülme, demem. Beklerim ben. Yapacak bir şey yok.
10: Üzülmeyin Esat Bey. İnsan sevince beklemeye de alışıyor.
11: Evet, vereyim abi şunu sana. Sağ ol. Görüşürüz.
12: Beş, iki, üç, dört. Beş, iki, üç, dört. Beş, iki, üç, dört. Beş, iki, üç, dört. Oh. Ha, getirdin mi? Getirdim abla, getirdim. Bak, istiyorsun değil mi bak?
13: Evet Gülben, örtü serdim, şuraya koy.
12: Dur, şunu koyayım da. Bir dakika. Tamam değil mi? Tamam. Hah. Abla şey olursa, hani böyle ileride falan belki yanına bir arkadaş alırız. Yani yalnızlık Allah'a mahsus ya abla, o bakımdan. Yalnız kalmasın diye diyorum.
13: Yalnız değil Gülben, ben varım.
12: İyi abla, tamam peki. Vallahi abla, ben bir elimi yüzümü yıkayacağım. Hiç kendimde değilim, kendime gelmem lazım. Çok yoruldum ya.
13: Olmaz, benim daha temizliğim bitmedi, hadi.
12: Abla ya, abla bak vallahi gözünü seveyim, ne olursun bir şey söyleyeceğim. O kavanoz yıkanacak, içindeki taşlar sabunlanacak. Sen nasıl baş edeceksin hepsiyle?
13: Hallederim ben Gülben, hallederim.
12: Ya abla ya, nereye gidiyorsun? gideceğim ben? Akşam oldu artık.
13: Senin gidecek yerin vardır.
12: Nereymiş orası?
13: Hadi be, oradan aptal yerine koyuyor beni. Sanki bilmiyorum ben sırıkta gidip komşuculuk oynadığını. Hadi yürü git dedikodu.
12: Çok ayıp bir şey. Hadi, hadi. Gerçekten ayıp bir şey.
13: Buldum seni sonunda. Sensin, biliyorum.
5: Papatya almış bana. Hayır. Anlamadım. Nereden biliyor ki en sevdiğim çiçeğin papatya olduğunu? Gülrüm o. Bence de kesin o söylemiştir. Yok canım. Aşık değil. Hoşlanıyor sadece. Gerçi kendi balığını bile bana verdiğine göre bayağı bir değer veriyordur. Değil mi? Ne diyorsun? Bence de. Biliyor musun? Seni Han'la tanıştırmayı çok isterdim. Ama şimdi sorar nereden aldın diye. Naci verdi desem kesin kıskanır. Şaka şaka. Seni çok sever eminim ben.
14: Safiye!
5: Anne! Anne, hiç kimseye zararı yok onun. Yapma ne olur.
14: Şuna bak, çamurla hep suyu. Pislik yuvası.
5: Anne, söz veriyorum. Söz veriyorum, geri vereceğim.
14: Sizin pisliğiniz bitti. Bir de bununla mı uğraşacağım ben? Eve gizli gizli hayvan sokmak neymiş görürsün sen.
5: Anne yapma. Anne.
14: Al. Şimdi git kurtar bakalım balığını.
12: Evine hoş geldin. Çok iyi bakacağım sana. Bir daha seni benden alamayacak.
9: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
15: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Anadolu Kaplanı'nı eşsiz kılan, dünyanın en iyi tanklarının bir bileşkesi olarak diğer milletlerin deneyimlerinden faydalanarak tasarlanmış olmasıdır. İlk bakışta fark edeceğiniz gibi gövde yapısı İsrail yapımı Merkava tanklarını andırır. Bulunduğumuz coğrafyanın zorlu koşullarında en yüksek savaş kabiliyetine sahip olabilmesi için tasarımında bu tanklar örnek alınmıştır. Sizin de gözlemleyebileceğiniz gibi Anadolu Kaplanı

0: İsrailliler patentle ilgili sorun çıkarmazlar mı?
1: Cumhurbaşkanım, tasarımda yaptığımız bazı küçük değişikliklerle hem patent sorununu açtık hem de tankımızı daha dayanıklı hale getirdik.
0: Güzel, çok güzel. Mürettebat sayısı?
1: 6 kişi efendim.
0: Çok güzel.
2: Sayın Başbakanım, Polat Alemdar geldi.
0: Güzel. Ağırlık?
1: 63 kilo.
0: Güzel. Peki seri üretime ne zaman geçebiliriz?
1: En az 1 yıl içinde geçebiliriz efendim.
0: 1 yıl?
1: Evet.
0: Güzel.
3: Efendim, derhal burayı boşaltmamız lazım. Ersoy Ulu Bey buraya saldırı düzenleyecek.
4: Endişeni anlıyorum Polat. Benzer istihbaratı biz de aldık. Ama sence Ersoy Ulu Bey bize burada bir şey yapabilir mi?
3: Efendim, Ersoy Ulu Bey tam da bu yüzden burayı seçti. Kamuoyuna kimsenin güvende olmadığı mesajını vermek istiyor.
1: Efendim, tankımız doğu şartlarına uygun olarak...
5: Anlaşıldı.

0: oluyor?
1: Cumhurbaşkanı.
2: Siz bina güvenliğini alın. Devlet erkanının yanından ayrılmayın.
3: Polat Alemdar ne diyorsa yapın.
2: Kapıları kapatın. Kimse buradan çıkmayacak.
0: Başbakanım öyle gidin.

0: Bizi bitirirler.
1: Merak etme sen. Bu C planı. Büyük ihtimalle zaten gerek kalmayacak. Ama diyelim ki bir terslik oldu. Mekandan kaçmak için dışarı çıkmadılar. O zaman devreye girip arka kapıya yönlendireceksin.
0: Anlaşıldı efendim. Arkadan kaçıralım denetirken.
2: Polat Alemdar çıkmayacaksınız dedi. Çıkarmayacağız.

0: Efendim, Polat Alemdar kapıda mevzilenmiş. Bu taraftan giremiyoruz.
1: Roket atın kapıya.
0: Efendim, kapılar güçlendirilmiş. Etkili olmaz.
1: Sen dediğimi yap. Kapı biraz sarsılınca arkadan çıkacaklar panikle.
0: RPG'yi verin.
2: Ersoy nerede?
3: Görmedim usta.
2: Bu işte bir terslik var. Ersoy'un burada olması lazım. Ben arka tarafa geçiyorum.

0: İçeri girmek üzereler. Arkadan tahliye edeceğiz. Herkes arka kapıya yönelsin.
1: Durun, durun. Orası daha tehlikeli.

0: Nerede kaldınız be Mati?
1: Trafik vardı usta. Ancak geldik.
2: Ne? Ne? Ne? Ne?

0: İnci'cim bunların imzalanması lazım. Sen iyi misin?
1: Değilim.
0: Ne oldu? Bir şey mi oldu?
1: Babamı çağırır mısın lütfen?

0: Nasıl durum babacığım?
1: Bir haber yok evladım.
0: Babacığım, biz üstümüzü başımızı değiştirip gelelim.
1: Siz nereden geliyorsunuz evladım? Bu haliniz ne?
0: Ufak bir kaza yaptık.
2: Birine söylesen ki az evvel böyle böyle oldu diye kimse inanmaz.
3: Kime söyleyeceksin ki abi?
2: Farzı misal dedik. Gaye'ye falan anlatacak olsan.
3: Ben ne zaman neyi kime anlatmışım?
2: Abdülay, seninle de hiç dertleşilmiyor. Biraz insan ol. Robot oldun robot. Bu ne?

0: Şurayı pensetle tut.
1: Penset.
0: Kaldır. Aspire edin, hiçbir şey göremiyorum.
2: Peki efendim. Terinizi alayım.
1: Hocam, kan basıncı düşmeye başladı.
0: Az kaldı.
1: Düşmeye devam ediyor, dayanamayacak.
0: Bitmek üzere.
1: Hocam, aritmi.

0: Nazife Hanım nasıl?
1: Maalesef ameliyatı durdurmak zorunda kaldık. Hastamızın bünyesi zayıf düşmüş. Netice almak için biraz daha devam etmedik. Ama daha fazla ısrar etseydik kaybedebilirdik.
2: Sonuç?
1: Allah'tan ümit kesilmez. Ama büyük ihtimalle yürüyemeyecek.

0: kimlerin öldüğünü öğren.
1: Tamam efendim.
2: Rezil olduk, hiç bu işe kalkışmayacaktık.
0: Niye rezil olalım? Akılsız mısın sen Kaşifoğlu? Bu yaptığımız işi dünyada yapabilecek hiç kimse yok.
2: Tamam, anlıyorum seni de. Neticede öldürmek istediklerimiz ölmedi. Bu işten sonra bize sahip çıkacak kimse kalmadı devletin içinde. Biraz uzaklaşalım.
0: Nereye istiyorsan oraya git. Senin palavralarınla uğraşacak halim yok.
2: Ersoy, bir defa da benim sözümü dinle.
0: Öldürsünler beni daha iyi. Oğuz, konseyi burada toplayın. Haber verin, herkes gelsin.

0: Neticeyi öğrendiniz mi efendim?
1: Yine haklı çıktık Ünsal'cığım. Umarım Ersoy gerekli dersi almıştır. Şamir'e de dersini biz vereceğiz.
0: Hazırlık yapmamı ister misiniz?
1: Hayır. Senin Arap paralarıyla ilgilenmeni istiyorum. Milyarlarca dolar Türkiye'ye akıyor ve biz bunu sadece seyrediyoruz.
0: Peki efendim. Bir kişi var bu konuyu bilecek. Büyük bir ihtimalle paraları o yönlendiriyor. Onunla bir görüşeyim. Efendim, Usame Bin Laden neden şimdi öldürüldü?
1: Beni tanıdığını söylemesin diye. Ünsal'cığım, eğer bir insan yok ediliyorsa onun dönemi bitmiştir. 20 sene boyunca Sovyetler Birliği'nden boşalan düşman açığını iyi doldurdu.
0: Bundan sonra ne olacak? Amerika'ya kim...

0: düşmana tanıyacak?
1: Radikal İslam her zaman potansiyel düşman. İslam'ın yerini başka bir şey alır mı? Bunu zaman belirleyecek. Kim bizim çıkarlarımızı tehdit ederse düşmanımız odur.
2: Ne oldu İnci?
3: Baba. Baba hayatım boyunca hiç bu kadar aşağılanmadı.
2: Bana ne olduğunu anlat.
3: İstihbaratçılar bana işkence ettiler.
2: Ne?
3: Savcı Leyla beni odasına çağırdı. İçeri istihbaratçılar girdi. Bilmediğim bir yere götürdüler. Bana hakaret ettiler, aşağıladılar. Tuhaf bir şeyin içine koydular, tabut gibi.
2: Böyle bir şeye nasıl izin verirsin?
3: Sen nasıl bir babasın? İzin mi istediler benden bunun için?
2: Sen İnci Tataroğlu'sun. Nasıl bir savcının ayağına gidersin? Hem de avukatsız.
3: Baba. Yeterince işkence gördüm.

0: Benim Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyor acil.
1: Ben seni nasıl görüştüreyim Cumhurbaşkanımızla? Sabah ne olduğunu duymadın mı?
0: Onun için görüşmek istiyorum. Ersoy'u Ulubey ile ilgili olduğunu söylersen kabul edecektir.
2: Hemşire Hanım,
3: buyurun.
2: Polat Bey'in burada olduğunu söylediler.
3: Yoğun bakımda, ziyarette şu an kendisi. Odasında bekleseydiniz.
4: Nazife Hanım'ı göreydim kızım. Onun yanında değil mi oğlu?
3: Maalesef içeri alamam efendim. Şöyle bekleyin, Polat Bey de birazdan çıkar.
4: Kızım sen git, ben burada dururum. Sağ olasın beni buraya getirdin.
2: Ben arkadaşıma uğrayayım teyze. Sen gitmek istediğin zaman haber ver, ben seni götürürüm.
4: Sağ ol.
3: Buyurun. Buyurun.
4: Sağ ol kızım.
3: Bir isteğiniz olursa ben buradayım.
4: Sağ ol kızım.

0: Nasıl durumu? Daha iyi inşallah.
1: Kötü anne.
0: Vah beni. O hainin elleri kırılsın. Bilirim ki sen ananı bu hale koyanın yanına bırakmazsın. Bil ki ben de ananı yalnız bırakmayacağım. Ayakları mı tutmuyor? Tutana kadar hizmet edeceğim.
1: Sağ ol anne. İnşallah annem kısa zamanda iyi olur, lüzum kalmaz.
0: İnşallah. Zülfü oğlum dedi mi Hamid'imin onlarla bir alakası kalmadığını?
1: Ana, bunları sonra konuşuruz. Ana sen...

0: Sayın Cumhurbaşkanım, Kazım Kaşifoğlu geldi efendim. Sizinle görüşmek istiyor.
1: Bu adamlar böyle randevusuz gelme cüretini nereden buluyor?
0: Efendim, Ersoy Ulubey'le ilgili söyleyeceği çok önemli şeyler varmış. Sizden başkasıyla konuşmayacağını söylüyor.
1: Görüşelim bakalım.

0: Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Ulu Bey'le ilgili söyleyeceğin önemli şeyler varmış.
0: Evet efendim. Oturabilir miyim? Efendim, Ersoy'un hayatınıza kastettiğini biliyorum. Neyse ki başaramadım. Ama Ersoy'u çok uzun zamandır tanırım. Hiçbir işini yarım bıraktığını görmedim.
1: Yeni bir eylem yapılacağını mı söylemeye çalışıyorsun?
0: Efendim, o toplantıda kimler vardıysa Ersoy her birinizi yok etmeden asla durmayacaktır.
1: Söylediğin varsayım mı, istihbarat mı?
0: Sağlam istihbarat.
1: Ne öneriyorsun?
0: Görev sürenizin bitmesine az kaldı efendim. Hükümeti azledin.
1: Anlamadım.
0: Hükümeti azledin. Sonra da bir sağlık sorunu bahanesiyle yurt dışına tedavi olmaya gidin. Görevinizi meclis vekalet eder. Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarıyla biz konuşuruz.
1: Sen beni, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı tehdit mi ediyorsun?
0: Size nasıl hayatta kalacağınızı anlatıyorum efendim. Polat Alemdar her zaman her yerde olamaz.
1: Defol git makamımdan.
0: Takdir sizin efendim.
1: Sana çık dedim.

0: Bu küstah adamı nasıl karşıma getirirsin?
1: Bir saygısızlık mı yaptı efendim?
0: Ben gerekli dersi verdim. Sayın Başbakan başta olmak üzere herkesi toplantıya çağırın.
1: Emredersiniz efendim.

0: Mecbur yer altına çekilecek Ersoy. İşi bitti. Kimse ona yol mol vermez artık.
1: Yer altına çekilecekse biz onu nasıl bulacağız?
2: Alper'i ara Abdüley. Gelsin.
0: Alper nereden bulacak yerini usta?
2: Ersoy yer altına çekilmeyecek Memati. Bu Ersoy'un tarzı değil. Yeniden saldıracak. Zaten saldırmazsa yok olur.
0: Usta, bir daha devlet ricali nerede bir araya gelecek?
2: Tören biter mi Memati? İlla ki bir araya gelecekler.
1: Alper, abi çağırıyor seni.
3: Cumhurbaşkanlığından çağırdılar Abdüley. İşim ne kadar sürecek bilmiyorum. İşim bitince gelirim.
1: Tamam, haber ver. Abi, Cumhurbaşkanı çağırmış.
2: Düğmeye basıyorlar.
0: Usta, adamı cezaevine atmaya kalkar bunlar şimdi.
4: O cezaevine girsin. Hiçbir şey bulamazsam seni vurur, içeri girer, onu oraya gömerim. Ona yerin üstünde bir hücre bile vermem. Onun yeri yerin gidip kat altı.

0: Başlar yer kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
4: İstemiyorum.
3: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
5: Olmaz ki öyle şey canım.
6: Bir bisküven versem.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay, baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Doritos'tan yılın twist'i. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
12: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Red Bull Sea Blue 250 mililitre enerji içeceği 70 lira.
14: Ben Feyyaz.
15: Bu da Sarı Kola.
14: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
16: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
14: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
15: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
14: Değişemem ve değişebileceğime dair
16: inancım da yok.
14: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
17: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
18: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
19: Orada eğer İnci ile karşılaşırsan iyiymiş de. Kendini bırakmamış de. Sağlam. Dayanıyormuş de.
20: Baba ne olurdu evine baba.
19: Senden ilk defa bir şey rica ediyorum. Ölme baba.
21: Benimle evlenir misin Gülben?
20: Arayacağım, gelmesinler. Her şeyi bıçağı bile koyamayacağız önlerine.
22: Ay yeter be. Ne yapıyorsun sen?
21: Hadi benimle say. Bir.
22: Yıkarsan her şey bitecek.
21: Dinleme onu.
22: İki.
20: Düdüklüğü isteyeceklermiş.
21: Ya ben sana ne yaptım dünya?
22: Tamam.
21: Üç.
20: Abla ben çok kötü oldum. Çok fenayım. Bir her şeyi mahvedersem.
22: Gülben'in mürüvvetini göremeyeceksin.
21: Dört.
23: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun. Obseso.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Fanfan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Evet sevgili Dimes Cool Lime Mix sevenler. Very delicious, very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
5: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
0: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Cool Lime Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Abi, Cumhurbaşkanı çağırmış.
2: Düğmeye basıyorlar.
3: Usta, adamı cezaevine atmaya kalkar bunlar şimdi.
4: O cezaevine girsin. Hiçbir şey bulamazsam seni vurur, içeri girer, onu oraya gömerim. Ona yerin üstünde bir hücre bile vermem. Onun yeri yerin 7 kat altı.

0: Ersoy Ulubey itirafçılardan tutun, eski özel harekatçılara, örgütçülere, koruculara kadar birçok kliği ve hücreleri kendisine bağlamayı başardı. İskender Büyük tam olarak deşifre edilmeden ölünce onun hücrelerine bu sefer Ulubey hükmetmeye başladı. Bu hücrelerin her biri uykuya yatırılmış birer bomba. Ulubey'i şimdi öldürürsek bu yapılanmaların kimin kontrolüne geçeceğini bilemeyiz. Ben Ersoy'u kullanalım derim.
1: Bu adam senin benim hepimizin canına kastetti. Bundan daha tehlikeli biri mi var ki kaygılanalım? Üstelik bu adamı 30 yıldır kontrol edememişler. Bu saatten sonra biz nasıl kontrol edeceğiz?
2: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ama Ersoy Ulubey'i öldürmektense bir an önce yakalayıp adaletin karşısına çıkarmak daha doğru olacaktır.
3: Ulubey'i mahkemeye çıkarırsak orada kendi şovunu yapar. Uzun müddet sonuçlanmayacak böyle bir dava devletin itibarını sarsar. Güven kaybına neden olur.
4: Efendim, üstelik Ersoy devletimizle ilgili pek çok sırra da vakıf. Bunların bir kısmı bile kamuoyunun önüne sergilense vatandaşın devleti olan güveni zedelenir.
5: Ben Ulubey'in tek başına bu eyleme kalkıştığını düşünmüyorum. Ben çıkar çatışmamız olan devletler tarafından yönlendirildiği kanaatindeyim.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, Ersoy üzerinden pazarlık yapılmasını mı düşünüyorsunuz?
5: Hayır. Sağ ele geçirilip bu ilişkinin ortaya çıkarılmasını istiyorum.
6: Ulubey zıvanadan çıkmıştır. Bana kalsa devlete hizmette bulunması söz konusu bile değil. Bugün olanlar basına sızsa ne olurdu bir düşünün. Ülke kaosa sürüklenirdi. Üstelik kimse arkasında dış güçler olmadan böyle bir eyleme kalkışmaz. Ben daha fazla zarar vermeden Ersoy'un bir an önce yok edilmesini istiyorum.
7: Ulubey'in yaptığı çılgınlıktı. Ama kabul edelim, büyük de cesaret işiydi. Ben arkasında dış güç olduğunu sanmıyorum. Neticede bu adam özel olarak yetiştirilmiş. 30 yıl devletin pis işlerini yapmış. Suikastlar, sabotajlar düzenlemiş. Böyle bir eylemi organize edecek birikimi de kaynağı da var. Ben de Ersoy'dan faydalanmaktan yanayım.
5: Beyler, bugün Kaşifoğlu beni görmeye geldi. Bana hükümeti

0: edip tedavi bahanesiyle yurt dışına gitmemi tavsiye etti. Yoksa Ersoy Ulu Bey başladığı işi bitirirmiş.
1: Nasıl yani? Kaşifoğlu gelip Ersoy Ulu Bey adına sizi tehdit mi etti?
0: Aklınca tehdit edip tavrımızı öğrenmeye çalışıyor. Ayrıca genel kurmayı içeriden halledeceğiz dedi.
1: O yalancının teki. O kim ki bizi yönlendirsin? Bu cüreti nereden bulmuş?
2: Paşam, şuradan buluyorlar. Bu adamlar eskiden Çankaya Köşkü'nde misafir ediliyorlardı. Yatıp kalkıyorlardı aylarca. Devletin en itibarlı çocuklarıydı. Ama bitti. Bu yüzden ben emniyetin, silahlı kuvvetlerin, istihbaratın, her kurumun katılacağı ortaklaşa bir operasyonla canlı olarak ele geçirilip mahkeme huzuruna çıkarılmasını istiyorum. Herkes bilecek ki Türk devleti düşmanına karşı her zaman tek vücuttur.
0: Sayın Başbakan'a katılıyorum. Ulubey operasyonunun doğrudan devletin operasyonu olduğu herkesçe anlaşılmalı.

0: Mustafa Dikilme tepemde.
1: Acil bekliyorlar savcı hanım. Kaç gündür hastanedesiniz, yoksunuz.
0: Şükretsinler bugün geldim.
1: Bütün adliye yıkılıyor.
0: Niye yıkılıyor?
1: Tataroğlu'nun kızını paspas etti diyorlar. Ekseri ise helal olsun diyor.
0: İşine baksın herkes.

0: Ne var ne yok Ferit?
1: Sen aklını mı kaçırdın Leyla?
0: Ne biçim konuşuyorsun?
1: İyiliğini isteyen biri olarak konuşuyorum. Seni seven bir adam olarak. Bir öfke için mesleğini yaktın. Seni meslekten atacaklar.
0: Atarlarsa atsınlar. Çok da umurumdaydı. Ben bu mesleği yapan bir insanım. Beni insan yapan bu meslek değil.
1: Artık tek başına değilsin. Bana da sorman gerekiyor yapacağın delilikleri.
0: Niyeymiş o?
1: Evleneceğiz ya Leyla.
0: Ha korktun yani. Seni de atarlar, sürerler. Soruşturma geçirirsin diye.
1: Senin için korkuyorum.
0: Korkma kardeşim, korkma.
1: He. Doğru ya. Polat'ın seni kurtarır.
0: Benim kimseye ihtiyacım yok. Bak, senin de korkacak bir şeyin kalmadı.

0: Sayın Başbakan, ileri demokrasiden bahsedip durduğumuz şu zamanda kızıma yapılan bu hukuksuz muamele kabul edilemez. Resmen işkence görmüş.
1: Davut Bey, kızınız için üzüldüm. Ancak İnci Hanım da, siz de sütten çıkma ak kaşık değilsiniz. Kızınızın çok tehlikeli bir teröristle işbirliği içinde olduğuna dair şüpheler var. Kendisi söz konusu teröristin yerinin tespiti için sorgulanmış.
0: Özür dilerim Sayın Başbakan. Ama burada sorgulamadan değil, işkenceden söz ediyoruz. Yanılıyorsam düzeltin ama kızımın böyle bir işbirliği içinde olduğunu gösteren tek bir kanıtları bile yok. Kaldı ki kanıtları olsa bile bu onlara işkence yapma hakkı vermez. Biz binlerce kişiye iş imkanı sağlayan, bu devlete her sene en çok vergi ödeyen ailelerden biriyiz. Derhal haklarında soruşturma açılarak görevlerinden alınmalarını talep ediyorum. Bana kalırsa bu özgür basını susturmak niyetiyle atılmış bir adım.
1: Davut Bey, siz de ben de konunun böyle olmadığını, medya grubunuzun özgür ya da tarafsız olmadığını bildiğimiz kadar iyi biliyoruz. Sizin bana ve bu millete yaptığınız işkenceler nasıl bedelsiz kalmayacaksa, devlet adına işkence yapan herkes bunun bedelini ödeyecektir.
0: Sayın Başbakan, ben buraya kızına işkence edilmiş bir baba olarak geldim.

0: Davutçuğum, ilgileneceğim şikayetiyle.
1: Ne Leyla Hanım'ı savcı olarak görmeye tahammülüm var, ne de Alper Bey istihbaratçı.
0: Devletin bir işleyiş şekli var. Yargıya müdahale edemem. Ama durumunuzu ileteceğim.
1: Bütün gücümle bu işin takipçisiyim.

0: Ne diyor doktorlar?
1: İyi olacağını söylüyorlar anne.
0: Ömer Bey.
2: İyi olacaksın hanım.
0: Baba oğul moral vermeyi hiç beceremezsiniz.
2: Ameliyatı kesmek zorunda kaldılar hanım. Biraz daha iyileştiğinde tekrar yapacaklar.
0: Sakat kalacağım öyle mi?
1: Bu bir süreç anne. Ben inanıyorum ki ayağa kalkacaksın. Tabii eğer sen de buna inanırsan.

0: Hep birlikte mücadele edeceğiz. Nazifhaneye ben bakarım. Zaten vaktim çok.
1: Bakmak mesele değil. Annem bu hali nasıl kabul etsin?
0: Annen zamanında senin ölümünü kabul etmiş kadın.

0: Senin nasıl vaktin çokmuş?
1: Kız arkadaşım bana savcılık yaptırmaz artık.
0: Şuna kız arkadaşın deyip durma.
1: Şuna mı? Şimdi şu mu oldu? Geceni geçirirken iyiydi.
0: Sen de bunun intikamını işkenceye alarak mı aldın? Hukuk hukuk diye ömrümü ye. Kafan attı mı hukuk dışına çık.
1: Ne işkencesi? İki korktu diye işkence mi oldu?
0: Ben daha konuşmadım. Ama Davut Tataroğlu beni aradı. Sana da Alper'e de öfkeli. Neyse. Bir şekilde hallederiz. Sen rahat ol.
1: Rahatım zaten. Ferit'ten de ayrıldım, haberin olsun.
0: O nereden çıktı şimdi?
1: Benim korkak adamla işim yok.
0: Hayda. Kim alacak ki şimdi seni? Anca bulmuştuk bir acemi.

0: Ne de Avrupa'daki konferansa katılmak istiyormuşsunuz.
1: Sen Almanya'da yaşayalı yolumuzun edep erkenini unutmuşsun.
0: Onlar eskide kaldı. Bunlarla insanımızı uyuttunuz.
1: Bunlar dediğin sevgi, saygı, muhabbet. Bunlar olmazsa biz biz olmayız.
0: Artık biz diye bir şey yok. Siz ayrı, biz ayrı.
1: Biz bizi biliyoruz da siz kimsiniz?
0: Biz gerçek Alevileriz. Sizin gibi sünnileştirilmiş değiliz. Ezilen, sömürülen, yok sayılan halkımızın gerçek temsilcisiyiz.
1: Bunun Alevilikle ne alakası var? Senin anlattığın Alevinin yolu değil. Siyasetin yolu.
0: Sizin izinden gittiğiniz Ali tarihte kalan bir şahsiyet. Biz bütün ezilenleri, bütün sömürülenleri temsil ediyoruz.
1: Siz Avrupa'daki konferanslarınızda bunları mı anlatıyorsunuz? Muhammedsiz, Ali'siz yeni bir Alevilik oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bizi de bu yüzden o konferanslarınızdan dışlamaya çalışıyorsunuz.
0: İnsanınıza yeter efsane, menkıbe, masal anlattığınız. Sizin söylediklerinizin bugün karşılığı yok.
1: Biz dilimizin döndüğünce Ali'nin ve evlatlarının himmetiyle her zaman devam edeceğiz anlatmaya.
0: Sen Ali'nin himmetine güvenip mi böyle konuşuyorsun? Yoksa Zülfikar'a mı?
1: Zülfikar zaten Ali'nin kılıcı.
0: Kılıç devri bitti dede. Şimdi kurşun devri. Bir kurşun ikinizi birden bitirir. O kurşun sana değsin istemiyorsan Zülfikar'dan vazgeç.
1: Ben vazgeçsem Zülfikar benden vazgeçmez.
0: Dede, sen Zülfikar ağayı ve ailesini düşkün ilan edeceksin. O zaman göreceğiz senden vazgeçer mi, vazgeçmez mi?

0: Tokyo borsası fazlasıyla düştü. Nasdaq değerlerini takip edin.
1: İkinizi bir arada görmem iyi oldu. Hüseyinciğim, ne kadar para topladın Araplardan?
2: Ben Arap parasıyla ilgilenmiyorum.
1: Hüseyin, döktürme bana bütün dosyalarını. Kaç milyar dolar para Türkiye'ye girdi? Bunların çoğu Barış'ın ve senin elinden sisteme girdi.
2: Ülkemize döviz sokuyoruz Sayın Müsteşarım. Bana ödül vereceğinize kızıyorsunuz.
1: Hüseyinciğim, seninle uzun uzun bu konuyu konuşacağız. Bu paralar benim söylediğim kişiler hariç kimsenin hesabına girmeyecek. Senin de haberin olsun Barış. Bu iş çok can yakar.
2: Ünsal Bey, bu konuyu aramızda halledelim.
1: Bu öyle aramızda halledilecek bir mesele değil. Seni de beni de bitirir. Epeydir yoktun. Özlemişsindir boğaz havasını. Gel gidip muhabbet edelim. Bakalım Libya'da, Mısır'da neler oldu? Hı?

0: Buyur dedem, buyur.
1: Buyur dedem.
2: Eyvallah.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Buyur dedem.
3: Kusura bakma Can Polat. Bu kadar telaşın arasında ille gelelim dedik ama bizim işler de karışık.
1: Hayır olsun Zülfikar ağa.
3: Bizimkiler arasında bir sıkıntı var. Bu ateist olan taraf, biz Müslümanız, Aleviyiz dedikçe yerinden zıplıyor. Arkaları da Avrupa'da kuvvetli. Dedeye diyorlarmış ki, Zülfikar'ı düşkün ilan edeceksin.
1: Tehdit mi ediyorlar dede?
2: Can Polat, sen artık yabancımız değilsin. Tehdit etmeden ediyorlar. Ya Zülfikar ağa bu işlere karışmayacak, bu lafı söyleyip durmayacak, ya da kendisi, ailesi, soyu sopu düşkün ilan edilecek diyorlar.
3: Sanki ben yanlış bir şey demişim. Hem Müslümanım hem Aleviyim. Yalan mı söyleyeyim kardeşim?
1: Zülfikar ağa, Kerbela'ya girdin. Ya başın gidecek, ya da senin başına göz koymuşların başı gidecek.
3: Eyvallah. Ben de senden bunu duymaya geldim. Biz yolumuzdan dönmeyiz. Ölürüz yine de dönmeyiz. Başımızı da çoktan vermişiz.
2: Biz seni düşkün ilan etmeyiz. Biz düşene el uzatırız. Sıkıntımız kardeş kardeşe kurşun sıkmasın, kan dökülmesin.
3: Dedem, şimdi sen bana hangi grubun arkasında kim var, kim kimin için çalışıyor, kim Ali için çalışıyor, tek tek anlat. Anlat ki bizden olanın kanı dökülmesin. Değil mi Can Polat?

0: Avrupa'da bizim desteğimizle büyük işler yaptınız. Ama artık Türkiye'ye ağırlık vermeniz lazım. Türk devleti Alevi açılımıyla ve Kürt açılımıyla problemlerini çözüp bölgesel lider olacağını düşünüyorum. Alevi açılımı başarıya ulaşırsa bütün emeklerimiz boşa gider. Sizin de itibarınız iki paralık olur.
1: Siz Türk devletini gözünüzde çok büyütüyorsunuz Sayın Günter. Bin yıllık problemler iki açılımla ancak kağıt üzerinde çözülür.
0: Öyle diyorsunuz ama ne yaptıysak Türkiye Alevilerini Müslüman kimliklerini reddetmeye ikna edemedik.
1: Sizin halkımızla ilgili gözden kaçırdığınız bir nokta var. Halkımız her türlü dayatmaya ters tepki verir. Bakın, bin yıldır sünnileştirme dayatması var. Bir arpa boyu yol alınmadı. Bu yeni Alevi kimliğini İslam'dan ayrıştırıp dayatarak yine iyi yol aldık. Bu noktadan daha ileri gidebilmemiz için toplumsal eylemleri hızlandırmak lazım.
0: Ben de sizinle bunu konuşacağım. Onun için Lalezarı'yı görüşmeye çağırdım. Bugün burada iki açılımı da toprağa gömeceğiz.
2: Efendim Lalezar'a geldi.
0: Alın içeri.
2: Buyurun efendim.
0: Sayın milletvekilim hoş geldiniz.
3: İltifatınız için teşekkür ederim. Ama henüz resmen seçilmedik.
0: Sizin halkınızın vekilliği için Türk devletinin vereceği milletvekilliği mazbatasına ihtiyacınız yok. Hocamızla tanışıyor musunuz?
1: Nasılsınız?
3: Ben kendilerini gıyaben tanıyorum.
1: Ben de halkınız için verdiğiniz mücadeleyi gıyabınızda takdirle izliyorum.
3: Teşekkür ederim hocam. Ama sizin halkınız seçimlerde bize gereken desteği vermiyor.
0: Biz de bunun için

0: için uğraşıyoruz. İki ezilmiş halk birbirine nasıl yardımcı olur? Onu konuşmak için sizleri bir araya getirdim.
1: Siz bizi birleştirmek değil, ayrıştırmak istiyorsunuz.
0: Bazen ayrışma, birleşmeden daha çok hizmet eder amacım.

0: önce mecburen bir arada yaşamayı öğrendiler. Türkiye her şeyde olduğu gibi bu süreçte de 200 yıl geride. Sizin bu kavgaları vermeniz lazım ki daha sonra bir arada yaşamayı öğrenebilin.
1: Haklısınız Sayın Günter. Hem Sünnilerde hem Alevilerde 12 Eylül'den önce Gladio bunu yapmayı çok denedi. Kısmen başarılı da oldu. Amasya'da, Çorum'da, Maraş'ta başarmaya çok yaklaştılar. Fakat iki tarafta da testinin kırılmasını engelleyen sağduyulu kanaat önderleri var.
2: Biz örgüt olarak mollalarla gerekli mücadeleyi verdik. Ama profesör ve ondan önceki Marksist Aleviler kendi halkını bu konuda ikna edemediler. Biz kendi mollalarımızı devirdik. Ama onlar dedelerine kıyamadılar.
0: Onlar kıyamıyorsa siz kıyın. Size en başta söylediğim gibi iki halkın birbirine yardımcı olması lazım.

0: Mekan çok korunan. Bahçeye havadan indirme yapmazsak çatışma uzayabilir. Hem kaybımız artar, hem de şehrin içinde böyle uzun bir çatışmayı göze alamayız.
1: Haklısın. Fakat helikopter sesini duyup tedbir alacaklardır. Onları uykuda yakalarsak vakit kazanabiliriz. Operasyon için uygun zamanı bekleyeceğiz. Bir tim havadan iner. İki tim de dışarıdan. Buradan yaklaşıp destek verir. İndirme yapan tim güvenli bir koridor oluşturunca içeri girip imha edeceğiz.
0: Ersoy Ulubey ölmeyecek. Kesin talimat var. Canlı ele geçirilecek.

0: Şamir'e söyle, sakın beni atlatmaya kalkmasın. Atlatmıyor da niye çıkmıyor telefonlarıma? Söyle, telefonunu bekliyorum.
1: Çok geç olmadan bana geri dönsün.
0: Yoksa pişman olacak.
2: Yemin ettik. Ersoy Ulu Bey'i lider seçtik. Seninle ölüme gideceğiz dedik.
3: O tek başına ölümü tercih etti Murat. Biz ne yapalım?

0: Akıl işi mi yaptığı iş? Ne demek herkesi öldüreceğim? Ayrıca madem konseyeyiz, insan bir danışmaz mı var mısınız yok musunuz diye.
1: Öldürse herkesi bir şey demem. Polat Alemdar bir düşmanımız. Yetmiyor gibi bütün devleti bize düşman etti.
2: Ersoy Ulu Bey'in sana çok iyiliği var Haşim ha. Örgüte karşı seni yıllarca korudu.
1: Altında kalmadık. Ersoy'un en kötü zamanında biz sahip çıktık.
3: Murat'ım seni anlıyorum. Haklı söylediğin de var. Ama Ersoy'un gidecek bir yeri yok. Onu ne devlet yaşatır ne de Polat. Eğer biz de yerimizi doğru seçmezsek... bu devlet Ersoy'u gömdüğü kuyuya bizi de gömer.
4: Ersoy Ulu Bey'in bende çok büyük parası var. Eğer Ulu Bey ölürse hepimiz servetimize servet katarız.

Ben yokum arkadaş bu işte. Hiçbiriniz kalıbınızın adamı değilmişsiniz.

0: Başımıza iş açacak bu Murat.
1: Daha genç. Yarası da iyileşmemiş. Bizim yanımızda değil ama Ersoy'a da gitmez. Akıllıdır.
2: Polat'la arayı nasıl düzelteceğiz? Şimdi devlette itibarı 1 milyon.
0: Polat benim akrabam. Rahat olun. Beni kırmaz.

0: Sayın Başbakanım, Aaron Feller ve Günter Lippmann davetinize icabet etmek üzere yolda olduklarını bildirdiler.
1: Şamir?
0: Efendim, Şamir Herbon bir toplantıya katılmak üzere İsrail'e gitmiş. Döner dönmez davetinize icabet edeceklerini bildirdiler.

0: Sakin ol Ersoy. Kimsenin seni sattığı yok. Operasyon başarılı olmadı diye bizi suçlayamazsın. Biz sana her türlü desteği verdik. Seni fellerin üstünden biz kurtarmadık mı? Niye satalım seni?
1: Nereden bileyim? Nereden bileyim başından beri bunu planlamadığınızı? Belki de Türk hükümetine sizinle uzlaşmaları için bir mesaj verdiniz. Belki de başından beri amacınız ölmeleri değil, korkmalarıydı. Hı?
0: Sen ne dediğini bilmiyorsun. Hükümetin geri adım atacağını mı sanıyorsun?
2: Şimdi daha fazla gelecekler
0: üstümüze. Senin arkanda kimin olduğunu bulmaya çalışacaklar. Er geç bulacaklar da. Başbakan böyle bir ortamda kimseyle uzlaşmaz.
1: Beni siz satmadıysanız kim sattı? Kim? Polat operasyonu nasıl öğrendi?
0: Bilmiyorum. Belki de örgütünde sızma var.
2: Biz de bunu araştırıyoruz şu anda. Sen sakin ol.
0: Biraz dinlen. Ortaya çıkma. Ben gerisini hallederim.
1: Umarım dediğin gibi olur. Çünkü ben gidersem
2: peşimden seni de götürürüm.

0: Ne yapmam emredersiniz efendim?
1: Türkler Ersoy'u yok etmek için operasyon yapmaya hazırlanıyorlar. Ersoy oradan asla canlı olarak çıkmamalı.

0: Büyük geçmiş olsun. Ne zamandır gelmek istiyordum. Başınız kalabalıktır diye gelmedim.
1: Yok. Senin başın kalabalıkta diye gelmemiştin. Şimdi başsız kaldın, geldin. Değil mi Yaşar Ağa?
0: Ersoy Ulubey'i benden iyi biliyorsunuz. Ona yok diyeceğimize, yok olmasını beklemeyi doğru bulduk. Zaman da bizi haklı çıkardı.
2: Yaşar Ağa, Ersoy yerini biliyorsan söylersin. Bize iyilik yapmış olduğunu kabul eder, zamanı geldiğinde de iyiliğe iyilikle karşılık veririz.
0: Ben gammazcı değilim Memati. Ben size Türkiye'nin en önemli adamlarının selamlarını getirdim. Polat Alemdar'ın yanında olmak ve onunla birlikte hareket etmek istiyorlar.
1: Sen de benim selamımı söyle. Ersoy'u öldürür öldürmez başlarındayım.

0: Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi kabul edin lütfen. Öğrendiğime göre bir suikastten kıl payı kurtulmuşsunuz.
1: Böyle bir terör eylemi bizi son derece üzdü ve kızdırdı. Amerika Bin Laden'i yok ettiğini dünyaya deklare ediyor. Ama dünyanın her yerinde yeni teröristlere ve terör eylemlerine davet çıkartıyor.
2: Sizi çok iyi anlıyoruz Sayın Başbakan. Böyle bir terör eylemini hükümetimizin nefretle kınadığını bilmenizi isterim.
0: Teröre karşı olan savaşınızda Birleşik Devletler'in yanınızda olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum Sayın Başbakan. Eğer bu savaşınıza herhangi bir şekilde katkı sağlamamız mümkünse lütfen söyleyin.
1: Açıkçası böyle bir eyleme başka bir devletin desteği olmadan kalkışabileceğini pek sanmıyorum. Dolayısıyla bu konuyu derinlemesine araştırıyoruz. Bir devletin bu eyleme ya da Ersoy Ulubey'e destek verdiğine dair elimize somut kanıt geçmesi halinde hangi devlet olursa olsun bunu savaş sebebi sayacağız. Anlaşıldı mı beyler?

0: Buldunuz mu Ersoy'un yerini?
1: Yok usta. Arkadaşlar araştırıyor.
0: Adam devletin zirvesine kastedecek. Siz bu saate kadar bulamayacaksınız.
1: Adam hücre yapılanmasına gitmiş. Kimse kimseyi tanımıyor.
2: Usta gitti, adamın mekanını taradı. O buluyor da siz nasıl bulamıyorsunuz?
1: E şimdi başına ne geleceğini biliyor. Çıkar mı ortaya? Bana kalırsa yurt dışına kaçtı.
0: Yurt dışına nereye?
1: Büyük ihtimalle Irak.
0: Ersoy'u tanımasam inanırdım Alper. Ama Ersoy'un niyeti kaçmak değil. Bütün devlet erkanını kaçırmak. Hiçbir şey olmasa akıllarını kaçırtmak. Neyse, sen bir şey bulursan haber ver, olur mu?
1: Usta, bana karşı bir şüpheniz mi var?

0: Bir ömür şüphe edeceğimi bir saniye yas tutarım, geçer gider Alper.
1: Eyvallah usta. Görüşürüz.
0: Takip et Abdüley. Sakın kendini gösterme.
2: Abi Alper bize niye yalan söylesin ki?
0: Belki de bizi korumak için.
3: Bunlar kesin Ersoy'u içeri atma peşindeler, kesin.
0: Rahat ol. Rahat ol.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir bisküven versem.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
8: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurta 78 lira 50 kuruş. 5 kilogram Türk şeker kristal toz şeker 189 lira.
9: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz.

0: Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
3: Gördüğün her şey gerçek mi? Yoksa sana gösterilmek istenen mi? Şifreyi çözüyor, perdeyi aralıyoruz. Gerçeğin izini, fenomen program Ne Var Ne Yok'ta sürüyoruz.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegim, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel, ilk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsınız?
14: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dives'i. Dives Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
15: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
16: Golf. Budur.
17: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
16: Budur.
17: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her

0: seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
4: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
10: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay, baloncuk Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Obsesso, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
5: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. İçim ve sek süt çeşitleri 55 lira. Nestle Nesfit ballı granola 129 lira 50 kuruş. Bu fırsatı kaçırmayın.
8: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
9: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
10: İzleniyor.
9: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
11: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
12: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Senin burada ne işin var?
1: Sana yaşaman için son bir şans vermeye geldim.
0: Ne diyorsun sen?
1: Sen benim üstümden, benim eserimi alıp, ona benim onaylamadığım bir eylem yaptırıp, sonra da bunun hiçbir bedeli olmayacağını düşünmeyecek kadar aptal mısın gerçekten?
0: Sözlerine dikkat et.
1: Asıl sen bundan sonra aldığın nefese bile dikkat et. Türkiye'yi bir daha ayak basmamak üzere terk etmen için 24 saatin var. Eğer 24 saat içinde burayı terk etmezsen, seni paketler, Guantanamo'ya götürür, oradaki Müslüman tutsakların arasına atar.

0: Efendim. Efendim biz hazırız.
1: Helikopter timi hazır mı?
2: Hazırız efendim.
1: Mesafeniz?
2: 3 dakika.
1: Tüm birimler. Operasyon başlasın.
2: Anlaşıldı.

0: Abi bunlar operasyon yapacaklar.
1: Yola çıktık abi. 10 dakikaya oradayız.
0: Tamam abi.
2: Ne olmuş usta? Operasyona başlamışlar mı?
1: Hayır ama umarım yetişiriz.

0: Efendim, tepemize helikopter uçuyor. Operasyon yapıyorlar.
1: Herkes çatışma pozisyonuna alsın.
0: Baş üstüne.
1: Beni buradan canlı çıkaracak adam daha yaratılmadı. Gelsin de hepsini öldüreceğim.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Van'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan jandarma uzman çavuş Samet Akbulut, memleketi Adana'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidimizin babası oğluna veda ettiği anlarda yürekleri dağladı. Dün Kırıkkale'de MKE'ye ait imha tesisinde meydana geldi patlama ve hayatını kaybeden emekli astsubay Turan Göl ve işçi İdris Tayyip Duruş da memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
4: Van'dan gelen kaza haberi yürekleri yaktı. Jandarma uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu. Şehidimiz memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, silah arkadaşları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Türk bayrağına sarılan arşın başında gözyaşları sel oldu. Dualar şehidimiz için yükseldi. Cenaze namazı sırasında acılı baba Zeki Karabulut ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından baba Karabulut oğlunun tabutuna koştu. Türk bayrağına sarıl tabutu öperek şehit oğluna veda etti. O anlar törene katılan herkesin yüreğini dağladı. Şehit jandarma uzman çavuş Samet Karabulut dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Ve dün Kırıkkale'de MKE imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için de son görev vaktiydi. Geri bak! Emekli astsubay kıdemli başçavuş Turan Göl memleketi Çankırı'da toprağa verildi. Turan Göl evli ve iki çocuk babasıydı. İşçi İdris Tayyip Duruş'sa memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Duruş yakınlarının gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında kürsüdeydi bugün. Gündeminde muhalefet kanadında yaşananlar vardı. CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakim dedi. Erdoğan'a grup toplantısı sonrasında NATO Liderler Zirvesi'nde baş başa görüşüp görüşmeyecekleri de soruldu.
5: Dün halkın kahramanı ilan edip adına şarkı bestelediklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanları mı ararsın? Tekmili birden mevcut.
4: İşte bu sözlerle yüklendi CHP'ye.
5: Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde, ittifak olarak, dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz.
4: AK Parti grup toplantısında verdi mesajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan.
5: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz.
4: CHP'den istifa eden Nimet Özdemir'e rozetini Erdoğan taktı. Ve gazetecilerin sorularını da yanıtladı Cumhurbaşkanı. ABD Başkanı Trump'la Ankara'da baş başa görüşeceğini söyledi.
6: Büyük ihtimalle olur.
4: İtalya Başbakanı Meloni'nin tütün ürününü Erdoğan'ın sözü üzerine bırakması da hatırlatıldı.
6: Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem. Ankara.

0: Dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. 7 ve 8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde başkente hummalı bir çalışma yürütülüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü zirve öncesi Operasyon Turkuaz adı altında üst düzey önlemleri hayata geçirdi. İşte son detaylar.
1: Dünya liderleri gelecek, diplomasinin kalbi Ankara'da atacak. 7 ve 8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde başkentte hummalı bir çalışma yürütülüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılması beklenen zirve için kentin dört bir yanında hazırlık var.
2: NATO zirvesi öncesi Ankara'da adeta zamanla yarış var. Yollar yenileniyor, çevre düzenleniyor, güvenlik önlemleri ise en üst seviyeye çıkarılıyor.
1: Misafirlerin kullanacağı güzergahlarda asfalt yenileniyor. Yenileme çalışmaları yapılıyor. Refüjlere güvenlik korkulukları yerleştiriliyor. Yol kenarlarında ve orta refüjlerde ağaçlandırma çalışmaları sürüyor. Zirve hazırlıklarının dikkat çeken bölümlerinden biri de grafiti çalışmaları. Ankara Kalesi ve başkentin simge figürleri duvarlara işleniyor. Bazı binaların dış cepheleri de yenileniyor.
2: Hazırlıklar sadece yollarla sınırlı değil. Misafirlerin göreceği güzergahlarda Ankara'nın kültürel kimliği de öne çıkarılıyor. Sokaklar başkentin sembolleriyle renklendirilirken dış cephelerde de yenileme çalışmaları yapılıyor.
1: Yaklaşık 10 bin yabancı misafirin beklendiği zirve için güvenlik planı da devreye alındı. Kent güvenlik yönetim sistemi kameralarına ek olarak 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirildi. Kentin giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı. Zirve boyunca yaklaşık 45 bin güvenlik görevlisi görev yapacak.
2: Zirvenin en önemli başlıklarından biri ise güvenlik. Başkentte görev yapacak personel sayısı 10 binlerle ifade edilir. Kritik bölgelerde ise teknolojik gözetim sistemleri devreye alındı.
1: Zirve süresince bazı bölgeler kırmızı alan ilan edildi. Esenboğa Havalimanı çevresi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu bölge, delegasyonların konaklayacağı oteller ve geçiş güzergahları bu kapsama alındı. Bu bölgelerde trafik akışı yeniden düzenlenecek.
2: Savunma sanayinin gururu olan Kızıl Elma, İHA'lar ve SİHA'lar, dünya liderlerinin geçeceği güzergahlar, Türk savunma sanayinin ürünlerinin yer aldığı afiş donatıldı.
1: Ankara Emniyet Müdürlüğü zirve öncesi Operasyon Turkuaz adı altında üst düzey önlemleri hayata geçirdi.
2: Şehir giriş ve çıkışlarında kontroller arttırıldı, ekipler görevlendirildi. Özel harekat, motosikletli Yunus ekipleri ve narko asayiş ekipleri kritik noktalara yerleştirildi. Sivil ekipler de yine güzergahlarda tedbir aldı. 24 saat esasına göre oluşturulan çemberlerde şüpheli şahıs, şüpheli araç çalışmaları planlandı.
1: Zirve öncesi Ankara'da DEAŞ operasyonunda düzenlendi. 25 yaşındaki terörist Muhammed Kavi'nin teknik takip sonucunda yalnız kurt eylemi yapabileceği değerlendirildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Teröristin Ankara Haymana'da bulunan evine baskın düzenlendi. Çıkan çatışmada Muhammed Kavi omzundan, eşi Nazan Kavi ise başından vuruldu. Terörist Muhammed Kavi bilgisayarlı tomografi işlemi sırasında hastaneden kaçmaya çalıştı. Terörist daha sonra kan kaybı nedeniyle öldü. Operasyonda yaralanan eşinin ise tedavisi sürüyor. Ankara Valiliği de zirve öncesinde olağanüstü tedbirler açıkladı. 28 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı. Ankara hava sahasında da izinsiz drone uçuşlarına geçit yok.
2: Zirve sadece güvenlik değil, günlük yaşamı da etkileyecek. Bazı bölgelerde trafik kısıtlamaları uygulanacak. Belirli tarihler arasında bazı AVM'ler kapalı olacak.
1: Zirve nedeniyle bazı ilçelerde görev yapan kamu personeli de idari izinli sayılacak. Başkentte hazırlıkların zirve öncesinde tamamlanması hedefleniyor.
0: CHP'de bir kritik salı daha atlatıldı. Mutlak butlan kararının ardından Genel Başkan Özgür Özel dün mecliste parti grubunu topladı. Olağanüstü kurultay çağrısını yineledi. Aynı saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'nde A takımıyla bir aradaydı. Gündemde kurultay süreci, yeni görevlendirmeler ve ihraç kararları vardı. Ve alınan kararlar açıklanınca CHP cephesi geceyi yine olaylı geçirdi.
3: Partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
4: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
1: CHP için artık her gün hayli kritik ve yoğun geçiyor. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel meclis

0: Dün yine parti grubunu topladı. Olağanüstü kurultay talebini tekrarladı.
1: Bir tedbir kararı var. Bu kurultayı yapamayız. Delege mi delege, imza mı imza. Onu alıp ilçe seçim kuruluna bildirmek görev ama bununla ilgili bir sürü zorluk çıkarmak esas niyetin gösteriyor.
0: Aynı saatlerde Kılıçdaroğlu'ysa genel merkezde toplantı halindeydi.
2: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
0: Yeni ihraç ve görevden alma kararları çıktı.
2: Bunlardan biri Kayseri ile ilgili. Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber fesi, Kayseri İl Örgütü'nün ve disiplin kurulunun fesiyle beraber aynı zamanda disipline sevki de söz konusu.
0: Kararların yankısı kısa sürede sahaya yayıldı.
3: Yerde Atatürk resimleri herhalde burada yatılıyormuş.
0: İzmir'de olaylar çığırından çıkmış, gerilim şiddet boyutuna ulaşmıştı ve o görüntülere yenileri eklendi. Kayseri İl Başkanı'nın görevden alınmasının ardından il binasında tansiyon yükseldi. Binanın duvarlarına sprey boyayla yazılar yazdılar.
1: Seçilmiş olan il başkanları görevden alınmaya kalkıyor. Bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır.
0: Kayseri'de görevden alınan yönetimin nöbeti sürerken parti binasının girişine kum torbaları ve sandalyeler yerleştirildi.
2: Yine aynı şekilde Malatya ili içinde bir değerlendirme yapıldı. Malatya'da da mevcut il başkanımız Barış Yıldız ve yönetimini yine ederek onun yerine Hakan Satılmış isimli arkadaşımızı il başkanı olarak değerlendirmiş bulunuyoruz.
0: Benzer bir kriz de Malatya'da yaşandı. Genel merkez tarafından görevlendirilen yeni il başkanı Hakan Satılmış, eski yönetimin binayı teslim etmemesi üzerine gece yarısı çilingirle parti binasına girdi.
4: Peki yönetimi tam bir hafta bekledik. Sükunet içerisinde il binamızı teslim almak istedik.
0: Bir haftalık bekleyiş sonuç vermemişti. Yeni yönetim gece yarısı binayı işte böyle devraldı.
4: Bizim amacımız partimizi birleştirmektir. Bizim amacımız bölmek, parçalamak değildir.
0: CHP kulislerinde konuşulan iddialar da gündemi hareketlendirdi.
5: Ahlak ahlak, erdem erdem, temizlik temizlik.
0: İddiaya göre Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun yeni parti seçeneğinin değerlendirilmesi yönünde görüş bildirdiği öne sürüldü.
1: Mahkeme bitmiyor, bunlar yapmıyor. Baskın seçim gelmiş. Ne yapacağız? Doğru adayı çıkarıp koyacağız. Bir partiyle listemizi vereceğiz. Ama bu kıyamet.
0: Ancak aynı iddialara göre Özgür Özel ve kurmayları bu konuda temkinli.
1: Bedeller ödeyeceğiz ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
0: Partide bazı isimler mücadeleye devam edilmeli, ayrışma yaşanmamalı görüşünde. Hatta üçüncü yol diye yeni bir arayış daha gündemde.
5: Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
6: Ve CHP'li belediyelerde yaşananlarla devam edeceğiz. CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçen Haymana Belediye Başkanı sessizliğini bozarken CHP'li Silifke ve Adalar Belediyesi ile ilgili de akıl almaz detaylar soruşturma dosyasına girdi.
7: Çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar oldu.
0: CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçmişti. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç sessizliğini bozdu. Parti değiştirme kararının perde arkasını anlattı.
7: Çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar oldu. Devam edebilme durumumuz kalmadı.
0: 2,5 yıldır Haymana'da gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Ama biriken sorunlar artık sürdürülemez hale gelmişti.
7: Kamuoyu neyin ne olduğunu maalesef bilmiyor. Sebeplerini de ayrıca açıklayacağım.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve kendisiyle ilgili çıkan haberlere de yanıt verdi.
7: O çok meşhur elini öptü muhabbeti öyle değil. Kendisine yaklaşık 6 aydır ben size ulaşamıyorum. Neden ulaşamıyorum? Bakan Bey'e gittiğinden haberdar etmedim dedi. Oysa ki ben Bakan Bey'e 3 gün öncesinde gitmiştim zaten. Cevap o değildi.
0: Ve CHP'li iki belediyede de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanlığı Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
1: Bütün belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyoruz.
0: Tutuklu bulunan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut hakkında yürütülen soruşturmada yeni iddialar da gündeme geldi. Sabah gazetesinin haberine göre rüşvetten tutuklanan Turgut'un sadece 2 yıl önceki konserden 3 milyonu kendi cebine attığı ortaya çıktı. Rüşvetlerse belediye logolu kutularda taşınmıştı. Kutu içinde 100 dolarlık banknotlar vardı. Yani CHP'liler baklava kutularından kolilere geçiş yapmıştı.
5: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız.
0: Ve Adalar Belediyesi soruşturma dosyasında yeni iddialar yer aldı. CHP'li Adalar Belediyesi'ndeki kirli çark deşifre edildi. Aralarında belediye başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısının da bulunduğu 35 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken

0: Skandalın ucu Büyükada'daki Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'na kadar uzandı. Yasal olarak harçtan muaf olan vakfın iskan ücreti adı altında milyonlarca lirasının gasp edildiği belgelendi.
1: Sütte leke var, bizim başkanlarımızda leke yok.
2: Ve sıcak bir gelişmeyi hemen aktaralım sizlere efendim. CHP'de belediye başkanlarının istifaları sürüyor. O istifalara bugün bir yenisi daha eklendi. Edirne'de Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Belediye başkanlarının istifa furyası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la başlamıştı. Bu da yine sıcak bir gelişme olarak şu anda CHP kanadından sizlere aktardığımız bir haber. Sıradaki haber sabrımızı taşıran bir haber olacak ekranlarınıza getireceğimiz. Gerçi hangi haberle sabrımız taşmıyor ki? Bir maganda. Taksim İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon yayıncıyı rahatsız ediyor efendim. Esnaf araya girdi. Bakın ortalık nasıl karıştı.
3: Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti.
4: Hey mamma mia, my friend, how are you?
3: Japon yayıncı Nana İstiklal Caddesi'nde yayın yapıyordu.
5: Japan!
3: Türkiye'yi izleyicilerine tanıtmaya çalışıyordu.
5: Baby Nana!
3: O anda bir maganda yanına yaklaştı ve garip hareketler yaptı. Bu maganda bir de İngilizce biliyordu. Hedefindeki kadını rahatsız etmeyi kafasına koymuştu. Kadını öpmeye çalıştı, iletişim bilgilerini istedi. Kadın bu davranışlar karşısında şoke oldu. O anda bir esnaf duruma müdahale etti.
4: Seni çoğaltırım bak.
3: Bir de kadını uzaklaştırmaya çalıştı. Esnafı da tehlikeli olarak anlatmaya çalıştı. Kadın tacını geri alınca verdiği tepki ise kameralara işte böyle yansıdı. O anlar sanal medyada paylaşıldı ve 60 yaşındaki Y.E. gözaltına alındı. 1764 lira para cezası kesildi, adli kontrolle serbest bırakıldı.
2: Antalya'da bir markette alışveriş yapan tesettürlü kadın, hadsiz bir adamın sözlü tacizine maruz kaldı. Sosyal medyada gündem olan olayın ardından o kadın tacizciden şikayetçi oldu.
6: Burada böyle simsiyah.
7: Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız. Hangi tarikat bu? Ben de şey yapamadım yani.
8: Tarikat değil.
7: Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
8: E tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor.
9: İşte bu kadar çirkin, bu kadar hadsizdi sözleri. Tesettürlü gence sorduğu sorularla sınırları aştı.
7: Simsiyah, sıcak. 36 derece sıcak. İyice ne kapatmışız kendinizi de.
8: Tesettürlüyüz, ne yapacağız?
7: Tesettürlü. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
8: Evet.
9: Genç kadın arkadaşıyla birlikte Antalya'daydı. Markettelerdi. Yaşlı bir müşterinin sözlü tacizine uğradılar.
7: Hangi tarikat bu? Ben de şey yapamadım yani.
8: Tarikat değil.
7: Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
8: E tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor.
9: Kasada sıra beklediği anda bir adam genç kadına giyimiyle ilgili çirkin sorular sordu.
7: Yok, biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz.
8: Tamam. Yok, hepimiz Müslümanız. Hepimiz evet. Böyle düşünüyoruz. Yani düşünmek zorundayız da siz düşünmüyorsanız.
9: Neyse ki market sahibi olanları fark etti. Gençlere sahip çıktı.
10: Çok mahcup oldum ya. Amca adama gerçekten.
8: Yok estağfurullah.
9: Genç kadın ve arkadaşı başına gelenlere inanmakta güçlük çekti. Şikayetçi oldu.
11: E bizi bu tam kamerayı açmıştı.
8: Ay şaka aradım. Elim tutuyor.
2: İstanbul Küçükçekmece'de bir mahalleli 7. kattaki kedi için seferber oldu. Kedinin düşeceğini öngörüp şemsiye açan adam kediyi bakın nasıl kurtardı.
12: Randa gördük, yüreğimiz ağzımıza geldi. Benim aklıma gelen ilk şey benim dondurmalara kullandığım şemsiye geldi.
3: 7. kattaki kedi için seferber oldular. Şemsiye açıp canını böyle kurtardılar. Sahibi camı açık unutmuştu. Kedi mahallelinin yüreğini ağzına getirdi.
12: Habire böyle düşecek gibi oldu, ayağını attı, geri çekildi.
3: Kediyi gören esnafsa dükkanına koştu, içeriden şemsiyeyi kaptı.
12: Benim aklıma gelen ilk şey benim dondurmalara kullandığım şemsiye geldi.
3: Bir süre sonra korkulan oldu. Kedi 7. kattan aşağı düştü. Onu kurtaransa mahalle...

0: Halil'in açtığı şemsiye oldu.
1: Şemsiye yani takip ediyordum. Şemsiye çekip haberi yukarı bakıp duruyordum.
2: Şu an durumu gördüğünüz gibi bayağı iyi.
3: İstanbul Sarıyer'de 2 ay önce çatısı yanan bina sakinleri çatısız binada yaşamaya mahkum bırakıldı. Üstelik çatıdan sızan su daireleri bastı. Evlerde yaşamak imkansız hale geldi.
4: Her yağan yağmur dere gibi merdivenden aşağı akıyor gidiyor. Mağduruz, hepimiz binada çatıyor.
5: Yangın çıkan çatı küle döndü. Çatısız binada daireleri su bastı. Bina sakinleri kabusu yaşadı.
6: Şu anda evime halen gene yağmur sularından akıyor. Mutfağımın fayansları bile çatladı.
5: Sarıyer'de 22 daireli 5 katlı binada elektrik kontağından yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler binanın çatısını küle çevirdi.
7: Ortak alandan elektrik kaynağından yangın çıkmış.
5: İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak soğutma çalışmaları anında kullanılan su ve sonrasındaki yağışlar dairelere zarar verdi.
4: Çatı katındaki dairelerden sonra alt katlara ve benim oturduğum 3. kata kadar sular indi.
5: Üstelik iddiaya göre bina sakinlerine destek olunacağı söylenmişti.
4: Belediyeden de bize tüm desteğin, malzeme desteğinin verileceği söylendi. Ne olduysa yardım yapılamayacağını öğrendik.
5: Evlerinde oturamayan bina sakinleri taşınmak zorunda kaldı.
4: Çatı katında yaşayan komşularımız burayı terk etmek zorunda kaldı. Alt kattaki bir komşumuz o da terk etti.
5: Bazı bina sakinleri de çatı yapılana kadar korkunç durumdaki dairelerde bekliyor.
6: Ama gidecek yerim yok. Astım hastasıyım. Evde durmamam gerekiyor ama durmak zorundayım.
3: İstanbul'da sabah öz yeğeninden şikayetçi olan bir kişinin akşama evi yandı. Yangından yeğenini sorumlu tutan amca yaşadıklarına isyan etti.
8: Öz abimin çocuğu Fatih Aktaş'tır. Çocuk bize daha önceden bugün dün söyledi ben evi yakacağım.
5: İddiaya göre yeğeni evini yakacağını söyledi. Akşama evi yandı. Amcası öz yeğenini işte böyle suçladı.
8: Gitti karakola başvurdu. Şu anda evimizi yaktı. Madde bağımlısı abi.
5: Arnavutköy'de 4 katlı bir binanın çatı katında yaşayan Ahmet Aktaş'ın evinde yangın çıktı. Hemen itfaiyeye haber verildi. Ekipler yangını söndürdü.
8: İçeride değildik abi. Yan taraftaydım. Yan taraftan buraya geldim.
5: Yangında şans eseri yaralanan olmadı ama maddi zarar oluştu. Üstelik Aktaş yangından öz yeğenini sorumlu tuttu.
8: Öz abimin çocuğu Fatih Aktaş'tır. Çocuk bize daha önceden bugün dün söyledi ben evi yakacağım.
5: Şikayetçi olduysa da fayda etmeyen amca duruma böyle isyan etti.
8: Gitti karakola başvurdu. Madde bağımlısı abi. Kime derdimizi anlatacağız biz? Söyleyin bize biz gidelim.
3: İzmir'de nişan organizasyonu kabusa döndü. Organizasyon öncesi patlatılmak istenen havai fişek misafirlerin üzerine doğru ateşlendi. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
0: En mutlu günleriydi. Birkaç dakikalık gösteri kabusa döndü. Nişan organizasyonu vardı. Organizasyon öncesi havai fişek gösterisi düzenlendi. Ama işler bekledikleri gibi gitmedi. Havai fişekler gökyüzüne yükselmedi. Aksine yön değiştirdi. Davetlilerin üzerinde işte böyle patladı. Patlama bir süre devam etti. Davetliler korku dolu anlar yaşadı. Çiftin en mutlu günü mahvoldu. Neyse ki kimse yaralanmadı.
3: Şimdi de Isparta'da yaşanan gizemli bir ölümü getireceğiz ekranlarınıza. Park halindeki bir araçta iki gencin cansız bedeni bulundu. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.
0: İki genç otomobilde ölü bulundu. Gizemli ölüm herkesi yasa boğdu. Olay Isparta'da kayda geçti. Ufuk Erdoğan 21, Cansu Zengin 22 yaşındaydı. Geç saatte otomobille bu alana geldiler. Sonrasındaysa ikiliden haber alınamadı. Yoldan geçenler aracı fark etti. Gençleri hareketsiz yatarken görüp 112'ye haber verdi. Sağlık ekiplerinin yapabileceği bir şey kalmamıştı. Ufuk Erdoğan ve Cansu Zengin yaşamını yitirmişti. Ancak vücutlarında kesici ya da delici hiçbir ize rastlanmadı. Polis gizemli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

0: attı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu soruşturma aydınlatacak.
1: Maalesef yine bir kadın cinayeti var sırada. Ordu'da bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. O vahşette bir kişi de ağır yaralandı.
2: Ne oldu? Burada dururken mi oldu?
3: Sese geldim.
0: Cani kocanın gözü döndü, eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. O vahşette bir kişiyi de

0: Eşine ait manavda tartışmaya başladı. Tartışmada cani koca eşine tezgahta duran bıçakla saldırdı.
1: Ambulans! Sese geldim.
0: Sesleri duyanlar kilitli manav dükkanının camını kırıp içeri girdi. O esnada Serkan S'ye kaçtı.
1: Ben şurada çalışanım, yani dükkanda da olay sese...
0: Ama durmaya niyeti yoktu. Yaklaşık 300 metre uzaklıktaki minibüs şoförü Celil A'yı aracından indirerek onu da bıçakladı.
1: Ben de görmedim şimdi.
0: Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Cani koca bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.
2: Temmuz 2026 zam maratonunda milyonlarca emekli ve memur için geri sayım hızlandı. Haziran ayı enflasyon verisi öncesi zam senaryoları masaya yatırıldı. İşte konuşulan rakamlar.
3: Temmuz başında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonuyla birlikte emeklilerimizin alacağı maaşlarda kesinlik kazanacak.
0: 17 milyon emekli maaş zammını merakla bekliyor. Tahminlerse iki farklı zam senaryosunu masaya yatırdı.
4: Yılın ilk 5 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emeklileri daha şimdiden %16.60 oranındaki maaş artışını cebe koydu. Aynı şekilde memur ve memur emeklileri içinse bu oran %12.41.
0: Şimdi gözler Haziran ayı enflasyon verileriyle netleşecek olan zam senaryolarında. İlk senaryo Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre hazırlandı.
4: Ankete göre Haziran ayı TÜFE beklentisi %1.36. İşte bu anketin doğru çıkması durumunda SSK ve Bağkur emeklisinin zammı %18.19, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise %13.93 olacak.
3: Bu çerçevede de 23.500-24.000 aralığında en düşük emekli maaşı gerçekleşecek gibi gözüküyor.
4: Bir diğer senaryodaki Finansal Kurumlar Birliği'nin hesaplamasına göre Haziran ayı enflasyon oranı %2.25.
0: Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklisinin zammı %19.23, memur ve memur emeklisinin zammı ise %14.93 olacak. Bu tahmine göre en düşük emekli maaşı ise 20.000 liradan 23.846 liraya yükselecek.
2: Altın bugün 6.000 liraya kadar düştü. Anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte yükselmesi beklenen altının beklentileri karşılamaması yatırımcısını tedirgin etti. Peki yatırımcı ne yapmalı? Sarı metaldeki son durum haberimizde.
5: Gürbüz Boğazı'nın kapatılmasıyla beraber aslında altın yatırımcısı umudunu bulamadı diyebiliriz.
6: Anlaşma sağlandı. Altın yükselir umutları suya düştü.
5: Altında gram, 6000 TL'ye, hatta gün içerisinde 6000 onsuda 4000 doları aşağısına kadar sarktı.
7: FED faiz artırımı beklentisi, doların 13 ayın zirvesine yükselmesi altın fiyatlarını bir kez daha geri çekti.
5: Doların hızlı bir şekilde burada değer kazandığını, altın düştüğünü gördük çünkü faiz baskılaması vardı.
7: Altın fiyatları Şubat ayından bu yana en düşük seviyeyi test etti. Yatırımcı da haliyle artık sabırsız çünkü altın fiyatları yükselmiyor.
6: Altın ABD-İran savaşından bu yana %23 değer kaybetti.
5: Burada yatırımcının yapması gereken şey tamamen sabretmek.
6: Altın fiyatlarının sabitlenmesi ancak tek bir durumda mümkün.
5: Altın onsunun 4000 dolar aşağısına inmesi ve 3850 dolara kadar gelmesi.
2: Teknoloji ilerledi. Laboratuvarda üretilen taşlarla doğal taşlar ayırt edilemez hale geldi. Olası mağduriyetlerin önüne geçmek amaçlandı. Kıymetli taşların satışına ilişkin yeni kurallar getirildi. İşte tüm detayları.
6: Kıymetli taş alacaklar dikkat. Kuyumcularda yeni dönem başladı.
8: Çeşit çeşit göz alıcı mücevherler vitrinlerde sergileniyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte laboratuvarda üretilen taşlarla doğal taşlar birbirinden ayırt edilemez hale geldi. Bu durumsa tüketiciler için ciddi bir güven sorunu oluşturdu.
6: Ve Ticaret Bakanlığı olası mağduriyetlerin önüne geçmek için düğmeye bastı. Kuyumculuk sektöründe önemli bir düzenleme hayata geçirildi.
8: Yeni yönetmelikle birlikte kuyumcular kıymetli taş satışı yaparken daha şeffaf bir yol izleyecek. Ürünlerin etiketlerinde, sertifikalarında ve faturalarında laboratuvar üretimi veya yapay üretim gibi ifadelere açıkça yer verilecek.
6: Bu ibarelere yer vermeyen kuyumcular söz konusu ürünleri satamayacak.
8: Ayrıca laboratuvar

0: laboratuvar ürünleriyle doğal taşlar tüketiciyi yanıltmayacak bir şekilde birbirlerinden ayrı vitrinlerde sergilenecek.
1: Aynı kural e-ticaret için de geçerli olacak. Ürünler internette ayrı kategoriler altında satışa sunulacak. Denetimler de artırılacak. Kurallara uymayanlara cezai yaptırım uygulanacak.
2: 6 ilde ilaç kaçakçılarına dev bir operasyon düzenlendi. Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları sahte reçeteyle temin ederek yurt dışına gönderen 19 şüpheli yakalandı.
3: Özellikle kanser, diyabet, organ nakli raporlarını çıkarıp ne yazık ki yurt dışına kaçak yollarla satıyorlar.
1: Sahte reçeteyle yüksek maliyetli ilaçları temin ettiler, yurt dışına sattılar. O ilaç kaçakçıları yakalandı.
3: Hastaların daha önce kullandığını tespit ederekten o şekilde sahte rapor çıkarıyorlar.
4: Emniyet ekipleri sahte reçete kullanılarak eczane depolarından ve ilaç firmalarından temin edilen yüksek maliyetli ilaçların stoklandığını belirledi.
1: İlaç kaçakçılarına yönelik operasyonlar için harekete geçildi.
4: Söz konusu ilaçlar kanser, ALS ve diyabet gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılıyordu.
1: Fiziki ve teknik takipler yapıldı.
4: İlaçların kuryeler aracılığıyla sevk edildiği, eczacı kimlikleri kullanılarak havalimanları üzerinden yurt dışına gönderildiği ortaya çıktı.
1: 6 ilde operasyon düzenlendi. 21 şüpheli yakalandı. Kirli çarkta deşifre oldu. Aralarında eczane çalışanlarının da olduğu şebekenin asıl reçeteleri kopyaladı. Haklarından fazla ilaç alarak stokladığı ortaya çıktı.
2: Kütahya'daki bir ortaokulda tavuklu pilav kabusu yaşandı. Tavuklu pilav yiyen öğrenciler ve öğretmenler zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Peki tavuk eti ne zaman tehlikeli oluyor? Bozuk tavuk eti nasıl anlaşılır? İşte uzmanı bu soruları yanıtladı.
5: Tavuk zehirlenmesi ölüme kadar götürebilir.
6: Öğrenciler, öğretmenler yedikleri tavuk pilavdan zehirlendi. Hastanelik oldular.
5: Tavuk mikroorganizmaların üremesine çok yatkın bir besindir.
7: Kütahya'daki bir ortaokulda resmen facianın eşiğinden dönüldü. Düzenlenen etkinlikle tavuklu pilav yiyen öğretmenler ve öğrenciler ishal kusma şikayetiyle hastanenin yolunu tuttu.
5: Karın ağrısı, bulantı, kusma, kramp ve ishal ortaya çıkabilir.
6: Rahatsızlanan 96 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Toplamda zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuru yapan sayısı 114'e yükseldi.
5: Bu zehirlenme toksinler salıyor çünkü bu mikroorganizmalar. Bunlar kişilerde organ yetmezliğine hatta ölüme kadar götürebilir.
6: Tedavilerin ardından taburcu edildiler. Uzmanlar havaların ısınmasıyla birlikte tavuk zehirlenmelerinin artışa geçtiğine dikkat çekiyor.
5: Hijyenik şartlarda pişirilmiş uygun saklama koşullarında saklanılmadığında, uygun sürede tüketilmediğinde tehlikeli olur.
7: Tavuk eti ne zaman tehlikeli, bozuk tavuk eti nasıl anlaşılır? İşte uzmanı bu sorulara yanıtladı.
5: Eğer kapalı kaplarda havası kaçmışsa renk değişikliğiyle anlayabiliriz bu materyallerin olup olmadığını. Veyahut da koku varsa tavuğun bozulduğunu ancak bu şekilde kişiler anlayabilir. Bol sıvı tüketerek bunu giderebilirler. 24 saatten uzun süren şikayetlerde de yine kişilerin sağlık kuruluna başvurmasını öneriyoruz.
2: Sivas'ta bir esnaf lahmacunu 50 liradan sattı. 50 lira. O işletme şikayet yağmuruna tutuldu. İşin daha da ilginç yanı, yapılan denetimlerde hiçbir uygunsuzluk bulunamadı.
1: Sattığı ucuz lahmacun başına iş açtı.
8: Halka kaliteli ucuz ürün üretiyoruz ama son dönemlerde bize gelen şikayetlerden dolayı muzdarip biz.
1: Yapılan denetimlerde uygunsuzluk bulunamadı.
8: Biz yaptığımız ürünün sonuna kadar arkasındayız. İsteyen istediği yerden gelip dükkanımızı denetleyebilir.
1: Selahattin Yabalı 15 yıllık esnaf 50 liradan lahmacun satıyor.
8: Yani günümüzde lahmacunun 200 lira 300 lira olduğu bir yerde biz lahmacunu 50 liraya satıyoruz.
1: Ancak şikayet edildi.
8: Civere yazmışlar işte ucuz satıyor diye.
1: Ekipler denetime geldi. Uygunsuz bir şey tespit edilemedi.
8: Vallahi biz kampanya yapmaya devam edeceğiz. Sivas halkına hizmet etmeye devam edeceğiz.
1: Vatandaş da 50 liraya lahmacun satılabiliyorsa neden diğer yerlerde aynısını yapmıyor diye sormaktan kendilerini alamadı.
2: Yaz sezonuyla birlikte plajlar ve restoranlar dolup taşarken

0: adisyon tartışmaları da yeniden gündeme geldi. Peki fahiş adisyonla karşılaşan tüketici ne yapmalı? Yanıtı haberimizde.
1: İşletmeler kuver ücreti ya da benzeri isimler adı altında adisyonu ek bedel yansıtamazlar.
2: Yaz ayı geldi, vatandaşlar sahillere ve restoranlara akın etti. Ancak gelen fahiş adisyonlar tat kaçırdı.
3: Kimi zaman servis ücreti, kimi zaman kuver, kimi zaman da önceden belirtilmeyen ek ücretler. Vatandaşlar özellikle yaz aylarında sürpriz adisyonlarla karşılaşabiliyor. Ancak dikkat, bu uydurma ücretleri ödemek zorunda değilsiniz.
1: Müşteri tarafından sipariş edilmeyen masa açma bedeli, ekmek, su veya meze gibi ikramların adisyona yansıtılması mümkün değil.
2: Peki böyle bir durumla karşılaşan tüketici ne yapmalı?
3: Şikayetin ardından menü haricinde ek bir ücret alan işletmeye her bir kural tanımazlığı için on binlerce lira para cezası kesiliyor.
2: Haklarınızı bilin, fazladan tek bir kuruş ödemeyin.
0: Şimdi Dünya Kupası'na damgasını vuran bir takımı ekranlarınıza getireceğiz. Aslında günlerdir konuşuyoruz. Gana milli takımından bahsedeceğiz. Çünkü Gana milli takımında milli takım değil, Ganalı bir büyücü konuşuluyor efendim. Herkesin tanıdığı Ganalı büyücü Bonsam'ın kehaneti yine gerçek oldu. Bonsam, gol makinesi İngiltere'nin forveti Harry Kane'e büyü yaptığını söylemişti. Harry Kane, Gana maçında sahada adeta kayboldu. Maçta yakaladığı gol fırsatlarını ise tabiri caizse dağ taşa vurarak heba etti. Peki gerçekten Ganalı şamanın ritüeli mi tuttu, yoksa her şey bir tesadüf mü?
4: Enigma. Harry Kane'e büyü yaptığını söyledi. Kehaneti gerçek oldu.
5: Bize böyle numaralar sökmez oğlum.
4: Ama söktü. Harry Kane sahada kayboldu. Ganalı şaman Bonsam, Gana Panama maçı öncesi tribünde büyü yapmış. Gana o maçı 90+5'te atılan golle 1-0 kazanmıştı. Ganalı şaman bu defa da İngiltere maçı öncesi gol makinesi Harry Kane'e büyü yaptığını söylemişti.
5: Bize böyle numaralar çıkmaz oğlum.
4: Ve o büyü tuttu. İngiltere Gana maçı 0-0 sonuçlandı. İngiltere tam 19 şut çekti. Bazı şutlar direkten döndü. Top bir türlü kaleye girmedi. Harry Kane de adeta sahada değildi. Neredeyse her maç ağları havalandıran golcü kısa süreli sakatlık geçirdi. Yakaladığı fırsatları da işte böyle elinden kaçırdı. Maçın ardından sanal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Kimi bu durumu tesadüf diye yorumlarken kimi de Ganalı şamanın büyü yaptığına inandı.
0: Sifonu niye çektin? Işığı çok yaktın diyen ev reislerinin dikkatine Yargıtay cimriliği boşanma sebebi saydı bizden söylemesi. Tasarruf evliliği kurtarır ama aşırısı sadece boşanma davası açar.
6: Efendim cimrilik sıfır herhalde. Paraya kıymışız, en büyük ekranı almışız.
7: Yok, uygun fiyatlı olduğu için aldım.
6: Efendim size sorayım, eşiniz cimri midir?
8: Değil, Allah'a şükür.
6: Eşiniz yanınızda diye mi öyle diyorsunuz?
8: Vallahi demiyorum.
2: Ev ekonomisi yaparken evliliği yandı. Mahkeme cimri kocayı tam kusurlu saydı.
6: Işıkları söndürdü, beyaz eşyaları çalıştırtmadı, hatta çay dahi demletmedi. Bütün bunları ise fatura çok gelecek korkusuyla yaptı. Ancak elektrik faturasından kaçarken tazminat faturasına yakalandı. Sizin var mıdır cimrilikleriniz?
9: Yok ya, açık bir insanımdır genel olarak yani.
6: Allah aşkına yalan söylemeyin, sanki bir cimrilik var gibi.
9: Yok yok, gerçekten benim açıktır.
10: Olması gerektiği gibi ışık, su vesaire.
6: Fazlası yok diyorsunuz.
10: Fazlası yok yani.
6: Aman fazlası olmasın, boşanma kararı sayılıyormuş. Bursa'da bir adam cimriliğiyle eşini hayattan bezdirdi. Çekilen sifona, çalışan fırına, yanan lambalara kafayı taktı. Eşi daha fazla dayanamadı, boşanma davası açtı. Mahkeme cimri eşi tam kusurlu saydı.
11: Tasarruflu olmak başka, cimri olmak başka sonuçta yani.
12: Vallahi bence cimrilik kesinlikle boşanma nedeni. Çünkü bıktırıcı bir şey.
0: Avrupa kavruluyor, İngiltere'de kırmızı alarm, Fransa'da boğulma kaynaklı ölümler. El Niño dalgası Avrupa'yı sardı, anormal sıcaklıklar, Fransa

0: da 18 kişinin canını aldı. Hiç görülmemiş görüntüler kayda geçti efendim. Peki Türkiye'ye de öldüren sıcaklıklar uğrayacak mı? Haberimizde detaylara bakalım.
1: Dünya anormal sıcaklığın pençesinde. Avrupa adeta kavruluyor. Ölüm haberleri peş peşe geliyor. İngiltere yüksek sıcaklıklara karşı kırmızı alarm verdi. Ülke tarihinde görülmemiş sıcaklıklar kayda geçti.
2: Bulutlu ve puslu havasıyla bilinen İngiltere bu kez bir ilk yaşıyor. Termometrelerin 38 dereceyi göstermesi bekleniyor.
1: Ve Fransa'dan gelen peş peşe ölüm haberleri. Hissedilen sıcaklık ve yüksek nem oranı sebebiyle şimdiye kadar 18 kişi hayatını kaybetti. Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Paris'te yaşamı olumsuz etkiledi. Serinlemek isteyenler San Marin Kanalı ve Eyfel Kulesi yakınındaki süs havuzlarına yöneldi. Süs havuzunda yüzen Türk vatandaşlarının görüntüleri ise sanal medyada geniş yankı uyandırdı.
2: Peki Avrupa'da korkutan bu yüksek sıcaklıklar Türkiye'ye de ulaşacak mı? Bizleri de bir kriz bekliyor mu?
3: Mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde ama çok fazla üzerinde olmayacağını önümüzdeki haftanın başına kadar herhangi bir beklentimiz yok.
0: 15 Temmuz destanının 10. yıl dönümüne sayılı günler kaldı. 10 yıl değil, 1000 yılda geçse 15 Temmuz destanını unutmayacağız. 10. yılı anma etkinlikleri bir ay boyunca yurdu saracak.
4: 10 yıl önceki hain darbe girişiminde millet canını ortaya koydu. Tekbirlerle tankların önüne çıktı, silahların önüne çıktı.
5: Ben de gaziyim. Hatta şu an röportajı yaptığımız yerin hemen önünde vuruldum. Ben kafamdan ve kolumdan vurulmuştum.
1: 10 yıl değil, 1000 yılda geçse 15 Temmuz destanını unutmayacağız. 10. yıl anma etkinlikleri bir ay boyunca yurdu saracak.
4: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla daha çok sayıda etkinlik, daha anlamlı, daha böyle gönüllere hitap edici, o milli birlik şuurunu at etkinlik.
2: 15 Temmuz destanının 10. yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Yurdun dört bir yanında kahramanlık hikayeleri yazıldı.
5: Bana konuşamaz dediler, ayağa kalkamaz dediler ama şehir şehir gezerek 15 Temmuz ruhunu anlatmaya çalışıyoruz.
2: O karanlık gecede şehitlerimizin ve gazilerimizin anısına yine her sene olduğu gibi bu senede yurdun dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlenecek.
5: Bisiklet organizasyonları olacak, film organizasyonları olacak.
1: 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Temmuz ayı boyunca yapılacak etkinlikleri anlattı.
4: Havalimanlarında yine fotoğraf resim sergileri var. O güne ait kamera görüntüleri var. Tekne turları olacak. 30'un üzerinde etkinlikle duygularımızı pekiştirici etkinliklerle bu seneyi tamamlamış olacağız.
0: Türkiye Kamu Sen bugün Ata Kongresyum'da düzenlenen kahvaltıyla 34. yılında gazetecilerle bir araya geldi. Genel Başkan Önder Kahveci kamu görevlilerinin sorunlarına bir kez daha değindi.
6: Türkiye Kamu Sen'in 34. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.
7: Türkiye Kamu Sen 34. yılını basın mensuplarıyla birlikte kutladı. Genel Başkan Önder Kahveci'nin gündeminde enflasyon farkı vardı. Şimdiden %5,61 oranına ulaşan enflasyon farkına ek olarak memurlara refah payı verilmesinin altını çizdi.
6: Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize mutlaka refah payı verilmelidir.
7: Ve memur emeklileri.
6: Yıllarca devletlere hizmet eden insanlarımız emekli olduklarında ciddi gelir kaybıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması artık bir tercih değil, sosyal devlet anlayışın ve hakkaniyetin gereğidir.
7: 657 sayılı devlet memurları kanununun da güncellenmesi gerektiğini söyledi Kahveci.
6: Yeni bir kamu personel rejimine ihtiyacımız var. Bu işe varız ama mali hükümler de mutlaka içerisinde olacak.
0: Türkiye ve Rusya iki ülke arasında parlamentolar arası dostluk grubu temaslarına devam ediyor. TBMM Türkiye-Rusya Federasyonu parlamentolar arası dostluk grubu Rus temsilcileri Ankara'ya geldi. Önce grup toplantısına katıldılar, ardından da AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'le bir araya geldiler. İki isim mecliste gazeteci Melisa Bağcan'ın sorularını yanıtladı.
1: İki ülke dostluk grubunda verilen sıcak

0: Mesajlar.
1: Davet gerçekleştiği için çok teşekkür ediyoruz. Bugün yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçmiştir.
2: Biz iki defa Rusya'ya gittik. Moskova'da kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi hakikaten çok güzel ağırladı.
0: Türkiye ve Rusya iki ülke arasında parlamentolar arası dostluk grubu temaslarına devam ediyor.
1: Cumhurbaşkanının konuşmasını dinlemiş bulundum. Çok yüksek enerjili bir toplantı olduğunu gördüm. Çok sıcakkanlıydı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye-Rusya Federasyonu parlamentolar arası dostluk grubu Rus temsilcileri Ankara'ya geldi. Önce grup toplantısına katıldılar. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiler.
2: Bugün saygıdeğer Cumhurbaşkanımızla yaptıkları görüşmede hakikaten çok sıcak geçti. Özellikle sevgili Hamza'nın sportmenliği, yanındaki arkadaşların spora olan ilgisi, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın çok ilgisini çekti ve bu noktada da bir sohbet edebilme imkanları oldu.
0: Rus milletvekillerini AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ağırladı.
1: Osman Bey'e misafir olarak geldiğim için özellikle çok memnunum. O kendisi de bizi ziyarette bulundu Moskova'da. Burada da onun misafiri olmak çok mutlu etti beni.
0: Mecliste gerçekleşen buluşmada samimi görüntüler vardı. Ankara Moskova hattında ikili ilişkilerin daha da gelişmesi için yürütülen temaslar işte bu ziyaretlerle bir kez daha taçlandı.
2: İnşallah tekrar biz Dağıstan'a gideceğiz. Onlar tekrar buraya gelecek. Liderlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nasıl Sayın Putin'le görüşmeler devam ettiriyorsa biz de inşallah milletvekili olarak aşağıda bu görüşmeleri, bu sıcak ilişkilere devam ediyoruz. Teşekkür ederim.
3: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
4: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim Kop'ta sadece 239 lira.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
8: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
9: Maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
10: Bir de böyle, Otobit'te.
11: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
12: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurta 78 lira 50 kuruş. 5 kilogram Türk şeker kristal toz şeker 189 lira.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanı.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
11: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin. Temizliğin geleceğine hoş geldin.

0: Kullanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
5: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
4: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek, misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
6: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
7: Gün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
8: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
9: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
10: Bir de böyle Otobit'te.
11: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Kutlama! Gökte! Yerde! Her yerde! Maksimum yağmuru gibi düşün.
3: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
2: 10.000?
3: Evet.
2: Okey. Maksimum oldu. Okey.
3: O zaman...
2: Gelsin müzik.
4: 25 yıldır sana maksimum.
5: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
4: Oh be! Profilo yapmış.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
6: Budur.
7: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor.

0: Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışmak için yavaş belediyeciliğiyle gündeme gelmeyi beklemiş olacak ki valilik binasının hemen yanında İçişleri Bakanlığı ve meclise yürüme mesafesinde olan Abdi İpekçi Parkı çürümeye terk edilmişti. Bizler de Beyaz Ana Haber ekibi olarak son durumu görüntüledik. Kameralara gören belediye ekipleri sonunda çalışma başlattı.
1: Bu şekilde olmasa zaten her tarafı pislikten götürecek. Genelde öyle oluyor zaten. Bir yerleri böyle gösterdiğin zaman çöp yığıntıları, şunlar bunlar da yok, çalışmıyor belediye yani.
2: Pislik içinde kalan havuz yosun bağladı. Ankara'nın göbeğini ağır bir koku sardı. Beyaz Ana Haber ekibini gören belediye ekipleri 3 gün sonra çalışma kararı aldı.
3: Burası Ankara'nın kalbi, binlerce vatandaşın geçiş noktası Sıhhiye. Valilik binasının hemen yanında bulunan Abdi İpekçi Parkı'ndaki havuzların içi yosun bağlamış, çevreyi burun direklerini sızlatan ağır bir koku sarmıştı. Her gün aynı manzarayla karşılaşan Ankaralılarsa duruma isyan etmişti.
1: Beş para etmez işte, böyle bir manzara olmaz. Yazık yani, buralar böyle Ankara'nın göbeğinde böyle bir şey hoş değil.
4: Hemen istifa etsin. Ankara'nın bu kadar çektiği çile, iki tane direk bilmem neyin. Ben olsam Mansur Yavaş'ın yerinde derhal istifa ederim.
3: Aradan tam 3 gün geçti ama değişen hiçbir şey olmadı. Çevre felaketine imza atan Mansur Yavaş ve ekibi başkentin merkezindeki bu görüntülere karşı yine sessiz kaldı. Ankara'da şehir estetiği adeta kan ağladı.
5: Çok pis abi yani. Böyle olması hiç hoş değil. İnsanlar gördükçe içi daralır. Böyle merkezi bir konumun daha güzel olması lazım.
6: Belediyemizin bunun hakkında bir çözüm sunması gerekiyor bana göre. Belediyenin bu konuda kendini biraz daha geliştirmesi lazım diye düşünüyorum.
3: Abdi İpekçi Parkı'nın konumu da oldukça kritik bir öneme sahip. Parkın hemen çaprazında valilik binası, 5 dakikalık yürüme mesafesinde Kızılay Meydanı, biraz daha ilerisinde İçişleri Bakanlığı ve Meclis bulunuyor. Her gün aynı güzergahı kullanan Ankaralılar hem işler acısı manzaraya hem de pis kokuya maruz kalıyor.
7: Daha özen gösterirlerse çok memnun oluruz. Neticede geliyoruz, geçiyoruz. Görsel her zaman güzel görünmeli.
3: Ve her zamanki gibi bizler Abdi İpekçi Parkı'ndaki son durumu görüntülemek için yeniden bölgeye geldik. Ancak kameralarımızı gören ekipler bir anda harekete geçti. Günlerdir dokunulmayan pis havuzlarda temizlik çalışması başlatıldı.
1: Genelde öyle oluyor zaten. Bir yerleri böyle gösterdiğin zaman çöp yığıntıları, şunlar bunlar da yok, çalışmıyor belediye yani. Bu şekilde olmasa zaten her tarafı pislikten götürecek.
0: Efendim, bu haberimizle ana haberi bu akşamlık tamamladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda yeniden görüşebilmek dileğiyle. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.

0: Evet, biliyorum. Farkındayım. Elimizden geleni yapıyoruz.
1: Los Angeles.
0: Bekleyelim ve görelim. Bakalım ne olacak. Değil mi? Çalışmamız devam ediyor.
2: Böyle oluyor.
0: Tamam.
2: Son defasındaki gibi. Anladın değil mi?
0: Tamam tamam, bunu ayrıntılarıyla konuşacağız. Anlıyorum. Pekala, bir dakika.
3: Merhaba.
0: Umarım acil bir durumdur.
3: Evet, aslında biraz acil bir durum. Merak ediyordum, acaba bu tarafa gelebilme şansınız var mı?
0: Tabii ki, hala geliyorum.
3: Tamam, çok sevindim.
0: Hala gruptayım belli ki, değil mi? Bu yüzden telefonun diğer ucunda seninle konuşuyorum. Grupta. Bak, şimdi kapatıyorum. Tamam. Bu akşamlık bu kadar takım. Harika iş çıkardınız millet, gerçekten. Gerçekten müthişti. Ve Lucy, takip konusunda ne dediğimizi hatırlıyorsun değil mi? Şimdi birkaç günlüğüne Londra'dayım. Ama unutmayın, gelecek hafta son toplantım olacak. O yüzden buraya geldiğinizden emin olun. Çünkü biraz pasta bile getirebilirim, tamam mı? Harika. İyi iş çıkardınız.
1: Londra.
4: Bugün Londra'nın merkezinde toplanan kalabalık, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanı olması için yoğun bir şekilde desteklenen popüler Amerika Senatörü John Kyle'ı görmek için bir araya geldi. Kyle tarafından yapılan açıklamada...
2: Tanrım!
0: Ne oldu?
2: Beni korkuttun. Benim hatam değildi.
0: Ne değildi?
2: Olanlar.
0: Hangisi?
2: Bak, nasıl olabileceğini biliyorum ve bunu önceden söylüyorum.
0: Beni iyi tanıyorsun. İki tane daha lütfen.
2: Benim hatam değildi, tek söylediğim bu. Bak, bir süredir sizin için çalışıyorum ve sadece denediğimi bilmeni istiyorum.
0: Biliyorum. Jade?
2: Ne?
0: Senatör neden televizyonda?
2: Hiç böyle bir gün geçirdin mi?
0: Şu anda onlardan birini geçiriyorum. Program mı yanlıştı?
2: Hayır, hayır. Program mükemmel.
0: Peki ne oldu?
2: Aslında komik olan bir hikaye bu. Anlattığımda güleceksin.
0: Anlat o zaman.
2: Sunset Boingo'yu duydun mu hiç? Hayır. Eskiden orada ek iş yapardım. Barmaid olarak başladım. Bir arkadaşım iyi, sağlam bir adam. Kanepesinde uyumama izin verdi. Ve beleşçilik yapıyordum. Benden ayrılmıştı. Nedenini unuttum. Beni dinlemiyorsun gibi bir şeydi sebebi. Acelem vardı.
0: Bana ne olduğunu anlat.
2: Anlatmaya çalışıyorum. Her neyse, bir rutin içindeydim ve barmaidlik yapıyordum. Ve sonra bana fedai olmak isteyip istemediğimi sordular. İlk başta fedai mi dedim. Bunun rütbe gerektireceğini falan düşünmüştüm. Ta ki fedailerin bir hafta sonunda 5.000, bazen $6.000 kazandığını öğrenene kadar. Ve dedim ki, hey, beni de yaz, fedaiyim. Ve Miles iri yarı, kocaman bir adamdı. Benim 5 katım kadar ağırlık kaldırabiliyordu, inanabiliyor musun? Konuşmaya başladığımızda.
0: Sunset Boingo adında bir kulüpte bir fedai tarafından kıçına tekmeyi yedin.
2: Olabilir.
0: Bunu neden umursayayım?
2: Çünkü Miles artık Sunset Boingo için çalışmıyor. Aslında Miles artık Amerika'da bile çalışmıyor.
0: W.
2: Evet.
0: Evet, şu anda Londra'da W'da çalışıyor.
2: Evet.
0: Ve bugün orada mıydı?
2: Evet.
0: Ve seni tanıdı.
2: Aslında ilk başta değil.
0: İlk başta değil de ne demek?
2: Yani sırada bekliyordum ve içeri girmek üzereydim ki Sunset Boingo'dan Miles'ı gördüm ve hey dedim.
0: Yani ona bir şey söyledin.
2: Yani açıkçası bunca yıldan sonra kin tutacağını falan düşünmemiştim. Çok saçma.
0: Ve seni kovdu.
2: Asıl saçma olan kısmı ne biliyor musun? İyi niyetli bir jest, bir dostluk gösterisi yaptım. Geçmiş geçmişte kaldı.
0: Bekle. Dur bakalım. Bu gece seni ilk başta tanımayan aynı feda ile karşılaştın ama sonra bir arkadaşlık gösterisi yaptın. Ardından seni mekandan kovdu. Oysa çekimi ayarlaman gerekiyordu. Bu gece sana daha fazla soru soramam Jane. Sadece zaman daraldığı için değil, sahada olmaktan ve soru sormaktan nefret ediyorum. Çünkü istediğim cevapları alamıyorum ve cevaplara sahip olmadığımda bu genellikle şu anlama gelir. Konfor alanımdan uzaklaşıyorum. Kusura bakma ve bir hanımefendi olarak seni takdir ediyorum ama bu olan biten her şeyi özetliyor değil mi?
2: Bu gerçekten kısa bir haliydi ama evet.
0: Hala senin hatan olmayan kısma gelmeni bekliyorum tatlım. Birçok şey bu geceye bağlı Jade.
2: Biliyorum.
0: Çok fazla ilgili taraf var. Birçok çıkar sahibi. Sen ne dediğimi anlıyorsun değil mi?
2: Biliyorum. Üzgünsün.
0: Hayır, üzgün değilsin. Hayır, benden çok daha önemli insanlar üzülür. Hanımefendi için bir tane daha.
2: O ne alıyorsa aynından alacağım.
0: Canın cehenneme.
2: Tamam, iyi akşamlar. Biliyor musun, söyledikleri kadar kötü değilsin.
0: Sana bedava tavsiye. Dudağını temizle, uyu biraz. Ama burada takılma. Sadece işleri daha da kötüleştirir.
2: Tamam.
0: Hoşça kal Jade.

0: Buraya yaptığım şeyi beğendin mi?
1: Aa, çok şık.
0: Teşekkür ederim. Endişelenme. Al bakalım.
1: Bana mı?
0: Hı-hı.
1: Gerçekten mi?
0: Hı.
2: Öldürme konusunda güçsüzdük. Hayatlarımız yönetilemez haldeydi. Kendimizden daha büyük bir gücün bizi akıl sağlığımıza kavuşturabileceğine inandık. İrademizi atsız katillerin bakımına teslim etmeye karar verdik. Kendimizin araştırıcı ve korkusuz bir envanterini çıkardık. Kendimize ve diğer insanlara hatalarımızın tam doğasını itiraf ettik.
0: Gerçekten idarecini dinlemeliydin. Ne dedin sen? Beni duydun.

0: Ali. Sana söyledi. Başına iyi bir şey gelmeyecekti. Affedildin ama bunu göremeyecek kadar aptaldın. Burada tam bir karmaşa yarattın. İşe saygı duymadın. Çünkü saygı duysaydın, bunun sadece bir iş olmadığını bilir ve asla kabul etmezdin.
1: Amerikalı senatör John Kyle'a bir suikast girişiminde bulunuldu. Yarasının ciddiyeti şu anda bilinmiyor. Yetkililer...
0: Evet, yani bugün uyanmadan önce ölmüştü. Detaylı ve bu asla sizin yüzünüzden olmayacaktı. Çünkü bu sadece bir iş değil. Bu bir sanattır.
2: Merhaba, evet, polis lütfen. Burada genç bir kadın var, yaralı. Çok fazla kan kaybediyor.

0: Merhaba. Yardımcı olabilir miyim?
1: Ah, hayır. Belki bana balık burcu demem söylendi.

0: Merhaba çocuklar. İçeri gel. Isırmazlar. Aa evet, Kelvin hanımefendi için bir sandalye getirirsen hoş olur.
1: Lütfen.
0: İçeri gel tatlım. Evindeki gibi hisset.

0: İlk kez ha?
1: Evet.
2: Ben Joe.
0: Leandro.
3: Ben Kelvin.
2: Peki ya sen?
1: Ben...
2: Sorun değil. Gel otur. Aceleye gerek yok. Sadece birkaç kişiyi daha bekliyoruz ve sonra başlayacağız.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Vay canına. Hey. Merhaba, özür dilerim. Adın neydi?
2: Henüz paylaşmadı.
3: Pekala. Adım ben ve bu da Leandro.
0: Bunu yaptık biz.
3: Tamam. Yani sadece bekliyoruz.
2: Doğal olarak.
3: Bir kez zamanda gelseler ne olur ki? Evet, eğer her kimsen, seni aramıza görmek güzel. Adım ben.
0: Bunu söyledin.
3: Doğru. Evet. Her neyse. Herkes haberleri gördü mü?
2: Hmm.
0: Görmemek zor.
3: Dışarısı sineklerin tanrısı gibi.
2: Sineklerin tanrısına ne kadar benziyor.
3: Hı?
2: Sineklerin tanrısına ne kadar benziyor dedim.
3: Şey, her yerde polis var.
2: Bunun kastettiğini biliyorum. Sadece merak ediyordum. Bunu birbirini vahşice öldüren çocuklarla dolu bir adaya nasıl benzettiğini anlamıyorum.
3: Bu bilmiyorum. Hayvan çiftliği değil miydi?
0: Lanet olası.
2: Leo, lütfen ama. Bu toplantılar bir paylaşım, pozitiflik ve güvenlik ortamıdır, biliyorsun.
0: Toplantı henüz başlamadı. Hı-hı.
2: Evet, rahatına bak.
3: Her neyse. Senatör? Nasıl vurduklarını gördünüz mü?
0: Keskin nişancı gibi.
3: Evet, güzel bir atış olmuş.
2: Bizimle paylaşmak istediğin bir şey var mı Ben?
3: Hayır. Güzel bir atıştı.
2: İstersen paylaşabilirsin.
4: Bazen hepimiz hata yaparız.
3: Hayır, güzel bir atıştı. Tek söylediğim bu.
2: İyi misin?
1: Evet.
2: Onun için endişelenme.
1: Aslında... Hayır. Buraya gelmemeliydim. Çok özür dilerim. Bu bir hataydı.
2: Crystal, sen de kimsin be?
1: Ben sadece gidiyordum.
2: Demek öyle. Bu ilginç çünkü kimse gitmiyor.
3: Bırak onu Chris.
2: Bu ne sürpriz? Ben muhtemelen seninle uğraşacak, bilirsin. Ama yerinde olsam fazla yorum yapmazdım. Çünkü bilirsin, ilk iki hafta onu bıçakla savuşturmak zorunda kaldım, değil mi Ben? Saldırgan gibi değil, yani... Daha çok yavru köpek gibi. Ve ben yavru köpeklerden nefret ederim.
1: Balık burcu.
2: Tekrar söyle.
1: Balık burcu.
2: Belki de olman gereken yerdesin. Öyleyse neden burada kalıp bize nedenini anlatmıyorsun? Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Pekala, tamam. Bence hemen başlamalıyız.
0: Marcus ve Jade'i beklemeyecek miyiz?
1: Hayır, geldiklerinde yetişirler. Crystal, gelip oturur musun lütfen?
4: Benim bir sorum var.
1: Öyle mi? Tamam, Kelvin, sor bakalım.
4: Bu toplantıyı kim düzenledi?
1: İşleyişi biliyorsun.
4: Tam olarak değil. Ama bu gece şehir bu haldeyken...
3: O kadar endişeliysen niye buradasın? Evine git patron.
4: Sadece netliğe ihtiyacım var.
1: Elbette Kelvin. Bu çok değerli bir soru. Ama neden şimdilik bunu masaya yatırmıyoruz? Evet, herkes hazır mı?
2: Çok daha iyi.
0: Tanrım, gerçek mi bu?
1: Tamam, şimdi tamam mıyız?
2: Hı.
1: AK'ye hoş geldiniz. Benim adım Joe.
5: Merhaba Joe.
1: Hepimiz buradayız çünkü hepimiz orada değiliz. AK mezuniyeti olmayan bir eğitimdir. Burası dinleme ve saygı gösterme yeridir.
2: Hepimizin içinde bir parça daha var ama bir iyileşme daha olup olmayacağını bilmiyoruz. Öldürmek konusunda güçsüzdük.
6: Öldürmek konusunda güçsüzdük. Hayatlarımız yönetimde hasar gelmişti. Kendimizden daha büyük bir gücün bizi asıl hazırlıkta kalabileceğine inanmaya başlamıştık. Vasiyetimizi AK'nin bakına devlet kararlar verdik. Kendimizin araştırıcı ve korkusuz bir ahlaki emanetine çıkardık. Kendimize ve diğer insanlara hatalarımızın tam doğasını itiraf ettik. AK'nin bir sonucu olarak ruhani bir uyanış yaşadığımız için bu mesajı taşımaya çalışıyoruz. Ve bu ilkeleri tüm işlerimizde uygulamak
2: muhteşem. Pekala, ilk kim başlamak ister?
3: Ben isterim.
2: Ben, söz senindir.
3: Teşekkürler. Herkese merhaba, adım ben.
2: Merhaba ben.
3: Ve son öldürmemden bu yana 284 gün geçti.

0: Ben. Lütfen devam et.
1: Sanırım okuldan sonra ne yapacağım konusunda hiçbir zaman şüphem olmadı. Her şey hep olması gerektiği gibiydi.
2: Ne habersiniz?
3: Kim söyledi bunu?
2: Ne haber? Ne haber Ergele?
3: Bir daha yaparsan seni fena hırpalarım, inan bana.
0: Markus, bunu konuşmuştuk.
2: Bunun için çok üzgünüm. Belki de kapını kilitlemeyi denemelisin. Orada sıkı yönetim devam ediyor. Merhaba doktor. Teşekkür ederim. Özür dilerim.
0: Tamam. Ben, lütfen devam et.
2: Evet beni evlat. Elbette devam et bakalım hadi.
4: Bitirdin mi?
2: Evet.
4: Yani eğitim kampından önce bile bir katildim. Hepsi çölde olmak üzere 3 tur görev yaptım. Ve asla unutmayacağım pek çok şey gördüm. Ve yaptım. Gurur duymadığım bazı şeyler var. Hatta belki çoğu. İlk avım orada değildi. İlk avımı en iyi arkadaşımın evinin arkasındaki ormanda yapmıştım. Daha önce 100 kez barut kokusu almıştım ama o gün çok daha güçlü gelmişti. Burnuma ve beynime doldu ve günlerce benimle beraber kaldı. Haftalarca. Geçmişe dönüşler yaşadım sanki sürekli döndüğümüz bir rüya gibi.

0: Boş versene. Bir av kazası. Lanet olası bir av kazasında sevgilini kaybettin. Tanrı aşkına. Kim bu adam?
1: Markus. Canın cehenneme.
2: Markus.
0: Lanet çeneni kıracağım seni küçük pislik.
2: Eğer daha yapıcı bir şekilde katkıda bulunmazsan toplantılardan men edileceksin, haberin olsun.
0: Sakın bana o lanet sokaklarda neler olduğunu bildiğini söyleme. Bu lanet olası yerde şehrin en iyi ve en parlak profesyonelleri var. Öncelikle sen de kimsin?

0: O senatörü bütün bir şehir deviremedi. Hadi ama. Burada pislik kokusu
1: tamam,
0: alıyorum.
1: Tamam pekala. Ben lütfen devam et.
2: Bu bir kaza değildi.
0: Herkeli.
2: Daha önce görüş alanımın diğer ucunda hiçbir insan olmamıştı. Tanrı aşkına. O benim en iyi arkadaşımdı. Bunun yanlış olduğunu biliyordum. Şimdiye kadar yaptığım en yanlış şeydi. Ama yanlış hissettirmiyordu.
1: Nasıl hissettirdi peki?
2: Uyanmak gibiydi.
0: Bunu neden yaptın?
2: Size söyleyemem.
3: Cesedi ne yaptın?
2: Onu gömdüm. Yakalanmaktan korktuğum için değil. Açıkçası haftalarca polisin gelmesini bekledim ama kimse gelmedi. Hapse girmenin nasıl bir şey olacağını bile düşündüm.
0: Aman tanrım, hapiste seni çok severlerdi değil mi?
2: Her neyse, yeniden öldürme fikri beni heyecanlandırdı. Ben paylaşmak istedim.
0: O zaman neden gömdün?
2: Bu kulağa aptalca geliyor.
1: Sorun değil.
2: Ona teşekkür etmek istedim.
4: Tanrı aşkına ben. Hadi ama.
2: Gerçekten bunun burada ne işi var?
4: Hadi ama çocuk tam bir korkak.
1: Crystal lütfen uyumlu ol.
2: Her neyse ondan sonra askere yazıldım. O öldürücü atış için yaşadım. Sorun şu ki bunu yeterince uzun süre yaparsan başka bir şey için nasıl yaşayacağını unutursun. Görev bitince eve gitmemi ve bunu bir kenara bırak dediler. İşte bu yüzden kaşınıyorum ben. Her gün benimle birlikte. Bazı günler kaşımıyorum, bazı günlerse kaşımaya devam ediyorum.
1: Tamam. Pekala çocuklar, paylaşım için teşekkür ederim ben.
0: Teşekkür ederim ben.
1: Bu, evet Markus.
0: Bu da kim be?
1: 10 dakika ara verip düşüncelerimizi toparlayalım ve umarım döndüğümüzde de kim olduğunu öğreniriz.
3: Kahve isteyen var mı?
4: Hikayesini dinlemek için sabırsızlanıyorum.
0: Evet, bu ilginç olacak.
3: İçer misin?
1: Elbette.
3: Karakterli değil mi?
1: Kim?
3: Crystal. Orada ona baktığını gördüm. Ne düşündüğünü anlayamıyorum. Seni eğlendirmiş gibi görünüyordu.
1: Bana tanıdığım birini hatırlatıyor o kadar.
3: Öyle mi? Kafayı yemişlerle yakınlaşacak biri gibi gelmedin bana.
1: Buradayım değil mi?
3: Doğru dedin. Diğerleri hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ne düşüneceğimi bilmiyorum.
3: Hepimiz deliyiz aslında. Şansın varken gitmeliydin.
1: Bu düşünce kesinlikle aklımdan geçti.
5: Bir gecede o senatörü öldürmek için iki başarısız girişim. Bu tam bir utanç.
1: Peki ne oldu? Hı?
5: Bunu sana benim sormam gerekmiyor mu?
1: Seni sonra ararım.
5: Telefonu yüzüme kapatmayı aklından bile geçirme. Jo, sakın telefonu...
3: Her an olabilir aslında.
1: Anlamadım.
3: Yağmuru hissedebiliyorum. Çok yakın.
1: Evet.
3: Paylaşırsan daha iyi hissedersin biliyorsun.
1: Neyi paylaşayım?
3: Toplantıda. Hikayeni paylaş. Düzeltmeyebilir ama yardımı olur. Sonunda ağlayarak içini dökmen gibi. Bunu söylediğimi kimseye söyleme lütfen.
1: Sırrım benimle güvende.

0: Teşekkür ederim.
1: Tabii.
0: Nasıl tutunduğuna bakınca yükseklik korkun var sandım.
1: Dehşete düştüm. Gerçekten.
0: Bak, özür dilerim. Sadece bu benim için gerçekten çılgın bir gece oldu.
1: Herkes için çılgın bir gece. Her gün bir başkan adayı suikaste kurban gitmiyor, değil mi? Söyle.
0: Sanırım kötü adam olmak için iyi bir gece değil.
1: Kötü adam olmak için harika bir gece olduğunda haber ver. Paylaşırsan daha iyi hissedersin.

Sadece bir sıçan. Tamam. Tamam.

Evet, sanırım yine herkes burada. Evet, ben çok teşekkür ederim. Peki, sıradaki kim?

0: Benim adım Kelvin ve ben bir katilim.
1: Merhaba Kelvin.
0: Yıllar önce genç bir adamken eşimle birlikte bir trafik kazası geçirdik. Yanındaki koltukta sıkışıp kalmıştım. Onun ölümünü izlemek zorundaydım. Bu çok güzeldi. Bugüne kadar 34 hastamı kaybettim. Yani hastalık ya da travma sebebiyle değil. Basit bir sebepten dolayı ölmelerini izlemek istediğimi söyledim. Etrafta dolaşıp insanları öldürmüyorum. Bunu yapmak için para almıyorum. Ben bir doktorum. Tutmak için yemin ettiğim verilmiş bir sözüm var. Asla zarar vermeyin. Bazen iyilik yapmak için zarar vermeniz gerekir. Bazen vücudu kurtarmak için bir uzvu kesmeniz gerekir. Böylece biz de geçişe tanıklık edebiliriz.
2: Geçiş mi?
0: Atıl hale.

geçişten söz ediyorum. Hepimizin bir element olduğunu hatırlatır. Süpernovaların malzemesi. Ve periyodik tabloda bulunamayan bir şey var. Bizi evrenin diğer %99.999'undan farklı kılan bir şey. Bizi canlı kılan bir şey. Canlı kılan.

0: Evet.
1: Yaptığım şey, olmasına izin verdiğim şey, benim bu korkuyu yenmek için bulduğum yoldur.
2: Teşekkür ederiz Kelvin.
3: Teşekkürler Kelvin.
2: Tamam. Şimdi kimse itiraz etmezse bir şey deneyeceğim. Bir egzersiz. Belki de hepimizin karşılaştığı günlük streslerle başa çıkmamıza yardımcı olabilecek bir şey bu. Sizden son olarak ne zaman birini öldürmeyi düşündüğünüzü duymak istiyorum.
3: Tamam, ben başlıyorum. Ben Leo ve ben bir katilim.
4: Merhaba Leo.
3: Bu sabah yolun aşağısındaki dükkandaydı. Soya sütü makinem var. Bu yüzden haftada bir kez gidip stok
4: Ne
3: yapıyorum.
4: dedin?
3: Soya sütü makinesi. Kendi soya sütümü üretiyorum.
4: Neden?
3: Çünkü laktoz karşısında daha sağlıklı bir alternatiftir ve yapımı
4: Yok
3: sandığınızdan daha kolay
4: artık.
3: ve hızlıdır.
4: Tamam. Soya sütü. Anladım.
3: Her neyse. Fasulyeleri yeniden stoklamaya gittim. İlk koridordan içeri girdim. Zanaatkar ekmeklerinin yanına. Ve orada şu şatafatlı yüzükleri takmış, 10 kat makyaj yapmış. Ve gür tek kaşlı yaşlı bir kadın vardı. Lanet olası fasulyelerin sonuncusunu alıyor.
4: İnanamıyorum.
3: Arkasından yaklaşıp boğmak. Ayakkabı bağcığımla boğmak istedim ama. Hayır, bu doğru olmaz dedim. Gözlerinden akıp giden hayatı izlemek istiyorum. Ellerimi tombul boynuna dolamak. Onu sıkmak ve o maskara sürülmüş şişko suratını ter içinde bırakışını görmek istiyorum. Ya da koltuk altından bıçakla. Birçok kişi orada bir sinir kümesi olduğunu bilmiyor. Sonra da fırın reyonunda izleyeceğim. Hepsi soya fasulyesi yüzünden. Aptalca bir şey gerçekten. Herkes bazen böyle düşünür. Otoyolda giderken ya da süpermarkette kuyrukta beklerken, değil mi? Tek fark ben yapabilirdim. Ve yaptım. Yapmak istedim ama yapmadım. Sahip olduğum her şeyi aldım ama yapmadım.
2: Leo, tetikleyicilerimizi bilmek önemlidir.

0: İlk cinayetin neydi?
1: Ne?
0: İlk cinayetin neydi?
1: Hatırlayamıyorum.
0: Hadi ama.
1: Bilmiyorum.
0: Yine de hepimizin bir ilki vardır.
1: İlk hissettiğimi söyleyeyim. Lady Ming.
2: Şaka mı yapıyorsun? Ming'i sen mi öldürdün? Ah, bunu gizli tuttun değil mi? Seni
3: ben
2: sinsi
3: bunu biliyordum.
2: Hergele.
3: Biliyordum be. O şeytani yaşlı ineği ancak bir profesyonel alt edebilirdi. Hmm,
2: bilirsin, herkes kanser olduğunu söyledi. Aslında biraz etkilendim.
1: Patronlar da bana hala öyle diyor. Lanet olası kanser. Zekiciymiş gibi.
2: Bunu nasıl yaptın?
1: Zehir.
4: Zehirden başka bir şey olarak geçmesi için dozların küçük olması gerekir. Bunun haftalar hatta aylar boyunca sürdürülmesi gerekir.
1: 72 hafta 4 gün.
4: Aa.
2: Nasıl erişim sağladın?
1: Vaftiz annemdi.

0: Anlamadığım şey, üçlü çetenin başı nasıl oluyordu? Düşük rütbeli bir infazcının vaftiz annesi oluyor.
1: Hikaye bu değildi.
0: Bunu hikayeleştirelim. Nasıl olur da kimse bilmez?
1: Çünkü işimde iyiydim. O aile için yıllarca çalıştım. Yaptığın işi sevdiğinde hayatın boyunca bir gün bile çalışmazsın. Her lanet olası gün çalıştım. Bu işte iyiydim. Yapmam gerekeni yaptım. Bu kadar çok şey yapmak zorunda kalacağımı bilmiyordum. Öldürme işi bir yanılsama aslında. Ama Ming'e kadar bilmediğim şey, mesele onları öldürmek değil. Bunu yapmak için kendimizi kaç kez öldürmemiz gerektiğiyle ilgili. Ya da senin en iyi yanını kaç kere söküp kopardığı senden. Ve en kötüsü de asla gerçekten ölmez. Keşke ölse. Çok daha kolay olurdu. Ama orada öylece duruyor. En iyi parçan, hasta ve acı çeker. Ve ne zaman gittiğini düşünsen, ne zaman artık içinde ölemeyeceğini düşünsen ölüyorsun. Ve sonra tekrar ilk defasındaki gibi hissedersin.
2: Pekala, Leandro'ya paylaşımı için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz Leo.
3: Teşekkürler.

0: nihayet.
1: Merhaba V.
0: Seninle gerçekten konuşmam gerek. Meşgul müsün?
1: Hayır. Sana ayıracak zamanım var.
0: Birini inciteceğim, bunu biliyorum. Los Angeles'a taşınmamın sebebi sensin. Bana yardım eden tek kişi sensin.
1: Güzel ve kontrollü biçimde sakinleş.
0: Kontrol bende değil.
1: Şimdi söyle, bunu başlatan neydi? Seni tetikleyen?
0: Sadece sandviç yapıyordum.
2: Sakince, kontrollü bir şekilde sandviç yapıyordum.
1: Ve volta mı atıyorsun? Yüzümü hayal et. Otur.
0: Evet, tamam.
1: Tamam. Sandviçe dönelim. Sana bir şey sorayım. Ne tür bir sandviç yapıyordun?
2: Tavuklu.
1: Evet, evet. Klasiktir. Kemiklidir, değil mi?
2: Evet.
1: Evet. Keşke daha fazla bilgi mevcut olsaydı. Ama ne yazık ki finansman yeterli değil. Sponsorunuz olarak sizi tavuk konusunda uyaracak kadar ileri görüşlü olmalıydım. Bir dahaki sefere fileto al. Violet, seni sonra arayacağım.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Söylediklerin hoşuma gitti.
4: İyi bir hikayeydi.
3: Evet, bana daha önce söylediklerini de çok düşündüm aslında.
4: Onlar berbat bir grup. Ama ne kadar berbat olduğunu bilen berbat bir gruptan daha iyi kim dinleyebilir ki? Şeytandan bahsetmişken...
5: Özür dilerim. Burada bir şey mi bölüyoruz yoksa?
4: Hayır.
6: Baksanıza, tam 2,5 milyon insan pasif içicilikten ölüyor.
7: O zaman defol git aşağıya ben.
8: Hangi hastanede çalıştığını söylemiştin?
5: Royal Bridge. Neden sordun?
8: Bir sebebi yok. Şimdi kayınvalidemi nereye göndereceğimi biliyorum.

0: Chris.
1: Ne?
0: Sen okuldayken ilgi delisiydin değil mi?
1: Aslında ben okuldayken her şeyin delisiydim.
2: Pislik olduğunu söylüyor.
1: Ah, canın cehenneme Leo. Aa, git kendinle uğraş.
3: Lütfen. Sadece bir geceliğine bir araya gelip egomuzu, duruşumuzu bir kenara bırakamaz mıyız acaba? Bilirsiniz, dinlemek ve saygı duymak, başkalarına iyilik yapmak ve diğer tüm saçmalıklar

0: Ne düşünüyorsun Markus?
1: Bence tek yaptığınız lanet olası monoklar halinde konuşmak. Ve kendimi bir grup tehlikeli Bond kötüsüyle bir çatıda sıkışmış gibi hissediyorum.
2: Arkadaşlar. Onu buldum.
0: Kimi?
3: Ya da onu.
0: Kimi?
2: Senatörü kim öldürdüyse.
3: Evet Joe, sanırım telefonsuzluk kuralı patlamak üzere.
4: Alt kattaki televizyona bakabiliriz.

0: Hey, baksana dostum. Sen de kimsin
1: tamam,
0: be?
1: Tamam, pekala, pekala.
2: Hey, sana soru sordu kahrolası.
1: Tamam, tamam. Yardımcı olabilir miyiz?
3: Öyle umuyorum Joanna.
2: Ne oluyor be?
0: Ne, bu hergeleyi tanıyor musun?
4: Senatör Kyle.
1: John, bu mümkün değil.
5: Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Tamam, tamam, sakin, sakin, sakin. Bak, ortamı bozmak istemiyorum ama neden ölü değilsin de buradasın?
3: Ona sor.
6: Onu tanıyor musun?
4: Sakıncası yoksa nereden acaba?
3: Adamın ıskalaması gerekiyordu değil mi? Plan buydu. Peki ne oldu? Ha?
0: Ben de öyle düşünüyorum. Neler oluyor be?
2: Sana bir soru sordu lanet olası.
3: Anlaşmayı değiştirdi.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır. Hiçbir şey değişmedi.
3: Peki bu gece neden vuruldun?
1: Bilmiyorum.
4: Yani vuruldun mu? Sen...
3: Ah! Ne yaptın?
1: Bilmiyorum dedim.
3: Seni yalancı pislik.
1: Bilmiyorum.
6: Tamam mı? Herkes sakin olsun senatör. Ne oldu?

0: Bölge güvenli efendim.
1: Bunu bugün ikinci kez duyuyorum. Kusura bakmazsanız sizin gibi sersemlere hiç güvenim kalmadı. Dışarıda efendim. Bekle. Tek başıma kanamayı yeğlerim. Çık dışarı. Bir an için bunun yanlışlık olduğunu düşündüm. Bunu atlatırsam ulaşacağım yeni seçmenleri düşünsene.
2: Amerika Büyükelçiliği, Senatör John Kyle'ın bu sabahki saldırıda öldüğünü doğruladı.
1: Ama bu sadece bir andı. Asıl hata benim hayatta olmamdı.
3: Bu taraftan.
4: Baksana, kurşun sonuna kadar gitti mi?
1: Uzak dur benden.
4: Şey ya, bir göz atabilirim.
5: Ben ne halt ediyorsun sen?
4: Yardım ediyorum.
5: Neden?
4: Ne demek neden?
6: Doktor değil sen lanet olası.
4: Dedim ki belki...
1: Uzak dur.
6: Kelvin, sen doktorsun. Adamı düzelt.
1: Hayır, ben iyiyim.
7: Ha tabii, o zaman bakmasına zararı olmaz.
8: Dikişe ihtiyacı var. Bir iğne ve iplik. Yukarıda bir ilk yardım çantası olacak.
5: Ben giderim.
4: Bu çok derin.
6: Sizce bunu yapmalı mıyız?
4: Neyi yapmalı mıyız?
6: Adamın ölmüş olması gerekiyordu. Ama değil, burada ve yaralı, değil mi? O orada ölü olmalıydı. Yani onu arıyor olacaklar.
1: Bakmalarına gerek yok çünkü onlar CIA ve beni vurmamaları gerekiyordu. Ama sanırım birileri bu gece notu almamış.
4: CIA mi?
6: Bu çok karanlık bir şey.
9: İnan bana John, hiçbir şey değişmedi. Planımız hala geçerli.
1: Herkes için değil.
9: Hiçbir fikrim yok.
1: Gerçekten mi? Kaliforniya Senatörü John Kyle'ın suikasta uğradığına dair son dakika haberi bu gece bir şeylerin ters gitmiş olabileceğine dair bir ipucu değil miydi?
7: Ha evet, gerçekten üzgünüm. CIA ile ilgili kısma geri dönebilir misin?
1: Ne?
7: CIA dedin. Merkezi İstihbarat Teşkilatı mı?
1: Evet.
9: John.
7: Lanet olası Merkezi İstihbarat Teşkilatı gibi.
1: Neden bilmiyor musun?
7: Neyi bilmiyor
9: John. Muyum?
1: Bu toplantıları kim yönetiyor?
4: Ne yani, burayı CIA mi yönetiyor?
9: John.
1: Sizce bunu kim yönetiyordu?
4: Joe.
1: Aynı şey.
4: Sen CIA'densin.
9: Mükemmel John.
1: Bilmek istediğim şey bu gece toplantıyı neden düzenlediğiniz.
6: Sağ ol. Sana söylemedim mi lan?
7: Marcus, neden çeneni kapatmıyorsun?
6: Canın cehenneme. Ha, harika.
9: Tamam tamam, herkes sakinleşsin. Biraz ışık gerekiyor. Hadi çocuklar, toplanın bakalım.
8: Şimdi herkes Joe'yu dinlemeli.
9: CIA için mi çalışıyorum? Evet öyle. Ve siz de öyle.
4: Affedersin, nasıl yani?
9: Hmm. 284 gün önce Sergey Rahmaninov işe giderken Kızıl Meydan'da sekerek yol alıyordu Adalet Bakanlığı'na. O sabah işine ulaşamadı çünkü bakanlık binasına 300 metre kala vurularak öldürüldü. 300 metre olduğunu nereden bildiğimi biliyor musun? Çünkü bu bir SV-9 keskin nişancı tüfeği için en uygun menzil. Öyle değil mi ben? Gördün mü, sadece güzel bir yüz değilim. 2 gün sonra da bir banka hesabına güvenli bir ödeme yapıldı. Ve bu ödemenin tam miktarını bilen sadece 2 kişi var. Banka hesabının sahibi ve transferi onaylayan kişi. Evet ben, Rahmaninov'un Moskova'da öldürülmesinden 2 gün sonra banka hesabında 150 bin sterlin bulunduğunu söylesem, bunun sadece bir tahmin olduğunu mu söylerdin, yoksa bir şeyler biliyor muydum?
4: O CIA değildi.
9: Ah ben...
4: O değildi, Steven Sims.
9: Alistair Holdings Group'tan Steven Sims, evet. Peki sence Bay Sims ve AHG kimin için çalışıyor? Ah tanrım, yakışıklı olanlar daima kalın kafalı oluyor. Ve 2 yıl önce bir hasta göğüs ağrısı ve bulanık görme şikayetiyle Royal Bridge'e getirildi. ve o gece nöbetçi olan tek asistan sizdiniz. Bu yüzden elbette şişmiş aortu buldunuz. Ancak bu konuda hiçbir şey yapmadınız. Sadece bekledin ve izledin. Yapmanı beklediğimiz gibi. Ve sen de öyle yaptın. Ve bu çok güzeldi. 8 saat sonra hasta öldü. O Adalet Bakanlığı'ndan dokunulmazlık karşılığında bazı aracı sözleşmelerini ifşa etmekle tehdit eden Emin Ritchie'nin başkanıydı. Bu yüzden gerçekten yardımcı oldun Kevin. Ve 11 ay önce Michelle Huan Min kanserden öldü. Zehirlendikten sonra bazı gizli bilgileri Çin Devleti İç Güvenlik Bakanlığı'na satamadan önce Ming çifte ajandı. Leandro, bunun kalbini sızlattığını biliyorum. Ama evi temizlememize yardım ettin. Ve 200 bin pound. Fena değil, değil mi? Ve sonra daha geçen hafta bizim Marcus burada karısıyla tatil yapan memur Harold Morano'nun gözüne bir kurşun sıktı. Memur Morano, yeni Medellin karteliyle bazı kurum çalışanlarını ilişkilendirecek bir davada ifade vermek üzereydi. Evet, işin kardeşinden geldiğini sandın. Tyson Marbury'den geldiğini düşündü. Anladın değil mi? 18 bin pound. Sokak çocukları ne kadar ucuz, öyle değil mi?
6: Canan cehenneme.
9: Senin de.
7: Peki ya Crystal?
9: Crystal mı? Crystal'a kimin için çalıştığını söylememe gerek yok. Çünkü o zaten bunu başından beri biliyor. Tıpkı bu toplantılar sayesinde her birinizi tam olarak yapılması gerekeni nasıl yaptıracağımı başından beri bilmem gibi. Herkes. Sen hariç. Bu 8 ay boyunca planladığımız en büyük operasyondu. Çalışmış, provasını yapmıştık ama yine de bir şeyler ters gitti. Biri size bir yer ve zaman verdi ve balık burcu kelimelerini söylemenizi istedi. İşte buradasın ve tanışmadığım tek kişi sensin.
0: Tanrım. Merhaba V.
3: Beni bölmeyi bırak.
0: Burada resmi görmeye başlıyorum. Bu kız seni üzecek bir şey mi yaptı, yoksa başka bir nedenden dolayı mı ondan hoşlanmıyorsun? Ona neden acı çektirmek istediğine dair mantıklı bir açıklaman var mı?
3: Evet, tabii ki bir sebebi var. Az önce onunla ilgili söylediklerimi duymadın mı? Beni güvensiz hissettirmek için bilerek yapıyor bunu.
0: Evet. Evet, neler olduğunu, burada neler olduğunu biliyoruz, değil mi? Sen farklısın. Yalnız hissediyorsun. Etrafındakiler kendini nasıl bu durumda bulduğunu anlayamıyor. Kendini tehlikede hissediyorsun. Tehdit seviyeleri yüksek. Kendini korumak için savaş modundasın. Ve eğer bu kız etrafta olmasaydı kendini daha iyi hissedecektin belki. Ve yan komşun olduğu gerçeğini de dayanılmaz buluyorsun. Anlıyorum. Biliyor musun, ben de karımla tam olarak aynı şeyi yaşadım. Gerçekten bana güvenmelisin, o yollardan geçtim. O silahı karımın yüzüne doğrulttuğumda son sözün var mı Heather dedim. Ve 3 saat sonra onu vurdum.
3: Bekle, cidden mi?
0: Hayır. Hayır Violet tatlım, bu bir şakaydı. Anladın mı son sözler?
3: Ama ben
0: 3
3: bunu
0: saat.
3: Komik bulmuyorum ve gülme havasında da değilim. Ağlayacak gibiyim. Biliyor musun, şu anda karışık duygular içinde olamam.
0: Evet, hayır biliyorum, tamam mı? Biliyorum hayatım, çok özür dilerim. Violet, uzun vadeli sonuçları düşünmek zorundasın. Kaderinin kontrolü sende olmalı. korkusuz ol. Ne yapman gerektiğini biliyorsun.
3: Seni anlıyorum. Yapmam gerekeni biliyorum. Özür dilerim. Gelecek hafta tövbe edeceğim, yemin ederim.

0: Oh, Violet. Violet.
1: Yerini aldın mı?
2: Evet efendim.
1: Güzel. Bu sefer kaçmasına izin verme. İşaretimi bekle. Yapman gerekeni biliyorsun.
3: Bu yüzden mi hiçbir telefonumuz çalışmıyor? Sizde bunu yapan şeyler yok mu?
4: Her şeyimiz var.
3: Tabii. Bütün şehri çaldırıyorsun öyle mi?
5: Kıpırdama.
4: Muhtemelen.
3: Neden?
6: Onlar beni bulana kadar hikayeyi kontrol et.
3: Bitti. Haberlerde vardı.
7: Artık yok.
8: Bu noktada dışarıdaysa zaten önemli değildir.
4: Neden hala buradayız?
9: Anlayamadım.
4: Neden hala buradayız dedim. Biliyor musun, Markus haklı. Biri seni aramaya gelecek.
6: Muhtemelen.
5: Kesinlikle.
6: Bu seni korkutuyor mu?
4: Evet. Evet, beni korkutuyor. Bu seni de korkutmalı çünkü öldürmeye çalıştıkları kişi sensin. Ve tekrar denediklerinde yanında durmayacağıma eminim.
9: Büyük babam daima CIA suikastçılarıyla dolu bir odanın en güvenli yeri olduğunu söylerdi.
4: Joe, büyük babanı takan yok burada.
7: Oraya Kelvin oturuyor.
4: Neden buradasın? Nereden biliyordun?
6: Toplantı oldu mu?
4: Evet.
6: Sence nasıl?
4: Bilmiyorum.
5: Çünkü o da CIA'den.
7: Tanrım. Onunla ilgili konuşmak istemiyorum.
4: Hayır hayır. Boş ver onu. Çünkü şu anda bu hergele hakkında konuşuyoruz. Kaliforniya senatörü John Kahrolası Kyle. Bu arada Amerika Kahrolası Birleşik Devletleri'nin başkanı olma ihtimali en yüksek olan kişi. Ve o CIA Kahrolası AG.
7: Bunu anlamış durumdayım Crystal. İnan bana anladım bunu.
4: Öyle mi?
7: Ama bence onu konuşmamız gerekiyor. Ve onu konuşacağız. Yoksa kendimi kaybedeceğim.
9: Burada olmama gerek yokmuş gibi.
7: Kapa lanet olası çeneni, palavracı. Şimdi. Senin hakkında konuşacaktık. Ve senin hakkında konuşacağız. Ve bu şimdi olacak.
9: Benim adım Alice. Ve burada oturmuş hepinizi dinliyordum. Gerçekten öyle. Ve ben de burada oturmuş hepinizin merak ettiği şeyi merak ediyorum. Burada ne işim var diyorum. Çünkü katil olmak istemiyorum.
8: Alice, sana AK'den kimin bahsettiğini söyleyebilir
4: evet,
8: misin?
4: Evet, bunu ben de bilmek istiyorum.
9: Bir mesaj aldım.
8: Tamam. Kimden?
9: Bilmiyorum. Engelliydi.
5: Joe, onları sen göndermiyor musun?
9: Özel olarak değil.
5: Ne demek şimdi bu?
9: Yani özel olarak ona hiçbir şekilde...
7: Peki nasıl oluyor? Neden? Neden? Neden biz?
9: Hepinizin bir yılı aşkın süredir buraya geldiğinizi ve bu soruyu ilk kez sorduğunuzu belirtmek isterim.
6: Çünkü ya hepiniz o tipe uyuyorsunuz.
8: Hangi tipe?
6: Kişilik profiliniz.
8: Neden o işaretlesin ki? Neden biri burada olman gerektiğini düşünsün?
9: Çünkü ben birilerini öldürdüm.
4: Çok açık.
3: Bir dakika, çeneni kapa.
8: Çatıda konuştuklarımızı hatırla.

0: Babam buna annem öldükten 6 ay sonra başladı. On üç yaşındaydım. O bana kızgındı sadece. Hayır. O benden nefret ederdi. Çünkü kafamdaki çizmesinin o baskısını bugün bile hala hissediyorum. Bana akşam yemeğimi yerden yedirirdi. Beni yalnız bıraktığı geceler hep en kötüsü olurdu. Çünkü çok daha uzun sürerdi bu. Özür dilerim. Kız kardeşimi bile ondan koruyamadım. Bir hafta sonu okul gezisine gittim. Ve aynı okula gidiyorduk. Ama ben daha büyüktüm. Bu yüzden onun sınıfı geride kalmıştı. Ve bu canavardan uzakta tam 2 gece geçirdim. Geri döndüğümde ben farklı olduğumu biliyordum. Tek düşünebildiğim buydu. Alice, onu geride nasıl bırakabildin diyordum kendi kendime. O adamın yaptığı o kadar şey vardı ki. Onun ölmesini istemeliydim. Ama ona dokunmak bile fazla geliyordu bana. Zorlandım. Ama çok zorlandım. Bunu yapıp yapamayacağımı bile bilmiyordum. İstiyordum ama yapabileceğimi düşünmüyordum. Çünkü küçüktüm ve o adam... Ah, lanet olsun, o çok büyüktü. Ama titremiyordum. Korkmuyordum da, zor değildi. Çok kolaydı. Benim için çok kolay oldu. Mücadele etmesini istedim. Beni bunun için zorlamasını istedim. Beni bir duvara fırlatmasını, acı uyandırmasını. Ama çok hızlı biçimde son bulmuştu. Ve bunu tekrar yapmak istediğimi hatırlıyorum.
1: Hala istiyor musun?
0: Ne?
1: Hala öldürmek istiyor musun?
0: Hem de her gün istiyorum.
2: Neden burada olduğunu biliyoruz.
3: Bilmiyorum, bilmiyorum.
4: Hiç sanmıyorum. Hadi ama.
2: Joe, gruba ihtiyacı olan biri varsa bu kızdır.
3: Evet, katılıyorum. Bu bir grup olsaydı harika olurdu ama bu bir grup değil. Katillerin bir kilisede buluşup öldürme üzerine felsefelerini paylaştıkları bir fantezi dünyası değil. Burası kiralık katillerin tutulduğu bir yer.
4: Buraya toplanmamızın amacı...
3: O yüzden tekrar soruyorum. Burada ne işi var? Bu kız kiralık katil değil. Ve burada ne işi
5: Hey,
3: var?
5: hey, Joe. Sakin ol. Silahsızlanma politikasına ne oldu?
3: Ah, bu benim sigorta poliçem ama.
6: Joe, benle aynı fikirde olmak kötü ama bence de düşün.
7: Onun bu işe ilgisi olduğunu düşünüyorsan yapman
3: Cehenneme
7: gereken...
3: git John, patronum değilsin. Bugün tam bir karmaşaydı, hepsi bu kadar. Jade çuvalladı ve Crystal emirlerimiz doğrultusunda bunu telafi etti.
2: Demek bu yüzden burada, öyle mi?
7: Korkunç kadın.
2: Sanırım şehrin öbür ucundan buldukları kişi de o.
3: O sadece işini yapıyordu. Jade'in batırması onun suçu değil. Birini suçlamak istiyorsan onu suçla. Ve bildiğim kadarıyla hepsi bu kadardı. Görev başarısız oldu. Planladığı gibi kaçıracak yeni bir tetikçiyle yeni bir tarih belirlenecekti. John, seni gerçekten kimin vurduğunu kimse tahmin edemez. Ama ben hala onun bu işle bir ilgisi olduğunu düşünüyorum.
1: Çok yaşa.
3: Sen olduğun yerde kal, kıpırdama. Geri kalanınız için de geçerli bu.
8: Merhaba, korkma, çık dışarı, çık dışarı.
0: Uzak dur benden.
8: Hadi bakalım,
4: gel
8: hadi.
4: Buraya, merhaba. Burada ne yapıyorsun seni küçük fare?
7: Harika.
8: Tamam, Crystal, tamam. Hadi bakalım. Tamam. Konuş bakalım.
3: Hayır, hayır, hayır. Bu küçük kıza hiçbir şey yapmıyoruz biz.
7: Yaptım bile.
3: Affedersiniz senatör, çocuğunuz var mı?
7: Bununla hiçbir ilgisi yok.
6: Otur. Tamam, pekala, tamam. Herkes dursun, durun, durun. Herkesin sakin olması gerekiyor. Şu anda çok çok çok fazla şey olup bitiyor burada. Pekala Alice, çekil. Çekil. Şimdi kabul edenler ellerini kaldırsın. 1, 2, 3, 4.
4: Burada ne olduğunu biliyorum.
6: Markus, masaya gelene kadar bu silahı toplamayı başarabilirsen o zaman istediğin şekilde olabilir.
3: Ben bunu yapamam.
4: Yapabilirsin. Tik tak,
3: tamam,
4: tik tak.
3: Titreme, titreme.
4: Bir tane daha var. Ve sonra senin için geliyorum sevgilim.
2: Dene bakalım patron.
4: Beni vuracak mısın?
2: Canın cehenneme.
4: Bundan biraz ister misin, ha? Gel bakalım.
6: Kalkın. İkiniz de.
3: Tatlım, iyi misin sen?
6: Tamam, sadece söylediği kişi olduğundan ve profesyonel bir katil olmadığından emin olmalıydım.
3: Tatlım, adın ne? Sorun yok.
9: Morgan.
3: Memnun oldum Morgan. Benim adım Alice.
7: Konuya gel hadi.
3: Bana karşı dürüst olmanı istiyorum. Morgan, burada ne yapıyorsun?
9: Başım biraz derde girdi.
3: Tamam, o zaman buraya saklandın. Bu gece olanları duydun mu peki?
9: Evet, duydum. Hepsini duydum. Bütün hepsini.
7: Bu kadar o zaman. Başka seçeneğimiz yok. Sıçan ihtiyacımız olmayan bir
6: tamam,
7: sorun.
6: Tamam, bekle. Dur. Hey, hey, hey. Hadi.
7: Joanna her şeyi duydu.
6: Evet, kesinlikle. Sadece bir grup insanın konuştuğunu duydu. Kimsenin bir şey yaptığını görmedi. Bu yüzden herkes şimdi oturacak ve sakinleşecek. Anlaşıldı mı? Şimdi, hadi. Lanet olsun. Dokunma ona.
4: Hey!
7: Gel buraya! Çabuk, yapma, hadi çabuk!
9: Yapma
6: hadi,
9: lütfen!
6: Hayır!
9: Yemin ederim,
6: ona
9: dokunmayacaksınız!
6: Gel buraya! Hey,
4: yakalayın şunu!
6: Hey, hey, hey, hey, hey! Tamam. Morgan'ımızın yapmak isteyeceği son şey birilerini üzmek olur, öyle değil mi? Yani sen akıllı bir kızsın. Böyle çılgınca bir hikayeye kimsenin inanmayacağını biliyorsun.
10: Bak, biz bir çocuğa güvenmiyoruz. Konuşacak. Belki başlarda değil Joe. Ama bir gün bir arkadaşıyla konuşacak ya da günah çıkarmaya gidecek ve o konuşacak.
9: Yapmayacağım. Yemin ederim.
4: Konuşacaksın, tamam mı? Kapa o küçük pis çeneni.
2: Markus, o sadece bir çocuk dostum.
4: Sadece bir çocuk olduğunu biliyorum. Ama o küçük pislik hepimizi mahvedecek. Ve hayatımı seviyorum ben. Yapacak işlerim var.
3: Onu öldürmek çözüm değil ki. Joanna'nın dediği gibi durum o kadar saçma ki kimse ona inanmayacaktır.
6: Herkes sessiz olsun.
4: Hey.
6: Tanrım. Hey Morgan. Kes şunu. Lanet olsun.
9: Oh, hey.
6: Geri çekil.
9: Hey, hey, yaklaşmayın.
6: Hey, sakin ol. Bana. Durun.
3: Lanet olsun.
4: Lanet olsun.
3: Üzgünüm, kazaydı.
4: Crystal.
3: Hayır. Lanet olsun. Yürüyün. Herkes çekilsin. İçeri girin.
11: Crystal. Joe'ya bir bakmam lazım.
3: Hayır. Hemen içeri girin dedim.
11: Ona bakmam lazım. Joe'ya bakmam lazım.
3: Kelvin, kapa çeneni,
11: oraya
3: içeri gir.
11: Oraya gitmem gerekiyor. Hayır Markus,
4: yürü.
11: Hayır.
3: Yürü.
11: Hayır,
4: yürü.
11: Hayır, oraya gitmem hadi gerekiyor. Hayır.
3: Yürü.
11: Bırak beni. Hayır.

0: Bu işleri değiştirir. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz?
1: Alice? Alice, ne yapıyorsun tatlım?
0: Hey, bırak onu. Bunu bir düşün.
2: Yapılması gerekeni yapıyorum. Az önce gördüklerinden sonra sessiz kalır mı sanıyorsun? Hepimiz dibi boylarız. Hayır, benim bir ailem var. Ve onları başkalarının eylemleri yüzünden kaybetmeyeceğim.
3: Haklı.
0: Alice, bırak ben yapayım. Sana uygun değil.
3: Bazı berbat durumlarda bulundum.
0: Tamam, tamam. Bak, lanet olsun. Hadi ilginçleştirelim. Bakalım kim yapmak istiyor? Marcus, denemek ister misin?
4: Evet, seve seve yaparım. Tabii. İndir şu lanet silahı.
0: Beni neden sen bir denemiyorsun?
5: Bak söyledim, bir çocuğu öldürmenin parçası olmayacağım.
0: Not edildi. Kelvin?
3: Not edildi mi? Hayır, bu kesinlikle olmaz. Bir çocuğu öldürmeyeceğim.
0: Tanrı aşkına Kelvin, yapma. O çocuk değil ki. Kaç yaşında? 14 mü? Hey, kaç yaşındasın
1: Alice,
0: sen?
1: Alice, buradaki çatlak ne tatlım? Morgan'ın gitmesine izin versen, biraz sohbet etsek ve mantıklı kararlar alsak.
0: Neden çeneni kapatıp bitirmesine izin vermiyorsun?

0: İşimize dönelim.
1: Ne yapıyorsun tatlım? Bu sen değilsin.
0: Kim olduğuma dair hiçbir fikrin yok, Leo.
1: Sen de kimsin?
2: O yeni patron.
3: Yok artık. Joanna.
0: John, ne oluyor be?
2: Aa, Crystal, anlayacağını biliyordum.
0: Seni lanet olası.
4: Joanna, bilmek istiyorum.
5: Aa, lanet olsun.
6: Kuru sıkı, elbette.
2: Dramatize ettiğim için üzgünüm.
4: Birini mi bekliyordun Joanna? Tanrım, beni buldular. Biri beni korusun, ödeyebilirim. Her şey satılıktır, değil mi?
2: Aa, Tanrım, nefesini tut John. Kimse ilgilenmiyor.
0: Muhtemelen kapı kapı dolaşan polislerdir. Gidip ilgileneyim. Ve döndüğümde her şey açıklanmış olacak. Her şey.

0: Tamam, gittiler. Ah. Pekala. İlk soru.
1: Neden beni öldürmedin? Bütün bunların sebebi bu, değil mi? Benim.
0: Bu benim hatamdı.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ah, yakalayamıyorum. Jade'in seni vurması ve ıskalamaması gerekiyordu.
1: Anlamadım.
0: Ama berbat etti. Ben de eski Dragunov'un tozunu alıp kendim girdim. Üzgünüm John. Kişisel bir şey değil. Iskaladım.
1: Ne yani, şirket benden kurtulmak mı istedi? Neden o lanet kapıdan girdiğim anda işimi bitirmediler? Bütün bu saçmalıklar niye?
0: Çünkü her şey seninle ilgili değil John.
3: Dragunov demiştin. Bu bir Rus silahı.
0: İyi tespit Ben. Harika senatörümüzün de daha önce söylediği gibi neydi o? Fiyat yeterince yüksekse her şey satılıktır değil mi? Evet. Şirket yeni bir yönetim altında ve hangi üyelerimizin yeni yönetime katılmak için gereken özelliklere sahip olduğunu görmek istediler. Bir stres testi de diyebilirsiniz.
1: Ne?
0: Sizi Alisa Romanov ve kız kardeşi Morgana Romanov'la tanıştırmak istiyorum.
1: Bekle, ne? Joanna?
0: Evet, Ruslar daha fazla ödüyor.
1: Ruslar?
0: İsimleri var.
1: Kız kardeşler?
4: Kız kardeşler.
5: Yok artık.
4: Sorun şu ki senatör, sizinle çok geç başladılar. Yozlaşmış bir CIA ajanı siyasi sistemin en üst kademesine sızarak yozlaşmış bir senatör ve yozlaşmış evetçilerle çevrili yozlaşmış bir başkan olur. Ama genç yaşta başlarsanız, o zaman daha doğru bir insan olursunuz, dürüst olursunuz. Gördüğünüz gibi Rus hükümeti bizi yanına aldı. İkimize de bir amaç verdi ayrıca.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: ilk altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
1: İzleniyor.
0: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim KOP'ta sadece 239 lira.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak.

0: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
1: Uyandıralım. Çıtır.

0: geliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Monaco Chain. Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Duo Flex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Bosch FlexDoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: telefonu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurta 78 lira 50 kuruş. 5 kilogram Türk şeker kristal toz şeker 189 lira.
5: Hava tam portakal. Hava tam portakal. Sen de Uludağ portakallı al.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Dondurma gibi değil dondurma. Golf.
8: Kutlama.
9: Gökte.
8: Yerde.
9: Her yerde.
8: Maksimum yağmuru gibi düşüyor.
10: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
8: 10.000.
10: Evet.
8: Okey. Maksimum oldu. Okey.
10: O zaman...
8: Gelsin müzik.
11: 25 yıldır sana maksimum.
12: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalimdeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Cansın be Gemini.
13: Ben Feyyaz.
14: Bu da Sarı Kola.
13: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
15: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği gibi başka isimle seslenmiyor mu?
13: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
14: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
13: Değişemem ve değişebileceğime dair
15: inancım da yok.
13: Başka lezzet yok.
14: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
16: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
17: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
18: Yani senatör, lütfen yerinize gelecek kişiyle tanışın.
19: Bu bir şaka değil mi?
18: Şaka yapıyor gibi mi görünüyor?
20: Benim için bir zevkti. Üzgünüm Kelvin.
18: Marcus, Crystal.
20: Geçtiniz. Bizimle gelin.
21: Üzgünüm baylar. Sonra görüşürüz Kelvin.
22: Alice.
18: Ah. Leandro. Üzgünüm, tatlısın ama... O kadar da değil. Ama sana bir şans vereceğim. Burada bir saat kal ve... Sonra git.
22: Hepsi bu mu?
18: Evet. Bir saat.
22: Hain.
20: Sana söyleneni yap.

0: Tamam. Bu kadar.
1: Hey! Bu bir tuzak. Değil mi?

0: gerçekten dinlemeni umuyordum. Tek yapman gereken bir saat beklemekti. Şu erkeklerin emirlere uymama sorunu yok mu?
1: Kaderini kontrol etmelisin, Alice. Korkusuz ol. Yapman gerekeni biliyorsun.

0: Hey, değiştirelim mi? Hayır mı?
1: Hayır, hayır, hayır, hayır.
0: Sen artık ölürsün.
2: Ben bunun için yaşıyorum. Affedersin. Yardıma ihtiyacın var mı dostum? Adamım Kelvin içeride. Adsız katiller seni lanet hergele.
0: Hadi beni. Nereye gittiğini sanıyorsun?
2: Aha.
0: Anlaşılan işi nasıl yürüdüğünü unutmuşsunuz.
2: Lanet kulübe hoş geldin.
0: Yani John, standartları belirlemeyeceksek bunun ne anlamı var? Kurallar var, kurallara uyulması gerek. Joe, orada ıskaladın sen.
3: Hayır. Hayır, hayır, hayır.
0: Durma. Yap hadi.
4: Geri çekil.
0: Yakından farklı hissettiriyor değil mi Ben?
4: Bıçağı ona ver.
0: Lütfen.
4: Seni vurmalıyım Chris. Bıçağı ona ver.
5: Bıçağı bana ver.
4: Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim.
2: Tanrı sizi korusun. İşte buradasın.
5: Alice. Alice. Alice.

0: Bitti.
1: İşte gördün mü? Sana yapabileceğini söylemiştim.
0: Evet. Düşündüğümden kolaydı.
2: Aferin sana Alice.
3: Amerika Senatörü John Kyle'ın dün uğradığı suikastle ilgili hikaye ortaya çıkmaya devam ediyor. Londra'nın Bank bölgesindeki bir kilisede olayla bağlantılı olduğu düşünülen başka cesetler de bulundu. İlk spekülasyonlara göre Amerika hükümetinin Kyle'a karşı düzenlenen komploya bir şekilde dahil olduğu iddia ediliyor.
4: Los Angeles.
2: Daima yardımımıza ihtiyacı olan insanlar olacaktır. Yolun gösterilmesi için kaşınan insanlar. Dinleyebilecek, yardım edebilecek birine ihtiyaçları var. Sonsuza dek devam edemem ama kızlarım için... sadece bir başlangıç bu.
0: Merhaba. Merhaba.
2: Bunun için güzel bir gece.
0: Evet, sanırım öyle.
2: Yolunu mu kaybettin?
0: Öyle diyebiliriz.
2: Bir kat aşağıda.
0: Anlıyorum. Teşekkür ederim.
2: Bu kadar gerilme. Emin ellerdesin.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Doğru yerde miyim emin değilim. Bana ikizler demem söylendi.
1: Kesinlikle doğru yerdesin ve ilk gelen sensin. Atsız katillere hoş geldin.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Sigara değil, uyku değil. Işık hiç değil, ses değil. Yiyecek değil, içecek bir yer değil. Bazen benim tek ihtiyacım nefes almak ve seni sevmek. Bazen tek ihtiyacım
1: sabah saat 4.
0: Nefes almak. Dur. Önüne baksana. Seni sevmek. Bazen tek... Hey! Hey!
2: Delta Team'i kontrol. Delta Team yerinde.
3: En güvenli yer burası.
2: Tamam.
4: Bravo Team'i, tamam.
2: Destek Team'i de olmalı.
3: Evet, onlar yukarıda bekleyecek.
5: Kaynakta yanılmış olabilir.
4: Kaynakta sorun yok.
5: 10 dakika geçti. Kaynak saat 4'te demişti.
4: Bekle, geri gel. Creedence.
5: Şehir dışındaki bir radyo istasyonu falandır herhalde.
4: Hayır. Bu o.

0: Koçak.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İzleniyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim KOP'ta sadece 239 lira.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
3: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i. Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikballe.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
11: Orada eğer İnci ile karşılaşırsan, iyiymiş de, kendini bırakmamış de, sağlam dayanıyormuş de.
12: Baba ne olurdu annemine baba.
11: Senden ilk defa bir şey rica ediyorum. Ölme baba.
13: Benimle evlenir misin Gülben?
12: Arayacağım, gelmesinler. Her şey bıçağı bile koyamayacağız önlerine.
14: Ay yeter be. Ne yapıyorsun sen?
13: Hadi benimle say. Bir.
14: Yıkarsan her şey bitecek.
13: Dinleme onu. İki.
12: Sütüklüğü isteyeceklermiş.
13: Ya ben sana ne yaptım dünya?
14: Ah.
13: Üç.
12: Abla ben çok kötü oldum. Çok fena. Bir her şeyi mahvedersem.
14: Gül benim mürüvvetini göremeyeceksin.
13: Dört.
15: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
16: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
17: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
18: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
19: Maç heyecanı tadında, açık arttırma heyecanı Otobit'te. Otobit

0: Evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: istikballe. Claire Home evinize hoş kokular ve şık dokunuşlar getiriyor. Kolonya, dekoratif mum, oda kokusu, oda spreyi ve sıvı sabun çeşitleriyle Claire Home serisi şimdi sadece A101'lerde.
2: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyelik.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
1: Ekran klasiği Nilüfer zamanı başlıyor. Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.

0: üzerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious, very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
4: Oh be, Profilo yapmış.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurta 78 lira 50 kuruş. 5 kilogram Türk şeker kristal toz şeker 189 lira.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Herkes hazır mı?
10: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
11: Benim bankam İş Bankası.
2: Budur.
12: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
12: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: Bu sana ne hissettirdi?
6: O benim arkadaşımdı.
5: Evet. Sen bırakınca zor günler geçirdi. Senin bütün operasyonların beyni olduğunu biliyordum. Sanırım yanlış adama borçlandı. Eski karının evi ha?
6: Onun için gelmedim. Kızın seni görmek ister mi sence? Birazdan öğrenirim.
5: Büyük annem derdi ki, aşk zamanın hızla geçmesini sağlar ama zaman aşkı öldürür.
6: Artık yoluma gidebilir miyim? Teşekkür ederim.
5: Mutlu bir salı günü dilerim Will.
6: Ondan hoşlandığını düşünmeye başladım.
5: Hayran olmam hoşlanacağım anlamına gelmez. Hadi gidelim Fletcher.
6: Merhaba.
7: Ne yapıyorsun sen? Korkuttun
6: beni. Özür dilerim, sorun yok. Üzgünüm. Affedersin.
7: Hapisten ne zaman çıktın?
6: Bu sabah. Biliyorum, aramalıydım ama numaran yoktu. Sen annene çok benziyorsun. Evde yok değil mi?
7: Shreveport'ta.
6: Bay Loeb'la mı?
7: Evet. David'in yanında. Bu senin için geldi. Bu sabah paspasın üstüne bırakmışlar.
6: Teşekkür ederim. Konuşabilir miyiz?
7: Gitmem gerek. Çok
6: geciktim. Sadece bir dakika. Sana bir şey aldım. Yoldan geçerken gördüm. Bana seni hatırlattı.
7: Çok hoş.
6: Suçlu olmayı kimse istemez. Ama gerçek... Hayalimde seninle çok konuşma yaptım ama şimdi tam karşımda oturuyorsun. Sanki beynim duruyormuş gibi. Suçlu olmayı hiç kimse istemez Allison. Ama hayatın koşulları, kötü seçimler, ihtiyaçlar, beklenen, beklenmeyen engeller, güvenilmez arkadaşlar, ihanet, hayatın zorlukları. Bu arada kendimi haklı çıkarmaya ya da bahane üretmeye çalışmıyorum. Ben eskiden kötü bir adamdım ama bütün bunları çözebilmek için önümde tam 8 uzun yılım oldu. Bundan kurtulmak için. Kendimi hazırlamak için. Seni tanımak için.
7: Gitmem gerek.
6: Nereye gidiyorsun?
7: Sana söylemiştim, geç kaldım.
6: Nereye geç kaldın?
7: Psikolog randevuma. Her salı günü gidiyorum.
6: Sahi mi?
7: Evet, dediğine göre terk edilmekle ilgili sorunlarım varmış. Nasıl olduysa.
8: Boş.
6: Dediklerim de ciddiyim Alison.
7: Al şunu. Artık 7 yaşında değilim.
6: Allison.
7: Gidelim lütfen.

0: Göz masajı için teşekkür ederim Pete.
1: Hale, gerçekten harika bir kızsın. Ne zaman benimle ilgileneceksin?
0: Önce bekle de karını arayıp ne zaman müsait olduğunu sorayım.
1: Ah, ondan bahsetmek zorunda mısın? Hevesimi kaçırdın şimdi. Hadi iyi günler.
0: Sana da.
2: Nasıl oluyor da 8 yıl geçmesine rağmen gençleşmeyi başarıyorsun?
0: Ha, aman tanrım. Ben buna inanamıyorum. Ne zaman çıktın sen?
2: Bu sabah.
0: Bana söyleseydin seni almaya gelirdim.
2: Sorun değil. Ajan Harland gelip beni nazik bir şekilde karşıladı.
0: Ciddi olamazsın. O adama gerçekten iyi bir sevgili gerekiyor. Gel sana içecek bir şeyler vereyim.
2: Elbette. Ne oldu böyle Riley? Artık polis barında mı çalışıyorsun?
0: Evet, bilirsin işte. Yine yanlışa sapmamayı garanti etmeye çalışıyorum.
2: Yanlışa mı?
0: Evet. Güçlü bir iradeye sahip olduğumu söyleyemem. İlk beni görmeye gelmene sevindim.
2: Aslına bakarsan ilk önce Alice'ına uğramıştım.
0: Nasılmış peki?
2: Pek sevinmedi.
0: Merak etme, günün birinde düzelecektir. Seni özledim Will. Olanlardan sonra sana teşekkür et.

0: Ne fırsatı bulamamıştım.
1: Ha, unut gitsin.
0: İçeride seni ziyarete gelemedim. Avukatım bana izin vermedi. Ayrıca Harland da orayı hiç boş bırakmadı, o yüzden...
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Ama bizi ispiyonlamaman benim için çok önemli.
1: Söylediğim gibi.
0: Aslında Hoyt'u ele verebilirdin. O hiç umurumda olmazdı.
1: Hoyt, evet. Evet, o adamı arıyorum aslında.
0: Vance olanları da duymuşsundur herhalde.
1: Evet, çok kötü.
0: Yani adam cidden çok batmıştı.
1: Ha. Onu niye öldürdüklerini biliyor musun?
0: Hayır, hiç sanmıyorum. Ama tehlikeli tiplerle takılıyordu. Ve senin yerine birini arıyordu.
1: Seni tekrar görmek güzel Riley.
0: Sanırım paketini uyandırdın.
2: Riley, bir bakar mısın?
0: Hemen geliyorum.
1: Numara bilinmiyor. Alo.
3: Merhaba, Will Montgomery.
1: Kiminle konuşuyorum?
3: Sesimi tanıyamadın mı yoksa? Hapse gelmek istiyordum aslında.
1: Vincent?
3: Seni karşılayacaktım ama bu işleri bilirsin. Saatini kaçırmışım.
1: Şükürler olsun dostum. Hala yaşıyorsun. Biliyorsun değil mi? Herkes bana öldüğünü söyleyip duruyor.
3: Bu ölüm kelimesinden anladığına bağlı olarak değişir aslında. Ölmediğim ortada ama pek yaşıyorum da denemez.
1: Peki neredesin? Buluşalım mı? Nasılsın dostum? Nasılsın?
3: Sen yokken yıllar bana çok iyi davranmadı dişti. Bütün zamanım polislerden, federallerden kaçmakla geçti. Yol kenarında ölecek kadar fakirim. Ondan sonra hiç iş yapamadım.
1: Bunu duyduğuma gerçekten çok üzüldüm.
3: Beni iyi dinle dişti. Ben bugünü tam 8 yıl boyunca bekledim.
1: Devam et.
3: Adımı değiştirmek zorunda kaldım. Her şeyi sildim ama bacağımdaki kurşun gibi küçük bir sorunum var. Bu akşam hayatımı mahveden ortağımı unutmama izin vermeyen bir sorun.
1: Yapma dostum. O günlere mi döneceğiz yani? O kurşunun sorumlusu sen.
3: Saçmalık. Payımı istiyorum. Hayatımızı sonsuza kadar değiştirecek olan 10 milyon dolardan bana kalan payımı istiyorum.
1: Beni para falan yok.
3: Bunu söyleyeceğini biliyordum dişti.
1: Parayı yaktım. Harland beni yakalamadan hemen önce.
3: Yapma. Kes artık şunu.
1: Ama bu doğru.
4: Niye bu kadar uzun sürdü?
3: Bekleyin bir dakika.
1: Dur bir dakika. O kimin sesi? Kimdi o?
3: Doğru ya, sen bilmiyorsun. Ben artık bir taksiciyim. Müşterim olan tatlı küçük kız psikoloğunun ofisine gitmeye çalışıyor. Böylece babasıyla ilgili sorunlarını ve onlardan ve kendisini sakan dünyadan kurtulmak için nasıl sağlıksız yollara sapmış olduğunu konuşabilecek.
1: Bir dakika dur, ne yapıyorsun sen?
3: Lütfen bekle biraz dişti. Affedersiniz hanımefendi, her zamanki salı trafiği işte, birazdan orada oluruz. Şimdi ne olduğunu anlayabildin mi? Evet dişti. Her şey şu parayı yakma hikayende ısrar edip etmemene göre değişecek.
1: Eğer ona zarar verirsen seni anında bulurum ve hayatını karartırım.
3: Az önce söylediğimi duyduğundan emin değilim ama şu an buradaki her şey sadece sana bağlı.
1: Vincent!
5: Harekete geçti.

0: Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Niye buraya geldik?
1: Umarım anlarsın. Bu benim tercihim değil.
0: Yardım edin! Yardım edin!
1: Baban gibi biri varken sana fazla acı çektirmemek gerekir. Ama görüyor musun? Benim bir hastalığım var. Pek iyi değilim. Baban tam ihtiyacım olduğu sırada beni terk etti. Yani senin yerinde olmanın nasıl bir şey olduğunu iyi bilirim. Gerçekten bilirim. Will Montgomery tarafından terk edilmenin nasıl bir şey olduğunu bilirim. İkimizin de benzer bir ruhu var. İkimizin intikamını da alacağımı biliyorum.

0: Çekil. Çekil.
1: Gelsin biraz gidin. Sakin ol.
2: Neler oluyor?
1: Ne demişim
0: ya? Vincent.
3: Dişli.
0: Alison nerede?
3: Fikrini değiştirdin mi yoksa o saçma hikayene devam mı edeceksin?
0: Onunla konuşabilir miyim?
3: Alison, senin vereceğin kararın sonuçlarına katlanmaya hazır bekliyor.
0: Vincent, bunu yapamazsın.
3: Ben kapatıyorum.
0: Hayır, bekle, tamam bekle. Alabilirim. Parayı alabilirim. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Para burada değil. Şu anda Tuscaloosa'da. Avukatıma vermiştim. Bir yere yatırdı. 24 saate ihtiyacım var.
3: 12 saatim var. Her şey senin elinde. Sürekli seni takip edeceğim. 8 kere. 8'den önce açacaksın. Yaptığım tek aramayı bile kaçırırsan Alison ölmek zorunda.
0: Vincent.
3: Bu benim tek kurtuluş fırsatım dostum. Beni yakın zamanda görmedin. Artık 2 sol ayağım var.
0: Alo. Vincent. Alo.
4: Ne yapıyorsun?

0: Bunun ses özellikleri gerçekten var. Üzgünüm, beklemek zorundasınız.
1: Affedersiniz. Bakın, telefona çok ihtiyacım var.
0: Sizinle az sonra ilgileneceğim.
1: Bu
0: tamam
1: ne kadar?
0: 29.99.
2: Bugüne yönlü hareket edecek trenler için son uyarıdır. Güney trenleri 5 dakika sonra kalkacak.
0: Üstünü almayacak mısınız?
2: Bugüne yönlü hareket edecek trenler için son uyarıdır. Güney trenleri 5 dakika sonra kalkacak.
3: Tuzkapısa gidecek olan Amtrak treni 2. perondan kalkmak üzeredir.

0: Aydın'ın taksi şirketi.
1: Fletcher, seni duyamıyorum. İlk çıkışında onu elinizden mi kaçırdınız? Lanet olsun!
2: Bill Montgomery sizi görmeye geldi efendim.
1: Gelsin. Ölmüş eski ortağım Vincent Kinsey kızını kaçırdı ve onu New Orleans'ta bir yerde tutuyor, öyle mi?
3: Bir takside.
1: Bir takside, evet doğru, takside. Karşılığında ne istiyor?
3: $10 milyon.
1: $10 milyon. Bu miktar bana nereden tanıdık geldi?
3: Ben o parayı yaktım. Siz beni yakalamadan hemen önce...
1: William Montgomery!
3: Yemin ederim ki doğru olan bu. Çünkü parasız yakalanırsam daha az yatacağımı biliyordum. Para bende değil ama kızım şu anda onun elinde ve yardımına ihtiyacım var. Hem para bende olsa neden buraya geleyim ki? Parayı Vincent'a verir ve kızı geri alırım.
1: Ben şöyle görüyorum Bill. Sen bir hırsızsın ve kanunsuz işleri seversin ama aynı zamanda çok kurnazsın. Belki de Kinsey'nin yaşadığını ve kızının kaçırıldığını uyduruyorsun. Böylece bize bende para yok olsaydı verirdim diyoruz. Ya da bizi bütün şehirde kızını ve onu kaçıranı aramakla meşgul ederek paranı daha önce sakladığın yerden rahatça çıkarıp ilk kaçak gemiyle Bahamalara kadar gidip orada bütün gününü içerek güzel gitarla

gitarlarla ve müthiş baterilerle çalınan klasik müziği dinleyerek gününü gün ederek geçirebilirsin, öyle değil mi? Vay canına, Sadık tazım geldi. Ben de nerede olduğunu merak ediyordum. Bu Vincent'ın dosyası. Gördüğün gibi parmak izleri uyuşuyor. Yanmadan önce gövdesini kesmişler. Biz de yangından kurtardığımız birkaç parmak sayesinde parmak izini aldık.

0: Bir kez daha senin oyununa gelmem Will. Fletcher.
1: Evet. Tamam. Hadi gidelim. Lütfen bana yardım et.
0: Arkadaşımıza kapıyı göster.
2: Çok iyi oldu. Will Montgomery, Federal Araştırma Bürosu adına bugün uğradığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bekle, bekle. Hal'ın senin tam bir suç dehası olduğunu düşünüyorum.
1: Suç dehası mı?
2: Ben aynı fikirde değilim. Çünkü suç dehaları 8 yıl hapis yatmaz, öyle değil mi?

0: Bir tane daha lütfen. Teşekkür ederim.
1: Montgomery'nin eski karısının telefonunu aradık. Sekreter şehir dışında olduğunu söylüyor.
0: Kızının telefonunu denediniz.
1: Onun da numarası üvey babasının isteği üzerine 2 hafta askıya alınmış.
0: Yerel polisle iletişime geç. Eğer bir kız kaçırma olayı varsa bizim devralacağımızı söyle.
1: Doğru olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Hayır, düşünmüyorum.

0: kimse var mı? Kimse var mı?
1: Jacobs.
2: Lanet olsun.
3: Hoyt Donald, Sam Claude, 23 daire 9 New Orleans.
2: Bir sorun var.

Bu iyi. Tuscaloosa'ya kadar takibe devam et. Eğer rotadan saparsa bana haber ver.

0: o dar kıyafetlerin üzerinde görmek istediğim hatun kesinlikle sensin. Bu lanet şehri sallayabilecek tek şey kasırgaydı. Uzaklaşın arabadan.
1: Lanet olası herif, yol benim.
0: Hadi uzaklaşın. Hey, dur. Hop.
2: Merhaba taksi dostum, nasılsın? Bak, bu şu adrese gitmek zorundayım.
0: Taksi dolu ahbap.
2: Evet ama bir hatunu gerçekten yakalamam gerek.
3: Hey!
2: Lütfen. Harikasın dostum.
3: Yardım edin.
2: Haklısın dostum ama benim için çok önemli. Bir bakalım. Evet dostum, yoldayım. Bu arada içlerinden biri hamile. Evet. Sanırım kapatsam iyi olacak, herif çok öfkeli bir tip. Sana biraz Şila'dan bahsedeyim. Yani hamile olan hatun bana daha samimi görünüyor ama yalnızken çok acı çekiyorum. Geceleri de uyuyamıyorum. Bilmiyorum, sanırım Los Angeles kızları diğerlerinden farklı oluyor ha?
0: New Orleans gittikçe eskiye dönüyor. Kral 15. Ludwig zamanı nasıldı? Kral 15. Ludwig'i burada herkes tanır.

0: okyanusu geçip şehre gelmek için Fransız hükümetinden izin istedi ama böyle bir şey olmadı ve o da bunun hakkında bir şeyler düşünmeye başladı. Sonunda bir gemi dolusu Fransız tutsağını geri gönderdi.
1: Dostum sen ne saçmalıyorsun?
0: Hırsızlar, kumarbazlar, katiller, korsanlar, kapkaçlar ve psikopatlar.
1: Doğru yerde miyiz?
0: Gel bakalım. Eskiden buraların öncüleri vardı. Düzgün liderler vardı. Ama siz hiçbirini tanımıyorsunuz.

0: Bu binadaki bütün bilgisayarlar izlenir. İşte kamerada görünürken girmiş olduğu internet sayfası burası.
1: Ajan Arlen konuşuyor. Saint Claude 23 numaraya ani müdahale timine ihtiyacım var.

0: Hey! Kes sesini! Aptal, aptal köpek! Lanet ayakkabılarımı suratına fırlatacağım. Senden de sahibinden de nefret ediyorum. Kes sesini! Kes dedim! Bak, ne oluyor Willy?
1: Kes sesini. Paketi yere at.
0: Bu öyle miyim? O da benim silahım.
1: Paketi yere at dedim. Bu geçen 8 yıl içinde. Vincent nerede?
0: Vincent mi? Vincent öldü adamım.
1: Bir daha dene.
0: Bak yemin ederim Vincent'ı hiç görmedim.
1: Aa, evet evet evet, unutmuşum. Beyninden vurulmayı umursamazsın ama karnına giren kurşun daha çok acıtır ve ölme saatlerini alır.
0: Tamam tamam, bak. Ne bilmek istiyorsun?
1: Ne yapmaya çalışıyorum?
0: Nakil uyuşturucu gibi işler dışında hiçbir şey yapmıyor. Bana telefonunu izlememi söyledi. Ben de telefonunu izlemeye aldım.
1: Peki kızım? Kızıma ne oldu?
0: Sen gittikten sonra işler tamamen değişti Bil. Etrafına bak. Sence düzgün bir hayatım var mı benim ha? Biz sadece payımızı istiyoruz. Payımıza düşeni istiyoruz ha?
1: Beni iyi dinle Hoyt. Onun nerede olduğunu söyle. Yoksa öyle yemeğini halına yediririm.
0: Onunla etrafta dolanıyor. Kızının da taksinin bagajında tutuyor.
1: Bagajda mı?
0: Sana dürüst olacağım Will. Kızının kaçırılma olayını aklımdan bile geçirmemiştim ama Amerika'nın en iyi bankası örgüncüsünden çalmanın iyi fikir olmayacağını biliyordum. Bacağını kaybettikten sonra o da çok değişti Will. Hayatının durduğunu söyledi. Ruhsuz bir haline geldi ve seni suçluyor Will. Bacağı için seni suçluyor. Bu hali için de seni suçluyor.

Hadi!

Bırakalım sincaplar kapışsın. Sonra cevizin peşine düşeriz. Bekleyin. Bekleyin. Tamam, yürüyün.

Will, dur! Dur lanet olası!

0: devam ediyor. Hadi!
1: Ne yaptığını sanıyorsun sen? Dostum, kafayı falan mı yedin sen?
2: Gidelim lütfen.
3: Madalyonu.

0: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Seni neden durdurduğumu biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Fren lambaların yanmıyor. Komik olan ne?
1: Hiçbir şey, sadece bugün festival ve sokaklar ayyaş psikopatlarla dolu. Sen beni sadece bozuk bir lamba için durduruyorsun.
2: Yardım edin!
1: Babam da kemik kanserinden ölmek üzereydi ama tıraş olurken çenesini kestiği için isyan ediyordu. Ne düşündüğünü biliyorum. Ölmekte olan biri bunu neden yapsın ki?
0: Hayır, hiçbir şey düşünmüyorum. Aracını garajına götür ve lambanı tamir ettir.
2: Lütfen, beni duyuyor musunuz?
1: Çünkü çok gururlu davranıyordu.
0: Bayım, buraya gelip bagajı açar mısınız?
1: Ben babama hiç benzemem. O çok bağırırdı. Ölümün verdiği acıyla işkence çekiyordu. Damarında bir yılan geziyormuş gibi.

0: Tıpkı baban gibisin.
1: Hayır.
0: Beni hatırlamıyor musun? O zamanlar küçüktüm ve ben de şimdikinden farklı görünüyordum. Bütün parmaklarım yerindeydi, bacağım da öyle. Güzel parmaklarım varmış tatlım. Biliyor musun, FBI birilerini bulabilmek için küçük çizgileri kullanıyor. Zaten onlar da beni böyle arıyorlardı ama günün birinde bir plan kurdum. Yani bana benzeyen bir cesedi çıkardım. Zor olmadı

0: Ceset tıpkı bana benziyordu ve onu küçük parçalara bölerek kendimden bir parça ekledim. Önceden harika bir görüntüm vardı ama şimdi Picasso'dan farkım yok. Lambalarıma da bir daha dokunma. Neye bakıyorsun sen bücür?
1: Bak dostum, taksiyi de al, parayı da al. Umurumda değil. Yeter ki beni bırak.
2: Bu ne?
1: Taksimetre.
2: Taksimetrenin ne olduğunu biliyorum. Gerizekalı. Ben bunu soruyorum.
1: Bu GPS. Herkes de var. Soyulan taksileri izlemek
2: yerlerini
1: için kullanılır.
2: Yerlerini de gösterir mi?
1: Birkaç yüz metre içindeyse
2: tamam,
1: gösterir.
2: Tamam. Herkesini ara.
3: Bu akşam çıkmak istiyorsan önce arabanı temizle. Dün radyasyon kıyafeti giyip plastik eldiven takmak zorunda kaldım. O pisliği arabadan bahçe hortumuyla çıkardık, anladın mı? Leş gibiydi. Fil pisliğinden farkı yoktu.
1: Sana bir soru soracağım.
3: 15 santimetredir ve gıdıkladıktan sonra 14 dakikada dolmaya hazırdır. Ne bilmek
1: bir
3: istiyorsun?
1: Bir şoför hakkında.
3: Yine o sarhoşu işe almamı istiyorsan hiç zahmet etme. Herkes için aynı kurallar geçerli. Yani bir şey yapamam.
1: Hayır, bu onunla ilgili bir şey değil.
2: Protez bacaklı beyaz bir adam.
1: Protez bacaklı beyaz bir adam.
2: Birkaç parmağı da eksik olabilir.
1: Gerçekten mi?
2: Söyle!
1: Birkaç parmağı da eksik olabilir.
3: Dalga mı geçiyorsun benimle? Ne diye soruyorsun ki?
1: Işıklarda yolumu kesti.
3: Umursadın mı sen öz?
2: Para çaldığını ve bahşişleri cebe indirdiğini söyle.
1: Paranı çalıyor ve bahşişleri cebe indiriyor.
3: Bekle biraz. Manyağın birinin etrafta dolaşıp kazancımı cebe indirdiğini mi söylüyoruz?
2: Nerede olduğunu öğren.
1: Şu anda nerede?
3: Nerede olduğunu ne yapacaksın?
1: Senin adına ben ilgileneceğim. Yerini söyle.
3: Bunu benim için mi yapıyoruz?
1: Sen iyi bir patronsun.
3: French Quarter. Burgundy'de ilerliyor.
1: Teşekkürler.
2: Aferin. Taksi numarasını öğren.
1: Taksi numarası da söyle.
3: Adamım, bu adam çatlağın teki. Ona bulaşırken dikkatli olsan iyi olur.
2: İn aşağı.
1: Nasıl istersen adamım.
3: 5K20. Tekrarlıyorum. 5K20.
2: Sağ ol ahbap.
3: Bana bak. Neden birden ışığını kapattın ki? Kim var orada?

0: Prentice ve Coronado. Montgomery'yi nereye bıraktığımızı hatırlıyor musun? Kızının adresini.
1: Evet, Coronado gibi bir şeydi.
0: Prentice.
1: Patron, Montgomery'ye benzeyen biraz önce 500 metre ötede bir taksi kaçırmış. Ayrıca bacağı ve parmakları olmayan bir adam hakkında sorular sormuş. Çalıntı arabayı takip ediyoruz.

0: zarar verme
1: kimin
0: dostum.
1: Kimin arabası bu?
0: Benim. Ama bu numara benim değil.
1: Bagajı aç.
2: İşte orada. Yakaladık onu.
0: Ne? Bu başkasının GPS'i.
3: Montgomery!
2: Hemen lanet dizlerinin üstüne çök.
3: Will Montgomery, çıkış şartlarına uymaman, FBI bilgilerine izinsiz giriş yapman, federal ajanlara saldırman ve tutuklanmaya direnmen gerekçeleriyle seni tutukluyorum. Onu geri getiriyoruz.
1: Beni dinlemek zorundasınız.
2: Mecbur değiliz.
1: Vincent kızımı öldürecek.
3: Ne dokunaklı bir hikaye. Vincent mezardan kalkıp geri geliyor.
2: Evet. Eğer ben dirilseydim, birinin kızını öldürmek için değil, Rick'in meyhanesinde çıplak kadınlara bakmak için hemen dirilirdim.
1: Telefona bakmalıyım.
3: Mesajını iletmemi ister misin?
1: 8 kere çalmadan açmak zorundayım.
3: Hayır, arkana yaslan.

0: Alo. Buradayım. Buradayım. Buradayım.
1: Gerçekten az daha kaçırıyordun dişli. Paketi almakta sorun mu yaşıyorsun?
0: Yaşamıyorum. Sadece...
1: Soluklan biraz. Söylesene dişli. Tuscaloosa havası hoşuna gitti mi?
2: Hep orada sürüş yapmayı hayal etmiştim.
0: Para bende değil.
1: Sanırım hoytu olanlar konusunda
2: bana bir şeyler anlatman gerekiyor.
0: Para bende değil.
1: Bana yalan söylememen hakkında anlaşmıştık.
0: Üzgünüm ama bak... Ben de...
1: Kızını öldü bil.
0: Hayır bekle. Bekle.
1: Para gerçekten sende değil değil mi?
0: Parayı alacağım.
2: Güzel.
1: Nasıl alacağını sorabilir miyim?
0: Yanlışa geri dönerek.
3: Şuradaki dar yoldan kaçtı. Çevreyi kapatmalıyız. Hadi kımıldayın.

0: Neler oluyor? Neden federaller...
1: Vakit yok. Vincent yaşıyor.
0: Ne? Sen neden bahsediyorsun?
1: 3 saat içinde 10 milyon dolar istiyor ve Alice'ın da elinde.
0: Aman tanrım.
1: O gece soyduğumuz bankanın kasasında paradan başka en az 100 milyon dolar değerinde altın külçe vardı. Basit olacak.
0: Oraya iş gününün ortasında elini kolunu sallayarak girip 10 milyon dolarlık altın külçelerle çıkmanın hiç

0: hiçbir yolu yok.
1: Bu yüzden yardımına ihtiyacım var.
0: Sana bu işleri bıraktığımı söylemiştim.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Sen de bırakmıştın Will.
1: Kızımı öldürmek istiyor. Bunu sesinden anlayabiliyorum. O artık eski Vincent değil. Benim küçük kızımı öldürecek.
0: Tamam.
1: Güzel.
2: Oh, olamaz.
3: Lafleur sen misin?
2: Evet efendim, benim Lafleur. Evet efendim.
3: Kısa süre önce arabanı çalan adam birini mi sormuştu?
2: Evet, Jimmy Morgan adında birini sordu efendim.
3: Fotoğrafını görebileceğimiz bir ehliyeti falan var mı?
2: Aa, olur olur, tabii ki tabii ki. Ha, dedektif, onunla tam 2 yıldır birlikte çalışıyoruz. Hiç sorun olmadı. Beni ziyarete geldiklerinde çocuklarımı korkutması dışında hiçbir problem yaşamadık. Bu arada çocuklarım 20'li yaşlarındadır.
3: Vincent Kinsey. Teşekkür ederiz. Gidelim.

0: Farkında mısın bilmiyorum ama bankadan 6 blok ötedeyiz.
1: Biraz umudun olsun.
0: Tamam.
1: Son 8 yıl boyunca bu plan üstünde çalıştım.

0: Montgomery'de para yok ama paraya ihtiyacı var. Bu da ona yapacak tek bir şey bırakıyor. New Orleans'ta adımını attığı her bankanın listesini çıkarın. Sanırım bugün onlardan birine yine adım atacak.
1: İçerideyiz. Alarmın çalmasına 5 dakika
2: planın
1: var.
2: Planın var mı?
1: İşte geliyor.

0: Berry Community Bankası'nda az önce yangın alarmı çaldı.
1: Bulduk. Hemen oraya gidiyoruz.
2: Hadi.

0: Alarm çaldı, gitmeliyiz.
1: Biraz daha altın aldıktan sonra geleceğiz.
2: Evet. Hadi, koşun.
3: Hadi millet, acele edin. Hadi.

0: Hapishanedeyken bunu mu düşündün yani?
1: Sıkılmıştım. Patron, şunu dinle. Tekrar et.
2: Şüpheli araç tespit ettik. Şu anda feribota doğru ilerliyorlar.
3: Feribottan inene kadar karışmayın. Tekrar ediyorum, feribottan inene kadar karışmayın.
1: Onları sıkıştırmışken yakalamalıyız.
3: Louisiana'ya varmadan kaçmalarını istemiyorum.
1: Ne yaptığını biliyorsundur. Feribotla karşıya geçmeleri 8 dakikalarını
3: alır. Kalabalık olmakta fayda var. Çünkü nerede, nasıl ve ne zaman olursa olsun Will Montgomery'yi iş başında yakalayacağız. Çünkü böylesi daha garanti.
1: Tamam.
3: Arabanın dört tekerleği de Louisiana topraklarına dokunmadan müdahale yok.
2: Anlaşıldı.

0: çık dışarı. Hadi. Hadi çık dışarı. Çık dışarı. Zaman doldu dostum.
1: Para bende.
0: Etkilendim. İşe başlamadan önce Credence dinledin mi?
1: Hayır, hiçbir şey dinlemedim. En son dinlediğimde hiçbir işe yaramamıştı.
0: Seni özledim dostum.
1: Onunla konuşmak istiyorum.
0: Hayır, parayı getirdiğinde konuşursun.
1: Kızımla şimdi konuşmak istiyorum. Sesini şimdi duymak istiyorum.
0: Baban hatta.
2: Alo.
1: Allison. Allison, sana zarar verdi mi?
2: Hayır. Ama beni korkutuyor.
1: Çok yakında oradayım tatlım. Seni oradan kurtaracağım.
3: Bu benim hatam.
0: Paramı hemen panayır yerine getir.
4: Üzgünüm patron.
5: Sonunda bir Montgomery'nin yeteneklerini anlamış olduk ha. Şu taksinin kayıtları hala gelmedi mi?
4: GPS çıktılarım evet burada. Sana Kinsey'nin GPS'i başka bir taksiye koyduğunu söylemiştim.
5: Bugünün kayıtlarından bahsetmiyorum. Geçen birkaç haftanın kayıtları. Kinsey parayı Montgomery'den almak isteyecektir. Buluşmak isteyeceği yer daha önceden uğradığı ve pek de uzak olmayan bir yer olacaktır.
4: Uptown Lakefront, Bouvard, Greta, West Bank.
5: Bouvard? Panayır yeri değil miydi?
4: Evet, öyle görünüyor.
5: Şehrin dışında 20 dakika. Bana gayet uygun bir yer gibi görünüyor.
4: O doğru patron. Onları orada bulabiliriz.

0: Param burada. Onu buraya getir. Sana onu buraya getirmeni söyledim. Paranı aldın işte. Sen kazandın. Vincent.
1: Sadece bir kapıcı için 14 yıllık dostluğumuzu sadece ihtiyar bir kapıcı için mi kenara attın?
0: Biz katil değiliz.
1: Belki de öyle olacağız.
0: Bunların kızımla hiçbir ilgisi yok.
1: Aslında var Will. Çünkü sen Alison'ı gerçekten seviyorsun. Sen de 8 yıl önce bana yapmış olduğun ihanetle birlikte bu hayatta gerçekten sevdiğim tek şeyi mahvetmiştin. Beni.

0: Öleceksin. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füz dişet dahi.
3: Budur.
4: Yeni ve en...

0: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın. Obseso. Obsesso, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
4: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Çekiyorum. Evet.
5: Harika.
6: Bakalım.
5: Hemen.
6: Hadi bakalım.
7: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
8: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoranlarda.

0: yolda eğer inciyle karşılaşırsan iyiymiş de. Kendini bırakmamış de. Sağlam. Dayanıyormuş de.
1: Baba ne olur dön evine baba.
0: Senden ilk defa bir şey rica ediyorum. Ölme baba.
2: Benimle evlenir misin Gülben?
3: Arayacağım gelmesinler. Her şey bıçağı bile koyamayacağız önlerine.
4: Ay yeter be. Ne yapıyorsun sen?
2: Hadi benimle say. Bir.
3: Yıkarsan her şey bitecek.
2: Dinleme onu. İki.
3: Sütüklüğü isteyeceklermiş.
2: Ya ben sana ne yaptım dünya? Üç.
3: Abla ben çok kötü oldum. Çok fenayım. Ya her şeyi mahvedersem.
4: Gülben'in mürüvvetini göremeyeceksin.
2: Dört.
5: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Her ev güzel istikballe.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
9: De böyle. Otobit'te.
10: Beko'da yılın

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
3: Fantam yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Bu Perşembe A101'de aldın. İçim ve sek süt çeşitleri 55 lira. Nesle Nesfit ballı granola 129 lira 50 kuruş. Bu fırsatı kaçırmayın.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
9: Aile gibi olduk artık.
8: Biz birlikte çalışıyoruz, birlikte kazanıyoruz.
9: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
8: Bu otel her birimizin sigortası.
10: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: 4 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Hayır, hayır, lütfen ölme. Sakın ölme. Biri yardım etsin. Hayır, hayır, ölemezsin. Benimle kal. Geliyorlar.

0: Tanrım.
1: Hayır, hayır, hayır. Ölemez. Onu kurtarmalısınız lütfen.
0: Hadi, onu buradan götürelim.
1: Onu yine hapishaneye mi götüreceksin?
0: Bunu neden yapayım? Altını Vincent Kinsey'nin çaldığına eminim. Gidelim.
2: Elsin.
1: Buradayım baba.

0: Merhaba baba. Tehlikeli madde timini çağıracağım.
1: Neden?
0: Yine yemek pişiriyorsun.
2: Bir şey olursa beni uyandır.

0: Arabayı hiç temizlemez misin? Tatlım, karidesi 3 dakika sonra çevirir misin lütfen?
1: Bana bırak baba, ben hallederim.
0: Sen de. Kesinlikle 300 bin dolar eder. Bununla yeni ev, çatı, mutfak.
2: Onda. Bahsettiğimiz kayıp altın onda. Bu senin için önemli bir şey mi?
3: Evet öyle.
4: Eğer bu altını satarsan...
0: Evet biliyorum, biliyorum. Hapse girerim.
3: Dudaklarını okuyamıyorum.
0: Öyleyse bunları ortadan kaldırayım, tamam mı?
4: Pekala.
2: Evet, tamam, atmayacak.
3: Ne yapacağı hiç belli olmaz.
2: Atma.
3: At onu.
2: Yapma.
3: Yap. At şunu.
2: Atma.
3: Hadi yap.
2: Yapma.
3: At şunu.
2: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
3: Yap hadi. Hadi.
4: Öyle olsun, atma. Sat. Zengin ol. Ve hapse geri dön.
0: Tamam pekala, tamam.
4: Hı, tamam.
0: Atıyorum.
3: Evet. Ha, teşekkür ederim Will. Artık hayatıma dönebilirim.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Evet, biliyorum. Farkındayım. Elimizden geleni yapıyoruz.
1: Los Angeles.
0: Bekleyelim ve görelim. Bakalım ne olacak. Değil mi? Çalışmamız devam ediyor.
2: Böyle oluyor.
0: Tamam.
2: Son defasındaki gibi. Anladın değil mi?
0: Tamam, bunu ayrıntılarıyla konuşacağız.

0: Pekala, bir dakika.
1: Merhaba.
0: Umarım acil bir durumdur.
1: Evet, aslında biraz acil bir durum. Merak ediyordum, acaba bu tarafa gelebilme şansınız var mı?
0: Tabii ki hala geliyorum.
1: Tamam, çok sevindim.
0: Hala gruptayım belli ki, değil mi? Bu yüzden telefonun diğer ucunda seninle konuşuyorum.

0: Grupta. Bak şimdi kapatıyorum. Tamam. Bu akşamlık bu kadar takım. Harika iş çıkardınız millet gerçekten. Gerçekten müthişti. Velusi takip konusunda ne dediğimizi hatırlıyorsun değil mi? Şimdi birkaç günlüğüne Londra'dayım. Ama unutmayın gelecek hafta son toplantım olacak. O yüzden buraya geldiğinizden emin olun. Çünkü biraz pasta bile getirebilirim, tamam mı? Harika. İyi iş çıkardınız.
1: Londra.
2: Bugün Londra'nın merkezinde toplanan kalabalık, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanı olması için yoğun bir şekilde desteklenen popüler Amerika Senatörü John Kyle'ı görmek için bir araya geldi. Kyle tarafından yapılan açıklamada...
3: Tanrım!
0: Ne oldu?
3: Beni korkuttun. Benim hatam değildi.
0: Ne değildi?
3: Olanlar.
0: Hangisi?
3: Bak, nasıl olabileceğini biliyorum ve bunu önceden söylüyorum.
0: Aa, beni iyi tanıyorsun. İki tane daha lütfen.
3: Benim hatam değildi, tek söylediğim bu. Bak, bir süredir sizin için çalışıyorum ve şey... Sadece denediğimi bilmeni istiyorum.
0: Biliyorum. Jade.
3: Ne?
0: Senatör neden televizyonda?
3: Hiç böyle bir gün geçirdin mi?
0: Şu anda onlardan birini geçiriyorum. Program mı yanlıştı?
3: Hayır, hayır. Program mükemmel.
0: Peki ne oldu?
3: Aslında komik olan bir hikaye bu. Anlattığımda güleceksin.
0: Anlat o zaman.
3: Sunset Boingo'yu duydun mu hiç? Hayır. Eskiden orada ek iş yapardım. Barmaid olarak başladım. Bir arkadaşım iyi, sağlam bir adam. Kanepesinde uyumama izin verdi. Ve beleşçilik yapıyordum. Benden ayrılmıştı. Nedenini unuttum. Beni dinlemiyorsun gibi bir şeydi sebebi. Acelem vardı.
0: Bana ne olduğunu anlat.
3: Anlatmaya çalışıyorum. Her neyse, bir rutin içindeydim ve barmaidlik yapıyordum. Ve sonra bana fedai olmak isteyip istemediğimi sordular. İlk başta fedai mi dedim. Bunun rütbe gerektireceğini falan düşünmüştüm. Ta ki fedailerin bir hafta sonunda 5.000, bazen $6.000 kazandığını öğrenene kadar. Ve dedim ki, hey, beni de yaz, fedaiyim. Ve Miles iri yarı, kocaman bir adamdı. Benim 5 katım kadar ağırlık kaldırabiliyordu, inanabiliyor musun? Konuşmaya başladığımızda...
0: Sunset Boingo adında bir kulüpte bir fedai tarafından kıçına tekmeyi yedin.
3: Olabilir.
0: Bunu neden umursayayım?
3: Çünkü Miles artık Sunset Boingo için çalışmıyor. Aslında Miles artık Amerika'da bile çalışmıyor.
0: W.
3: Evet.
0: Evet, şu anda Londra'da W'da çalışıyor.
3: Evet.
0: Ve bugün orada mıydı?
3: Aa, evet.
0: Ve seni tanıdı.
3: Aslında ilk başta değil.
0: İlk başta değildi. Ne
3: yani
0: demek?
3: Sırada bekliyordum ve içeri girmek üzereydim ki Sunset Boingo'dan Miles'ı gördüm ve hey dedim.
0: Yani ona bir şey söyledin.
3: Yani açıkçası bunca yıldan sonra kin tutacağını falan düşünmemiştim. Çok saçma.
0: Ve seni kovdu.
3: Asıl saçma olan kısmı ne biliyor musun? İyi niyetli bir jest, bir dostluk gösterisi yaptım. Geçmiş geçmişte kaldı.
0: Bekle bekle bekle. Dur bakalım. Bu gece seni ilk başta tanımayan aynı fedai ile karşılaştın ama sonra bir arkadaşlık gösterisi yaptın. Ardından seni mekandan kovdu. Oysa çekimi ayarlaman gerekiyordu. Bu gece sana daha fazla soru soramam Jane. Sadece zaman daraldığı için değil, sahada olmaktan ve soru sormaktan nefret ediyorum. Çünkü istediğim cevapları alamıyorum ve cevaplara sahip olmadığımda bu genellikle şu anlama gelir. Konfor alanımdan uzaklaşıyorum. Kusura bakma ve bir hanımefendi olarak seni takdir ediyorum. Ama bu olan biten her şeyi özetliyor değil mi?
3: Bu gerçekten kısa bir haliydi ama evet.
0: Hala senin hatan olmayan kısma gelmeni bekliyorum tatlım. Birçok şey bu geceye bağlı Jade.
3: Biliyorum.
0: Çok fazla ilgili taraf var. Birçok çıkar sahibi sen

0: istediğimi anlıyorsun değil mi?
1: Biliyorum. Üzgünsün.
0: Hayır, üzgün değilsin. Hayır, benden çok daha önemli insanlar üzülür. Hanımefendi için bir tane daha.
1: O ne alıyorsa aynından alacağım.
0: Canın cehenneme.
1: Tamam, iyi akşamlar. Biliyor musun, söyledikleri kadar kötü değilsin.
0: Sana bedava tavsiye. Dudağını temizle, uyu biraz. Ama burada takılma. Sadece işleri daha da kötüleştirir.
1: Tamam.
0: Hoşça kal Jade.

0: Buraya yaptığım şeyi beğendin mi?
1: Ah, çok şık.
0: Teşekkür ederim. Endişelenme. Al bakalım.
1: Bana mı? Gerçekten mi?
2: Öldürme konusunda güçsüzdük. Hayatlarımız yönetilemez haldeydi. Kendimizden daha büyük bir gücün bizi akıl sağlığımıza kavuşturabileceğine inandık. İrademizi atsız katillerin bakımına teslim etmeye karar verdik. Kendimizin araştırıcı ve korkusuz bir envanterini çıkardık. Kendimize ve diğer insanlara hatalarımızın tam doğasını itiraf ettik.
0: Gerçekten idarecini dinlemeliydin.
1: Ne dedin sen?
0: Beni duydun.

0: sana söyledi. Başına iyi bir şey gelmeyecekti. Affedildin ama bunu göremeyecek kadar aptaldın. Burada tam bir karmaşa yarattın. İşe saygı duymadın. Çünkü saygı duysaydın, bunun sadece bir iş olmadığını bilir ve asla kabul etmezdin.
1: Amerikalı senatör John Kyle'a bir suikast girişiminde bulunuldu. Yarasının ciddiyeti şu anda bilinmiyor. Yetkililer...
0: Evet, yani bugün uyanmadan önce ölmüştü. Ve bu asla sizin yüzünüzden olmayacaktı. Çünkü bu sadece bir iş değil. Bu bir sanattır.
2: Merhaba, evet, polis lütfen. Burada genç bir kadın var, yaralı. Çok fazla kan kaybediyor.

0: Merhaba. Yardımcı olabilir miyim?
1: Ah, hayır. Belki... Bana balık burcu demem söylendi.

0: Merhaba çocuklar. İçeri gel. Isırmazlar. Aa evet, Kelvin hanımefendi için bir sandalye getirirsen hoş olur.
1: Lütfen.
0: İçeri gel tatlım. Evinde gibi hisset.

0: İlk kez ha?
1: Evet.
2: Ben Joe.
0: Leandro.
3: Ben Kelvin.
2: Peki ya sen?
1: Ben...
2: Sorun değil. Gel otur. Aceleye gerek yok. Sadece birkaç kişiyi daha bekliyoruz ve sonra başlayacağız.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Vay canına. Hey. Merhaba, özür dilerim. Adın neydi?
2: Henüz paylaşmadı.
3: Pekala. Adım ben ve bu da Leandro.
0: Bunu yaptık biz.
3: Tamam. Yani sadece bekliyoruz.
2: Doğal olarak.
3: Bir kez zamanda gelseler ne olur ki? Evet, eğer her kimsen, seni aramıza görmek güzel. Adım ben.
0: Bunu söyledin.
3: Doğru. Evet. Her neyse. Herkes haberleri gördü mü?
2: Hmm.
0: Görmemek zor.
3: Dışarısı sineklerin tanrısı gibi.
2: Sineklerin tanrısına ne kadar benziyor?
3: Hı?
2: Sineklerin tanrısına ne kadar benziyor dedim.
3: Şey, her yerde polis var.
2: Bunun kastettiğini biliyorum. Sadece merak ediyordum. Bunu birbirini vahşice öldüren çocuklarla dolu bir adaya nasıl benzettiğini anlamıyorum.
3: Bu bilmiyorum. Hayvan çiftliği değil miydi?
0: Lanet olası.
2: Leo, lütfen ama. Bu toplantılar bir paylaşım, pozitiflik ve güvenlik ortamıdır, biliyorsun.
0: Toplantı henüz başlamadı. Hı-hı.
2: Evet, rahatına bak.
3: Her neyse. Senatör? Nasıl vurduklarını gördünüz mü?
0: Keskin nişancı gibi.
3: Evet, güzel bir atış olmuş.
2: Bizimle paylaşmak istediğin bir şey var mı ben?
3: Hayır. Güzel bir atıştı.
2: İstersen paylaşabilirsin.
4: Bazen hepimiz hata yaparız.
3: Hayır, güzel bir atıştı. Tek söylediğim bu.
2: İyi misin?
1: Evet.
2: Onun için endişelenme.
1: Aslında... Hayır. Buraya gelmemeliydim. Çok özür dilerim. Bu bir hataydı.
2: Crystal, sen de kimsin be?
1: Ben sadece gidiyordum.
2: Demek öyle. Bu ilginç çünkü kimse gitmiyor.
3: Bırak onu Chris.
2: Bu ne sürpriz? Ben muhtemelen seninle uğraşacak, bilirsin. Ama yerinde olsam fazla yorum yapmazdım. Çünkü bilirsin, ilk iki hafta onu bıçakla savuşturmak zorunda kaldım, değil mi ben? Saldırgan gibi değil, yani daha çok yavru köpek gibi. Ve ben yavru köpeklerden nefret ederim.
1: Balık burcu.
2: Tekrar söyle.
1: Balık burcu.
2: Belki de olman gereken yerdesin. Öyleyse neden burada kalıp bize nedenini anlatmıyorsun? Hı? Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Pekala, tamam. Bence hemen başlamalıyız.
0: Marcus ve Jade'i beklemeyecek miyiz?
1: Hayır, geldiklerinde yetişirler. Crystal, gelip oturur musun lütfen?
4: Benim bir sorum var.
1: Öyle mi? Tamam, Kelvin, sor bakalım.
4: Bu toplantıyı kim düzenledi?
1: İşleyişi biliyorsun.
4: Tam olarak değil. Ama bu gece şehir bu haldeyken...
3: O kadar endişeliysen niye buradasın? Evine git patron.
4: Sadece netliğe ihtiyacım var.
1: Elbette Kelvin. Bu çok değerli bir soru. Ama neden şimdilik bunu masaya yatırmıyoruz? Ve evet, herkes hazır mı?
2: Çok daha iyi.
0: Tanrım, gerçek mi bu?
1: Tamam, şimdi tamam mıyız?
2: Hı.
1: AK'ye hoş geldiniz. Benim adım Joe.
5: Merhaba Joe.
1: Hepimiz buradayız çünkü hepimiz orada değiliz. AK mezuniyeti olmayan bir eğitimdir. Burası dinleme ve saygı gösterme yeridir. Hepimizin içinde bir parça daha var ama bir iyileşme daha olup olmayacağını bilmiyoruz. Öldürmek konusunda güçsüzdük.
6: Öldürmek konusunda güçsüzdük. Hayatlarımız yönetimde hasara gelmişti. Kendimizden daha büyük bir gücün bizi asıl sağlıklıkta kalabileceğine inanmaya başladık. Vasiyetimizi AK'nin bakımına ve belirlet kararlara verdik. Kendimizi araştırıcı ve korkusuz bir ahlaki envantere çıkardık. Kendimize ve diğer insanlara hatalarımızın tam doğasını itiraf ettik. AK'nin bir sonucu olarak ruhani bir uyanış yaşadığımız için bu mesajı taşımaya çalışıyoruz. Ve bu ilkeleri tüm işlerimizde uygulamak
1: muhteşem. Pekala, ilk kim başlamak ister?
3: Ben isterim.
1: Ben? Söz senindir.
3: Teşekkürler. Herkese merhaba, adım ben.
1: Merhaba ben.
3: Ve son öldürmemden bu yana 284 gün geçti.

0: Ben, lütfen devam et.
1: Sanırım okuldan sonra ne yapacağım konusunda hiçbir zaman şüphem olmadı. Her şey hep olması gerektiği gibiydi.
2: Ne habersiniz?
3: Kim söyledi bunu?
2: Ne haber? Ne haber Ergele?
3: Bir daha yaparsan seni fena hırpalarım, inan bana.
0: Markus, bunu konuşmuştuk.
2: Bunun için çok üzgünüm. Belki de kapını kilitlemeyi denemelisin. Orada sıkı yönetim devam ediyor. Merhaba doktor. Teşekkür ederim. Özür dilerim.
0: Tamam. Ben lütfen devam et.
2: Evet beni evlat. Elbette devam et bakalım hadi.
1: Bitirdin mi?
2: Evet.
1: Yani eğitim kampından önce bile bir katildim. Hepsi çölde olmak üzere 3 tur görev yaptım. Ve asla unutmayacağım pek çok şey gördüm. Ve yaptım. Gurur duymadığım bazı şeyler var. Hatta belki çoğu. İlk avım orada değildi. İlk avımı en iyi arkadaşımın evinin arkasındaki ormanda yapmıştım. Daha önce 100 kez barut kokusu almıştım ama o gün çok daha güçlü gelmişti. Burnuma ve beynime doldu ve günlerce benimle beraber kaldı. Haftalarca. Geçmişe dönüşler yaşadım sanki sürekli döndüğümüz bir rüya gibi.
2: Baş versene. Bir av kazası. Lanet olası bir av kazasında sevgilini kaybettin. Tanrı aşkına. Kim bu adam?
1: Markus. Canın cehenneme.
0: Markus.
2: Lanet çeneni kıracağım.
0: Markus,
2: senin küçük
0: pislik. Eğer daha yapıcı bir şekilde katkıda bulunmazsan toplantılardan men edileceksin, haberin olsun.
2: Sakın bana o lanet sokaklarda neler olduğunu bildiğini söyleme. Bu lanet olası yerde şehrin en iyi ve en parlak profesyonelleri var. Öncelikle sen de kimsin be? O senatörü bütün bir şehir deviremedi. Hadi ama. Burada pislik kokusu
0: tamam,
2: alıyorum.
0: Tamam pekala. Ben lütfen devam et.
1: Bu bir kaza değildi.
2: Hergele.
1: Daha önce görüş alanımın diğer ucunda hiçbir insan olmamıştı. Tanrı aşkına. O benim en iyi arkadaşımdı. Bunun yanlış olduğunu biliyordum. Şimdiye kadar yaptığım en yanlış şeydi. Ama yanlış hissettirmiyordu.
0: Nasıl hissettirdi peki?
1: Uyanmak gibiydi.
4: Bunu neden yaptın?
1: Size söyleyemem.
3: Cesedi ne yaptın?
1: Onu gömdüm. Yakalanmaktan korktuğum için değil. Açıkçası haftalarca polisin gelmesini bekledim ama kimse gelmedi. Hapse girmenin nasıl bir şey olacağını bile düşündüm.
2: Aman tanrım, hapiste seni çok severlerdi değil mi?
1: Her neyse, yeniden öldürme fikri beni heyecanlandırdı. Ben paylaşmak istedim.
4: O zaman neden gömdün?
1: Bu kulağa aptalca geliyor.
0: Sorun değil.
1: Ona teşekkür etmek istedim.
0: Tanrı aşkına ben. Hadi ama.
1: Gerçekten bunun burada ne işi var?
0: Hadi ama çocuk tam bir korkak.
5: Crystal lütfen uyumlu ol.
1: Her neyse ondan sonra askere yazıldım. O öldürücü atış için yaşadım. Sorun şu ki bunu yeterince uzun süre yaparsan başka bir şey için nasıl yaşayacağını unutursun. Görev bitince eve gitmemi ve bunu bir kenara bırak dediler. İşte bu yüzden kaşınıyorum ben. Her gün benimle birlikte. Bazı günler kaşımıyorum, bazı günlerse kaşımaya devam ediyorum.
0: Tamam. Pekala çocuklar, paylaşım için teşekkür ederim ben.
2: Teşekkürler ben.
0: Bu, evet Markus.
2: Bu da kim be?
0: 10 dakika ara verip düşüncelerimizi toparlayalım ve umarım döndüğümüzde de kim olduğunu öğreniriz.
4: Kahve isteyen var mı?
0: Hikayesini dinlemek için sabırsızlanıyorum.
4: Evet, bu ilginç olacak.
3: İçer misin?
0: Elbette.
3: Karakterli değil mi?
0: Kim?
3: Crystal. Orada ona baktığını gördüm. Ne düşündüğünü anlayamıyorum. seni eğlendirmiş gibi görünüyordu.
0: Bana tanıdığım birini hatırlatıyor o kadar.
3: Öyle mi? Kafayı yemişlerle yakınlaşacak biri gibi gelmedin bana.
0: Buradayım değil mi?
3: Doğru dedin. Diğerleri hakkında ne düşünüyorsun?
0: Ne düşüneceğimi bilmiyorum.
3: Hepimiz deliyiz aslında. Şansın varken gitmeliydin.
0: Bu düşünce kesinlikle aklımdan geçti.
6: Bir gecede o senatörü öldürmek için iki başarısız girişim. Bu tam bir utanç.
0: Peki ne oldu? Hı?
6: Bunu sana benim sormam gerekmiyor mu?
0: Seni sonra ararım.
6: Telefonu yüzüme kapatmayı aklından bile geçirme. Jo, sakın telefonu...
3: Her an olabilir aslında.
0: Anlamadım.
3: Yağmuru hissedebiliyorum. Çok yakın.
0: Evet.
3: Paylaşırsan daha iyi hissedersin biliyorsun.
0: Neyi paylaşayım?
3: Toplantıda. Hikayeni paylaş. Düzeltmeyebilir ama yardımı olur. Sonunda ağlayarak içini dökmen gibi. Bunu söylediğimi kimseye söyleme lütfen.
0: Sarın benimle güvende.

0: Hey, dikkatli ol, dikkatli ol.
1: Teşekkür ederim.
0: Tabii.
1: Nasıl tutunduğuna bakınca yükseklik korkun var sandım.
0: Dehşete düştüm. Gerçekten.
1: Bak, özür dilerim. Sadece bu benim için gerçekten çılgın bir gece oldu.
0: Herkes için çılgın bir gece. Her gün bir başkan adayı suikaste kurban gitmiyor, değil mi? Söyle.
1: Sanırım kötü adam olmak için iyi bir gece değil.
0: Kötü adam olmak için harika bir gece olduğunda haber ver. Paylaşırsan daha iyi hissedersin.

Sadece bir sıçan. Tamam. Tamam.

Evet, sanırım yine herkes burada. Evet, ben çok teşekkür ederim. Peki, sıradaki kim?

0: Benim adım Kelvin ve ben bir katilim.
1: Merhaba Kelvin.
0: Yıllar önce genç bir adamken eşimle birlikte bir trafik kazası geçirdik. Yanındaki koltukta sıkışıp kalmıştım. Onun ölümünü izlemek zorundaydım. Bu çok güzeldi. Bugüne kadar 34 hastamı kaybettim. Yani hastalık ya da travma sebebiyle değil. Basit bir sebepten dolayı ölmelerini izlemek istediğimi söyledim. Etrafta dolaşıp insanları öldürmüyorum. Bunu yapmak için para almıyorum. Ben bir doktorum. Tutmak için yemin ettiğim verilmiş bir sözüm var. Asla zarar vermeyin. Bazen iyilik yapmak için zarar vermeniz gerekir. Bazen vücudu kurtarmak için bir uzvu kesmeniz gerekir. Böylece biz de geçişe tanıklık edebiliriz.
2: Geçiş mi?
0: Atıl hale geçişten söz ediyorum. Hepimizin bir element olduğunu hatırlatır. Süpernovaların malzemesi. Ve periyodik tabloda bulunamayan bir şey var. Bizi evrenin diğer %99.999'undan farklı kılan bir şey. Bizi canlı kılan bir şey. Canlı kılan. Yaptığım şey, olmasına izin verdiğim şey, benim bu korkuyu yenmek için bulduğum yoldur.
1: Teşekkür ederiz Kelvin.
3: Teşekkürler Kelvin.
1: Tamam. Şimdi kimse itiraz etmezse bir şey deneyeceğim, bir egzersiz. Belki de hepimizin karşılaştığı günlük streslerle başa çıkmamıza yardımcı olabilecek bir şey bu. Sizden son olarak ne zaman birini öldürmeyi düşündüğünüzü duymak istiyorum.
3: Tamam, ben başlıyorum. Ben Leo ve ben bir katilim.
4: Merhaba Leo.
3: Bu sabah yolun aşağısındaki dükkandaydı. Soya sütü makinem var. Bu yüzden haftada bir kez gidip stok yapıyorum.
2: Ne dedin?
3: Soya sütü makinesi. Kendi soya sütümü üretiyorum.
2: Neden?
3: Çünkü laktoz karşısında daha sağlıklı bir alternatiftir ve yapımı sandığınızdan daha kolay ve hızlıdır.
2: Tamam. Soya sütü. Anladım.
3: Her neyse. Fasulyeleri yeniden stoklamaya gittim. İlk koridordan içeri girdim. Zanaatkar ekmeklerinin yanına. Ve orada şu şatafatlı yüzükleri takmış, 10 kat makyaj yapmış ve gür tek kaşlı yaşlı bir kadın vardı. Lanet olası fasulyelerin sonuncusunu alıyor.
2: Buna inanamıyorum.
3: Arkasından yaklaşıp boğmak. Ayakkabı bağcığımla boğmak istedim ama hayır, bu doğru olmaz dedim. Gözlerinden akıp giden hayatı izlemek istiyorum. Ellerimi tombul boynuna dolamak. Onu sıkmak ve o maskara sürülmüş şişko suratını ter içinde bırakışını görmek istiyorum.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
7: Hadi hadi hızlı olun.
8: Herkes hazır mı?
7: Oradayız.
4: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
8: Benim bankam İş Bankası.
9: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
10: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
11: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. Burası...

0: Patron, gel oğlum buraya.
1: Ya.
2: Hemen döneceğim tatlım.
0: Aferin oğluma. Gel, otur. Hadi, eve gidiyoruz. Patron, dur. Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana. Patron, çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
2: Pardon canım, nerede kalmıştık?
3: Sen var ya sen.
4: Red Bull kanatlandırır.
5: Çekiyorum.
6: Evet.
5: Harikasınız ya.
1: Nasıl oldu? Nasıl? Bakalım.
6: Hemen.
5: Hadi bakalım.
7: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
9: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Kocay sadece Atasay mağazalarında.
1: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.

0: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Fotoğrafımızı çeksene ya.
3: Taşıdık halkama.
4: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
5: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Wow, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsınız?
11: Yakıt alacağız, yine yandık.
12: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
13: Kredi.

0: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Olmaz ki öyle şey canım.
8: Bir biskrem versem.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba. Nasılsın?

0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
1: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Sütaş ayran, sütaş ayran.
8: Döneri gördüğün an
9: bir de sütaş ayran.
8: Gelsin sütaş ayran.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?
12: Fotoğrafımızı çeksene ya.
13: Taşıdık kalkama.
14: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
15: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt...

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
1: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
2: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
3: Oh be, Profilo yapmış.
4: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
5: Baba.
4: Engin Can. Engin Can.
5: Dedeciğim.
4: Saçlarım. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonus oldun?
5: Bonus kılılır.
4: Ne?
5: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
4: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
6: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
5: Seni dinledik. Bonus kılılı oldum.
4: Yıkıldım şu an.
5: Bonus kılılı da yıkılıyor dede.
7: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
8: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Ya da koltuk altından bıçakla. Birçok kişi orada bir sinir kümesi olduğunu bilmiyor. Sonra da fırın reyonunda izleyeceğim. Hepsi soya fasulyesi yüzünden. Aptalca bir şey gerçekten. Herkes bazen böyle düşünür. Otoyolda giderken ya da süpermarkette kuyrukta beklerken, değil mi? Tek fark ben yapabilirdim. Ve yaptım. Yapmak istedim ama yapmadım. Sahip olduğum her şeyi aldım ama yapmadım.
2: Leo, tetikleyicilerimizi bilmek önemlidir.

0: İlk cinayetin neydi?
1: Ne?
0: İlk cinayetin neydi?
1: Hatırlayamıyorum.
0: Hadi ama.
1: Bilmiyorum.
0: Yine de hepimizin bir ilki vardır.
1: İlk hissettiğimi söyleyeyim. Lady Ming.
2: Şaka mı yapıyorsun? Ming'i sen mi öldürdün? Ah, bunu gizli tuttun değil mi? Seni
3: ben bunu biliyordum. Biliyordum be. O şeytani yaşlı ineği ancak bir profesyonel alt edebilirdi. Hmm,
2: bilirsin, herkes kanser olduğunu söyledi. Aslında biraz etkilendim.
1: Patronlar da bana hala öyle diyor. Lanet olası kanser. Zekiciymiş gibi.
2: Bunu nasıl yaptın?
1: Zehir.
4: Zehirden başka bir şey olarak geçmesi için dozların küçük olması gerekir. Bunun haftalar hatta aylar boyunca sürdürülmesi gerekir.
1: 72 hafta 4 gün.
4: Aa.
2: Nasıl erişim sağladın?
1: Vaftiz annemdi.

0: Anlamadığım şey, üçlü çetenin başı nasıl oluyordu? Düşük rütbeli bir infazcının vaftiz annesi oluyor.
1: Hikaye bu değildi.
0: Bunu hikayeleştirelim. Nasıl olur da kimse bilmez?
1: Çünkü işimde iyiydim. O aile için yıllarca çalıştım. Yaptığın işi sevdiğinde hayatın boyunca bir gün bile çalışmazsın. Her lanet olası gün çalıştım. Bu işte iyiydim. Yapmam gerekeni yaptım.

0: Çok şey yapmak zorunda kalacağımı bilmiyordum. Öldürme işi bir yanılsama aslında. Ama Ming'e kadar bilmediğim şey, mesele onları öldürmek değil. Bunu yapmak için kendimizi kaç kez öldürmemiz gerektiği ile ilgili. Ya da senin en iyi yanını kaç kere söküp kopardığı senden. Ve en kötüsü de asla gerçekten ölmez. Keşke ölse. Çok daha kolay olurdu. Ama orada öylece duruyor. En iyi parçan. Hasta ve acı çeker. Ve ne zaman gittiğini düşünsen, ne zaman artık içinde ölemeyeceğini düşünsen ölüyorsun. Ve sonra tekrar ilk defasındaki gibi hissedersin.
1: Pekala, Leandro'ya paylaşımı için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz Leo.
2: Teşekkürler.

0: Nihayet.
1: Merhaba V.
0: Seninle gerçekten konuşmam gerek. Meşgul müsün?
1: Hayır. Sana yarayacak zamanım var.
0: Birini inciteceğim, bunu biliyorum. Los Angeles'a taşınmamın sebebi sensin. Bana yardım eden tek kişi sensin.
1: Güzel ve kontrollü biçimde sakinleş.
0: Kontrol bende değil.
1: Şimdi söyle, bunu başlatan neydi? Seni tetikleyen?
0: Sadece sandviç yapıyordum.
2: Sakince, kontrollü bir şekilde sandviç yapıyordum.
1: Ve volta mı atıyorsun? Yüzümü hayal et. Otur.
0: Evet, tamam.
1: Tamam. Sandviçe dönelim. Sana bir şey sorayım. Ne tür bir sandviç yapıyordun?
2: Tavuklu.
1: Evet, evet. Klasiktir. Kemiklidir, değil mi?
2: Evet.
1: Evet. Keşke daha fazla bilgi mevcut olsaydı. Ama ne yazık ki finansman yeterli değil. Sponsorunuz olarak sizi tavuk konusunda uyaracak kadar ileri görüşlü olmalıydım. Bir dahaki sefere fileto al. Violet, seni sonra arayacağım.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Söylediklerin hoşuma gitti.
4: İyi bir hikayeydi.
3: Evet, bana daha önce söylediklerini de çok düşündüm aslında.
4: Onlar berbat bir grup. Ama ne kadar berbat olduğunu bilen berbat bir gruptan daha iyi kim dinleyebilir ki? Şeytandan bahsetmişken...
5: Özür dilerim. Burada bir şey mi bölüyoruz yoksa?
4: Hayır.
6: Baksanıza, tam 2,5 milyon insan pasif içicilikten ölüyor.
7: O zaman defol git aşağıya ben.
8: Hangi hastanede çalıştığını söylemiştin?
5: Royal Bridge. Neden sordun?
8: Bir sebebi yok. Şimdi kayınvalidemi nereye göndereceğimi biliyorum.

0: Chris.
1: Ne?
0: Sen okuldayken ilgi delisiydin değil mi?
1: Aslında ben okuldayken her şeyin delisiydim.
2: Pislik olduğunu söylüyor.
1: Ah, canın cehenneme Leo. Aa, git kendinle uğraş.
3: Lütfen. Sadece bir geceliğine bir araya gelip egomuzu, duruşumuzu bir kenara bırakamaz mıyız acaba? Bilirsiniz, dinlemek ve saygı duymak, başkalarına iyilik yapmak ve diğer tüm saçmalıklar

0: Ne düşünüyorsun Markus?
1: Bence tek yaptığınız lanet olası monoklar halinde konuşmak. Ve kendimi bir grup tehlikeli Bond kötüsüyle bir çatıda sıkışmış gibi hissediyorum.
2: Arkadaşlar. Onu buldum.
0: Kimi? Ya da onu. Kimi?
2: Senatörü kim öldürdüyse.
0: Evet Joe, sanırım telefonsuzluk kuralı patlamak üzere.
3: Alt kattaki televizyona bakabiliriz.

0: Hey, baksana dostum. Sen de kimsin
1: tamam,
0: be?
1: Tamam, pekala.
2: Hey, sana soru sordu kahrolası.
1: Tamam, tamam. Yardımcı olabilir miyiz?
3: Öyle umuyorum Joanna.
2: Ne oluyor be?
0: Ne, bu hergeleyi tanıyor musun?
4: Senatör Kyle.
1: John, bu mümkün değil.
5: Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Tamam, tamam, sakin, sakin, sakin. Bak, ortamı bozmak istemiyorum ama neden ölü değilsin de buradasın?
3: Ona sor.
6: Onu tanıyor musun?
4: Sakıncası yoksa nereden acaba?
3: Adamın ıskalaması gerekiyordu değil mi? Plan buydu. Peki ne oldu? Ha?
0: Ben de öyle düşünüyorum. Neler oluyor be?
2: Sana bir soru sordu lanet olası.
3: Anlaşmayı değiştirdi.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır. Hiçbir şey değişmedi.
3: Peki bu gece neden vuruldun?
1: Bilmiyorum.
4: Yani vuruldun mu? Sen...
3: Ah! Ne yaptın?
1: Bilmiyorum dedim.
3: Seni yalancı pislik.
1: Bilmiyorum.
6: Tamam, herkes sakin olsun senatör. Ne oldu?

0: Bölge güvenli efendim.
1: Bunu bugün ikinci kez duyuyorum. Kusura bakmazsanız sizin gibi sersemlere hiç güvenim kalmadı. Dışarıda efendim. Bekle. Tek başıma kanamayı yeğlerim. Çık dışarı. Bir an için bunun yanlışlık olduğunu düşündüm. Bunu atlatırsam ulaşacağım yeni seçmenleri düşünsene.
2: Amerika Büyükelçiliği, Senatör John Kyle'ın bu sabahki saldırıda öldüğünü doğruladı.
1: Ama bu sadece bir andı. Asıl hata benim hayatta olmamdı.
3: Bu taraftan.
4: Baksana, kurşun sonuna kadar gitti mi?
1: Uzak dur benden.
4: Şey ya, bir göz atabilirim.
5: Ben ne halt ediyorsun sen?
4: Yardım ediyorum.
5: Neden?
4: Ne demek neden?
6: Doktor değilsin lanet olası.
4: Dedim ki belki...
1: Uzak dur.
6: Oo. Kelvin, sen doktorsun. Adamı düzelt.
1: Hayır, ben iyiyim.
7: Ha, tabii, o zaman bakmasına zararı olmaz.
8: Dikişe ihtiyacı var. Bir iğne ve iplik. Yukarıda bir ilk yardım çantası olacak.
5: Ben giderim.
4: Bu çok derin.
6: Sizce bunu yapmalı mıyız?
4: Neyi yapmalı mıyız?
6: Adamın ölmüş olması gerekiyordu. Ama değil, burada ve yaralı, değil mi? O orada ölü olmalıydı. Yani onu arıyor olacaklar.
1: Bakmalarına gerek yok çünkü onlar CIA ve beni vurmamaları gerekiyordu. Ama sanırım birileri bu gece notu almamış.
4: CIA mi?
6: Bu çok karanlık bir şey.
9: İnan bana John, hiçbir şey değişmedi. Planımız hala geçerli.
1: Herkes için değil.
9: Hiçbir fikrim yok.
1: Gerçekten mi? Kaliforniya Senatörü John Kyle'ın suikasta uğradığına dair son dakika haberi bu gece bir şeylerin ters gitmiş olabileceğine dair bir ipucu değil miydi?
7: Ha evet, gerçekten üzgünüm. CIA ile ilgili kısma geri dönebilir misin?
1: Ne?
7: CIA dedin. Merkezi İstihbarat Teşkilatı mı?
1: Evet.
9: John.
7: Lanet olası Merkezi İstihbarat Teşkilatı gibi.
1: Neden bilmiyor musun?
7: Neyi bilmiyorum?
9: John. Muyum?
1: Bu toplantıları kim yönetiyor?
4: Ne yani, burayı CIA mi yönetiyor?
9: John.
1: Sizce bunu kim yönetiyordu?
4: Joe.
1: Aynı şey.
4: Sen CIA'densin.
9: Mükemmel John.
1: Bilmek istediğim şey bu gece toplantıyı neden düzenlediğiniz.
6: Sağ ol. Sana söylemedim mi lan?
7: Markus, neden çeneni kapattın?

0: atlıyorsun.
1: Söyle. Canın cehenneme. Ha,
2: tamam,
1: harika.
2: Tamam, herkes sakinleşsin. Biraz ışık gerekiyor. Hadi çocuklar, toplanın bakalım.
3: Şimdi herkes Joe'yu dinlemeli.
2: CIA için mi çalışıyorum? Evet, öyle. Ve siz de öyle.
4: Affedersin, nasıl yani?

0: 284 gün önce Sergey Rahmaninov işe giderken Kızıl Meydan'da sekerek yol alıyordu Adalet Bakanlığı'na. O sabah işine ulaşamadı çünkü bakanlık binasına 300 metre kala vurularak öldürüldü. 300 metre olduğunu nereden bildiğimi biliyor musun? Çünkü bu bir SV-9 keskin nişancı tüfeği için en uygun menzil. Öyle değil mi ben? Gördün mü, sadece güzel bir yüz değilim. 2 gün sonra da bir banka hesabına güvenli bir ödeme yapıldı. Ve bu ödemenin tam miktarını bilen sadece 2 kişi var. Banka hesabının sahibi ve transferi onaylayan kişi. Evet, ben Rahmaninov'un Moskova'da öldürülmesinden 2 gün sonra banka hesabında 150 bin sterlin bulunduğunu söylesem, bunun sadece bir tahmin olduğunu mu söylerdin, yoksa bir şeyler biliyor muydum?
1: O CIA değildi.
0: Ah ben.
1: O değildi, Steven Sims.
0: Alistair Holdings Group'tan Steven Sims, evet. Peki sence Bay Sims ve AHG kimin için çalışıyor? Ah tanrım, yakışıklı olanlar daima kalın kafalı oluyor. Ve 2 yıl önce bir hasta göğüs ağrısı ve bulanık görme şikayetiyle Royal Bridge'e getirildi. Ve o gece nöbetçi olan tek asistan sizdiniz. Bu yüzden elbette şişmiş aortu buldunuz. Ancak bu konuda hiçbir şey yapmadınız. Sadece bekledin ve izledin. Yapmanı beklediğimiz gibi. Ve sen de öyle yaptın. Ve bu çok güzeldi. 8 saat sonra hasta öldü. O, Adalet Bakanlığı'ndan dokunulmazlık karşılığında bazı aracı sözleşmelerini ifşa etmekle tehdit eden Emin Ritchie'nin başkanıydı. Bu yüzden gerçekten yardımcı oldun Kevin. Ve 11 ay önce Michelle Huan Min kanserden öldü. Zehirlendikten sonra bazı gizli bilgileri Çin Devleti İç Güvenlik Bakanlığı'na satamadan önce... Ming çifte ajandı. Leandro, bunun kalbini sızlattığını biliyorum. Ama evi temizlememize yardım ettin. Ve 200 bin pound. Fena değil, değil mi? Ve sonra daha geçen hafta bizim Marcus burada karısıyla tatil yapan memur Harold Morano'nun gözüne bir kurşun sıktı. Memur Morano, yeni Medellin karteliyle bazı kurum çalışanlarını ilişkilendirecek bir davada ifade vermek üzereydi. Evet, işin kardeşinden geldiğini sandın. Tyson Marbury'den geldiğini düşündü. Anladın değil mi? 18 bin pound. Sokak çocukları ne kadar ucuz, öyle değil mi?
2: Canan cehenneme.
0: Senin de.
3: Peki ya Crystal?
0: Hı? Crystal mı? Crystal'a kimin için çalıştığını söylememe gerek yok çünkü o zaten bunu başından beri biliyor. Tıpkı bu toplantılar sayesinde her birinizi tam olarak yapılması gerekeni nasıl yaptıracağımı başından beri bilmem gibi. Herkes. Sen hariç. Bu 8 ay boyunca planladığımız en büyük operasyondu. Çalışmış, provasını yapmıştık ama yine de bir şeyler ters gitti. Biri size bir yer ve zaman verdi ve balık burcu kelimelerini söylemenizi istedi. İşte buradasın ve tanışmadığım tek kişi sensin.
4: Tanrım. Merhaba V.
5: Beni bölmeyi bırak.
4: Burada resmi görmeye başlıyorum. Bu kız seni üzecek bir şey mi yaptı, yoksa başka bir nedenden dolayı mı ondan hoşlanmıyorsun? Ona neden acı çektirmek istediğine dair mantıklı bir açıklaman var mı?
6: Evet, tabii ki bir sebebi var. Az önce onunla ilgili söylediklerimi duymadın mı? Beni güvensiz hissettirmek için bilerek yapıyor bunu.
4: Evet.

0: Evet, neler olduğunu, burada neler olduğunu biliyoruz değil mi? Sen farklısın. Yalnız hissediyorsun. Etrafındakiler kendini nasıl bu durumda bulduğunu anlayamıyor. Kendini tehlikede hissediyorsun. Tehdit seviyeleri yüksek. Kendini korumak için savaş modundasın. Ve eğer bu kız etrafta olmasaydı kendini daha iyi hissedecektin belki. Ve yan komşun olduğu gerçeğini de dayanılmaz buluyorsun. Anlıyorum. Biliyor musun, ben de karımla tam olarak aynı şeyi yaşadım. Gerçekten bana güvenmelisin, o yollardan geçtim. O silah karımın yüzüne doğrulttuğumda son sözün var mı Heather dedim. Ve 3 saat sonra onu vurdum.
1: Bekle, cidden mi?
0: Hayır. Hayır Violet tatlım, bu bir şakaydı. Anladın mı son sözler?
1: Ama ben
0: 3
1: bunu
0: saat.
1: Komik bulmuyorum ve gülme havasında da değilim. Ağlayacak gibiyim. Biliyor musun, şu anda karışık duygular içinde olamam.
0: Evet, hayır biliyorum, tamam mı? Biliyorum hayatım, çok özür dilerim. Violet, uzun vadeli sonuçları düşünmek zorundasın. Kaderinin kontrolü sende olmalı. Korkusuz ol. Ne yapman gerektiğini biliyorsun.
1: Seni anlıyorum. Yapmam gerekeni biliyorum. Özür dilerim. Gelecek hafta tövbe edeceğim, yemin ederim.
0: Oh Violet. Violet.
2: Yerini aldın mı?
3: Evet efendim.
2: Güzel. Bu sefer kaçmasına izin verme. İşaretimi bekle. Yapman gerekeni biliyorsun.
4: Bu yüzden mi hiçbir telefonumuz çalışmıyor? Sizde bunu yapan şeyler yok mu?
5: Her şeyimiz var.
4: Tabii. Bütün şehri çaldırıyorsun öyle mi?
6: Kıpırdama.
5: Muhtemelen.
4: Neden?
7: Onlar beni bulana kadar hikayeyi kontrol et.
4: Bitti. Haberlerde vardı.
8: Artık yok.
9: Bu noktada dışarıdaysa zaten önemli değildir.
1: Neden hala buradayız?
5: Anlayamadım.
1: Neden hala buradayız dedim. Biliyor musun, Marcus haklı. Biri seni aramaya gelecek.
7: Muhtemelen.
4: Kesinlikle.
7: Bu seni korkutuyor mu?
1: Evet. Evet, beni korkutuyor. Bu seni de korkutmalı çünkü öldürmeye çalıştıkları kişi sensin. Ve tekrar denediklerinde yanında durmayacağıma eminim.
5: Büyük babam daima CIA suikastçılarıyla dolu bir odanın en güvenli yeri olduğunu söylerdi.
1: Joe, büyük babanı takan yok burada.
8: Oraya Kelvin oturuyor.
1: Neden buradasın? Nereden biliyordun?
7: Toplantı oldu mu?
1: Evet.
7: Sence nasıl?
1: Bilmiyorum.
8: Çünkü o da CIA'den. Tanrım. Onunla ilgili konuşmak istemiyorum.
1: Hayır. Boş ver onu. Çünkü şu anda bu hergele hakkında konuşuyoruz. Kaliforniya senatörü John Kahrolası Kyle. Bu arada Amerika Kahrolası Birleşik Devletleri'nin başkanı olma ihtimali en yüksek olan kişi. Ve o CIA Kahrolası AG.
8: Bunu anlamış durumdayım Crystal. İnan bana, anladım bunu.
1: Öyle mi?
8: Ama bence onu konuşmamız gerekiyor. Ve onu konuşacağız. Yoksa kendimi kaybedeceğim.
5: Burada olmama gerek yokmuş gibi.
8: Kapa lanet olası çeneni, palavracı. Şimdi. Senin hakkında konuşacaktık. Ve senin hakkında konuşacağız. Ve bu şimdi olacak.
10: Benim adım Alice. Ve burada oturmuş hepinizi dinliyordum. Gerçekten öyle. Ve ben de burada oturmuş hepinizin merak ettiği şeyi merak ediyorum. Burada ne işim var diyorum. Çünkü katil olmak istemiyorum.
9: Alice, sana AK'den kimin bahsettiğini söyleyebilir
1: evet,
9: misin?
1: Evet, bunu ben de bilmek istiyorum.
10: Bir mesaj aldım.
9: Tamam. Kimden?
10: Bilmiyorum. Engelliydi.
8: Joe, onları sen göndermiyor musun?
5: Özel olarak değil.
8: Ne demek şimdi bu?
5: Yani özel olarak ona hiçbir şekilde...
8: Peki nasıl oluyor? Neden? Neden? Neden biz?
5: Hepinizin bir yılı aşkın süredir buraya geldiğinizi ve bu soruyu ilk kez sorduğunuzu belirtmek...

0: Demek isterim.
1: Çünkü hepiniz o tipe uyuyorsunuz.
2: Hangi tipe?
1: Kişilik profiliniz.
2: Neden o işaretlesin ki? Neden biri burada olman gerektiğini düşünsün?
0: Çünkü ben birilerini öldürdüm.
3: Çok açık.
4: Bir dakika, çeneni kapa.
2: Çatıda konuştuklarımızı hatırla.

0: Babam buna annem öldükten 6 ay sonra başladı. On üç yaşındaydım. O bana kızgındı sadece. Hayır. O benden nefret ederdi. Çünkü kafamdaki çizmesinin o baskısını bugün bile hala hissediyorum. Bana akşam yemeğimi yerden yedirirdi. Beni yalnız bıraktığı geceler hep en kötüsü olurdu. Çünkü çok daha uzun sürerdi bu. Özür dilerim. Kız kardeşimi bile ondan koruyamadım. Bir hafta sonu okul gezisine gittim. Ve aynı okula gidiyorduk. Ama ben daha büyüktüm. Bu yüzden onun sınıfı geride kalmıştı. Ve bu canavardan uzakta tam 2 gece geçirdim. Geri döndüğümde ben farklı olduğumu biliyordum. Tek düşünebildiğim buydu. Alice, onu geride nasıl bırakabildin diyordum kendi kendime. O adamın yaptığı o kadar şey vardı ki. Onun ölmesini istemeliydim. Ama ona dokunmak bile fazla geliyordu bana. Zorlandım. Ama çok zorlandım. Bunu yapıp yapamayacağımı bile bilmiyordum. İstiyordum ama yapabileceğimi düşünmüyordum. Çünkü küçüktüm ve o adam... lanet olsun, o çok büyüktü. Ama titremiyordum. Korkmuyordum da, zor değildi. Çok kolaydı. Benim için çok kolay oldu. Mücadele etmesini istedim. Beni bunun için zorlamasını istedim. Beni bir duvara fırlatmasını, acı uyandırmasını. Ama çok hızlı biçimde son bulmuştum. Ve bunu tekrar yapmak istediğimi hatırlıyorum.
1: Hala istiyor musun?
0: Ne?
1: Hala öldürmek istiyor musun?
0: Hem de her gün istiyorum.
2: Neden burada olduğunu biliyoruz.
0: Bilmiyorum.
3: İyi sanmıyorum. Hadi ama.
2: Joe, gruba ihtiyacı olan biri varsa bu kızdır.
4: Evet, katılıyorum. Bu bir grup olsaydı harika olurdu ama bu bir grup değil. Katillerin bir kilisede buluşup öldürme üzerine felsefelerini paylaştıkları bir fantezi dünyası değil. Burası kiralık katillerin tutulduğu bir yer.
3: Buraya toplanmamızın amacı...
4: O yüzden tekrar soruyorum. Burada ne işi var? Bu kız kiralık katil değil. Ve burada ne işi var?
5: Hey Joe. Sakin ol. Silahsızlanma politikasına ne oldu?
4: Bu benim sigorta poliçem ama.
6: Joe, benle aynı fikirde olmak kötü ama bence de düşün.
7: Onun bu işle ilgisi olduğunu düşünüyorsan yapman
4: gereken... Cehenneme
7: gereken.
4: Git Joe, patronum değilsin. Bugün tam bir karmaşaydı, hepsi bu kadar. Jade çuvalladı ve Crystal emirlerimiz doğrultusunda bunu telafi etti.
2: Demek bu yüzden burada, öyle mi?
7: Korkunç kadın.
2: Sanırım şehrin öbür ucundan buldukları kişi de o.
4: O sadece işini yapıyordu. Jade'in batırması onun suçu değil. Birini suçlamak istiyorsan onu suçla. Ve bildiğim kadarıyla hepsi bu kadardı. Görev başarısız oldu. Planladığı gibi kaçıracak yeni bir tetikçiyle yeni bir tarih belirlenecekti. John, seni gerçekten kimin vurduğunu kimse tahmin edemez. Ama ben hala onun bu işle bir ilgisi olduğunu düşünüyorum.
1: Çok yaşa.
4: Sen olduğun yerde

0: kal, kıpırdama. Geri kalanınız için de geçerli bu.
1: Merhaba. Korkma, çık dışarı. Çık dışarı.
2: Uzak dur benden.
0: Hadi bakalım.
3: Gel
0: hadi.
3: Buraya. Merhaba. Burada tamam. Ne yapıyorsun seni küçük fare?
4: Harika.
0: Tamam Crystal, tamam tamam. Hadi bakalım. Tamam. Konuş bakalım.
2: Hayır hayır hayır. Bu küçük kıza hiçbir şey yapmıyoruz biz.
4: Yaptım bile.
2: Affedersiniz senatör, çocuğunuz var mı?
4: Bununla hiç ilgisi yok.
0: Otur. Tamam pekala tamam. Herkes dursun, durun durun. Herkesin sakin olması gerekiyor. Şu anda çok çok çok fazla şey olup bitiyor burada. Pekala Alice, çekil. Çekil. Şimdi kabul edenler ellerini kaldırsın. 1, 2, 3, 4.
3: Burada ne olduğunu biliyorum.
0: Markus, masaya gelene kadar bu silahı toplamayı başarabilirsen o zaman istediğin şekilde olabilir.
2: Ben bunu yapamam. Bu...
3: Yapabilirsin. Tik tak,
2: tamam,
3: tik tak.
2: Titreme, titreme.
3: Bir tane daha var. Ve sonra senin için geliyorum sevgilim.
5: Dene bakalım patron.
3: Beni vuracak mısın?
5: Canın cehenneme.
3: Bundan biraz ister misin? He? Gel bakalım.
0: Kalkın. İkiniz de.
2: Tatlım, iyi misin sen?
0: Tamam, sadece söylediği kişi olduğundan ve profesyonel bir katil olmadığından emin olmalıydım.
2: Tatlım, adın ne? Sorun yok.
6: Morgan.
2: Memnun oldum Morgan. Benim adım Alice.
4: Konuya gel hadi.
2: Bana karşı dürüst olmanı istiyorum. Morgan, burada ne yapıyorsun?
6: Başım biraz derde girdi.
2: Tamam, o zaman buraya saklandın. Bu gece olanları duydun mu peki?
6: Evet duydum. Hepsini duydum. Bütün hepsini.
4: Bu kadar o zaman. Başka seçeneğimiz yok. Sıçan ihtiyacımız olmayan bir
0: tamam,
4: sorun.
0: Tamam bekle. Dur. Hey hey hey. Hadi.
4: Joanna her şeyi duydu.
0: Evet kesinlikle. Sadece bir grup insanın konuştuğunu duydu. Kimsenin bir şey yaptığını görmedi. Bu yüzden herkes şimdi oturacak ve sakinleşecek. Anlaşıldı mı? Şimdi hadi.
2: Lanet olsun. Dokunma ona.
3: Hey!
4: Gel buraya! Çabuk yapma, hadi çabuk!
6: Yapma
0: hadi,
6: lütfen!
0: Hayır!
2: Ona dokunmayacaksınız!
0: Gel buraya!
3: Yakalayın şunu!
0: Tamam. Morgan'ımızın yapmak isteyeceği son şey birilerini üzmek olur. Öyle değil mi? Yani sen akıllı bir kızsın. Böyle çılgınca bir hikayeye kimsenin inanmayacağını biliyorsun.
7: Bak, biz bir çocuğa güvenmiyoruz. Konuşacak. Belki başlarda değil Joe. Ama bir gün bir arkadaşıyla konuşacak ya da günah çıkarmaya gidecek ve o konuşacak. Ya...
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
9: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
10: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
11: Baba.
10: Engincan. Engincan.
11: Dedeciğim.
10: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
11: Bonus cool.
10: Ne?
11: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
10: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
12: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
11: Seni dinledik. Bonus cool oldum.
10: Yıkıldım şu an.
11: Bonus cool da yıkılıyor dede.
13: Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
14: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
15: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
11: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
16: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
11: Anne bir şeye bakıyorum.

0: olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
2: Seni koydu.
0: Hasan, uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
0: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Çekiyorum.
8: Evet.
9: Harikasınız
10: ya.
9: Nasıl oldu?
10: Bakalım.
8: Hemen.
11: Hadi bakalım.
12: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
13: Abi ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
15: Bu da hala peşimde.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
18: Ne?

0: Fotoğrafımızı çeksene ya.
1: Şimdi kalkama.
2: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
3: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
4: Siparişiniz.
5: Ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Wow, baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsınız?
15: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
16: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
17: Ekran klasiği Nilüfer zamanı başlıyor. Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.

0: lira. Günün ürünü hem şokta hem cepte şokta.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir bisküven versem. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Sadece durunladım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece Duru'la.
13: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
14: Her anın Double Shot Ice Break.
15: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
16: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
17: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
16: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
2: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.

0: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
1: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
2: Baba.
1: Engin Can. Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
2: Bonus kılmış.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
2: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Başlar yer kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Yapmayacağım. Yemin ederim.
2: Konuşacaksın, tamam mı? Kapa o küçük pis çeneni.
3: Markus, o sadece bir çocuk dostum.
2: Sadece bir çocuk olduğunu biliyorum. Ama o küçük pislik hepimizi mahvedecek. Ve hayatımı seviyorum ben. Yapacak işlerim var.
4: Onu öldürmek çözüm değil ki. Joanna'nın dediği gibi durum o kadar saçma ki kimse ona inanmayacaktır.
5: Herkes sessiz olsun.
2: Hey.
5: Tanrım. Hey Morgan. Kes şunu. Lanet olsun.
4: Oh, hey.
5: Geri çekil.
4: Hey, hey. Yaklaşmayın.
5: Ver hey, sakin ol. Bana. Durun.
4: Lanet olsun.
2: Lanet olsun.
4: Üzgünüm, kazaydı.
2: Crystal.
4: Hayır. Lanet olsun. Yürüyün. Herkes çekilsin. İçeri girin.
6: Crystal. Joe'ya bir bakmam lazım.
4: Hayır. Hemen içeri girin dedim.
6: Ona bakmam lazım. Joe'ya bakmam lazım.
4: Kelvin, kapa çeneni,
6: oraya
4: içeri gir.
6: Oraya gitmem gerekiyor. Hayır Markus,
2: yürü.
6: Hayır.
4: Yürü.
6: Hayır,
2: yürü.
6: Hayır, oraya gitmem gerekiyor. Hayır.
4: Yürü.
6: Bırak beni. Hayır.

0: Bu işleri değiştirir. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz?
1: Alice? Alice, ne yapıyorsun tatlım?
0: Hey, bırak onu. Bunu bir düşün.
2: Yapılması gerekeni yapıyorum. Az önce gördüklerinden sonra sessiz kalır mı sanıyorsun? Hepimiz dibi boylarız. Hayır, benim bir ailem var. Ve onları başkalarının eylemleri yüzünden kaybetmeyeceğim.
3: Haklı.
0: Alice, bırak ben yapayım. Sana uygun değil.
3: Bazı berbat durumlarda bulundum.
0: Tamam, tamam. Bak, lanet olsun. Hadi ilginçleştirelim. Bakalım kim yapmak istiyor? Marcus, denemek ister misin?
4: Evet, seve seve yaparım. Tabii. İndir şu lanet silahı.
0: Beni neden sen bir denemiyorsun?
5: Bak söyledim, bir çocuğu öldürmenin parçası olmayacağım.
2: Not edildi.
0: Kelvin?
6: Not edildi mi? Hayır, bu kesinlikle olmaz. Bir çocuğu öldürmeyeceğim.
0: Tanrı aşkına Kelvin, yapma. O çocuk değil ki. Kaç yaşında? 14 mü? Hey, kaç yaşındasın
1: Alice,
0: sen?
1: Alice, buradaki çatlak ne tatlım? Morgan'ın gitmesine izin versen, biraz sohbet etsek ve mantıklı kararlar alsak.
0: Neden çeneni kapatıp bitirmesine izin vermiyorsun?

0: İşimize dönelim.
1: Ne yapıyorsun tatlım? Bu sen değilsin.
0: Kim olduğuma dair hiçbir fikrin yok, Leo.
1: Sen de kimsin?
2: O yeni patron.
3: Yok artık. Joanna.
4: Joel, ne oluyor be?
2: Ah Crystal, anlayacağını biliyordum.
4: Seni lanet olası.
5: Joanna, bilmek istiyorum.
6: Ah, lanet olsun.
7: Kuru sıkı, elbette.
2: Dramatize ettiğim için üzgünüm.
5: Birini mi bekliyordun Joanna? Tanrım, beni buldular. Biri beni korusun, ödeyebilirim. Her şey satılıktır, değil mi?
2: Aa Tanrım, nefesini tut John. Kimse ilgilenmiyor.
4: Muhtemelen kapı kapı dolaşan polislerdir. Gidip ilgileneyim.
2: Ve döndüğümde her şey açıklanmış olacak.
4: Her şey.

0: Vakit geldi. Kızlara zarar verme.
1: Tamam, gittiler. Pekala. İlk soru.
2: Neden beni öldürmedin? Bütün bunların sebebi bu, değil mi? Benim.
1: Bu benim hatamdı.

0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ah, yakalayamıyorum. Jade'in seni vurması ve ıskalamaması gerekiyordu.
2: Anlamadım.
1: Ama berbat etti. Ben de eski Dragunov'un tozunu alıp kendim girdim. Üzgünüm John. Kişisel bir şey değil. Ah, ıskaladım.
2: Ne yani, şirket benden kurtulmak mı istedi? Neden o lanet kapıdan girdiğim anda işimi bitirmediler? Bütün bu saçmalıklar niye?
1: Çünkü her şey seninle ilgili değil John.
3: Dragunov demiştin. Bu bir Rus silahı.
1: İyi tespit Ben. Harika senatörümüzün de daha önce söylediği gibi neydi o? Fiyat yeterince yüksekse her şey satılıktır, değil mi? Evet, şirket yeni bir yönetim altında ve hangi üyelerimizin yeni yönetime katılmak için gereken özelliklere sahip olduğunu görmek istediler. Bir stres testi de diyebilirsiniz.
2: Ne?
1: Sizi Alisa Romanov ve kız kardeşi Morgana Romanov'la tanıştırmak istiyorum.
2: Bekle, ne? Joanna?
1: Evet, Ruslar daha fazla ödüyor.
2: Ruslar?
1: İsimleri var.
2: Kız kardeşler?
4: Kız kardeşler.
5: Yok artık.
4: Sorun şu ki senatör, sizinle çok geç başladılar. Yozlaşmış bir CIA ajanı siyasi sistemin en üst kademesine sızarak yozlaşmış bir senatör ve yozlaşmış evetçilerle çevrili yozlaşmış bir başkan olur. Ama genç yaşta başlarsanız, o zaman daha doğru bir insan olursunuz, dürüst olursunuz. Gördüğünüz gibi Rus hükümeti bizi yanına aldı. İkimize de bir amaç verdi ayrıca. Yani senatör, lütfen yerinize gelecek kişiyle tanışın.
2: Bu bir şaka değil mi?
4: Şaka yapıyor gibi mi görünüyor?

sana söyleneni yap.

0: Tamam. Bu kadar.
1: Hey! Bu bir tuzak. Değil mi?

0: Merhaba. Bir saat sonra gidebilirim. Bütün gün yalan söyledi. Şimdi niye ona güvenesin ki?
1: Ah Leo, gerçekten dinlemeni umuyordum. Tek yapman gereken bir saat beklemekti. Şu erkeklerin emirlere uymama sorunu yok mu?
2: Kaderini kontrol etmelisin, Alice. Korkusuz ol. Yapman gerekeni biliyorsun.

0: Hey, değiştirelim mi? Hayır mı?
1: Hayır, hayır, hayır, hayır.
0: Sen artık ölürsün.
2: Ben bunun için yaşıyorum. Affedersin. Yardıma ihtiyacın var mı dostum? Adamım Calvin içeride. Adsız katiller seni lanet hergele.
0: Anlaşılan işin nasıl yürüdüğünü unutmuşsunuz.
2: Lanet kulübe hoş geldin.
0: Yani John...

0: Tanrı sizi korusun. İşte buradasın.
1: Alice. Alice. Alice.

0: sana yapabileceğini söylemiştim.
1: Evet. Düşündüğümden kolaydı.
2: Aferin sana Alice.
3: Amerika Senatörü John Kyle'ın dün uğradığı suikastle ilgili hikaye ortaya çıkmaya devam ediyor. Londra'nın Bank bölgesindeki bir kilisede olayla bağlantılı olduğu düşünülen başka cesetler de bulundu. İlk spekülasyonlara göre Amerika hükümetinin Kyle'a karşı düzenlenen komploya bir şekilde dahil olduğu iddia ediliyor.
4: Los Angeles.
2: Daima yardımımıza ihtiyacı olan insanlar olacaktır. Yolun gösterilmesi için kaşınan insanlar. Dinleyebilecek, yardım edebilecek birine ihtiyaçları var. Sonsuza dek devam edemem ama kızlarım için... sadece bir başlangıç bu.
1: Merhaba. Merhaba.
2: Bunun için güzel bir gece.
1: Evet, sanırım öyle.
2: Yolunu mu kaybettin?
1: Öyle diyebiliriz.
2: Bir kat aşağıda.
1: Anlıyorum. Teşekkür ederim.
2: Bu kadar gerilme. Emin ellerdesin.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Doğru yerde miyim emin değilim. Bana ikizler demem söylendi.
1: Kesinlikle doğru yerdesin ve ilk gelen sensin. Atsız katillere hoş geldin.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Sigara değil, uyku değil, ışık hiç değil, ses değil, yiyecek değil, içecek bir yer değil. Bazen benim tek ihtiyacım nefes almak ve seni sevmek. Bazen tek ihtiyacım
1: sabah saat 4.
0: Nefes almak. Dur. Önüne baksana. Seni sevmek. Bazen tek... Hey! Hey!

0: Delta Team'i kontrol.
1: Delta Team yerinde.
2: En güvenli yer burası.
1: Tamam.
3: Bravo Team'i, tamam.
0: Destek Team'i de olmalı.
1: Evet, onlar yukarıda bekleyecek.
4: Kaynakta yanılmış olabilir.
3: Kaynakta sorun yok.
4: 10 dakika geçti. Kaynak saat 4'te demişti.
3: Bekle, geri gel. Creedence.
4: Şehir dışındaki bir radyo istasyonu falandır herhalde.
3: Hayır. Bu o.

0: Buna dayanamıyorum artık. Şarkıyı 7 dakika 40 saniyenin sonuna kadar dinlemek zorunda mıyız gerçekten?
1: Neden her seferinde ısrarla aynı şeyi soruyorsun?
0: Bak, batıl inançlarına karışacak değilim. Ne olur ne olmaz formülünü bozmak istemem. Ama artık şu grubu bir değiştirsen. Son 6 yıldır Creedence Clearwater Revival'ın bütün albümlerini hiç bıkıp usanmadan tekrar tekrar aynı şekilde dinledik zaten.
1: Alo. Bah, merhaba hayatım. Neden böyle erken uyandın? Ne? Hangisi o? Hangisi? Renkli Ayı kitabı mı? Aa, tamam. Çift sayfaları sen aldın sanıyordum. Aa, tamam. Çift sayfaları ben boyayacağım. Sıramı alabilirsin. Eve gelince yaparım. Mor pasteli babaya bırak. Sana söylemiştim mi? Baba gelemez. Çalışıyorum ama boş ver. Eve döndüğümde sana o çok sevdiğin gülen suratlı kreplerden yapacağım. Tamam mı canım? Seni seviyorum bebeğim. Tamam. Kocaman öptüm. Yapma.
0: Neyi?
1: Açıkçası sen zaten anlamazsın.
0: Renkli ayıdan mı?
1: Babalıktan.
0: Hayır, çok haklısın. Bütün babalar silahlı soyguna başlamadan önce küçük kızlarıyla konuşurlar. Kesinlikle normal bir şey, şahane.
1: Hoyt gecikti.
0: 4 dakika geçti.
1: Sensörler 20 dakikada açılıyor. 20'den 4 çıkarsa 16 kalır. 3'ü duvar, 2 dakikası giriş, 10'u matkapla geçecek. 15 dakika içeride kalmış oluruz. Kaçacak zaman yok. İptal edelim.
0: Adam sadece 5 dakika gecikti. Tuvalete falan gitmiştir. İptal etmiyoruz, sorun yok. Bu çok sağlam bir iş Dişli. Bir daha uzun bir süre böyle bir şey bulamayız.
1: Bilemiyorum. Birden iyi hissetmemeye başladım.
0: O zaman gevşe biraz. Bad Moon Rising falan dinle.
2: Elmas köpeği konuşuyor. Şu anda bilgisayardayım. Bluz açıldı. Şimdi de kopçayı açıyorum. Yangın alarmları devre dışı. Sismik alıcılar devre dışı. Şimdi de kameraları kapatıyorum. Hazır olduğunuzda başlayabilirsiniz.
3: İşaretimle telsizleri kısıyoruz.
4: Tatil nedeniyle kapatıyorum.

0: Evet beyler, en az Riley'nin diyaframı kadar heyecana hazırım.
1: Ciddi misin Hoyt?
0: Affedersin tatlım.
2: Efendim, sismik sinyaller aldık. Duvarı delmiş olmalılar.
3: Yakaladık. Ama bu çok mantıksız. Fazla kolay oldu. Bu ekip kolay iş yapmaz. 3 dakikanız var millet. 3 dakikadan az.
4: Acele edin, acele edin. Al.
3: Hadi harekete geçin artık. Toparlanın. Çok az vaktimiz kaldı.
5: Tamam hadi.
6: Evet, hazırım ben, tamam.
3: Dışarı çıktık.
0: Az önceki el etiği kaldırıldı ve karanlığa doğru yol aldı.
1: Harika. Erkeklerle çalışmayı seviyorum. A** kelimesi için çok zekice çeşitlemeler buluyorlar. Biraz hava alacağım.

0: Hadi Dişli, sen bu işte ustasın. Otuz saniyen var.
1: Yeterli. Bir numara tamam.
0: 15 saniye. Hadi.
1: 2 numara tamam.
2: Girin. Temiz.
3: Temiz.
4: Neler oluyor? Ama bu çok saçma. Burası için 3 haftadır plan yapıyorlardı.
2: Hey! Arka kapıya, hadi oradalar. Şimdi.
0: İçerideyiz.
5: Kasaya girdiler bebeğim. 2 dakika sonra zenginiz.
0: Şuraya baksana. Sanki cennete bakıyor gibiyim.
1: İşine odaklan.
6: Alfa Timi oyuncak dükkanını tarıyor. Temiz, temiz.
3: Her yer temiz.
6: Duvarın içinden geçiyoruz.
7: Elmas kasasına dokunulmamış. İkinci duvarda hasar yok.
0: Parlak şeyleri sevdiğimi bilirsin Dişli. Altın da öyle dostum. Parlak ve ışıltılı bir şey.
1: Ne kadarını taşıyacaksın ki? O külçelerin her biri 14,5 kilo.
0: Eskiden futbol oynardım.
1: Burada 10 milyonumuz var. Geç kalıyoruz.
6: Önümde 500 metrelik
7: boş ve karanlık bir tünel var. Biri hata yaptı.
0: Lanet olsun.
2: Yanlış sokağa geldik. Bankayı soyuyorlar. Acele edin.

0: zırhlıyı buraya getiriyoruz. Şu dükkanı halledin hemen.
1: Hadi çabuk dışarı. Herkes dışarı. Çabuk.

0: Acele edin, ilerleyin, yürü yürü yürü. Yürü. Kasada evet, olmalılar.
1: Evet, yerinizi alın. Devam, koşun,
0: kasaya
1: koşun,
0: bakın.
1: Koşun,
0: evet.
2: Ne? Durun. Burada ne işiniz var ha?
3: Hadi. Yoluna devam etsene. O kadar sert orman şart mıydı?
4: Ama yüzlerimizi gördü.
3: Hayır, indir onu. Cinayet işlemeyeceğiz.
4: Hayır, hapse girmek istemiyorum. Bir daha olmaz.
3: Bu çantada kaybolmaya yetecek kadar var. Başka suç işlemiyoruz. Gidelim buradan. Hayır, hayır, hayır. Bunu yapmana izin vermeyeceğim. Kesinlikle
5: olmaz. Ne yapıyor
3: olmaz.
5: Bunlar orada?
0: Lanet olsun.
4: Daha önce de hapse girdim ve orayı hiç sevmedim. Aslında oradan nefret etmiştim.
6: Lanet olsun.
5: Ciddi olamazlar.
4: Beni vurdun.
3: Arka kapıları bulalım.
4: Çok kötü.
3: Sessiz ol.
4: Ne yaptığını sanıyorsun?
5: Ne oldu?
3: Kendini bacağından vurdun.
4: Hayır, sen beni vurdun.
3: Ay lanet olsun. Parayı bıraktım, almaya gidiyorum.
5: Ne? Hayır, vaktimiz yok.
0: Hadi, çabuk hadi, beyler, hadi kımıldayın, çabuk.
4: Tanrım.
6: Bu çok kötü.
0: Adamı yakalamanızı istiyorum. Her yere yayılın.
5: Ne yapıyorsun sen?
0: Artık tek başına
5: hayır,
0: değil.
5: Hayır.
7: Araban gidiyor.
0: Halt! Halt!
8: Ellerini yukarı

0: Dikkatine, doğudaki caddede 217 vakası gerçekleşti. İki polis memuruna saldırıldı.
1: Şüphe adamı bulduk. İşte orada, tam karşımda. Bütün birimler sıcak takip.

0: Rusto. 529 sizin için kod 12. Dinlemede kalın, tamam.
1: William Montgomery. Parayı dışarı çıkar. Tabii kendini de. Yavaş ol. Çok yavaş. Dur. Arkanı dön.
0: İkinci kanalınızı açın.
1: Dizlerin üstüne. Evlendiğim gün. İkizlerin doğumu. Şimdi de bu. Önemli anlar Will. En önemli anlar. Kelepçeleyin.
2: Durun. Para nerede?
3: Sekiz yıl sonra. Federal Cezaevi.

0: Gelin çabuk olun. Çekil oradan, önümüzden çekil hemen.
1: 29 merkez rapor bekliyor. 21 acil serviste.

0: Fletcher. Nasılsın Will? Umarım her gün dövmüşlerdir. Harlan seni bırakmak istiyor. Bu bir rica değil.
1: Evine hoş geldin Will.
0: Harlan. Evet. Nereye gidiyoruz?
2: Coronado Apprentice.

0: Federal ceza sistemi nasıl? Dedikleri kadar zor değil mi?
1: Karın nasıl?
0: İyidir. Herhalde.
1: Seni terk mi etti?
0: 4 yıl önce.
1: Üzüldüm.
0: Üzülmelisin.
1: Neden beni aldın Arland?
0: Belki bıraktığın yerden başlarsın diye. Sonuçta bir kuş kadar özgürsün.
1: Hayır. O günler artık geçmişte kaldı.
2: Bankadan çektiğin o yüklü parayla artık emekli olabilirsin diye düşünüyorum. O parayla yakalansaydın 10 yıldan fazla yatacağını biliyordun. O yüzden onu bir yere sakladın.
0: Artık çıktığına göre 10 milyonu geri almak istersin değil mi? Değil mi Bill? Tıpkı uzun soğuk kıştan sonra Zulas'ın almaya gelen bir sincap gibi.
1: Burada ceviziyle oynayan sincap ben değilim Arland. O para bende değil.
0: Vincent'ın öldüğünü biliyorsun değil mi? Sanırım bilmiyordu. Ne dersin Ajan Fletcher? Bu sana ne hissettirdi?
1: O benim arkadaşımdı.
0: Evet. Sen bırakınca zor günler geçirdi. Senin bütün operasyonların beyni olduğunu biliyordum. Sanırım yanlış adama borçlandı. Eski karının evi ha?
1: Onun için gelmedim.
2: Kızın seni görmek ister mi sence?
1: Birazdan öğrenirim.
0: Büyük annem derdi ki, aşk zamanın hızla geçmesini sağlar ama zaman aşkı öldürür.
1: Artık yoluma gidebilir miyim? Teşekkür ederim.
0: Mutlu bir salı günü dilerim Will.
2: Ondan hoşlandığını düşünmeye başladım.
0: Hayran olmam hoşlanacağım anlamına gelmez. Hadi gidelim Fletcher.
1: Merhaba.
3: Ne yapıyorsun sen? Korkuttun
1: beni. Özür dilerim, sorun yok. Üzgünüm.

0: Affedersin.
1: Hapisten ne zaman çıktın?
0: Bu sabah. Biliyorum, aramalıydım ama numaran yoktu. Sen annene çok benziyorsun. Evde yok değil mi?
1: Shreveport'ta.
0: Bay Loeb'la mı?
1: Evet, David'in yanında. Bu senin için geldi. Bu sabah paspasın üstüne bırakmışlar.
0: Teşekkür ederim. Konuşabilir miyiz?
1: Gitmem gerek, çok geciktim.
0: Sadece bir dakika. Sana bir şey aldım. Yoldan geçerken gördüm. Bana seni hatırlattı.
1: Çok hoş.
0: Suçlu olmayı kimse istemez. Ama gerçek... Hayalimde seninle çok konuşma yaptım ama şimdi... Tam karşımda oturuyorsun. Sanki beynim duruyormuş gibi. Suçlu olmayı hiç kimse istemez Allison. Ama hayatın koşulları, kötü seçimler, ihtiyaçlar, beklenen... Beklenmeyen engeller, güvenilmez arkadaşlar, ihanet, hayatın zorlukları. Bu arada kendimi aklı çıkarmaya ya da bahane üretmeye çalışmıyorum. Ben eskiden kötü bir adamdım ama bütün bunları çözebilmek için önümde tam 8 uzun yılım oldu. Bundan kurtulmak için. Kendimi hazırlamak için. Seni tanımak için.
1: Gitmem gerek.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Sana söylemiştim, geç kaldım.
0: Nereye geç kaldın?
1: Psikolog randevuma. Her salı günü gidiyorum.
0: Sahi mi?
1: Evet, dediğine göre terk edilmekle ilgili sorunlarım varmış. Nasıl olduysa. Boş.
0: Dediklerim de ciddiyim Alison.
1: Al şunu. Artık 7 yaşında değilim.
0: Allison.
1: Gidelim lütfen.

0: Göz masajı için teşekkür ederim Pete.
1: Hale, gerçekten harika bir kızsın. Ne zaman benimle ilgileneceksin?
0: Önce bekle de karını arayıp ne zaman müsait olduğunu sorayım.
1: Ondan bahsetmek zorunda mısın? Hevesimi kaçırdın şimdi. Hadi iyi günler.
0: Sana da.
2: Nasıl oluyor da 8 yıl geçmesine rağmen gençleşmeyi başarıyorsun?
0: Ha, aman tanrım. Vin, buna inanamıyorum. Ne zaman çıktın sen?
2: Bu sabah.
0: Bana söyleseydin seni almaya gelirdim.
2: Sorun değil. Ajan Harland gelip beni nazik bir şekilde karşıladı.
0: Ciddi olamaz. O adama gerçekten iyi bir sevgili gerekiyor. Gel sana içecek bir şeyler vereyim.
2: Elbette. Ne oldu böyle Riley? Artık polis barında mı çalışıyorsun?
0: Evet, bilirsin işte. Yine yanlışa sapmamayı garanti etmeye çalışıyorum.
2: Yanlışa mı?
0: Evet. Güçlü bir iradeye sahip olduğumu söyleyemem. İlk beni görmeye gelmene sevindim.
2: Aslına bakarsan ilk önce Alice'ına uğramıştım.
0: Nasılmış peki?
2: Pek sevinmedi.
0: Merak etme, günün birinde düzelecektir. Seni özledim Will. Olanlardan sonra sana teşekkür etme fırsatı bulamamıştım.
2: Unut gitsin.
0: İçeride seni ziyarete gelemedim. Avukatım bana izin vermedi. Ayrıca Harland da orayı hiç boş bırakmadı, o yüzden...
2: Biliyorum.
0: Ama bizi ispiyonlamaman benim için çok önemli.
2: Söylediğim gibi.
0: Aslında Hoyt'u ele verebilirdin. O hiç umurumda olmazdı.
2: Hoyt, evet. Evet, o adamı arıyorum aslında.
0: Vance olanları da duymuşsundur herhalde.
2: Evet, çok kötü.
0: Yani adam cidden çok batmıştı.
2: Onu niye öldürdüklerini biliyor musun?
0: Hayır, hiç sanmıyorum. Ama tehlikeli tiplerle takılıyordu. Ve senin yerine birini arıyordu.
2: Seni tekrar görmek güzel Riley.
0: Sanırım paketini uyandırdın.
3: Riley, bir bakar mısın?
0: Hemen geliyorum.
2: Numara bilinmiyor. Alo.
4: Merhaba, Will Montgomery.
2: Kiminle konuşuyorum?
4: Sesimi tanıyamadın mı yoksa? Hapse gelmek istiyordum aslında.
2: Vincent?
4: Seni karşılayacaktım ama bu işleri bilirsin. Saatini kaçırmışım.
2: Şükürler olsun dostum, hala yaşıyorsun. Biliyorsun değil mi? Herkes bana öldüğünü söyleyip duruyor.
4: Bu ölüm kelimesinden anladığına bağlı olarak değişir aslında. Ölmediğim ortada ama pek yaşıyorum da denemez.
2: Peki neredesin? Buluşalım mı? Nasılsın dostum, nasılsın?
4: Sen yokken yıllar bana çok iyi davranmadı dişti. Bütün zamanım polislerden, federallerden kaçmakla geçti. Yol kenarında ölecek kadar fakirim. Ondan sonra hiç iş yapamadım.
2: Bunu duyduğuma gerçekten çok üzüldüm.
4: Beni iyi dinle dişti. Ben bugünü tam 8 yıl boyunca bekledim.
2: Devam et.
4: Adımı değiştirmek zorunda kaldım. Her şeyi sildim ama bacağımdaki kurşun gibi küçük bir sorunum var. Bu akşam hayatımı mahveden ortağımı unutmama izin vermeyen bir sorun.
2: Yapma dostum. O günlere mi döneceğiz yani? O kurşunun sorumlusu sensin.
4: Saçmalık. Payımı istiyorum. Hayatımızı sonsuza kadar değiştirecek olan 10 milyon dolardan bana kalan payımı istiyorum.
2: Beni para falan yok.
4: Bunu söyleyeceğini biliyordum dişti.
2: Parayı yaktım. Harland beni yakalamadan hemen önce.
4: Yapma. Kes artık şunu.
2: Ama bu doğru.
5: Niye bu kadar uzun sürdü?
4: Bekleyin bir dakika.
2: Dur bir dakika. O kimin sesi? Kimdi o?
4: Doğru ya, sen bilmiyorsun. Ben artık bir taksiciyim. Müşterim olan tatlı küçük kız psikoloğunun ofisine gitmeye çalışıyor. Böylece babasıyla ilgili sorunlarını ve onlardan ve kendisini sakan dünyadan kurtulmak için nasıl sağlıksız yollara sapmış olduğunu konuşabilecek.
2: Bir dakika dur, ne yapıyorsun sen?
4: Lütfen bekle biraz dişti. Affedersiniz hanımefendi, her zamanki salı trafiği işte, birazdan orada oluruz. Şimdi ne olduğunu anlayabildin mi?
6: Evet dişti. Her şey şu parayı yakma hikayende ısrar edip etmemene göre değişecek.
2: Eğer ona zarar verirsen seni anında bulurum ve hayatını karartırım.
4: Az önce söylediğimi duyduğundan emin değilim ama şu an buradaki her şey sadece sana bağlı.
2: Vincent!
7: harekete geçti.

0: Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Niye buraya geldik?
1: Umarım anlarsın. Bu benim tercihim değil.
0: Yardım edin! Yardım edin!
1: Baban gibi biri varken sana fazla acı çektirmemek gerekir. Ama görüyor musun? Benim bir hastalığım var. Pek iyi değilim. Baban tam ihtiyacım olduğu sırada beni terk etti. Yani senin yerinde olmanın nasıl bir şey olduğunu iyi bilirim. Gerçekten bilirim. Will Montgomery tarafından terk edilmenin nasıl bir şey olduğunu bilirim. İkimizin de benzer bir ruhu
0: Hayır.
1: var. İkimizin intikamını da alacağım ben. Çekil.

0: şimdi ya?
1: Vincent.
2: Dişli.
1: Alison nerede?
2: Fikrini değiştirdin mi yoksa o saçma hikayene devam mı edeceksin?
1: Onunla konuşabilir miyim?
2: Alison, senin vereceğin kararın sonuçlarına katlanmaya hazır bekliyor.
1: Vincent, bunu yapamazsın.
2: Ben kapatıyorum.
1: Hayır, bekle, bekle, tamam, bekle. Alabilirim. Parayı alabilirim. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Para burada değil. Şu anda Tuscaloosa'da. Avukatıma vermiştim. Bir yere yatırdı. 24 saate ihtiyacım var.
2: 12 saatim var. Her şey senin elinde. Sürekli seni takip edeceğim. 8 kere. 8'den önce açacaksın. Yaptığım tek aramayı bile kaçırırsan Alison ölmek zorunda.
1: Vincent.
2: Bu benim tek kurtuluş fırsatım dostum. Beni yakın zamanda görmedin. Artık iki sol ayağım var.
1: Alo. Vincent. Alo.
3: Ne yapıyorsun?

0: Telefonun ses özellikleri gerçekten var. Üzgünüm, beklemek zorundasınız.
1: Affedersiniz. Bakın, telefona çok ihtiyacım var.
0: Sizinle az sonra ilgileneceğim.
1: Bu
0: tamam
1: ne kadar?
0: 29.99.
2: Bugüne yönle hareket edecek trenler için son uyarıdır. Güney trenleri 5 dakika sonra kaldırır.
0: Üstünü almayacak mısınız?
2: Bugüne yönle hareket edecek trenler için son uyarıdır. Güney trenleri 5 dakika sonra kaldıracak.
3: Tuzkalısa gidecek olan Amtrak treni 2. perondan kalkmak üzeredir.

0: Edil'in taksi şirketi.
1: Fletcher, seni duyamıyorum. İlk çıkışında onu elinizden mi kaçırdınız? Lanet olsun!
2: Bill Montgomery sizi görmeye geldi efendim.
1: Gelsin. Ölmüş eski ortağım Vincent Keynes'i kızını kaçırdı ve onu New Orleans'ta bir yerde tutuyor, öyle mi?
0: Bir takside.
1: Bir takside, evet doğru, takside. Karşılığında ne istiyor?
0: 10 milyon dolar.
1: 10 milyon dolar. Bu miktar bana nereden tanıdık geldi?
0: Ben o parayı yaktım. Siz beni yakalamadan hemen önce...
1: William Montgomery!
0: Yemin ederim ki doğru olan bu. Çünkü parasız yakalanırsam daha az yatacağımı biliyordum. Para bende değil ama kızım şu anda onun elinde ve yardımına ihtiyacım var. Hem para bende olsa neden buraya geleyim ki? Parayı Vincent'a verir ve kızı geri
1: ben
0: alırım.
1: Ben şöyle görüyorum Bill. Sen bir hırsızsın ve kanunsuz işleri seversin ama aynı zamanda çok kurnazsın. Belki de Kinsey'nin yaşadığını ve kızının kaçırıldığını uyduruyorsun. Böylece bize bende para yok olsaydı verirdim diyoruz. Ya da bizi bütün şehirde kızını ve onu kaçıranı aramakla meşgul ederek paranı daha önce sakladığın yerden rahatça çıkarıp ilk kaçak gemiyle Bahamalara kadar gidip orada bütün gününü içerek güzel gitarlarla ve müthiş baterilerle çalınan klasik müziği dinleyerek gününü gün ederek geçirebilirsin, öyle değil mi?

0: Vay canına. Sadık tazım geldi. Ben de nerede olduğunu merak ediyordum. Bu Vincent'ın dosyası. Gördüğün gibi parmak izleri uyuşuyor. Yanmadan önce gövdesini kesmişler. Biz de yangından kurtardığımız birkaç parmak sayesinde parmak izini aldık. İstersen mezarına gidebiliriz.
1: Hayır, gidemeyiz. Çünkü o yaşıyor. Kendi ölümünü o uydurdu. Lütfen Tim. Zamanım tükeniyor.
0: Bir kez daha senin oyununa gelmem Will. Fletcher.
2: Evet. Tamam. Hadi gidelim.
1: Lütfen bana yardım et.
0: Arkadaşımıza kapıyı göster.
2: Çok iyi oldu. Will Montgomery, Federal Araştırma Bürosu adına bugün uğradığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bekle, bekle. Hal'ın senin tam bir suç dehası olduğunu düşünüyorum.
1: Suç dehası mı?
2: Ben aynı fikirde değilim. Çünkü suç dehaları 8 yıl hapis yatmaz, öyle değil mi?

0: Bir tane daha lütfen. Teşekkür ederim. Montgomery'nin eski karısının telefonunu aradık. Sekreter şehir dışında olduğunu söylüyor. Kızının telefonunu denediniz.
1: Onun da numarası üvey babasının isteği üzerine 2 hafta askıya alınmış.
0: Yerel polisle iletişime geç. Eğer bir kız kaçırma olayı varsa bizim devralacağımızı söyle.
1: Doğru olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Hayır, düşünmüyorum.

0: Orada kimse var mı? Kimse var mı?
1: Jacobs.
2: Lanet olsun.
3: Hoyt Donald, St. Claude 23, daire 9, New Orleans.
2: Bir sorun var.

Bu iyi. Tuscaloosa'ya kadar takibe devam et. Eğer rotadan saparsa bana haber ver.

0: o dar kıyafetlerin üzerinde görmek istediğim hatun kesinlikle sensin. Bu lanet şehri sallayabilecek tek şey kasırgaydı. Uzaklaşın arabadan.
1: Lanet olası herif, yol benim.
0: Hadi uzaklaşın. Hey, dur. Hop.
2: Merhaba taksi dostum, dolu. Nasılsın? Bak şu adrese gitmek zorundayım.
0: Taksi dolu ahbap.
2: Evet ama bir hatun gerçekten yakalamam gerek.
3: Hey!
2: Lütfen. Harikasın dostum.
3: Yardım edin.
2: Haklısın dostum ama benim için çok önemli. Bir bakalım. Evet dostum, yoldayım. Bu arada içlerinden biri hamile. Evet.

0: Sanırım kapatsam iyi olacak, herif çok öfkeli bir tip. Sana biraz Şila'dan bahsedeyim. Yani hamile olan hatun. Bana daha samimi görünüyor ama yalnızken çok acı çekiyorum. Geceleri de uyuyamıyorum. Bilmiyorum, sanırım Los Angeles kızları diğerlerinden farklı oluyor ha?
1: New Orleans gittikçe eskiye dönüyor. Kral 15. Ludwig zamanı nasıldı? Kral 15. Ludwig'i burada herkes tanır. Kral okyanusu geçip şehre gelmek için Fransız hükümetinden izin istedi ama böyle bir şey olmadı ve o da bunun hakkında bir şeyler düşünmeye başladı. Sonunda bir gemi dolusu Fransız tutsağını geri gönderdi.
0: Dostum sen ne saçmalıyorsun?
1: Hırsızlar, kumarbazlar, katiller, korsanlar, kapkaçlar ve psikopatlar.
0: Doğru yerde miyiz?
1: Gel bakalım. Eskiden buraların öncüleri vardı. Düzgün liderler vardı. Ama siz hiçbirini tanımıyorsunuz.

0: Bu binadaki bütün bilgisayarlar izlenir. İşte kamerada görünürken girmiş olduğu internet sayfası burası.
1: Ajan Arnon konuşuyor. St. Claude 23 numaraya ani müdahale timine ihtiyacım var.

0: Kes sesini! Aptal, aptal köpek! Lanet ayakkabılarımı suratına fırlatacağım. Senden de sahibinden de nefret ediyorum. Kes sesini! Kes dedim! Bak, ne oluyor Willy?
1: Kes sesini. Paketi yere at.
0: Bu öyle miyim? O da benim silahım.
1: Paketi yere at dedim. Bu geçen 8 yıl içindi. Vincent nerede?
0: Vincent mi? Vincent öldü adamım.
1: Bir daha dene.
0: Bak yemin ederim Vincent'ı hiç görmedim. Aa,
1: evet
0: ben.
1: Evet unutmuşum. Beyninden vurulmayı umursamazsın ama karnına giren kurşun daha çok acıtır ve ölme saatlerini alır.
0: Tamam bak. Ne bilmek istiyorsun?
1: Ne yapmaya çalışıyorum?
0: Nakil uyuşturucu gibi işler dışında hiçbir şey yapmıyor. Bana telefonunu izlememi söyledi. Ben de telefonunu izlemeye aldım.
1: Peki kızım? Kızıma ne oldu?
0: Sen gittikten sonra işler tamamen değişti Bil. Etrafına bak. Sence düzgün bir hayatım var mı benim? Biz sadece payımızı istiyoruz. Payımıza düşen istiyoruz.
1: Beni iyi dinle Hoyt. Onun nerede olduğunu söyle. Yoksa öyle yemeğini halına yediririm.
0: Onunla etrafta dolanıyor. Kızını da taksinin bagajında tutuyor.
1: Bagajda mı?
0: Sana dürüst oluşan Will, kızının kaçırılma olayını aklımdan bile geçirmemiştim ama Amerika'nın en iyi bankası örgüncüsünden çalmanın iyi fikir olmayacağını biliyordum. Bacağını kaybettikten sonra o da çok değişti Will. Hayatının durduğunu söyledi, ruhsuz bir haline geldi ve seni suçluyor Will. Bacağı için seni suçluyor. Bu hali için de seni suçluyorum.

Hadi!

Bırakalım sincaplar kapışsın. Sonra cevizin peşine düşeriz. Bekleyin. Bekleyin. Tamam, yürüyün. Will, dur! Dur lanet olası!

0: devam ediyor. Hadi!
1: Ne yaptığını sanıyorsun sen? Dostum, kafayı falan mı yedin sen?
2: Gidelim lütfen.
3: Madalyonu.

0: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Seni neden durdurduğumu biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Fren lambaların yanmıyor. Komik olan ne?
1: Hiçbir şey, sadece bugün festival ve sokaklar ayyaş psikopatlarla dolu. Sen beni sadece bozuk bir lamba için durduruyorsun.
2: Yardım edin!
1: Babam da kemik kanserinden ölmek üzereydi ama tıraş olurken çenesini kestiği için isyan ediyordu. Ne düşündüğünü biliyorum. Ölmekte olan biri bunu neden yapsın ki?
0: Hayır. Hiçbir şey düşünmüyorum. Aracını garajına götür ve lambanı tamir ettir.
2: Lütfen, beni duyuyor musunuz?
1: Çünkü çok gururlu davranıyordu.
0: Bayım, buraya gelip bagajı açar mısınız?
1: Ben babama hiç benzemem. O çok bağırırdı. Ölümün verdiği acıyla işkence çekiyordu. Damarında bir yılan geziyormuş gibi.

0: Tıpkı baban gibisin.
1: Hayır.
0: Beni hatırlamıyor musun? O zamanlar küçüktüm ve ben de şimdikinden farklı görünüyordum. Bütün parmaklarım yerindeydi, bacağım da öyle. Güzel parmaklarım varmış tatlım. Biliyor musun, FBI birilerini bulabilmek için küçük çizgileri kullanıyor. Zaten onlar da beni böyle arıyorlardı ama günün birinde bir plan kurdum. Yani bana benzeyen bir cesedi çıkardım. Zor olmadı, ceset tıpkı bana benziyordu. Ve onu küçük parçalara bölerek kendimden bir parça ekledim. Önceden harika bir görüntüm vardı. Ama şimdi Picasso'dan farkım yok. Lambalarıma da bir daha dokunma. Neye bakıyorsun sen bücür?
2: Bak dostum, taksiyi de al, parayı da al. Umurumda değil. Yeter ki beni bırak.
3: Bu ne?
2: Taksimetre.
3: Taksimetrenin ne olduğunu biliyorum. Gerizekalı. Ben bunu soruyorum.
2: Bu GPS. Herkes de var. Soyulan taksileri izlemek
3: yerlerini
2: için kullanılır.
3: Yerlerini de gösterir mi?
2: Birkaç yüz metre içindeyse
3: tamam,
2: gösterir.
3: Tamam. Merkezini ara.
4: Bu akşam çıkmak istiyorsan önce arabanı temizle. Dün radyasyon kıyafeti giyip plastik eldiven takmak zorunda kaldım. O pisliği arabadan bahçe hortumuyla çıkardık. Anladın mı? Leş gibiydi. Fil pisliğinden farkı yoktu.
2: Sana bir soru soracağım.
4: 15 santimetredir ve gıdıkladıktan sonra 14 dakikada dolmaya hazırdır. Ne bilmek
2: bir
4: istiyorsun?
2: Bir şoför hakkında.
4: Yine o sarhoşu iş almamı istiyorsan hiç zahmet etme. Herkes için aynı kurallar geçerli. Yani bir şey yapamam.
2: Hayır, bu onunla ilgili bir şey değil.
3: Protez bacaklı beyaz bir adam.
2: Protez bacaklı beyaz bir adam.
3: Birkaç parmağı da eksik olabilir.
2: Gerçekten mi?
3: Söyle!
2: Birkaç parmağı da eksik olabilir.
4: Dalga mı geçiyorsun benimle? Ne diye soruyorsun ki?
2: Işıklarda yolumu kesti.
4: Umursadın mı sanıyorsun?
3: Para çaldığını ve bahşişleri cebe indirdiğini söyle.
2: Paranı çalıyor ve bahşişleri cebe indiriyor.
4: Bekle biraz. Manyağın birinin etrafta dolaşıp kazancımı cebe indirdiğini mi söylüyoruz?
3: Nerede olduğunu öğren.
2: Şu anda nerede?
4: Nerede olduğunu ne yapacaksın?
2: Senin adına ben ilgileneceğim. Yerini söyle.
4: Bunu benim için mi yapıyoruz?
2: Sen iyi bir patronsun.
4: French Quarter. Burgundy'de ilerliyor.
2: Teşekkürler.
3: Aferin. Taksi numarasını öğren.
2: Taksi numarası da söyle.
4: Adamım, bu adam çatlağın teki. Ona bulaşırken dikkatli olsan iyi olur.
3: İn aşağı.
2: Nasıl istersen adamım.
4: 5K20. Tekrarlıyorum. 5K20.
3: Sağ ol ahbap.
4: Bana bak. Neden birden ışığını kapattın ki? Kim var orada?

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
2: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık

0: Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: 4 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyemiyor.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Prentice ve Coronado. Montgomery'yi nereye bıraktığımızı hatırlıyor musun? Kızının adresini.
1: Evet, Coronado gibi bir şeydi.
0: Prentice.
1: Patron, Montgomery'ye benzeyen biri az önce 500 metre ötede bir taksi kaçırmış. Ayrıca bacağı ve parmakları olmayan bir adam hakkında sorular sormuş. Çalıntı arabayı takip ediyoruz.

0: verme
1: dostum. Kimin arabası bu?
0: Benim. Ama bu numara benim değil.
1: Bagajı aç.
2: İşte orada. Yakaladık onu.
0: Ne? Bu başkasının GPS'i.
3: Montgomery!
2: Hemen lanet dizlerinin üstüne çök.
3: Will Montgomery, çıkış şartlarına uymaman, FBI bilgilerine izinsiz giriş yapman, federal ajanlara saldırman ve tutuklanmaya direnmen gerekçeleriyle seni tutukluyorum. Onu geri getiriyoruz.
1: Beni dinlemek zorundasınız.
2: Mecbur değiliz.
1: Vincent kızımı öldürecek.
3: Ne dokunaklı bir hikaye. Vincent mezardan kalkıp geri geliyor.
2: Evet. Eğer ben dirilseydim, birinin kızını öldürmek için değil, Ricky meyhanesinde çıplak kadınlara bakmak için hemen dirilirdim.
1: Telefona bakmalıyım.
3: Mesajını iletmemi ister misin?
1: 8 kere çalmadan açmak zorundayım.
3: Hayır, arkana yaslan.

0: Alo. Buradayım. Buradayım. Buradayım.
1: Gerçekten az daha kaçırıyordun dişini.

0: etti. Paketi almakta sorun mu yaşıyorsun?
1: Yaşamıyorum. Sadece...
0: Soluklan biraz. Söylesene dişi. Tuscaloosa havası hoşuna gitti mi?
2: Hep orada sürüş yapmayı hayal etmiştim.
1: Para bende değil.
0: Sanırım Hoyt'u olanlar konusunda
2: bana bir şeyler anlatman gerekiyor.
1: Para bende değil.
0: Bana yalan söylememen hakkında anlaşmıştık.
1: Üzgünüm ama bak... Ben de...
0: Kızını öldü bil.
1: Hayır bekle.

0: Yanlışa geri dönerek.
1: Şuradaki dar yoldan kaçtı. Çevreyi kapatmalıyız. Hadi kımıldayın.

0: Neler oluyor? Neden federaller...
1: Vakit yok. Vincent yaşıyor.
0: Ne? Sen neden bahsediyorsun?
1: 3 saat içinde 10 milyon dolar istiyor ve Alice'ın da elinde.
0: Aman tanrım.
1: O gece soyduğumuz bankanın kasasında paradan başka en az 100 milyon dolar değerinde altın külçe vardı. Basit olacak.
0: Oraya iş gününün ortasında elini kolunu sallayarak girip 10 milyon dolarlık altın külçelerle çıkmanın hiçbir yolu yok.
1: Bu yüzden yardımına ihtiyacım var.
0: Sana bu işleri bıraktığımı söylemiştim.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Sen de bırakmıştın Will.
1: Kızımı öldürmek istiyor. Bunu sesinden anlayabiliyorum. O artık eski Vincent değil. Benim küçük kızımı öldürecek.
0: Tamam.
1: Güzel.
2: Oh, olamaz.
3: Lafleur sen misin?
2: Evet efendim, benim Lafleur. Evet efendim.
3: Kısa süre önce arabanı çalan adam birini mi sormuştu?
2: Evet, Jimmy Morgan adında birini sordu efendim.
3: Fotoğrafını görebileceğimiz bir ehliyeti falan var mı?
2: Aa, olur olur, tabii ki tabii ki. Ha, dedektif, onunla tam 2 yıldır birlikte çalışıyoruz. Hiç sorun olmadı. Beni ziyarete geldiklerinde çocuklarımı korkutması dışında hiçbir problem yaşamadık. Bu arada çocuklarım 20'li yaşlarındadır.
3: Vincent Kinsey. Teşekkür ederiz. Gidelim.

0: Farkında mısın bilmiyorum ama bankadan 6 blok ötedeyiz.
1: Biraz umudun olsun.
0: Tamam.
1: Son 8 yıl boyunca bu plan üstünde çalıştım.

0: Montgomery'de para yok ama paraya ihtiyacı var. Bu da ona yapacak tek bir şey bırakıyor. New Orleans'ta adımını attığı her bankanın listesini çıkarın. Sanırım bugün onlardan birine yine adım atacak.
1: İçerideyiz. Alarmın çalmasına 5 dakika
2: var. Planın var mı?
1: İşte geliyor.

0: Berry Community Bankası'nda az önce yangın alarmı çaldı.
1: Bulduk. Hemen oraya gidiyoruz.
2: Hadi acele edin. Hadi.

0: Alarm çaldı, gitmeliyiz.
1: Biraz daha altın aldıktan sonra geleceğiz.
2: Evet, evet, evet. Hadi, hadi.
3: Koş, koş, koş, koş.
4: Hadi millet, acele edin. Hadi, hadi, hadi. Tamam.

0: Biraz daha hızlı olabilir miyiz?
1: Hadi Will, gitmeliyiz. Hadi.
0: Aha. Şuraya bak.

0: Hapishanedeyken bunu mu düşündün yani?
1: Sıkılmıştım. Patron, şunu dinle. Tekrar et.
2: Şüpheli araç tespit ettik. Şu anda feribota doğru ilerliyorlar.
3: Feribottan inene kadar karışmayın. Tekrar ediyorum, feribottan inene kadar karışmayın.
4: Onları sıkıştırmışken yakalamalıyız.
3: Louisiana'ya varmadan kaçmalarını istemiyorum.
4: Ne yaptığını biliyorsundur. Feribotla karşıya geçmeleri 8 dakikalarını
3: alır. Kalabalık olmakta fayda var. Çünkü nerede, nasıl ve ne zaman olursa olsun Wilmot Montgomery'yi iş başında yakalayacağız.
4: Çünkü böylesi daha garanti. Tamam.
3: Arabanın dört tekerleği de Louisiana topraklarına dokunmadan müdahale yok.
2: Anlaşıldı.

0: dışarı. Hadi. Hadi çık dışarı. Çık dışarı. Zaman doldu dostum.
1: Para bende.
0: Etkilendim. İşe başlamadan önce Credence dinledin mi?
1: Hayır, hiçbir şey dinlemedim. En son dinlediğimde hiçbir işe yaramamıştı.
0: Seni özledim dostum.
1: Onunla konuşmak istiyorum.
0: Hayır, parayı getirdiğinde konuşursun.
1: Kızımla şimdi konuşmak istiyorum. Sesini şimdi duymak istiyorum.
0: Baban hattı.
2: Alo.
1: Allison. Allison, sana zarar verdi mi?
2: Hayır. Ama beni korkutuyor.
1: Çok yakında oradayım tatlım. Seni oradan kurtaracağım. Bu benim hatam.
0: Paramı hemen panayır yerine getir.
3: Üzgünüm patron.
4: Sonunda bir Montgomery'nin yeteneklerini anlamış olduk ha. Şu taksinin kayıtları hala gelmedi mi?
3: GPS çıktılarım evet burada. Sana Kinsey'nin GPS'i başka bir taksiye koyduğunu söylemiştim.
4: Bugünün kayıtlarından bahsetmiyorum. Geçen birkaç haftanın kayıtları. Kinsey parayı Montgomery'den almak isteyecektir. Buluşmak isteyeceği yer daha önceden uğradığı ve pek de uzak olmayan bir yer olacaktır.
3: Uptown Lakefront, Bouvard, Greta, West Bank.
4: Bouvard? Panayır yeri değil miydi?
3: Evet, öyle görünüyor.
4: Şehrin dışında 20 dakika. Bana gayet uygun bir yer gibi görünüyor.
3: O doğru patron. Onları orada bulabiliriz.

0: Allison nerede? Bagajda mı?
1: İyi görünüyorsun V. Hiç değişmemişsin.
0: Kızım nerede?
1: Güvende.

0: Param burada. Onu buraya getir. Sana onu buraya getirmeni söyledim. Paranı aldın işte. Sen kazandın. Vincent.
1: Sadece bir kapıcı için. 14 yıllık dostluğumuzu sadece ihtiyar bir kapıcı için mi kenara attın?
0: Biz katil değiliz.
1: Belki de öyle olacağız.
0: Bunların kızımla hiçbir ilgisi yok.
1: Aslında var Will. Çünkü sen Alison'ı gerçekten seviyorsun. Sen de 8 yıl önce bana yapmış olduğun ihanetle birlikte bu hayatta gerçekten sevdiğim tek şeyi mahvetmiştin. Beni.

Öleceksin.

Tanrım, yaralanmışsın. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağım şimdi? Hayır, hayır, hayır, hayır, lütfen ölme. Sakın ölme.

İyileşeceksin.

0: Aman tanrım.
1: Hayır, hayır, hayır. Ölemez. Onu kurtarmalısınız lütfen.
0: Hadi, onu buradan götürelim.
1: Onu yine hapishaneye mi götüreceksiniz?
0: Bunu neden yapayım? Altını Vincent Kinsey'nin çaldığına eminim. Gidelim.
2: Elsin.
1: Buradayım baba.

0: Merhaba baba, tehlikeli madde timini çağıracağım.
1: Neden?
0: Yine yemek pişiriyorsun.
2: Bir şey olursa beni uyandır.

0: Arabayı hiç temizlemez misin? Tatlım, karidesi 3 dakika sonra çevirir misin lütfen?
1: Bana bırak baba, ben hallederim.
0: Sen de.
2: Kesinlikle 300.000 dolar eder. Bununla yeni ev, çatı, mutfak.
3: Onda. Bahsettiğimiz kayıp altın onda. Bu senin için önemli bir şey mi?
4: Evet öyle.
5: Eğer bu altını satarsan...
2: Evet biliyorum, biliyorum. Hapse girerim.
4: Dudaklarını okuyamıyorum.
2: Öyleyse bunları ortadan kaldırayım, tamam mı?
5: Pekala.
3: Evet, tamam, atmayacak.
4: Ne yapacağı hiç belli olmaz.
3: Atma.
4: At onu.
3: Yapma.
4: Yap. At şunu.
3: Atma.
4: Hadi yap.
3: Yapma.
4: At şunu.
3: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
4: Yap hadi. Hadi.
5: Öyle olsun, atma. Sat. Zengin ol. Ve hapse geri dön.
0: Tamam pekala, tamam.
5: Hı, tamam.
0: Atıyorum.
4: Evet. Ha, teşekkür ederim Will. Artık hayatıma dönebilirim.

Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola.

0: Evet, biliyorum. Farkındayım. Elimizden geleni yapıyoruz.
1: Los Angeles.
0: Bekleyelim ve görelim. Bakalım ne olacak. Değil mi? Çalışmalarımız devam ediyor.
2: Böyle oluyor.
0: Tamam.
2: Son defasındaki gibi. Anladın değil mi?
0: Tamam tamam, bunu ayrıntılarıyla konuşacağız. Anlıyorum. Pekala, bir dakika.
3: Merhaba.
0: Umarım acil bir durumdur.
3: Evet, aslında biraz acil bir durum. Merak ediyordum, acaba bu tarafa gelebilme şansınız var mı?
0: Tabii ki, hala geliyorum.
3: Tamam, çok sevindim.
0: Hala gruptayım belli ki, değil mi? Bu yüzden telefonun diğer ucunda seninle konuşuyorum. Grupta. Bak, şimdi kapatıyorum. Tamam. Bu akşamlık bu kadar takım. Harika iş çıkardınız millet, gerçekten. Gerçekten müthişti. Ve Lucy takip konusunda ne dediğimizi hatırlıyorsun değil mi? Şimdi birkaç günlüğüne Londra'dayım. Ama unutmayın, gelecek hafta son toplantım olacak. O yüzden buraya geldiğinizden emin olun. Çünkü biraz pasta bile getirebilirim, tamam mı? Harika. İyi iş çıkardınız.
1: Londra.
4: Bugün Londra'nın merkezinde toplanan kalabalık, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanı olması için yoğun bir şekilde desteklenen popüler Amerika Senatörü John Kyle'ı görmek için bir araya geldi. Kyle tarafından yapılan açıklamada...
2: Tanrım!
0: Ne oldu?
2: Beni korkuttun. Benim hatam değildi.
0: Ne değildi?
2: Olanlar.
0: Hangisi?
2: Bak, nasıl olabileceğini biliyorum ve bunu önceden söylüyorum.
0: Beni iyi tanıyorsun. İki tane daha lütfen.
2: Benim hatam değildi, tek söylediğim bu. Bak, bir süredir sizin için çalışıyorum ve sadece denediğimi bilmeni istiyorum.
0: Biliyorum. Jade?
2: Ne?
0: Senatör neden televizyonda?
2: Hiç böyle bir gün geçirdin mi?
0: Şu anda onlardan birini geçiriyorum. Program mı yanlıştı?
2: Hayır, hayır. Program mükemmel.
0: Peki ne oldu?
2: Aslında komik olan bir hikaye bu. Anlattığımda güleceksin.
0: Anlat o zaman.
2: Sunset Boingo'yu duydun mu hiç? Hayır. Eskiden orada ek iş yapardım. Barmaid olarak başladım. Bir arkadaşım iyi, sağlam bir adam. Kanepesinde uyumama izin verdi. Ve beleşçilik yapıyordum. Benden ayrılmıştı. Nedenini unuttum. Beni dinlemiyorsun gibi bir şeydi sebebi. Acelem vardı.
0: Bana ne olduğunu anlat.
2: Anlatmaya çalışıyorum. Her neyse, bir rutin içindeydim ve barmaidlik yapıyordum. Ve sonra bana fedai olmak isteyip istemediğimi sordular. İlk başta fedai mi dedim. Bunun rütbe gerektireceğini falan düşünmüştüm. Ta ki fedailerin bir hafta sonunda 5.000, bazen $6.000 kazandığını öğrenene kadar. Ve dedim ki, hey, beni de yaz, fedaiyim. Ve Miles iri yarı, kocaman bir adamdı. Benim 5 katım kadar ağırlık kaldırabiliyordu, inanabiliyor musun? Konuşmaya başladığımızda.
0: Sunset Boingo adında bir kulüpte bir fedai tarafından kıçına tekme yedin.
2: Olabilir.
0: Bunu neden umursayayım?
2: Çünkü Miles artık Sunset Boingo için çalışmıyor. Aslında Miles artık Amerika'da bile çalışmıyor.
0: W.
2: Evet.
0: Evet, şu anda Londra'da W'da çalışıyor.
2: Evet.
0: Ve bugün orada mıydı?
2: Evet.
0: Ve seni tanıdı.
2: Aslında ilk başta değil.
0: İlk başta değildi. Ne
2: yani
0: demek?
2: Sırada bekliyordum ve içeri girmek üzereydim ki Sunset Boingo'dan Miles'ı gördüm ve hey dedim.
0: Yani ona bir şey söyledin.
2: Yani açıkçası bunca yıldan sonra kin tutacağını falan düşünmemiştim. Çok saçma.
0: Ve seni kovdu.
2: Asıl saçma olan kısmı.

0: kısmı ne biliyor musun? İyi niyetli bir jest, bir dostluk gösterisi yaptım. Geçmiş geçmişte kaldı.
1: Bekle. Dur bakalım. Bu gece seni ilk başta tanımayan aynı feda ile karşılaştın ama sonra bir arkadaşlık gösterisi yaptın. Ardından seni mekandan kovdu. Oysa çekimi ayarlaman gerekiyordu. Bu gece sana daha fazla soru soramam Jane. Sadece zaman daraldığı için değil, sahada olmaktan ve soru sormaktan nefret ediyorum. Çünkü istediğim cevapları alamıyorum ve cevaplara sahip olmadığımda bu genellikle şu anlama gelir. Konfor alanımdan uzaklaşıyorum. Kusura bakma ve bir hanımefendi olarak seni takdir ediyorum ama bu olan biten her şeyi özetliyor değil mi?
0: Bu gerçekten kısa bir haliydi ama evet.
1: Hala senin hatan olmayan kısma gelmeni bekliyorum tatlım. Birçok şey bu geceye bağlı Jade.
0: Biliyorum.
1: Çok fazla ilgili taraf var. Birçok çıkar sahibi. Sen ne dediğimi anlıyorsun değil mi?
0: Biliyorum. Üzgünsün.
1: Hayır, üzgün değilsin. Hayır, benden çok daha önemli insanlar üzülür. Hanımefendi için bir tane daha.
0: O ne alıyorsa aynından alacağım.
1: Canın cehenneme.
0: Tamam, iyi akşamlar. Biliyor musun, söyledikleri kadar kötü değilsin.
1: Sana bedava tavsiye. Dudağını temizle, uyu biraz. Ama burada takılma. Sadece işleri daha da kötüleştirir.
0: Tamam.
1: Hoşça kal Jade.

0: Buraya yaptığım şeyi beğendin mi?
1: Ah, çok şık.
0: Teşekkür ederim.
1: Endişelenme.
0: Al bakalım.
1: Bana mı?
0: Hı-hı.
1: Gerçekten mi?
2: Öldürme konusunda güçsüzdük. Hayatlarımız yönetilemez haldeydi. Kendimizden daha büyük bir gücün bizi akıl sağlığımıza kavuşturabileceğine inandık. İrademizi atsız katillerin bakımına teslim etmeye karar verdik. Kendimizin araştırıcı ve korkusuz bir envanterini çıkardık. Kendimize ve diğer insanlara hatalarımızın tam doğasını itiraf ettik.
0: Gerçekten idarecini dinlemeliydin.
1: Ne dedin sen?
0: Beni duydun.

Böyle iyi. Sana söyledi. Başına iyi bir şey gelmeyecekti. Affedildin ama bunu göremeyecek kadar aptaldın.

0: Burada tam bir karmaşa yarattın. İşe saygı duymadın.
1: Çünkü saygı duysaydın, bunun sadece bir iş olmadığını bilir ve asla kabul etmezdin.
2: Amerikalı senatör John Kyle'a bir suikast girişiminde bulunuldu. Yarasının ciddiyeti şu anda bilinmiyor. Yetkililer...
1: Evet, hemen yani bugün uyanmadan önce ölmüştü. Ve bu asla sizin yüzünüzden olmayacaktı. Çünkü bu sadece bir iş değil. Bu bir sanattır.
3: Merhaba, evet, polis lütfen. Burada genç bir kadın var, yaralı. Çok fazla kan kaybediyor.

0: Merhaba. Yardımcı olabilir miyim?
1: Ah, hayır. Belki... Bana balık burcu demem söylendi.

0: Merhaba çocuklar. İçeri gel, ısırmazlar. Aa evet, Kelvin hanımefendi için bir sandalye getirirsen hoş olur.
1: Lütfen.
0: İçeri gel tatlım, evinde gibi hisset.

0: İlk kez ha?
1: Evet.
2: Ben Joe.
0: Leandro.
3: Ben Kelvin.
2: Peki ya sen?
1: Ben...
2: Sorun değil. Gel otur. Aceleye gerek yok. Sadece birkaç kişiyi daha bekliyoruz ve sonra başlayacağız.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Vay canına. Hey. Merhaba, özür dilerim. Adın neydi?
2: Henüz paylaşmadı.
3: Pekala. Adım ben ve bu da Leandro.
0: Bunu yaptık biz.
3: Tamam. Yani sadece bekliyoruz.
2: Doğal olarak.
3: Bir kez zamanda gelseler ne olur ki? Evet, eğer her kimsen, seni aramıza görmek güzel. Adım ben.
0: Bunu söyledin.
3: Doğru. Evet. Her neyse. Herkes haberleri gördü mü?
0: Görmemek zor.
3: Dışarısı sineklerin tanrısı gibi.

0: Sineklerin tanrısına ne kadar benziyor.
1: Hı?
0: Sineklerin tanrısına ne kadar benziyor dedim.
1: Şey, her yerde polis var.
0: Bunun kastettiğini biliyorum. Sadece merak ediyordum. Bunu birbirini vahşice öldüren çocuklarla dolu bir adaya nasıl benzettiğini anlamıyorum.
1: Bu bir bilmiyorum. Hayvan çiftliği değil miydi?
2: Lanet olası.
0: Leo, lütfen ama. Bu toplantılar bir paylaşım, pozitiflik ve güvenlik ortamıdır, biliyorsun.
2: Toplantı henüz başlamadı. Hı-hı.
0: Aa, evet, rahatına bak.
1: Her neyse. Senatör? Nasıl vurduklarını gördünüz mü?
2: Keskin nişancı gibi. Hı.
1: Evet, güzel bir atış olmuş.
0: Bizimle paylaşmak istediğin bir şey var mı Ben?
1: Şey, hayır. Güzel bir atıştı.
0: İstersen paylaşabilirsin.
3: Bazen hepimiz hata yaparız.
1: Hayır, güzel bir atıştı. Tek söylediğim bu.
0: İyi misin?
4: Evet.
0: Onun için endişelenme.
4: Aslında... Hayır. Buraya gelmemeliydim. Çok özür dilerim. Bu bir hataydı.
0: Crystal, sen de kimsin be?
4: Ben sadece gidiyordum.
0: Aa, demek öyle. Bu ilginç çünkü kimse gitmiyor.
1: Bırak onu Chris.
0: Bu ne sürpriz? Ben muhtemelen seninle uğraşacak, bilirsin. Ama yerinde olsam fazla yorum yapmazdım. Çünkü bilirsin, ilk iki hafta onu bıçakla savuşturmak zorunda kaldım, değil mi Ben? Saldırgan gibi değil, yani daha çok yavru köpek gibi. Ve ben yavru köpeklerden nefret ederim.
4: Balık burcu.
0: Tekrar söyle.
4: Balık burcu.
0: Belki de olman gereken yerdesin. Öyleyse neden burada kalıp bize nedenini anlatmıyorsun? Hı? Ben de öyle düşünmüştüm.
5: Pekala, tamam. Bence hemen başlamalıyız.
2: Marcus ve Jade'i beklemeyecek miyiz?
5: Hayır, geldiklerinde yetişirler. Crystal, gelip oturur musun lütfen?
3: Benim bir sorum var.
5: Öyle mi? Tamam, Kelvin, sor bakalım.
3: Bu toplantıyı kim düzenledi?
5: İşleyişi biliyorsun.
3: Tam olarak değil. Ama bu gece şehir bu haldeyken...
1: O kadar endişeliysen niye buradasın? Evine git patron.
3: Sadece netliğe ihtiyacım var.
5: Elbette Kelvin. Bu çok değerli bir soru. Ama neden şimdilik bunu masaya yatırmıyoruz? Ve evet, herkes hazır mı?
0: Çok daha iyi.
2: Tanrım, gerçek mi bu?
5: Tamam, şimdi tamam mıyız?
0: Hı-hı.
5: AK'ye hoş geldiniz. Benim adım Joe.
6: Merhaba Joe.
5: Hepimiz buradayız çünkü hepimiz orada değiliz. AK mezuniyeti olmayan bir eğitimdir. Burası dinleme ve saygı gösterme yeridir. Hepimizin içinde bir parça daha var ama bir iyileşme daha olup olmayacağını bilmiyoruz. Öldürme konusunda güçsüzdük.
7: Hayatlarımız yönetimde sana gelmişti. Kendimizden daha büyük bir gücün bizi aslında kalabileceğine inanmaya başladık. Vasiyetimizi AK'nin bakımlarına vererek kararlar verdik. Kendimizi araştırıcı ve korkusuz bir anlayan emanetine çıkardık. Kendimize ve diğer insanlara da hatalarımızın tam doğasını itiraf ettik. AK'nin bir sonucu olarak ruhani bir uyanış yaşadığımız için bu mesajı taşımaya çalışıyoruz. Ve bu ilkeleri tüm işlerimizde uygulamak
5: muhteşem. Pekala, ilk kim başlamak ister?
1: Ben isterim.
5: Ben? Söz senindir.
1: Teşekkürler. Herkese merhaba, adım Ben.
5: Merhaba Ben.
1: Ve son öldürmemden bu yana 284 gün geçti.

0: Ben, lütfen devam et.
1: Sanırım okuldan sonra ne yapacağım konusunda hiçbir zaman şüphem olmadı. Her şey hep olması gerektiği gibiydi.
2: Ne habersiniz?
3: Kim söyledi bunu?
2: Ne haber? Ne haber Ergele?
3: Bir daha yaparsan seni fena hırpalarım, inan bana.
0: Marcus, bunu konuşmuştuk.
2: Bunun için çok üzgünüm. Belki de kapını kilitlemeyi denemelisin. Orada sıkı yönetim devam ediyor. Merhaba doktor. Teşekkür ederim. Özür dilerim.
0: Tamam. Ben lütfen devam et.
2: Evet beni evlat. Elbette devam et bakalım hadi.
1: Bitirdin mi?
2: Evet.
1: Yani eğitim kampından önce bile bir katildim. Hepsi çölde olmak üzere 3 tur görev yaptım. Ve asla unutmayacağım pek çok şey gördüm. Ve yaptım. Gurur duymadığım bazı şeyler var. Hatta belki çoğu. İlk avım orada değildi. İlk avım en iyi arkadaşımın evinin arkasındaki ormanda yapmıştım. Daha önce 100 kez barut kokusu almıştım ama o gün çok daha güçlü gelmişti. Burnuma ve beynime doldu ve günlerce benimle beraber kaldı. Haftalarca. Geçmişe dönüşler yaşadım sanki sürekli döndüğümüz bir rüya gibi.
2: Baş versene. Bir av kazası. Lanet olası bir av kazasında sevgilini kaybettin. Tanrı aşkına. Kim bu adam?
1: Marcus. Canın cehenneme.
0: Marcus.
2: Lanet çeneni kıracağım.
0: Marcus,
2: seni küçük pislik.
0: Eğer daha yapıcı bir şekilde katkıda bulunmazsan toplantılardan men edileceksin, haberin olsun.
2: Sakın bana o lanet sokaklarda neler olduğunu bildiğini söyleme. Bu lanet olası yerde şehrin en iyi ve en parlak profesyonelleri var. Öncelikle sen de kimsin be? O senatörü bütün bir şehir deviremedi. Hadi ama. Burada pislik kokusu
0: tamam,
2: alıyorum.
0: Tamam pekala. Ben lütfen devam et.
1: Bu bir kaza değildi.
2: Herkeli.
1: Daha önce görüş alanımın diğer ucunda hiçbir insan olmamıştı. Tanrı aşkına. O benim en iyi arkadaşımdı. Bunun yanlış olduğunu biliyordum. Şimdiye kadar yaptığım en yanlış şeydi. Ama yanlış hissettirmiyordu.
0: Nasıl hissettirdi peki?
1: Uyanmak gibiydi.
4: Bunu neden yaptın?
1: Size söyleyemem.
3: Cesedi ne yaptın?
1: Onu gömdüm. Yakalanmaktan korktuğum için değil. Açıkçası haftalarca polisin gelmesini bekledim ama kimse gelmedi. Hapse girmenin nasıl bir şey olacağını bile düşündüm.
2: Aman tanrım, hapiste seni çok severlerdi değil mi?
1: Her neyse, yeniden öldürme fikri beni heyecanlandırdı. Ben paylaşmak istedim.
4: O zaman neden gömdün?
1: Bu kulağa aptalca geliyor.
0: Sorun değil.
1: Ona teşekkür etmek istedim.
0: Tanrı aşkına ben. Hadi ama.
1: Gerçekten bunun burada ne işi var?
0: Hadi ama çocuk tam bir korkak.
5: Crystal lütfen uyumlu ol.
1: Her neyse ondan sonra askere yazıldım. O öldürücü atış için yaşadım. Sorun şu ki bunu yeterince uzun süre yaparsan başka bir şey için nasıl yaşayacağını unutursun. Görev bitince eve gitmemi ve bunu bir kenara bırak dediler. İşte bu yüzden kaşınıyorum ben. Her gün benimle birlikte. Bazı günler kaşımıyorum, bazı günlerse kaşımaya devam ediyorum.
0: Tamam. Pekala çocuklar, paylaşım için teşekkür ederim ben.
2: Teşekkürler ben.
0: Bu, evet Marcus.
2: Bu da kim be?
0: 10 dakika ara verip düşüncelerimizi toparlayalım ve umarım döndüğümüzde de kim olduğunu öğreniriz.
4: Kahve isteyen var mı?
0: Hikayesini dinlemek için sabırsızlanıyorum.
4: Evet, bu ilginç olacak.
3: İçer misin?
0: Elbette.
3: Karakterli değil mi?
0: Kim?

0: Crystal. Orada ona baktığını gördüm. Ne düşündüğünü anlayamıyorum. Seni eğlendirmiş gibi görünüyordu.
1: Bana tanıdığım birini hatırlatıyor o kadar.
0: Öyle mi? Kafayı yemişlerle yakınlaşacak biri gibi gelmedin bana.
1: Buradayım değil mi?
0: Doğru dedin. Diğerleri hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ne düşüneceğimi bilmiyorum.
0: Hepimiz deliyiz aslında. Şansın varken gitmeliydin.
1: Bu düşünce kesinlikle aklımdan geçti.
2: Bir gecede o senatörü öldürmek için iki başarısız girişim. Bu tam bir utanç.
1: Peki ne oldu? Hı?
2: Bunu sana benim sormam gerekmiyor mu?
1: Seni sonra ararım.
2: Telefonu yüzüme kapatmayı aklından bile geçirme. Joe, sakın telefonu...
0: Her an olabilir aslında.
1: Anlamadım.
0: Yağmuru hissedebiliyorum. Çok yakın.
1: Evet.
0: Paylaşırsan daha iyi hissedersin biliyorsun.
1: Neyi paylaşayım?
0: Toplantıda. Hikayeni paylaş. Düzeltmeyebilir ama yardımı olur. Sonunda ağlayarak içini dökmen gibi. Bunu söylediğimi kimseye söyleme lütfen.
1: Sırrım benimle güvende.

0: Hey hey hey, dikkatli ol, dikkatli ol.
1: Teşekkür ederim.
0: Tabii.
1: Nasıl tutunduğuna bakınca yükseklik korkun var sandım.
0: Dehşete düştüm. Gerçekten.
1: Bak, özür dilerim. Sadece bu benim için gerçekten çılgın bir gece oldu.
0: Herkes için çılgın bir gece. Her gün bir başkan adayı suikaste kurban gitmiyor, değil mi? Söyle.
1: Sanırım kötü adam olmak için iyi bir gece değil.
0: Kötü adam olmak için harika bir gece olduğunda haber ver. Paylaşırsan daha iyi hissedersin.

0: Benim adım Kelvin ve ben bir katilim.
1: Merhaba Kelvin.
0: Yıllar önce genç bir adamken eşimle birlikte bir trafik kazası geçirdik. Yanındaki koltukta sıkışıp kalmıştım. Onun ölümünü izlemek zorundaydım. Bu çok güzeldi. Bugüne kadar 34 hastamı kaybettim. Yani hastalık ya da travma sebebiyle değil. Basit bir sebepten dolayı ölmelerini izlemek istediğimi söyledim. Etrafta dolaşıp insanları öldürmüyorum. Bunu yapmak için para almıyorum. Ben bir doktorum. Tutmak için yemin ettiğim verilmiş bir sözüm var. Asla zarar vermeyin. Bazen iyilik yapmak için zarar vermeniz gerekir. Bazen vücudu kurtarmak için bir uzvu kesmeniz gerekir. Böylece biz de geçişe tanıklık edebiliriz.
2: Geçiş mi?
0: Atıl hale geçişten söz ediyorum. Hepimizin bir element olduğunu hatırlatır. Süpernovaların malzemesi. Ve periyodik tabloda bulunamayan bir şey var. Bizi evrenin diğer %99.999'undan farklı kılan bir şey. Bizi canlı kılan bir şey. Canlı kılan. Yaptığım şey, olmasına izin verdiğim şey, benim bu korkuyu yenmek için bulduğum yoldur.
1: Teşekkür ederiz Kelvin.
3: Teşekkürler Kelvin.
1: Tamam. Şimdi kimse itiraz etmezse bir şey deneyeceğim. Bir egzersiz. Belki de hepimizin karşılaştığı günlük streslerle başa çıkmamıza yardımcı olabilecek bir şey bu. Sizden son olarak ne zaman birini öldürmeyi düşündüğünüzü duymak istiyorum.
4: Tamam, ben başlıyorum. Ben Leo ve ben bir katilim.
5: Merhaba Leo.
4: Bu sabah yolun aşağısındaki dükkandaydı. Soya sütü makinem var. Bu yüzden haftada bir kez gidip stok yapıyorum.
2: Ne dedin?
4: Soya sütü makinesi. Kendi soya sütümü üretiyorum.
2: Neden?
4: Çünkü laktoz karşısında daha sağlıklı bir alternatiftir ve yapımı sandığınızdan daha kolay ve hızlıdır.
2: Tamam. Soya sütü. Anladım.
4: Her neyse. Fasulyeleri yeniden stoklamaya gittim. İlk koridordan içeri girdim. Zanaatkar ekmeklerinin yanına. Ve orada şu şatafatlı yüzükleri takmış, 10 kat makyaj yapmış ve gür tek kaşlı yaşlı bir kadın vardı. Lanet olası fasulyelerin sonuncusunu alıyor.
2: Buna inanamıyorum.
4: Arkasından yaklaşıp boğmak. Ayakkabı bağcığımla boğmak istedim ama hayır, bu doğru olmaz dedim. Gözlerinden akıp giden hayatı izlemek istiyorum. Ellerimi tombul boynuna dolamak. Onu sıkmak ve o